daim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Evet, biz yine aynanın kendisine dönelim isterseniz. Aynaya bakarak tıraşını olan erkek, saçını tarayan hanım işi bittikten sonra aynaya tarafına duvara çevirirdi. Çevirirdi ama o da duvarda bir yama gibi durmamalıydı elbet. Bu düşüncedir ki Türk insanını sanata yeni bir biçim eklemeye sevk etmiş ve Türk sanatında ayna olayı gerçekleşmiştir. Atalarımızın ayna arkasında akla gelebilen ağaç, fil dişi, demir, gümüş, sedef, altın gibi birçok malzeme ile oyma, kalkma, kesme, kabartma, kalem gibi çeşitli tekniklerle değişik hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu bilinen aynanın bir hanım eline daha çok yakışacağını düşünebiliriz. Hürrem Sultan için yapıldığı ihtimal dahilinde olan bu fil dişi ayna, Türk oyma işçiliğinin şaheser örneklerinden biridir. Ona bakıp hayret etmemek ve hayran olmamak elde değildir. Bir dış pervaz gibi düşünülen sülüs yazıdan sonra merkeze doğru önce hatayi çiçekler sarmaş dolaş olmuşlar, onları da iç rozetten ince bir bordür ayırmış, bordürün içindeki hatayi ve rumilerin uyumu klasik 16. yüzyılın, ki bu yüzyıl Türk süsleme sanatında zirvedir, en güzel örneklerindendir efendim. Klasik Türk süslemelerinin desen çizimi çok zordur. Onun sistemini, ahengini bozduğu an işte bozulmuş olur. Barok ve diğer sanatlarda olduğu gibi zorlandığın yere bir çiçek veya dal getir, olsun bitsin olmaz ve başka çözümün aranması gerekir. O yönüyle de bu ayna çok önemlidir. Ayna 18. asra kadar her çevrede kendi mütevazi ölçüleri içinde yapılıp tezyin edilirken, birdenbire ihtiyaç olmaktan çıkmış ve her yerde kullanılan süs ve dekoratif eşyayla lüksün, eğlencenin ve sefanın simgesi oluvermiştir. Tabii bu daha çok saray ve çevresi için doğrudur. Halksa kendi kadim geleneğini sürdürmüştür. O devri geliniz Haluk Şehzuvaroğlu'nun kaleminden öğrenelim. 18. asırdan itibaren evlerimizin tezyinlerinde ayna mühim bir yer işgal etmiştir. Yabancı sefirlerin Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri hediyeler arasında türlü endam ve konsol aynaları bulunurdu. Nemçe elçisi 1762'de 3. Mustafa'ya müteaddit hediyelerle beraber bir de simpervazlı kebir bir ayna takdim etmişti. Aynı devirlerde Prusya elçisi de Osmanlı hükümdarına sim çerçeveli 90 parmak kebir endam aynasıyla çifte simpervazlı tülani bir ayna hediye etmişti. 1777 yılında Leh elçisinin getirdiği hediyeler arasında Pariskari bir endam aynasıyla kehribaz pervazlı lehkari aynalar bulunuyordu. Daha sonraları Osmanlı hükümdarlarına devlet adamları arasında ayna hediye etmek adet olundu. Onu takiben aynalar saray ve çevresinde her türlü eşyaya tezyinat olarak girip aynalı dolaplar, çekmeceler, aynalı odalar, aynalı köşkler, aynalı arabalar, aynalı dükkanlar moda oluverdi. Haliç'te aynalı kavak adı üstünde sarayının içi Venedik'ten getirilen aynalarla süslenmiştir. Türk aynalarının arkalarının büyük bir kısmı ise sedeften ve gümüşten yapılmıştı. Sedef aynalarda önceden hazırlanan ön yüze ayna boşluğu açılır, ahşabın arka yüzüne ise sedef döşendikten sonra genellikle kalem işi yapılır, ön yüzünün aynayı dolanan çerçevesinde de yine sedef döşenir ve aynı kalem işi çelikten yapılmış, ucu zeminde kanal açacak şekilde sivritilmiş alete kalem ve bu alette yapılan işe de kalem işi denmekte. Bunu da hemen

Varlıklı aileler bu çeşit teknik uygulamaları altınla yaptırmışlar ve üzerlerine kıymetli taşlar döşetmişlerdir. Günümüze eski gümüşhanelerden maalesef pek azı gelebilmiştir. Çoğu para basmak ve diğer sebeplerle zaman zaman gümüşe duyulan ihtiyaçtan dolayı eritilmiştir. Bugün elde mevcut olanların büyük bir kısmı son birkaç yüzyılın eserleridir. Sedef aynalara gelince, maalesef sedef aynalarda modası geçti diye taban aralarına atılmaları sonucu ıslanma ve rutubet neticesinde kısa zamanda ağaçları çürümüş, sedefleri dağılarak yok olmuşlardır. Eldekilerin korunması dileğiyle programımızı yine ayna için söylenmiş ünlü hattatlarımızdan Ali Efendi'nin çok güzel bir sülüs yazıyla def olarak yazdığı bir satırla bitirelim isterseniz. Bu levhada şu söylenmekte efendim. İtme miratı şirkeste seni yüz surete kor. Yani kırma aynayı, o da seni yüz parça eder. Bir zamanın sandukasından daha hoşça kalın diye sizlerden ayrılırken aman aynalara dikkat edin diyoruz efendim.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: 재개레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi İslamiyet'in emrettiği ibadetler var. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi. En meşhurları bunlar. Bunlar tabii Allah-u Teala emrettiği için bir Müslüman yapıyor. Ama fiziki olarak ne bileyim işte sağlık açısından falan da faydaları var bunların hepsini.
1: Yani, elbette.
0: Oruç tutan insan sıhhatli olur. Yani bunun perhiz etmiş olur en azından. Namaz kılmış olan günde 5 vakit kılsa günlük rutin hareketlerini tamamlamış olur, yapmış olur. Yani yapacağı sporu da yapmış olur. İşte ne bileyim zekat veren rahatlamış olur hiçbir şey yapmasa, bir fakire bir şey verdiği için falan. Psikolojisi düzelir yani. Bunlar da fiziki bir takım şeyleri, faydaları. Şimdi bir insan düşünelim. Bu faydaları öğrenmiş, oruç tutuyor Ramazan'da. Namaz da kılıyor. Yani belki 5 vakit kılmıyor ama kılıyor. Ehemmiyet veriyor yani o hareketleri yapmaya. Efendim, hayır hasenat yapıyor kendince. Yani sadaka veriyor falan. Düşkünlere yardımda bulunuyor. Ama imanı yok. Bunun yaptıklarının buna bir faydası olur mu ahirette?
1: Mustafa Bey, faydası olur ama dünyada.
0: Evet.
1: Ama azaptan kurtulamaz. Mesela cünüp olduğu zaman cenabetten kurtulmak için, kadınla haiz beni fazla kurtulmak için Allah-u Teala gusül emretmiştir. Ya bugün üzerinde sizin de ifade ettiğiniz gibi araştırmalar yapılıyor. Yani bir insan gusül icap edecek hal zuhur ettiği zaman vücudun yüzeyindeki derinlik,
0: gözenekler
1: kapanıyor. Gusül almak suretiyle, vücudu yıkamak suretiyle o gözenekler tekrar açılıyor. Vücuda nefes alması temin ediliyor. Yani zahiren bilinen faydalar. Birçok faydalar aynı şekilde sayılıyor.
0: Temizliktir. Her şeyden önce temiz olursun.
1: Abdestin faydaları aynı şekilde. Tabii bizde program yapan Cevat Baba vardı profesör. Aynı zamanda doktor o. Yani ilim
0: tıp profesörü.
1: Tıp profesörüydü. O da şey yapıyordu falan. O şey diyordu. Şu dedi kulağa dedi abdest alırken şey yapıyorsun. Arkasını böyle meshediyorsun ya dedi. Onun dedi öyle faydalar var ki dedi sağlık açısından anlatıp dururdu onları. Yani diğerler de aynı şekilde böyle anlatılıyor falan. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bunları okudu öğrendi. Ha dedi ya bu faydalıymış dedi. Ben de abdest alayım dedi. İlle 5 vakit şart değil de günde 2 defa 3 defa falan alıyor mesela. Elini yüzünü yıkıyor, ağzına su veriyor falan. Ondan sonra ayaklarını yıkıyor, kollarını yıkıyor falan. Akşam eve gidiyor aynı şekilde yapıyor falan. Hani dediğin gibi bazen de aynı şekilde şu rüküye eğilmek, secdeye gitmek. Çünkü kan akışını secdede, şimdi aşağıya doğru gidiyor ama secdeye gittiğin zaman bu...
0: Beyin kanlanıyor.
1: Beyin kanlanıyor falan. Birçok faydalar aynı şekilde oluyor. Hele oruçta tam bir perhiz. Diyor ki sağlığına kavuşur tabii ki. Oruçtun, sıhhat bulun. Hadis-i şerif zaten. Bunları yaptı. Bunları yaptı. Şimdi faydasını görür mü? Biz izleyenler için. Kitaplarda ehl-i sünnet alimler buyuruyor ki bu kimse bunun faydasını görür. Ama dünyada görür. Ahirette azaptan kurtulamaz. Çünkü cennetin anahtarı imandır buyuruyor. Cehennemin anahtarı da inkardır buyuruyor. İman ederek Allah-u Teala'nın emri diye bunları yaptığı zaman sevap kazanıyor. İman etmedi. Sadece faydasına kavuşayım dedi. Kavuştu. O kadar yani. Başka bir şey olmadı. Yani.
0: Ahirette bir şey kalmadı.
1: Yok.
0: Öbür tarafa bir şey kalmadı.
1: Daha sonra hani demin yine ifade ettiniz. Amerika'da bilim adamı da şey yapmış falan. İnsanlara böyle ne bileyim maddeden para olarak olsun, bedenen olsun böyle yardım ettiğiniz zaman, onların sıkıntısını giderdiğin zaman psikolojik olarak sıkıntılarınız gider diye. Yani ilmen tespit edilmiş.
0: Psikoloji faydası.
1: Adam bunu okumuş. Ha ben de yardım edeyim işte. Paketlere para veriyor. Ya da yiyecek götürüyor veriyor falan. Onlar yüzü gülüyor falan. Onlar yüzü gülünce bunların sinir rahatlıyor falan. Bu da rahatlıyor. O ferahlığa kavuşuyor. Ama ahirette bunun ecri yok. Dünyada verir Cenab-ı Hak. Hatta böyle yapanlara Allah Teala mal verirmiş, mülk verirmiş, evlat verirmiş, sıhhat de verirmiş. Yani karşılığını dünyada hepsini veriyor. Ahirette yarın aynı şekilde amel defteri açılacak. Sen bunları bu niyetle yaptın. Biz de sana diyecekmiş Allah-u Teala. Dünyada bunun karşılığını verdik. Sıhhat verdik, evlat verdik, aynı şekilde mal, mülk verdik. İtibar da verdik. Ama sen bizim için yapmadın bunu. Kendin için yaptın. O da dünyada kaldı. Burada kala kala inkarın karşılığı. O da sonsuz cehennem olur. O da sonsuz cehennem olur. Dolayısıyla efendim iman. İman da yalnız kalp ile inanmaktır. Dille söylenmezse af olur. Hani dinsizler var mesela inandı şey yaptı falan. Ben çocukluğumda hatırlarım. Ortaokula yeni başladığımda bizim köylüydü yani. Köyden daha önce işte Konya'ya falan göç etmişlermişmiş. Kendisi böyle çok yakışıyordu. Böyle camide falan görüş tuhafıma giderdi. Neneme anlatırdım. Nene dedim böyle böyle falan. Dudakları dedim kıpırdar. Ne okur ki bilmiyorum dedim. İşitme ve konuşma özürlü. İşitmiyor da.
0: Normalde konuşamıyor ama dudakları kıpırdıyor.
1: Çocuktan böyle kenara çekilirdi. Onun namaz kılmasına böyle bakardım da. Yani düzgün de namaz kılardı. Düzgün de namaz kılardı. Hani burada deniyor ya iman edince ille dille söylemesi şart değil. O söyleyemez ki zaten. Gördü inandı.
0: Evet.
1: İnandı. İbadetlerinde. Hatta geçen de bir mail gelmişti. İşte dedi işitme ve konuşma özürlü dedi. Bu yani nasıl namaz kılacak falan. İşitme özürlü, konuşma özürlü. Senin dediğini duymuyor. Şey yapamıyor. Yazı öğretebiliyorlar bunlara. Şimdi evet, yazı evet. Öğretebilirler. Oradan öğretilir, ondan okur bu. Zor bir şey değil. Zor bir şey değil. Zamanımızda bunlar daha da kolaylaştırılmış. Velev ki böyle bir imkanı yok. Böyle bir imkanı yok. Ama gözüyle gördü, aklı başında. İnsanlar camiye gidiyor falan. Hareketler yapıyor. O da gitse tabi olsa, şey yapmış olsa... o kadarcık onların meyletme sebebiyle Allah-u Teala onun kalbine iman nuru verir. O diğer ibadetleri eksik okudu, yanlış okudu. Ya sen ona karışma. Allah-u Teala her kuluna ne kadar ne verdiyse onun karşılığını aynı şekilde talep eder. Yoksa vermediği şey değil. Mesela bazen birisi işte TGRTP'nin o İslam ve toplum programında da anlatıyorsun, sonra doğrudan anlatıyoruz. Şimdi din büyüklerin hayatlarından işte İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Aldı Bağdadi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Kaddesallahu Esrarühüm, onların hallerini falan. Yani bazı dinleyiciler bize mesela diyorlar ki çıtayı yükselttiniz diyorlar, tamam mı? Ama şimdi onları yaratmış Cenab-ı Hak, onlara çok büyük nimet vermiş. Halleri, ondan sonra yaşayışları, sözleri, kitaplarda var. Biz de onları naklediyoruz. Biz onlar gibi olmamız mümkün değil. Ve Allah-u Teala Abdülkadir Geylani Hazretleri de İmam-ı Rabbani Hazretleri de hesaba çekecek. Ama ona sorduğunu bana sormayacak. Ona sorduğunu bana sormayacak. Şimdi şöyle bir misal vereyim daha doğrusu. Diyelim ki sen köyün ağasısın. Bana bir çuval buğday verdin. Ondan sonra bir başkası geldi. Ona bir çuval buğday. Ondan sonra bir tenekede tereyağı verdin. Bir başkasına aynı şey bir çuval buğday, bir çuval un, bir teneke yağ, bir teneke de bal verdin. Şimdi hepimizin hesabı aynı mı? Bana sadece değilsin buğday ne yaptın değil mi?
0: Tabii. O buğdayla ne yaptın?
1: O kadar yani. Bana tereyağı sorulmayacak, bal sorulmayacak, un sorulmayacak. O düşünsün, tamam mı? O düşünsün. Hani şey olarak doğru. Zihinde daha rahat şey yapmak evet. için. Yani Cenab-ı Hak onlara çok şey vermiş. Çok şey vermiş. Onlar da aynı şekilde o verilen nimeti Cenab-ı Hakk'ın verdiği güç ve kuvveti yerine getirmek için çırpınmışlar. Ha, bize de belli bir güç ve kuvvet vermiş. Dolayısıyla onun için biz de çırpınmamız lazım. Gayret etmemiz lazım. Hatta babaannemler kuşaklar bir şey derlerdi. Oğlum derdi bu iman denilen şey dedi İngiliz çivisiyle çakılı değil. Ne demekse İngiliz çivisi o zaman ilk defa.
0: Büyük çivi hocam.
1: Ha, büyük çivi. İngiliz
0: büyük
1: çivisiyle
0: kalın.
1: Çakılı değil ki insanın. Hakikaten çiviyle çakılı değil bu. Bir cümle söylüyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Saraya giriyorsun. Ha, bir cümle söylüyorsun tak diye saraydan atıyorlar seni. Ya bu. Garantili değil. Onun için din büyükleri böyle yerel kapaklanmışlar. Son nefes, son nefes, son nefes diye. Habire feryat figar etmişler. Şimdi Sure-i İbrahim'in 18. ayet-i kerimesi de Allah'a iman etmeyenler yaptıkları faydalı işler fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küller gibidir. Ahirette o işlerin hiçbir faydasını bulamazlar. Ya insan bazen açıyor mesela insanlara faydalı oluyor falan. Fakat Mustafa Bey bir şey daha var. Mesela kafirlerden cömert olanların Allah-u Teala önüne hep fırsat çıkartırmış yani. Çünkü cömertlik bir ağaçtır buyuruyor. Kökü cennette, dalları dünyada buyuruyor. kafir olduğu halde eğer cömertse, öyle bir şey varsa, verilmişse kendisine, bunu takip edin diyor. Elinde sonunda o hidayete kavuşulmuş. Ölmeden önce iman edermiş. İman nimetiyle şereflenirmiş. Onun için insanlara faydalı olmak, onlara bir şeyler vermek, yardımlarına koş vermek çok büyük nimettir. Hatta bir hadise anlatılır mesela. Bir mecusi aile, vakti önceki asırlarda işte düğün yapıyormuş, oğlunu evlendiriyor falan, işte yemekler veriyor falan. Ama yanında Müslüman bir aile var, babalar vefat etmiş, çocuklar da küçük, yetim. Annelere demişler, orada yemek kokuları geliyor, bir şeysin, gidiyor falan kadınca. O zaman hayal sahibi. Diyorlar ki buyur ne istiyor falan. Ateş diyor.
0: Yemek diyemiyor.
1: Yemek diyemiyor. Yani diyorlar ki evladım diyemedim yani. Hani kadıncağız hayat sebebiyle hani buraya kadar gelmiş, yemeği de gördü. Şuna bir kap yemek verelim götür de diyememişler falan. Ondan sonra ikinci sefer gidiyor gene ateş diyor falan. Ondan sonra üçüncü sefer de böyle küçük çocuğu varmış, yalvarmış, yakarmış. Bir daha git anne falan diye bir daha gidiyor. Gene eli boş dönüyor falan. Düğün sahibi olan mecusun dikkatini çekmiş. Bu neymiş? Maksadı ne falan geliyor. Böyle cumbalı bir evmiş şey yaptıkları. Orada oturuyorlar. Onun altına adam şey yapmış. Tahtadan, ahşaptan yapıldığı için ses duyuluyor. Küçük oğlu diyormuş ki anne bir daha gitsin demiş. Yok. Ben demiş. Diyecek takatım kalmadı. Diyecek takatım kalmadı falan. Üç gündür aç. Birden adam demiş ya demek demiş ateş değilmiş maksadı. Yani bir tepsi yiyecek hazırlamış getirmiş. Ama acaba ne diyecekler diye merakla gene oraya şey yapmış. Tam yemeğe oturmuşlar küçük çocuk demiş ki bir dakika. Dua edelim. Küçük çocuk elini açıyor. Ya Rabbi diyor bu komşun bize ikram ettiği gibi sen de ona ikram et. Kalbini aç iman nimetini ihsan et okuluna. Ondan sonra besmeleyle başlıyor. O anda kalbi değişiyor biliyor musun? O anda kardeşi o mecusi ailede iman etmek nimetine kavuşuyor. Dolayısıyla dinin temeli iman. İnsanın ibadetlerinde amelinde bozukluk olabilir. Ama imanda bozukluk varsa çünkü Peygamber Efendimiz benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Ve itikadında imanda bozuk olan 72 fırka muhakkak cehenneme girecek. Kafir olmadılarsa tekrar çıkarırlar. Ama Ehl-i Sünnet itikadında olan mutlaka kurtulacak. Dolayısıyla dinin temeli imandır. İman olmayanlar hiçbir ibadetlerini iyiliğini Allah-u Teala beğenmez, kabul etmez. İman nimetiyle şereflenenlerin ise farzları yapıp haramlardan da kaçırması lazımdır buyuruluyor.
0: Peki efendim. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Necaşi ile alakalı hadise. Eshab-ı kiram, aleyhimür rıdvan, Habeşistan'a İkinci defa hicret ettiklerinde 82 erkek ve 24 kadın idiler. Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh ve Ümmü Seleme radıyallahu anha da onlar arasında idiler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Habeşistan'da ikametimiz sırasında rahatlıkla dinimizi açıkladık. Allah-u Teala'ya ibadet ile meşgul olduk. Hiç kimse bize mani olmadı. Bizim rahat ve refah içinde olduğumuz Mekke'de duyulunca, Kureyşliler söz birliği ederek Amr bin As'ı ve Abdullah bin Ebi Rebiya'yı hediyelerle birlikte Necaşi'ye ve patriklerine ve adamlarına gönderdiler. O iki kişi Habeşistan'a gelip hediyeleri dağıttılar. Sonra Necaşi'nin adamlarına dediler ki, bir grup kimse babalarının ve dedelerinin dinini bırakarak Mekke'den buraya geldiler. Melik'in dinine de girmediler. Onların babaları ve akrabaları bizi gönderdiler. Melik onları bizim yanımıza katıp Mekke'ye göndersin dediler. Patrikler bu durumu Melik'e kendiniz arz edin. Biz de size yardımcı olalım dediler. Mekke'den gelen o iki kişi, patriklerin yanında durumu Melik Necaşi'ye söylediler. Bunu fırsat bilen patrikler, "Ey Melik, bu iki kişi onların halini iyi bilir. Onları bu kişilere teslim et," dediler. Necaşi onlara kızıp, "Bu kimselerin sözleriyle iş yapmak doğru olmaz. Bize sığınanları çağıralım. İşin hakikatini onlara soralım. Eğer bu iki kişinin söylediği doğru ise, onları teslim edeyim. Şayet hadise bunların dediği gibi değilse, buraya sığınanlara daha çok alaka göstermemiz ve bunlara hiç dokundurmamamız icap eder," dedi. Sonra alimlerinin toplanmasına emretti. Alimler Necaşi'nin etrafında toplandılar ve kitaplarını önlerine koydular. Sonra Eshab-ı Kiram'dan Habeşistan'a hicret etmiş olanları çağırdı. Cafer bin Ebi Talip ve diğer eshab geldiler. Onlar gelince alimler kalkıp Cafer bin Ebi Talib'i radıyallahu anh Necaşi'ye takdim ettiler. Necaşi de hürmet ve iltifat gösterdi. Necaşi durumu sordu. Cafer bin Ebi Talib şöyle dedi: "Ey Melik, biz cahiliye ehlinden puta tapan, leş yiyen, kumar oynayan ve daha nice kötü işleri yapan bir kavimdik. Allahü Teala ihsan ederek kavmimizden nesebi, emaneti, diyaneti en iyi olan birini seçip peygamber olarak gönderdi. O bize Allahü Teala'nın bir olduğunu bildirdi ve imana davet etti. Biz o yüce Allah'a ibadet ederiz ve ona şirk koşmayız. Biz namaz kılarız, doğruluktan ayrılmayız, sözümüzde dururuz, iyilik ederiz, akrabayı ziyaret ederiz. Biz o peygambere iman ettik ve tabi olduk. Bu sebeple kavmimiz bize düşman oldu. Eskisi gibi şirk ve küfre dönmemiz için çok sıkıntı çektirdiler ve işkence yaptılar. Onların işkencesine dayanamayıp buraya sığındık. Burada düşmanlık yapamazlar." Necaşi rahmetullahi aleyh bunları dinledikten sonra, "Peygamberinize indirilen kitaptan biraz oku," dedi. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh Meryem suresinden bir miktar okudu. Necaşi dinlerken o kadar ağladı ki sakalı ıslandı. Yanında bulunan alimler de ağladılar. Gözyaşları önlerinde bulunan kitaplarını ıslattı. Sonra Necaşi şöyle dedi: "Bu nur, Musa'ya aleyhisselam gelen nur ile aynı yerden geliyor. Müslümanları geri götürmek için Mekke'den gelen iki müşrike de, vallahi ben bunları size vermem," dedi. Bunun üzerine o iki kişi Necaşi'nin huzurundan çıktılar. Amr bin As, "Ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem eshabına bir iş yapayım da perişan olsunlar," dedi. Abdullah bin Ebi Rebi'a, "Ey Amr, böyle bir şey yapma. Her ne kadar onlarla aramızda muhalefet varsa da, onlar da bizim akrabalarımızdır," dedi. Amr onu dinlemedi ve Necaşi'ye, "Muhammed'in eshabı İsa'ya aleyhisselam köle diyorlar," diye haber yolladı. Necaşi, Cafer bin Ebi Talib'i ve Habeşistan'a hicret etmiş olan diğer Müslümanları tekrar yanına çağırdı. "Siz İsa aleyhisselam hakkında ne dersiniz?" diye sordu. Cafer bin Ebi Talib, "İsa aleyhisselam kelimetullah ve ruhullah'tır. Allahü Teala böyle bildiriyor," diye cevap verdi. Necaşi yemin ederek, "İsa aleyhisselam da böyle söylemiştir. Bundan sonra bu memlekette emin olarak kalınız. Hiç kimse size dokunmasın," dedi. Sonra patriklerine, "Mekke'den gelen o iki kişiye getirdikleri hediyeleri geri veriniz. Onların hediyelerine ihtiyacım yoktur," dedi. O iki kişi reddedilmiş olarak dönüp gittiler. Orada bulunan eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan huzur içinde ikamet ettiler. Habeş padişahlarının hepsine Necaşi denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Necaşi'nin adı Eshame idi. Nasrani iken Müslüman oldu. Cenaze namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kıldırdı. Amr bin As radıyallahu anh da hicretin 8. senesinde Müslüman oldu.

0: Allahü Teala'dan korkmak ve Allahü Teala'yı sevmek. Allahü Teala'dan korkmak ve Allahü Teala'yı sevmek ibadetlerin en makbulüdür. Allahü Teala istediklerine kendisini sevdirir. Korku ve haşyet verir. Bunu herkese nasip etmiyor. Nasip ettiği kulunu seviyor demektir. Allahü Teala'dan korkmak için sebepler: hastalanmak, yaralanmak, vücudun bir parçasından mahrum olmak, aç kalmak, susuz kalmak, fakir olmak, akıldan mahrum olmak, çoluk ve çocuğunun başına felaketler gelmek, yangınlar, zelzele gibi mahluklar vasıtasıyla veya doğrudan doğruya Allahü Teala tarafından insanlara takdir edilen felaketler, elemler Allahü Teala'dan gelmektedir. Dünyadaki elemler nihayet geçicidir. Ahiretteki ise ebedidir. Oradaki azap bitmeyen bir azaptır. Yahut imanla ahirete intikal etmiş günahkar bir Müslüman ise Allahü Teala'nın irade ettiği kadar azap görecektir. Ahiret azabı kabre girildiği andan itibaren başlayacaktır. Bütün bunlar Allahü Teala'dan korkmak için yeter derecede sebepler değil midir? Allahü Teala'yı sevmek için de sebepler pek çoktur. Evvela Müslüman olarak dünyaya gelmek, yani bir Müslüman ananın ve bir Müslüman babanın evladı olarak dünyaya gelmek, bütün ömrümüzce Allahü Teala'yı sevmek, Allahü Teala'ya şükür ve hamd etmek için tek başına en büyük sebeptir. Mesela Hristiyan ana babadan dünyaya gelmiş olsaydık, artık Müslümanlık yolunu bulmak bizim için çok zor veya imkansız olurdu. Hristiyan topluluğu içinde yaşar ve ahirete imansız olarak giderdik. Zamanımızda Müslüman olarak doğmak da kâfi değildir. Müslümanlığı sevmiş, elinden geldiği kadar Müslümanlık yolunda yürümeye gayret etmiş bir ailenin çocuğu olmak da ayrı bir talidir. İsmi Ahmet veya Hatice olup da Müslümanlık icablarını yapmayan, hatta Müslümanlığı hor gören nice sözde Müslümanlar var. Akıl ve izan sahibi olmak, iyi ve kötüyü anlayabilecek bir tahsil ve anlayış seviyesinde bulunmak da Allahü Teala'nın en büyük nimetlerindendir. Bundan başka insan haklarını tanıyan bir devletin ferdi olarak yaşamak, sıhhatte olmak, fakir olmamak vesaire gibi binlerce nimet hep Allahü Teala'nın lütf ve ihsanıdır. Bu saydığımız nimetlerden mahrum olan milyonlarca insanın, milyonlarca Müslümanın bulunduğunu düşünürsek Allahü Teala'yı nasıl sevip şükretmemiz lazım geldiği kolayca anlaşılır.
1: Zekat vermek. Nafakadan fazla fakat kurban nisabından az malı olana fakir denir. Maaşı kaç lira olursa olsun, evini idarede güçlük çeken her memur zekat alabilir ve kurban kesmesi, fıtra vermesi vacip olmaz. Din bilgilerini öğretmekte ve öğrenmekte olan 40 senelik nafakası olsa da zekat alabilir. Zekat parasıyla cami, cihat, hac yapılmaz. Meyyite kefen alınmaz. Zenginin küçük çocuğuna, kendi analarına, babalarına, çocuklarına, zevceye verilmez. Kardeşlere, geline, damada, kayınvalide, kayınpedere, hala, amca, dayı, teyzeye vermek daha sevaptır. Fakire nisaptan az verilir. Fakat çoluk çocuğu da varsa her birine nisap miktarı düşmeyecek kadar çok verilebilir. Malını israf edene, haramda kullanana verilmez. Zekatın farz olmasının şartı 6'dır. 1. Müslüman ola. 2. Bali ola. 3. Akıllı ola. 4. Hür ola. 5. Zekat nisabı miktarı helal zekat malına malik ola. 6. Elindeki malı ihtiyacından ve borcundan fazla ola. Zekat farz olduktan sonra Müslüman fakire vermeyenin veya başka borcu olanın hayrat, hasenat yapması ve sadaka vermesi sevap olmaz, günah olur. Bunun zekatını vermesi ve borcunu ödemesi farzdır. Hadika cilt 2 635. ve Berika 1369. sayfelerde diyor ki, parasını haram yerlere sarf eden veya israf eden kimselere zekat ve sadaka vermek caiz değildir. Çünkü harama yardım etmek haramdır. Her ibadette olduğu gibi zekat vermekte de niyet etmek lazımdır. Zekat malının borcundan fazla olması ve hacet-i asliyesinden fazla olması ve bu fazla malın nisap miktarı olması lazımdır. Altının nisabı 20 miskal, 96 gram, 13,3 altın liradır. Gümüşün nisabı 200 dirhem, 672 gramdır. Zekatı vermenin farz olması için zekat malının nisap miktarı olduktan itibaren bir hicri sene sonra da mülkünde bulunması lazımdır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gümüş Hacı Köy'ün bir nahiyesi olan ama asıl Gümüş Hacı Köy'ün temeli olan Gümüş beldesinden sesleniyoruz. Öncelikle burası 35-40 bin kişinin çalıştığı bir gümüş madeni merkeziydi. Osmanlı'nın iki büyük gümüş üretim merkezinden birisi buraydı. Biri de Gümüşhane. Tabii Gümüşhane'deki üretim daha yüksek seviyedeydi. Ancak burası İstanbul'a yakındı. Burası İpek Yolu'na yakındı. Yani İpek Yolu İstanbul'a yakın kısmındaydı. Gümüşhane de İpek Yolu'na yakındı ama oradaki tabii üretilenin ancak Karadeniz'e gidip Karadeniz'den gemilerle gelmesi gerekirdi. Efendim ta Selçuklular zamanından beri gümüş, arkamda gördüğünüz şu güzel yerleşim yeri, ferah, rahat, havası güzel, insanları güzel efendim. Burası Selçuklu döneminden beri yerin altından gümüş madeni çıkartılıp işlenen, para basılan bir yer. Sağımda geri planda gördüğünüz üzerinde fazla bitki, nebatat, ağaç, ot görünmeyen yer gümüş madeninin bulunduğu dağ. Bitmiş mi? Bitmemiş. Belki kaç yüz sene daha gidecek maden olduğunu bendeniz tahmin ediyorum. Ancak bu dönemlerde gümüşün ekonomik değerinin altınla kıyaslanmaz şekilde azalması, ufalması dolayısıyla fazla itibar görmüyor. Gönül ister ki bu yer altında yatan ekonomi yer üstüne çıkmalı. Şu anda bir gümüş dağının üzerinde biz gecekonduda yaşıyoruz. Efendim, burada hemen sağımda çukurda üzeri kiremitle kaplı kare bir yapı görünüyor. O yapıları size göstereceğiz. Haliliye Medresesi. Ama buradan size bir kabadan, genel plandan tanıtayım istedim. Solumda hemen aşağı tarafta şirin minareleriyle, kubbeleriyle böyle fevkalade güzel görünen, hele içerisine girdiğiniz zaman çok daha güzel görünen bir Yörgüç Paşa Camii var. Ama Yörgüç Paşa bu camiyi yaptırmış 1430'larda. Bu havalinin asayişini iade eden kahraman bir insan. Onu Amasya'yı çekerken anlattık. Burada mükerreren söylemeyeceğim ama azıcık da dokunacağım. Niye dokunacağım? Çünkü o programı kaçacağım. Burada hiç olmazsa Yörgüç Paşa kimdir? Çünkü Yörgüç Paşa'nın sülalesinden Amasya'da gelmiş halen hayatta olan insanlar çok var. Sonra Kanuni Sultan Süleyman Han'ın damadı olan Rüstem Paşa 1561'lerde ahşabı çok olan bu camiyi kargir hale getirmiş. ve çok hoş bir İstanbul Camii efendim. Gözünüzü kapatıp girin içeriye, açın gözünüzü, ben İstanbul Camii'ndeyim dersiniz. Her şeyiyle Osmanlı böyle. Osmanlı eseri. Tabii bu coğrafyada, niye böyle üstüne basa basa söylüyorum? Bu coğrafyada Amasya Tokat bölgesinde Selçuklu eserleri Osmanlı eserinden daha da ağırlıklıdır. Osmanlı da var ama bu bölgede ise işte gördüğümüz bu cami efendim Osmanlı'dan kalan. Ama Darphane Camii'ne gittiğimiz zaman onu ayrı göreceğiz. Burada Darphane Camii yok. Solumdaki, şimdi ismini birleştirmişler. Rüstem Yörgüç Paşa Camii demişler. Yani ikisinin de adı geçiyor. İyi olmuş ama. Ama asıl yaptıran Yörgüç Paşa, onu sonradan hayata tekrar kazandıransa Rüstem Paşa. Sol tarafta ileride hemen kavakların arasından böyle siyah bir yığının bir ön yüzü görünüyor efendim. Toprak yığını gibi görünüyor. Orası gümüş madeni işletildiğinde gümüş topraktan çıkarılıp da eritilip içinden gümüşü alınınca nasıl demirin curuhu varsa gümüş madeninde bir curuhu var efendim. Curuh dağı bu. Orada yüzlerce yıldır duruyor. İnsanlar bazen ev mev yapanlar evinin altına seriyor ki ısı izolasyonunu yapsın diye. Yağmurda, karda, çamurda erimiyor. Güzel bir stabilize malzemesi. Ama içerisi gümüş dolu. Evet, içerisi gümüş dolu. Hatta Fransızlar birkaç kamyon götürmüşler ama içinde zannediyorum başka şeyler aradılar. Başka şeyler, uranyumumsu şeyler aradılar. Yani radyoaktiviteli bir maden aradılar. Ya buldular, seslerini çıkarmıyorlar, ya bulamadılar. Bulma ihtimalleri de olabilir. Şimdi bu topraklar Selçuklu döneminde, hatta beylikler döneminde Emir Gümüşlü tarafından Türk toprağı haline getirilmiştir. Emir Gümüşlü ilk madeni işlettirenlerdendir. Bu bölgenin emiridir. Bir manada hükümdarıdır. Hali hazırda Amasya'da bu Emir Gümüşlü'nün sülalesinden gelenlerin yaptırdıkları çok nefis Gümüşlü Camii dahil Amasya'daki çok nefis tarihi eserler vardır. Yani hayırsever bir sülaleymiş. Emir Gümüşlü de bu sülaleyi başlatan kimse, bize göre tabii. Onun da bir babası vardı, dedesi vardı, onlara ulaşamadık. Sonra Çelebi Mehmet Han zamanında, yani Yıldırım Beyazıt Han'ın oğlu, Fetret Devri'nin akabinde Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan, parçalanmaktan kurtaran kahraman insan buralarda şehzadelik yaptı, sancakbeyliği yaptı. O buraya Halil Bey'i maden nazırı yaptı. Demek ki burada Osmanlı o kadar güçlü tutmuş ki çok kıymetli idarecilerden birisini maden nazırı yapmış. Yani madenin topraktan çıkarılması, işlenmesi, darphanede para olarak basılması ve ihtiyaç olan yere gönderilmesine bir tek kişi bakıyor. Dürüst olması lazım efendim. Bal tutan parmağını yalar, düsturuyla hareket eden bir kimse böyle bir yere başta getirilmez. Aslında devlette hiçbir yere getirilmez efendim. Bal tutan parmağını yalamaz. Parmağını sıyırır, sıyırır, sıyırır, bal kavanozuna akıtır. Sonra da gider lavaboda yıkar. Çünkü o, ya lavaboya gidecek nasılsa şunu bir yalayayım derse, o karına karıştığında bundan sonra kavanozda bal gider efendim. Sadece parmak yalamayla kalmaz. Bunu mecazi olarak söylüyorum. İşte burada Halil Bey, Haliliye Medresesi'ni kurmuş. Selçuklu tarzında. Nefis, dipdiri duruyor. Ha, bunlar onarım görmüşler tabii. Buranın insanı esas Sarı Saltuk'la beraber manevi gücünü kazanmış. Sarı Saltuk'tan öncesinde Ahmet Yesevi Hazretleri Anadolu'ya 99 binden fazla talebesini yaymış, göndermiş. Türkistan illerine de göndermiş. Yetiştiriyormuş, gidin, gidin, gidin. Mesela Merzifon'daki Abdurrahim Rumi Hazretleri için buyuruyorlar ki, bir kütüğü yakıp attık. Nereye? Anadolu'ya. Abdurrahim Rumi Hazretleri ve onun gibiler, efendime söyleyeyim, İstanbul'daki, İstanbul'un fethinde görev alan Horoz Dede, bunlar hepsi birer ilklerdir. Kurulacak olan Osmanlı Devleti'nin veya kurulmuş olduğu zamanda gelenler de var. Kurulmuş olan Osmanlı Devleti'nin çarklarının iyi çalışması için insanlara doğruluğu, iyiliği söyleyenlerdir. Devlet ne kadar güçlü olur, devlet halkı ne kadar iyi eğitilmişse, madden ve manen, zaten manen eğitilmişse maddeten de refaha erer ve işte o devlet güçlü olur. Yoksa herkes yere düşen bir avuç toprak alırsa oradan pek fazla fayda beklenmez. İşte bu insanları biz bunun için burada bu tepede rahmetle anıyoruz. Efendim burada bir Ahi Barak Hazretleri'nin türbesi var. Ahi Barak Hazretleri'nin. Onu da inşallah sizlere bir programımızda göstermek istiyoruz. Yani ahiliğin de burada bu gümüş işlemesinde ahiliğin de önemli bir şubesi vardı. Malum ahilik Osmanlı sanat ve ticaret hayatında çok esaslı bir ekonomik disiplin örgütüydü. Teşkilatıydı. Yani sadece adama çekiç tutmasını, keser tutmasını öğretmek değil, o çekiç tutan, keser tutan, iğne tutan, efendim, biz tutan saraciyede insanların gönlünün de eğitilmesi gerekirdi. Ben burada manzarayı geniş buldum. Sizin de sıkılmayacağınızı düşündüğüm için bir tek planda bunu anlatmaya çalıştım. Herhalde öylesi de şu güneşin güzel vurduğu bir zamanda uygun idi. Gümüşü daha da anlatmayı istiyorum. Daha da anlatmayı istiyorum ama onu inşallah aşağıda eserleri görürken söyleyeceğiz. Zaman içerisinde 1877'lerde gümüş madeni artık idarecilerin, zannediyorum Abdülaziz Han zamanındaki bu bir kargaşa dönemi vardı. Efendim devletin ileri gelenleri padişaha karşı cephe almışlar. Efendim ona her türlü engelleyici tedbirleri önüne sürüyorlar. Etrafındaki güvenilir adamları uzaklaştırmaya çalışıyorlar idi. Yaptırmasaydı, yaptıramıyordu. Çünkü Avrupa devletleri artık Osmanlı'yı diz çöktürmüş, yere sermek istiyorlardı. İşte o dönemlerde buraya verilen maden nazırları astarı yüzünden pahalı işler yapmaya başlamışlar. Yani maden geri getireceği yere zarar eden kitlere dönmüş efendim. O zaman da varmış demek ki. O vakitte madeni burada kapatılmış, istop ettirilmiş. İşte gümüşten göç o zaman başlamış. İnsanlar bu güzel yeri bırakıp aşağılara, tarlalara evler yaparak Gümüş Hacı Köyü daha da büyütmeye başlamışlar. Ama Gümüş Hacı Köyü sadece maden kapanınca büyümemiş. Gümüş Hacı Köyü ta Köprülü Mehmet Paşa'nın oraya hayreseler yapmasıyla beraber büyümüş. Efendim zamanımızın sonuna geldiğini ben de fark ediyorum. Arkadaşlarım da diyorlar ki tamam artık bu iş. İnşallah inelim bu tepeden aşağıya. Başlayalım Yörgüç Paşa'nın yaptırdığı, Rüstem Paşa'nın onartarak hayata kazandırdığı camiyi anlatmaya. Bilemiyorum biz gümüşten nasıl çıkacağız. Bugün böyle ama bundan sonraki programlarda inşallah Gümüş beldesindeki o güzel tarihi eserleri sizlere tek tek anlatmaya devam etmek istiyorum. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

Resulullah Efendimiz'e adeta annelik yapan ve annemden sonra annem iltifatına mazhar olan şanslı sahabe radıyallahu anh. Fatıma binti Esed, Ebu Talib'in hanımı. Biliyorsunuz, Efendimiz doğmadan babasını, 6 yaşında annesini kaybeder. Ona dedesi sahip çıkar. Abdülmuttalip sırlara vakıf bir Arap bilgesidir. Torunundaki fevkaladelikleri hisseder ve onu hoşça tutar. Vefatından önce oğullarını çağırır, adı güzel Muhammed'i yerine yerleştirmeyi arzular. Ebu Leheb'in serveti çoktur lakin merhametten yana fukaradır. Yüreği yaralı yetime kaba davranmasından korkar. Ebu Talip ise fakir ama müşfiktir. Kaldı ki kardeşi Abdullah'ın oğluna bakmayı canına minnet sayar. Abdülmuttalip sevimli torununun da fikrini almayı düşünür ama buna gerek kalmaz. Adı güzel Muhammed uykudan yeni kalkmıştır. Niye toplandığını anlayamadığı amcalarına, halalarına mahmur mahmur kim bilir ne kadar şirindir. Bakar, gidip Ebu Talib'in kucağına oturur. Kollarını amcasının boynuna dolar. Evet, Ebu Talib kapısını seve seve açar. Gel gelelim ona bakacak olan kendisi değil, hanımıdır. İhtimal 3-5 gün sonra bir kervana katılacak, aylar süren bir seyahate çıkacaktır. Yeğeni, zevcesi Fatıma binti Esed'in merhametine kalacaktır. Fatıma fedakar bir kadıncağızdır. Uğraşır, didinir, pişirir, kotarır, ocağı tüttürmeye bakar. Onca yokluğa, zorluğa göğüs gerer, aileyi ayakta tutar. 4 oğlu, 4 kızı olmasına rağmen Muhammed Mustafa'yı kabullenerek tarifsiz bir şefkatle bağrına basar. Fatıma Hatun yemeği ortaya koydu mu kızlar, oğlanlar neşeyle atılır, anında kapışırlar. Habibullah kenarda durur, elini bile uzatmaz. Fatıma validemiz onun payını ayırır, hatta biraz da kayırır. Daima kutlu misafirin hoşlandıklarını pişirir, nur çocuğu gülümsetebilmek için kendini paralar. Bir zaman sonra evde aşikare bereket hissedilir. Bir tas süt hepsini doyurur. Ufacık somun yeter de artar bile. Ne iştir bilinmez. Ortaya bir avuç hurma koyar, avuç avuç çekirdek alırlar. Adı güzel Muhammed, bebek gibi uyur. Gülünce yüzünde güller açar. Sabah yıkanmış, paklanmış olarak kalkar. Pınarlar gibi temizdir ve en seçme ıtırlardan bile güzel kokar. Akşamları çocuklar eve toza toprağa bulanmış olarak dönerler. Fatıma Hanım hepsini bekletir. Önce Habibullah'ın elini yüzünü yıkar, başına gül yağları sürer, öper, koklar, özene bezene saçlarını tarar. 8 tane çocuğu olmasına rağmen onu farklı tutar. Hoş 80 tane de olsa değişmez. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti başkadır. Ona ciğerpareleri bile yaklaşamaz. Efendimiz bu aile arasında dolu dolu huzur yudumlar. Talip, Akil, Cafer ve Ali'yi kardeş edinir. Ümmühani, Cümane, Rayta ve Esma'yı bacısı bilir. Hazreti Hatice ile evlenip yuvasını kuruncaya kadar bu sıcak çatı altında yaşar. Kıtlık yıllarında Ali'yi henüz 5 yaşındadır yanına alır. Amcasının yükünü hafifletmeye çalışır. Fatıma binti Esed'e o kadar saygı duyar ki biricik kızına yengesinin adını koyar. Aradan yıllar geçer. Peygamberlikle vazifelendirilince ilk aşikare tebliğini akrabalarına yapar. Ebu Talib'in çocukları derhal İslam'ı kabul eder, yanında dururlar. Resul-i Ekrem akrabalarına, "Bana hanginiz yardımcı olur?" diye sorunca çocuk yaştaki Ali radıyallahu anh ayağa kalkar. Ebu Talip ve Fatıma binti Esed Hazreti Ali gibi fırlamasalar da Resulullah'ı himaye eder, ellerinden geldiğince korur, kollarlar. Fatıma validemiz zevcine sık sık Şam seferini, Rahip Bahira'yı hatırlatır, Ebu Talip'in Müslüman olmasını çok arzular. Kocası ölünce aşikare iman eder ve inandığı gibi yaşamaya başlar. Mekkeli müşriklerin eziyeti tahammül sınırlarını aşınca oğlu Ali ile birlikte Münevver beldeye hicret eder, muhacirden olurlar. Server-i alem Medine'de de sık sık ziyaretine gider, halini hatırını sorar. Hatta eskisi gibi bir köşeciye uzanır, kaylule yatarlar. Resul-i Ekrem
benden parçadır dediği kızı Fatıma'yı Hazreti Ali'ye verir. Yengesiyle dünür olurlar. Evet, Fatıma binti Esed, Fatıma binti Muhammed'in kayınvalidesi olur. Afif, zarif, latif gelinini üzmemek için elinden geleni yapar. Fatıma-tü Zehra da babasının anne dediği kadına anne der. Güzelliğe bak. Kutlu hicretin üzerinden 4 yıl geçer. O gün Efendimiz mahzundurlar. Arkadaşlarına hüznünün sebebini açıklar. Annem vefat etti buyururlar. Merhumeye kefen yapsın diye sırtlarından gömleklerini çıkarır, Hazreti Ali'ye uzatırlar. Cenaze namazını bizzat kendileri kıldırır. Kimseye yapmadıklarını yapar, kabre inip uzanır, zemini gözyaşlarıyla ısıtırlar. Defne mütakip, ey annem, Allah sana rahmet etsin. Kendin aç kalır, beni doyururdun. Kendin giymez, beni giydirirdin. Güzel nimetleri önce bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızası için ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Sonra sahabelere döner. O benim annemden sonra annemdi. Amcam Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan kimse olmadı. Ona cennet elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen yaptım. Kabir hayatı rahat geçsin diye mezarına uzandım buyururlar. Sonra ellerini açıp bir dua okurlar. İğfirli ümmi Fatımate binti Esed ve vessi aleyha medhaleha bihakkı nebiyyike vel enbiya illezine min kabli inneke erhamür rahimin. Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'i affet, kabrini genişlet. Benim ve benden önceki peygamberlerin hakkı için duamı kabul buyur, ey merhametlilerin en merhametlisi. Bu duanın akabinden mübarek yüzler aydınlanır. Cebrail aleyhisselam, o cennetliklerdendir diye haber verdi. Allah-u Teala'nın emriyle 70.000 melek cenaze namazına katıldı. Müjdesinde bulunurlar. Allah-u Teala cümlemizi şefaatine nail ede. Derecesi âlâ ola. Ümmü Hiram radıyallahu anha. Ümmü Hiram Hazreç kabilesinden, Neccaroğulları eşrafından Milhan bin Halid'in kızıdır. Ensar'ın büyüklerinden Enes bin Malik'in radıyallahu an öz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ise süt teyzesidir. Ümmü Hiram Efendimiz'i ta çocukluk yıllarından tanır ve onun çok başka olduğunun farkındadır. Vakit saat gelip de Allah'ın Resulü tebliğe başlayınca tereddütsüz iman eder ve müminlerin arasına katılır. Fakat kocası, oğulları Kays ve Abdullah'ın babası Amr bu kutlu çağrıyı dikkate almaz, putperestlikten caymaz. Ümmü Hiram, yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere uymayana uymaz. Geçim gailesine göze alır ama bir inkarcıyla aynı yastığa baş koymaz. Arabistan gibi yokluklar, kıtlıklar yaşanan bir ülkede iki çocukla dul kalmak kolay değildir. Ama bu inançlı kadın dertlerinden tad alır. Sadece iyi bir mümin olmaya bakar. Evet, daha da büyük sıkıntılara da hazırdır fakat eshab-ı kiramın

Hazreti Ubade ile Ümmü Hiram kutlu misafire hizmet için kendilerini paralar ve çok dua alırlar. Efendimiz bu çatı altında çok rahat eder. Hatta bir keresinde kaluleye yatar ve gülerek uyanırlar. Ümmü Hiram neden gülümsediklerini sorar. Server-i kainat, "Ya Ümmü Hiram, mücahitleri aşk ve şevk ile gemilere binip uzak ülkelere doğru gazaya çıktıklarını gördüm." buyururlar. Ümmü Hiram öyle çok etkilenir ki anlatılamaz. Heyecandan titreyen bir sesle, "Ya Resulallah, dua et de ben de onlardan olayım." diye yalvarmaya başlar. Allah'ın Habibi ellerini açar ve, "Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle." diye dua buyururlar. Peygamber Efendimiz yine dalar ve yine gülümseyerek uyanırlar. Ümmü Hiram yine merakla sorar. Efendimiz, "Bu defada ümmetimden bazılarını meleklerin tahtlara kuruldukları bir debdebeli bir kalabalıkla gazaya gittiklerini gördüm." buyururlar. Ümmü Hiram yine heyecanlanır ve "Ya Resulallah, dua edin de ben de aralarında bulunayım." deyince Peygamberimiz, "Sen öncekilerdensin." buyururlar. Efendimizin vefatından sonra sahabe-i kiram server-i kainatın gezdiği sokakları, bastığı eşikleri görmeye dayanamazlar. İslamiyeti beldeler ülkesine yaymak için yeryüzüne dağılırlar. Hazreti Ubade ve hanımı Şam'a doğru yola çıkar. Yanık sevdalılara Efendimiz'i anlatır, bakıp usanmadan talebe okuturlar. Ümmü Hiram, şehitler cennetteki nimetleri görünce, "Keşke kardeşlerimiz de Allah'ın bize neler ikram ettiğini bilselerdi de çarpışmaktan çekinip düşmandan yüz çevirmeselerdi." derler. Hadisi şerifinden çok etkilenir. Kıyamet günü başlarına yakuttan vakar taşları konan ve miske amber kokan şehitler zümresine ilhak olmayı yürekten arzular. Hazreti Osman zamanında Şam valisi olan Hazreti Muaviye Kıbrıs adasına bir sefer düzenler. Müminler böylece ilk defa deryaya açılırlar. Abdullah İbni Kays komutasında yola çıkan orduda Ebu Zer, Ebu Derda gibi sahabiler vardır. Tahmin edeceğiniz üzere Ubade bin Samit ve hanımı Ümmü Hiram gönüllüler arasında yerlerini alırlar. Mısır'dan gelen mücahitler de onlara katılınca iyice güçlenir, Kıbrıs Rumlarına "Ya Müslüman olun ya da cizye verin" çağrısında bulunurlar. Rumlar anlaşmaya yanaşmazlar. Fakat muharebe sertleşince donanmayı toplar, İstanbul'a kaçarlar. Müminler sahildeki direnişi kırınca iç kesimlere sokulurlar. Genç muharipler Ümmü Hiram'ın radiyallahu anha gayretinden çok etkilenir. Nineleri yaşındaki mücahitten, 86 yaşındadır, ibret alırlar. Gel gelelim Larnaka civarlarında Ümmü Hiram'ın atının tekerleniciyi tutar. Dünya gözüyle zaferi göremeden gözlerini yumar. Gençler onun adına da savaşır ve İslam ordusu da zafere ulaşır. Aradan uzun yıllar geçer. Osmanlılar Kıbrıs adasını Hicri 978 yılında alınca Ümmü Hiram'ın kabri üzerine sevimli bir türbe, yanına bir dergah ve cami yaparlar. Bu türbe ziyaretgah olur. Türkler onu Hala Sultan adıyla anarlar. Kurak zamanlarda Rumlar bile Türklere gelir, "Abe ne durursunuz, Hala Sultan hürmetine el açsanıza" derler. Zira ne zaman onu vesile ederek yağmur duasına çıksalar, Rabbim Celle Celalü yağmura gebe bulutlar yollar. Ahali suya kanar. Server-i kainatın sallallahu aleyhi ve sellem, "Annemden sonra annemdir" buyurdukları Ümmeymen'le "Şahit olun ki o benim oğlumdur" dedikleri Zeyd'in evliliğinden pırlanta gibi bir çocuk doğar. Ona Üsame adını koyarlar. Ümmü Eymen radiyallahu anha. Bilirsiniz, bazı kız çocukları merhamet yüklüdürler. Onlar hiç çocuk olmazlar. Doğuştan abladırlar. Yemez yedirir, içmez içirir, elindekini paylaşmaktan büyük bir zevk alırlar. İşte Abdullah'ın kölesi Bereke de onlardan biridir. Bu siyahi kızcağız adı güzel Muhammed'in hayranıdır. Ona bir şey olacak diye ödü kopar, gölge gibi peşinde koşar. Şefkatli Bereke peygamberimizin doğuşuna şahit olur ve küçük yaşta ona hizmet

0: hizmet etmeye başlar. Efendimizin annesi Amine Hatun Medine'ye giderken Bereke'yi de yanına alırlar. İyi ki de öyle yaparlar. Zira dönüş esnasında Ebva denilen bir mıntıkada Amine annemiz gözlerini hayata yumarlar. Bereke gözyaşlarını içine atar. Nurlu çocuğu bağrına basar. Allah'ın Habibini kah elinde tutarak, kah sırtına vurarak Mekke'ye kadar getirir ve Abdülmuttalib'in kapısını çalar. O günden sonra Bereke bu evin kızı olur ve tabiri caizse ona Efendimiz'e annelik yapar. Zaten serveri kainat onu annesi gibi sever, hatrını hoşça tutar. Efendimiz eline geçen ilk fırsatta Bereke Hatun'u azat eder. Kızcağız Mekkelilerden biriyle Ubeyd bin Zeyd'le yuvasını kurar. Bu evlilikten Eymen adında bir oğlu olur ve onu Ümmü Eymen adıyla anmaya başlarlar. Fakat dünyanın düzü yoktur. Kocası vefat eder. Yine yokluklar, yine sıkıntılar. Resulullah İslam'ı tebliğ etmeye başlayınca Eymen ve Ümmü Eymen tereddütsüz Müslüman olurlar. Efendimiz sıkça yanlarına uğrayıp hatırlarını sorar, eksiklerini gidermeye çabalar. Evet, aç değil, açıkta değildirler ancak korunmaya muhtaçtırlar. Nitekim bir gün cennet ehlinden biriyle evlenmek isteyen Ümmü Eymen'i alsın buyururlar. Efendimizin azatlı kölesi Zeyd bin Harise Ümmü Eymen'den yaşça küçük olmasına rağmen öne çıkar. Serveri kainatın annemden sonra annemdir buyurdukları Ümmü Eymen'le şahit olun ki o benim oğlumdur dedikleri Zeyd'in evliliğinden pırlanta gibi bir çocuk doğar. Ona Üsame adını koyarlar. Sanırım Ümmü Eymen'in zenci asıllı olduğunu söylemiştik. Zeyd ise diğer Araplar gibi beyazdır. Üsame sütlü kahverenginde çok şirin, çok şeker bir şeydir ve görenlere maşallah dedirtmeye başlar. Efendimiz Zeyd'e oğulları gibi davrandıkları gibi Üsame'ye de dedelik yaparlar. Onu nurlu torunları Hasan ve Hüseyin'den ayırmaz, kucaklarına alırlar. Üsame, Ehl-i Beyt'in ferdi gibidir. Dilediği zaman hane-i saadete girer, çıkar. Hatta bir gün koşarken düşüp alnını yarar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha telaşla koşar, yüzünü gözünü yıkar. Efendimiz yetişir, kucaklarını alırlar. Saçlarını okşar, yanaklarından öpüp dua buyururlar. Üsame de büyükleri gibi hicret eder. Kureyş'in müşrikleri silahlanıp, pusatlanıp Medine üzerine yürüdüklerinde boyuna posuna bakmadan cenk hazırlığı yapar. Efendimiz o ve onun gibi minik mücahitlerin heveslerini kırmaz. Çok önemli bir işmiş gibi Münevver Belde'de nöbetçi bırakırlar. 3-5 yalın ayaklı çocuk çerden çöpten silahlarıyla Medine sokaklarını arşınlar, büyük bir ciddiyetle vazifelerini yaparlar. Üsame radıyallahu anh Mekke'nin fethinde de hazır bulunur ve kah göğsünü ileri çıkararak kah parmaklarının üstünde yükselerek büyüdüğünü ispata kalkar. Hem İslam ordusuyla birlikte mükerrem beldeye girmek ister hem de sen kenarda bekle denilmesinden korkar. İşte bu endişeyle kıvrandığı dakikalarda serveri kainatla göz göze gelirler. Efendimiz onu elinden tutar ve devesinin terkisine oturturlar. Kutlu Kusfa'nın üstünde ve alemlerin efendisiyle birlikte şehre yaklaşır. Mahşeri kalabalığı yara yara Kabe-i Muazzama'ya vasıl olurlar. Allah'ın Resulü Bilal-i Habeşi ve Osman bin Talha'yla Kabe'ye girer. Üsame'yi de yanlarına alırlar. O sırada Hazreti Ömer duvarlardaki tasvirleri silmekle meşguldür. Üsame de yardımına koşar. Beytullah'ı putlardan arındırıp kapıyı kapatırlar. Efendimiz büyük bir hasretle iki rekat namaz kılar. Kabe-i Şerif'in her köşesini tekbirlerle aydınlatırlar. Nihayet Eshab-ı Kiram'ın karşısına çıkar ve o unutulmaz hutbelerini irat buyururlar. Düşünebiliyor musunuz? Böylesine tarihi bir anda Kabe-i Şerif'in içinde ve alemlerin efendisiyle bulunabilmek ne büyük bir nimettir. Müminler böyle bir şeref için canlarını vermeye razıdırlar. Lakin serveri kainat bir kölenin çocuğunu, Yemenli Zeyd bin Haris'in boynu bükük kuzusunu yanlarına alırlar. Efendimizin Mariye validemizden doğan oğulları İbrahim'in, nurlu çocuk 1,5 yaşındadır, ölümleri üzerine müteessir olurlar. Üsame üzülür ama ne zamanki Efendimizin gözlerinden akan yaşları görür, kendini tutamaz, feryat figan ağlamaya başlar. Efendimiz onun başını okşar ve acımayana acınmaz buyururlar. Ağlamak acımaktan ileri gelir. Lakin feryat ve figan şeytandandır. Üsame, affedin efendim diye mırıldanır. Ama ben İbrahim'e ağlamadım. İnanın sizin gözünüzdeki yaşlara dayanamadım. Olacak bu ya, o gün güneş tutulur. Bazıları bunu İbrahim'in ölümüne bağlarlar. Efendimiz, ay ve güneş Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini gösteren iki mahluktur. Kimsenin ölmesi ve kalmasıyla tutulmazlar. Onlara bakıp Allah'ı hatırlayın buyururlar. O gün tüm sahabeler oradadır ama Efendimiz İbrahim'i kabrine koyma şerefini Üsame'ye bağışlarlar. Allah'ın Resulü şirin kabrin başına bir taş diktirip üstüne su döktürürler. İşte bundan böyle bu sünnet ihmal olunmaz.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM. TGRT.

0: 재개레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, mal ve şöhret hırsının insana zararı, koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz sıkıntıdan kurtulmak için. Değerli dinleyenler, sıkıntıdan kurtulmak için sebeplere yapışmak gerekir. Çalışmadan dua eden, silahsız savaşa giden gibidir hadisi şerifi de sebeplere yapışmayı emretmektedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen her zorluğun bir kolaylığı vardır buyuruluyor. Sıkıntıdan kurtulmanın da çaresi vardır. Hiç boş vakit geçirmemeli, kendine faydalı bir meşgale bulmalıdır. Sabır kurtuluşun anahtarıdır sözüne uymalı, çalışıp sabrederek bir çıkış yolu aramalıdır. Psikolog doktorlar, sıkıntının başlıca çaresinin meşgale olduğunu söylüyorlar. Kendinize severek yapacağınız işler bulursanız rahatlarsınız. Ayrıca manevi yönden bazı dualar okumanız da faydalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, her gün sabah akşam 7 kere Hasbiyallahu la ilahe illallahü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim okuyan dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur. Rızka kavuşan çok elhamdülillah desin. Rızkı azalan çok istiğfar etsin. Üzülüp sıkılan la havle ve la kuvvete illa billah desin. Sıkıntıya düşen veya borçlanan 1000 kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse Allahü Teala işini kolaylaştırır. Sıkıntılıyken hasbünallah ve ni'mel vekil deyiniz. Yasin okuyanın sıkıntısı gider. La ilahe illallah kable külli şeyin, la ilahe illallah bade külli şeyin, la ilahe illallah yebka rabbuna ve yefni külli şeyin diyen sıkıntıdan kurtulur. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin diyen uğradığı beladan kurtulur. Sıkıntıya düşen 7 defa Allah, Allahü Rabbi, la üşrikü bihi şey'a desin. Sıkıntı için Allah, Allah Rabbuna la şerikele deyin. Sıkıntıdan kurtulmak için Allahü Teala'ya kalbinden yalvararak 14 secde ayetini ezberden ayakta okuyup her birinden sonra hemen secde etmelidir. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okumak sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi geldiğini Enes bin Malik Hazretleri haber verdi. İmam-ı Cafer Hazretleri'nin sıkıntıya düşünce okuyup sıkıntıdan kurtulduğu dua şöyledir. Ya uddeti inde şiddeti veya gavsi inde kurbeti ührüsni bi ayni kelleti la tenamü vekfini bi rüknike ellezi la yeramü. Anlamı şöyledir. Güçlükte desteğim, sıkıntıda imdadıma yetişen, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle bana yardım eyle. Hasan-ı Basri Hazretlerine kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikayette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca şu mealdeki ayet-i kerimeleri okudu. Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki gökten bol yağmur indirsin. Size mal ve oğullarla yardım etsin. Sizin için bahçeler, ırmaklar versin. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. İstiğfara devam edeni Allahü Teala her sıkıntıdan, üzüntüden, dertten, geçim darlığından kurtarır, ferahlığa çıkarır ve ummadığı yerden rızıklandırır. Cepte altın taşımak da sıkıntı için faydalıdır. Sadaka vermek
ve 70 kere estağfirullah min külli ma kerihallah demek sıkıntıları giderir. Bu istiğfarın anlamı, ya Rabbi, razı olmadığın şeylerden ne yapmışsam hepsini affet, yapmadıklarımı da yapmaktan koru demektir. Sıkıntı için şunlara da riayet etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, sıkıntıları sadakayla önleyin. Tarak kullanmak sıkıntıyı giderir. Güzel koku ve temiz elbise sıkıntıyı azaltır. Abdestten artan suyu içmek sıkıntıyı giderir. Akik yüzük sıkıntıyı giderir. Başkasının sıkıntısını giderenin sıkıntısı gider. Sıkıntıda duam kabul olsun diyen genişlikte çok dua etsin. En üstün ibadet sıkıntıya sabretmektir. Kur'an-ı Kerim'de de mealen buyruluyor ki, sabır ve namazla Allah'a sığınıp yardım isteyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin, çünkü Allah elbette sabredenlerle beraberdir. Namaz, münker ve fahşadan, yani her türlü kötülükten alıkoyar. Her sıkıntının ilacı 5 vakit namazı doğru kılmaktır. Namaz doğru kılınırsa bütün sıkıntıları yok eder. Allahü Teala'dan her zaman sıhhat ve afiyet istemeli ve bütün sıkıntılarımızdan kurtulmak için dua etmeli. Buna rağmen sıkıntı gelirse de sabretmeli ve kurtulmak için de yine dua edip sebeplerine yapışmalıdır. 2 hadis-i şerif meali. Sıkıntıdan kurtulmak için şu duayı okuyun. La ilahe illallahül azimül halim. La ilahe illallahü rabbül arşil azim. La ilahe illallahü rabbüs semavati ve rabbül erdi rabbül arşil kerim. La havle ve la kuvvete illa billah okumak 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır. Görüldüğü gibi sıkıntıdan kurtulmayı istemek dinimizin emridir.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, nefsine uyan haram işler, haram işleyen alışır, alışınca zevk alır, ehemmiyet vermez olur, harama ehemmiyet vermeyince imanını kaybeder.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. 4000 senelik namaz. Bu zatın babası da büyük velilerdendi. O da her sohbetinde namazdan bahsederdi. Derdi, bir namazımın vakti geçeceğine 100.000 defa ölmeyi tercih ederim yine. Bir gün bir talebesi sual etti bu zata. Ey efendim, cennette namaz var mı acaba? Buyurdu ki, ahiret amel yeri değildir. Orası ceza yahut bir mükafat yeridir. Dünyada yaptığımız amellere karşılık cennete girilir ki orada namaz yok artık. Talebe bir ah deyip çok ağladı o ara. Dedi, yazıklar olsun namaz kılmayanlara. Allahü Teala'ya kul olur da bir insan, yakışır mı Rabbinin emrine etsin isyan? Bir gün bir hırsız girdi bu zatın hanesine. Velakin bulamadı götürecek bir nesne. Tam çıkacak idi ki, seslendi o veli zat. Dedi, ey genç, abdest al, namaz kıl 2 rekat. Sana bir şey veririm, hele bir sabah olsun. Hem böylece evimden boş dönmemiş olursun. Genç çok mahcup olmuştu. Peki dedi cevaben. Abdestini alarak namaza durdu hemen. Sabahleyin bir zengin gelerek bu veliye bir kesede 100 altın etti ona hediye. O veli de onları o gence verdi hemen. Buyurdu ki, al bunu, vazgeç şu mesleğinden. Genç hırsız pişman olup tövbe etti bir hakkın. Talebesi olmakla şereflendi bu zatın. 2 rekat namazı Cibril aleyhisselam 4000 sene zarfında kıldı ve etti tamam. Sonra kendi kendine düşündü ki, şu anda var mıdır benim gibi namaz kılan cihanda? O zaman Cenab-ı Hak buyurdu. Ey Cebrail! Senin böyle düşünmen elbette doğru değil. Muhammed ümmetinin türlü kusurlar ile kılacağı 1-2 rekatlık namaz bile senin şimdi kıldığın 4000 yıllık namazdan indimde daha makbul ve hayırlıdır şu an. Çünkü sende nefis ve şeytan yok aldatacak. Senin ibadetine yok bir engel olacak. Lakin o kullarıma nefis ve şeytan verdim. Onlar bu düşmanlarla savaşırlar her daim. Ve bu 2 düşmanın engellemelerine rağmen namazlarını kılarlar her gün yine. Maniler arasında yapılan bir ibadet, indimde daha üstün ve kıymetlidir elbet. Ancak namaz ihlasla, şartlarına uyarak kılınırsa üstün ve kıymetli olur ancak.

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Haziran Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Hayat Dar Gelirli ile Emekliye Azap başlıklı makalesini sunuyorum. AK Parti'nin parti mensuplarıyla Haziran 2026'nın son haftasında Sapanca'da tertiplediği istişare toplantısında milletvekilleri vatandaştan kendilerine gelen dert, dilek ve şikayetleri parti yönetimiyle bakanlara götürmüşler. Birçok olan taleplerden üçü bilhassa dikkatimizi çekti. Diğerleri de mühim. Onlara da çare bulunması, gereğinin yapılması lazım. Ancak az sonra temas edeceğimiz o üç madde hayati değerde önem arz ediyor. Ailenin, cemiyetin huzur, geçim ve insanca yaşama imkanlarıyla doğrudan alakalı. Muhal farz, bahsi konu istişare toplantısında hiçbir şey yapılmamış, hiçbir fayda üretilmemiş olsa bile bu üç maddenin gereği yerine getirirse toplantı maksadına fazlasıyla kavuşturulmuş olur. Bu da istişare ediniz ilahi emrine uymanın bereketi demektir. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde yahut diğer yerlerde seçmenden, vatandaşlardan dinledikleri ve Sapanca istişaresinde karar, imza ve mesuliyet sahiplerine intikal ettirdiklerinden büyük önem taşıyan ve toplumun geçim, ruh ve içtimai sağlığıyla çok yakından alakalı mevzubahis 3 madde şunlardır. Dar gelirli vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesi, emekli maaşlarının yeniden tanzimi, üreticiye verilen desteğin artırılması. Kısa, öz, çarpıcı, hayati değerde 3 satır. Çare bulunarak bu sıkıntıların ortadan kaldırılması zordaki vatandaşın yüzünü güldürür. Millet dayanışmasını pekiştirir. Üreticiye üretim desteği verilmesi iç piyasada ucuzlama ve ihraç kalemlerini çoğaltmaya yarayacaktır. Bu da rakip ülkelerle yarışmamızda müstahsilin, üreticinin elini güçlendirir. Üzerine çok kelam oynatılabilir. Ama şu cümle bile meramı ifadeye yeter. Asıl dert, asıl sancı, asıl sıkıntı diğer iki maddedir. Dar gelirli vatandaşın hayat şartlarının iyileştirilmesi ve emekli maaşlarının yeniden tanzimi. Orta direk sözü Turgut Özal'ın 1983'te başbakan olmasından sonra hayatımıza girdi. Bu tespit ilkin Turgut Özal'dan işitildi. Bugünlerde ve bugünlerdeki devlet ve hükümet kadrolarında şüphesiz ki emeği olan merhum Turgut Özal, toplumun çatırdamaması için orta direğin sağlam olmasına dikkat çekiyordu. Oba çadırını ortadaki direğin ayakta tutması gibi milleti de orta direğin ayakta tutması gerçeğine işaret ediyordu. Milletin 17 Nisan 1993'te vedalaşırken kendisine sivil, dindar ve demokrat cumhurbaşkanım diye sevgisini terennüm edeceği Sayın Özal, icranın başına geldiğinde orta direk derken esnaf, ziraat ve küçük ticaret erbabıyla emekli ve dar gelirliyi kastediyordu. Bu kesimler dul ve yetimiyle beraber şartlardan razı ve ağızları şükürlüyse o toplum sağlam ve huzurludur. Orta direği olmayan ve orta direği çökmüş milletlerde yalnızca çok fakirler ve çok zenginler vardır. Hindistan ve Brezilya böyledir. Belki daha başkaları da sayılabilir. Bu iki keskin kesimden ibaret memleketlerde belediye işçileri sabahları sokaklarda çöp toplarken açlıktan, sefaletten ölmüş talihsizleri de ağırca bir çöp torbası gibi kaldırımlardan alıp kamyonun arkasına atarlar. Allah hiçbir insanı ve hiçbir cemiyeti bu durumlara düşürmesin. Düşmüş olanları kurtarsın, ülkemizi, milletimizi muhafaza buyursun. Bu kalem fil dişi kulede fikir üretmiyor. Hayatın içinde, vatandaşın arasındayız. Öyle çarpıcı manzaralar görüyoruz ki günlerce aklımızdan çıkmıyor. Dilenmenin yeni şekli su satma, peçete satma gibi şeyler olmuş. Kadın, erkek, yaşlı, genç, el açan ortalama insan sayısı geçmiş yıllara nazaran artmış durumda. Hayat çok pahalı. Her şey ateş pahası. Maaşlar iki haftaya yetmiyor. Emekli maaşları bir haftada eriyor. Ancak kredi kartlarıyla borçlanarak aydan aya geçiliyor. Dar gelirli ve emekli, orta direğin iki ana unsuru için hayat maalesef azap olmuş vaziyette. Allah kimseyi aile efradına karşı, ev sahibine karşı, alacaklısına karşı mahcup durumlara düşürmesin. Sayın milletvekilleri dinledikleri dert, dilek ve şikayetleri idarecileriyle sayın bakanlara götürüp paylaşmakla çok iyi yapmışlar. Lakin vazifeleri orada bitmez. Tekliflerinin akıbetini de takip etmeliler. Bunu yapar da her üç, bilhassa her iki dalda iyileştirmelere vesile olurlarsa hayatlarının hizmetini yapmış ve çok dua almış olurlar. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Hayat Dar Gelirliyle Emekliye Azap başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Tarih ile Geleceğin Futbol Maçı başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Futbol Şampiyonası'nda milli takımların kadroları geçmişe ve günümüze dair bazı tarihi gerçeklerin yeniden tartışılmasına yol açıyor. Bu başlıkların en önemlilerinden biri de kolonyalizm. Yani Batı'nın dünyayı yağmalaması ve işgal ettiği ülkelerin kaynaklarını vahşice sömürmesi olgusu. Üstelik Afrika, Asya ve Latin Amerika halklarının kanını emen bu sömürü sistemi yüzyıllarca devam etti. Şimdi postkolonyal sömürgecilik sonrası dönemdeyiz. Neo-kolonyalizm denilen bu aşama doğrudan işgal yerine ekonomik, siyasi ve finansal terörle ülkeler kontrol edip yağmalanıyor. Bu yeni dönem kolonyal stratejilerin tersine çevrildiği bazı gelişmelere de sahne olmuyor değil. Buna da dekolonizasyon, sömürgesizleşme deniliyor. Bütün bu tarihi süreçlerin gündeme gelmesinde Dünya Futbol Kupası tetikleyici bir işlev görüyor. Bazı maçlarda kardeşler farklı ülkelerin forması altında ter dökerken, bazen de aynı ülkede doğanların farklı takımlarda oynaması dikkatimizi çekiyor. Bu durum en çok da batılı sömürgecilerle eski sömürgelerin karşı karşıya geldiği maçlarda ortaya çıkıyor. Örneğin Ghana-İngiltere maçında. İngiltere'nin en yetenekli oyuncularından Kobe Boateng Manion'un 3 arkadaşı Brandon Thomas Asante, Jerome Opoku ve Antoine Semenyo eski İngiliz sömürgesi Ghana'nın formalarını giyiyor. İşin ilginci dördünün de İngiltere'de doğmuş olması. Hepsi Ghana kökenli. İngiltere'nin 26 oyuncusunun çoğu Karayip ve Afrika'daki eski sömürgelerinden gelenlerin çocukları veya torunları. Fransa, Belçika, Almanya, Portekiz veya İspanya'da da durum aynı. Oxford Üniversitesi Göç Gözlemevi'ne göre 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlara seçilen 1248 oyuncunun neredeyse dörtte biri formasını giydikleri ülkeden başka bir yerde doğmuş. Bu oran Fransa gibi bazı ülkelerde %90'lara bile ulaşabiliyor. 20 yıl önceki 2006 Dünya Kupası'nda bu oran %9'dan azdı. FIFA'nın yeni kuralları dikkatleri eski sömürgelere ve oradan gelenlere yöneltmiş. Kimilerine göre bu strateji batılı ülkelerle geri kalanlar arasındaki uçurumun kapanmasına yardım etti. Fil dişi sahilinin Almanya ile başa baş mücadele etmesi ve Yeşil Burun Adaları'nın İspanya karşısındaki performansı buna örnek gösteriliyor. Bu turnuvada rakip takımlarda oynayan kardeşler bile var. Örneğin Guele Due fil dişi sahilini seçerken kardeşi Desire Due Fransa'yı seçmiş. Nico Williams İspanya'yı, Inaki Williams'a Ghana'yı tercih etmiş. Derek Lucassen Ghana'da oynarken kardeşi Brian Brobe ise Hollanda için ter döküyor. Fakat tersine süreç de yaşanıyor. İbrahim Mbaye'nin Fransa yerine Senegal'i seçmesi de dekolonizasyon sürecini simgeliyor. Sömürünün olmadığı bir ortamda Afrika ile Batı arasındaki fark kapanıyor. Nitekim ikinci tura çıkmada Afrika en başarılı kıta oldu. Yine diasporadaki yeteneklerinin batılı ülkeler yerine kendi ülkesinin seçmesi nedeniyle Fas futbolda harikalara imza atıyor. 2022'de yarı finallere ulaşan ilk Afrika ülkesi oldu. Bu kupadaki oyunuyla da herkesin hayranlığını kazanıyor. El Cezire'deki makalesinde Tosin Makinde'nin de ifade ettiği gibi futbol hiçbir zaman sadece bir oyun olmadı. Bazı gerçekleri ve sorunları perdeleyen veya uyuşturan bir afyon şeklinde manipüle edilse de futbol her zaman bir ayna oldu. Bu bağlamda Dünya Kupası'nda sadece maçları izlemiyoruz. Sahada tarihle geleceğin, yani sömürgecilerle sömürülenlerin mücadelesini de izliyoruz. Umarız gelecek kazanır. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Tarih ile Geleceğin Futbol Maçı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Avrupalılaşan NATO ve Türkiye başlıklı makalesini sunuyorum. NATO'nun ağırlık merkezinin Amerika'dan Avrupa'ya kaymasıyla Avrupalılaşan NATO'dan söz edilirken değişmesi beklenen savunma ve güvenlik mimarisi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Amerikan yönetimi Çin'i stratejik rakip, Rusya'yı yönetilebilir bir risk, ikisini birlikte ise kolektif tehdit olarak görüyor. ABD Pasifik'ten gelebilecek bir tehdide karşı hazır olmak isterken Avrupa'nın güvenliğini büyük ölçüde Avrupa'ya bırakma taraftarı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günden bu yana Avrupa'ya külfet paylaşımı ve savunmaya daha fazla harcama yapmaları için baskı yapmasının nedeni de bu. Trump yönetimi Avrupalı müttefiklerine refah toplumları oluştururken orduları için gereken yatırımları yapmadıkları için tepkili. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savunma ve güvenlik anlamında sırtını büyük ölçüde NATO çerçevesinde Amerika'ya dayayan Avrupa'da Ukrayna Savaşı ile birlikte bu açığıyla yüzleşmiş durumda. ABD'nin Avrupa'dan asker ve teçhizat çekmeye başladığı, kuvvet dağılımını gözden geçirdiği bir ortamda Avrupalı liderler de daha fazla rol almaya hazır olduklarının işaretini veriyor. İşte tam da burada Avrupalılaşacak NATO'nun nasıl bir yapıya dönüşeceği tartışması başlıyor. Avrupa'nın yaklaşık 70 bin askeri bulunan ABD'nin kıtada çekilme süreci oluşabilecek güvenlik açığını hızla kapatması gerekiyor. Amerika'nın askeri teçhizatı çekmesi, istihbarat ve yapay zeka teknolojilerinin paylaşımına sınırlama getirmesi, Batı ittifakını ciddi bir sınamayla karşı karşıya bırakırken, Avrupa'nın özellikle hava savunma sistemleri, füze kabiliyetleri, istihbarat analizi ve yapay zeka modelleriyle ilgili oluşabilecek eksikliklerinin vakit kaybetmeden üstesinden gelmesi gerekiyor. Avrupa Birliği de işte bu çerçevede ilk aşamada 150 milyar euro olmak üzere 2030'a kadar 800 milyar euroya çıkabilecek SAFE isimli savunma hamlesini başlattı. Üye ülkeler Avrupa Birliği'nden gelen fonlarla hava savunma sistemleri, mühimmat, füze, İHA, SİHA, topçu sistemleri, zırhlı araçlar ve siber güvenlik altyapısı alımı için harcama yapabiliyor. Bu fondan sadece Avrupa Birliği üyesi ülkeler yararlanabilirken, üçüncü ülkelerden silah tedariğine de imkan tanınıyor. Ancak bunlar bazı şartlara bağlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın silah ambargoları ve bölgede yaşayan savaşlar karşısında savunma sanayinde ciddi hamleler yaparak, bu sektörde önemli bir aktör haline gelen Türkiye, Avrupa'ya hızlı tedarik sağlayabilecek ülkeler arasında yer alıyor. Ancak burada da Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerin vetosu ve SAFE'nin satın alınacak teçhizatın %65'inin yerli olması şartı Türkiye'den alımı zorlaştırıyor. Avrupa Birliği, insan hakları ve demokrasi odaklı müzakere süreci askıya alınmış Türkiye ile ortaklığını güçlendirecek siyasi kararlar almaktan uzak durmayı tercih ederken, arka planda Avrupalı şirketlerin Türk savunma şirketleriyle işbirliğini artırdığına tanık oluyoruz. Mesela Baykar'ın İtalyan Leonardo ile İHA geliştirilmesi, yine Baykar'ın gözlem, navigasyon ve zaman senkronizasyonu alanında teknolojiler sunan Fransa merkezli Safran'la işbirliğine gitmesi gibi. Mesela TUSAŞ'ın İspanya'ya Hürjet satması gibi. Mesela Asfat'ın geçen hafta Romanya'ya savaş gemisi satması gibi. Avrupa Birliği'nin bürokratik ve hantal yapısı Türkiye'ye sarı kart göstermeye devam etse de Türk savunma şirketlerinin potansiyelinin Avrupalı şirketlerin Avrupalı siyasilerden daha çevik hareket etmesini sağladığını görüyoruz. Bir önceki yazımda Ankara zirvesinin kritik başlıklarını ve niye önemli olduğunu anlatmıştım. Ankara buluşmasının en önemli başlıklarından biri Avrupalılaşan NATO olmaya aday. NATO'nun Avrupalılaşması demek, Avrupa ülkelerinin kıtanın savunma ve güvenlik mimarisinde liderliği alması, komuta ve askeri kabiliyetlerini olası risklere karşı birleştirerek en üst düzeyde hazır hale getirmesi demek. Burada NATO'nun hem Avrupa kanadının hem de Avrupa Birliği içindeki güvenlik mimarisinin gözden geçirildiğini görüyoruz. NATO müttefiki olan ancak Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye, Avrupa'nın yeni savunma mimarisinde yerini almaya aday ve külfet paylaşımına hazır olduğu mesajını veriyor. Bu samimi de bir mesajdır. Bunu da böyle okumak gerekiyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Avrupalılaşan NATO ve Türkiye başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Mustafa Kartoğlu'nun sadelik, tevazu, VIP araç, helikopter ve Maybach başlıklı makalesini sunuyorum. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün İzmir Ödemiş'te miting yaptı. Bir traktör kasasının üzerinden konuştu. Lüksten kaçınmak, sadelik, tevazu ve alçak gönüllülük konulu bir söylem verdi. Daha önce Denizli'de bir cami bankının Gaziantep'te bir kamyon kasasının üzerinde konuştuğunu söyledi. Bizim lüks seçim otobüslerine ihtiyacımız yok. Bizi iktidara otobüsler götürmez. Halkın iktidarını savunanların yeri halkın yanı, yani traktör kasasının üstüdür diye gibi cümleler kurdu. Ödemiş'le Uşak arası 2,5 saat. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmadan önce Özel'in talebiyle bir Mercedes minibüsü belediye bütçesinden 7 milyon 754 bin lira harcayarak VIP makam aracına dönüştürmüştü. Özel'in bu minibüsle yaptığı onlarca mitingin görüntüsü CHP'nin sosyal medya paylaşımlarında da yer aldı. Özel VIP minibüsü doğruladı ama parasının CHP tarafından ödendiğini iddia etti. Sonra da önemsizleştirerek zarar neyse öderiz dedi. Ancak Uşak Belediyesi iştirakinin ödeme faturası yayınlandı. Özel genel başkan koltuğunda oturduğu halde CHP tarafından yapılan bir ödeme belgesi açıklamadı. Kılıçdaroğlu ise genel merkeze gelir gelmez minibüsleri temsili olarak satışa çıkardı. Üzerine de haram parayla alındı diye yazdırdı. Yalım kendisi de tır filosu sahip olduğu için bu işlerden anlıyor diye kendisine Özel için bir de helikopter talebi geldiğini, Almanya ve Dubai'den Skorsky ve Agusta markalarının kıyaslandığı teklifleri Özel'e ilettiğini söyledi. Yalım, Özel'in özellikle Skorsky tipi helikopter istediğini, kendisinin de 3.8 milyon, 4.2 milyon ve 10 milyon dolarlık helikopter alternatifleri bularak partiye ilettiğini ifadesinde belirtti. Yalım ayrıca Özel'in ve şoförünün talebi doğrultusunda makam aracı olarak kullanılmak üzere Ankara'daki bir otomotiv firmasından 19, 20 ve 31 milyon liralık Mercedes Maybach fiyat teklifleri aldığını ve partiye ilettiğini de söyledi. Özgür Özel, 2,5 saat mesafedeki komşu ilde olup bitenleri bilen Ödemişlilere tevazu, sadelik, lüksten kaçınma dersi verdi, tıpkı önceki seçimde her çiftçiye bedava traktör vereceğini söylediği ve sonrasında seçim zamanı söylenir böyle şeyler dediği gibi. Yapay zekadan yardım aldım, Türkçe ve dünya dillerinde utanmazlık adına en bilinen atasözlerini çıkardı. Önce bir hadisi şerif, hayan yoksa dilediğini yap. Kuldan utanmayan Allah'tan da korkmaz Türk atasözü. Utanma bir kez gitti mi geri gelmez İtalyan atasözü. Utanması olmayanın vicdanı da olmaz İngiliz atasözü. Yüzü kızarmayanın kalbi de kararmıştır Fransız atasözü. Utanma gittiğinde her türlü günah başlar Alman atasözü. Utancını kaybeden için hiçbir kural yoktur. Çin atasözü. Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu'nun sadelik, tevazu, VIP araç, helikopter, Maybach başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun Tamar Tanrıyar olayı nedir başlıklı makalesini sunuyorum. Tamar Tanrıyar son dönemde rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili iddialı bilgileri kamuoyuyla paylaşan, kendi tarzıyla bunu video çekimleri üzerinden kamuoyuna aktaran bir gazeteci. Kamuoyuyla paylaştığı bilgilerin bazılarının emniyet ve yargı tarafından tespit edilen delillerden yararlanılarak oluşturulan anlatımlar olduğunda kuşku yok. Son olarak CHP milletvekili Murat Emir'in isminin geçtiği, bir başka milletvekiliyle otel odasına girişleri şeklinde yayınladığı kamera kayıtları, hedef alınan kişilerin evlilik haberleriyle son bulmuştu. Zaten evleneceklerdi, görüntülerin yayınlanması bunu hızlandırdı iddiasının yanı sıra farklı anlatımlar da konuşuluyor. Biz esas olaya, son olaya gelelim. Tamar Tanrıyar, Sözcü grubunun Korkusuz isimli gazetesinin yanı sıra bir de Tavır ismiyle çıkarmaya başladığı gazete üzerinden bazı iddialarda bulundu. Dün Sözcü gazetesi, Tavır gazetesi manşetten Tamar Tanrıyar'ı hedef tahtasına koydular. Sözcü, alçak iftiracının arkasında kim var başlığını atmıştı. Haberin tamamını okudum. İftira olarak neyi yazmış diye. 60 milyon dolar kredi aldı, ödemedi iddiası var. Sözcü grubundan buna bir cevap yok. Tanrıyar bu iddiada bulunuyor, peki Sözcü ne diyor? Ben haber içinde açık bir yalanlama göremedim. Kredi mredi almadık diyerek iddiayı tümden reddedebilirsiniz. Krediyi aldık ama ödeme tarihi henüz gelmedi diyebilirsiniz. Krediyi aldık, taksit tarihi geldi, ilk ödemeyi de yaptık dersiniz veya farklı bir cevap verirsiniz. Hiçbirisini söylemiyor, söyleyemiyor Sözcü. Olayı gargaraya getirip kapatacağını sanıyor. Olayın bu yönü bir kenara, şimdi esas odaklanılan konuysa şu olmuş. Tavır gazetesinin dağıtılmaması konusunda Tamar Tanrıyar'ın video çekimi sonrasında. Belki Tanrıyar'ın yeterli bilgi sahibi olmadığı için, belki kanundaki mecburiyetin farkında olmaksızın bazı kişileri töhmet altında bırakacak haksız suçlamalarda bulunması sonucu gereksiz bir tartışma başlamış. Tanrıyar diyor ki, Sözcü'nün Tavır gazetesini Turkuvaz dağıtımı kabul etmesin, dağıtmasın. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dememiz gerekir. Tanrıyar başka konularda kamuoyunu doğru yönde bilgilendirmiş olabilir ama bu konuda yanılıyor. Bugün mevcut kanunlar çerçevesinde bir gazete bastığı nüshalarını dağıttırmak istediğinde dağıtım şirketinin o gazeteyi dağıtmama diye bir cevapla karşılaşması kanunen mümkün değil. O gazetenin fikirlerine katılmıyor olabilirler, hatta o fikirlerin toplumda karşılık bulmaması için geceli gündüzlü çalışıyor olabilirler ama dağıtım şirketi yöneticileri iseler o gazetenin dağıtımını reddetme hakları ve yetkileri yok. Dağıtmıyorum diyemezler. Bu konu Cem Uzan sahipliği döneminde Star gazetesi üzerinden Türkiye'de uzun uzun tartışıldı. Önceki sahipleri döneminde Akşam gazetesi üzerinden tartışıldı. Hatta Cem Uzan, Doğan grubuyla kavga ederken sanki Aydın Doğan Akit'i çok seviyormuş gibi müracaat eden tüm gazetelerin dağıtımının kanun gereği yapmak zorunda olduğunu gizleyip Doğan'ı tehdit etmişti. 3 kuruş için bu gazeteyi dağıtma demişti. Kendisi 3 kuruş için değil belki ama milletin 20 milyar dolarını cukkalayıp şimdi Fransa'da kaçak yaşıyor. Biz konumuza geri dönelim. Nihayetinde ortada bir kanun var. 5187 sayılı basın kanunu. Süreli yayınların dağıtımı başlığını taşıyan maddede bakın ne deniliyor. Madde 23. Süreli yayınların dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen yayınları, dağıtımını yaptıkları diğer yayınlar için aldıkları satış fiyatı, tiraj ve sayfa sayısına göre belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında dağıtmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar, dağıtımından kaçındıkları yayının toplam bedelinin 10 misli ağır para cezasıyla cezalandırırlar. Bu ne demek? Şu an Tavır gazetesinin fiyatı 20 lira, 50 bin adet gazeteyi dağıttığım şirketine vererek bayilere göndermek istese ve alınmasa dağıtım şirketinin sadece bir gün için ödemek zorunda kalacağı ceza 1 milyon lira. Bu sadece bir gün için. ve esas tazminat davasıyla istenecek hususlar da saklı. Kim böyle bir cezayı göze alabilir? Sahipleri dağıtım şirketini kapatıp gitse daha iyi. Dolayısıyla ta 2004 yılında çıkarılan kanun da onun öncesinde de farklı şekilde mevzuatta bulunan bir düzenleme gereği dağıtım şirketleri hangi türden yayın olursa olsun gazeteleri dağıtma mecburiyeti var. Bugün piyasada bulunan Bir Gün gazetesi de, Evrensel gazetesi de, daha başka yayınlar da bu kanundaki düzenleme gereği piyasada bayilere ulaşıyor. Bu noktadaki bir bilgi eksikliğinin abartılı yorumlara sebebiyet vermemesi gerekirdi. Bu teknik bilgi eksikliğinden hareket ederek hiç kimseye saldırılmaması gerekirdi. Ama bu yanlış yorum sebebiyle de gerektiğinden fazla bir cezalandırma metodu da geliştirilmemeli. Yok kaçtı, yok yurt dışından yayın yapmış gibi kimseye itibarsızlaştırma da yapılmamalıydı. Yayını yapmadan önce zaten gemiyle dışarı çıkılmış. Farklı bir suçlama sebebiyle ifadesine başvurulmak istendiğinde yurt dışında olduğu anlaşılmış, dosyanın hızlandırılması için yakalama kararı verilmiş. Nitekim dün büyük ihtimalle kendisi dönmüş veya zaten seyahati öyle gerektirmiş. Kendi açıklamasına göre ifade vermek üzere karakola teslim olmuş. İfadeler verilmiş, adli kontrolle salıverilmiş. Dolayısıyla Turkuaz dağıtıma haksız eleştirisi de yanlış. Bu eleştirinin sahibi Tamar Tanrıyar'a gerçeğin dışında eleştirilerde bulunmak da yanlış. Ki Tanrıyar, Cumhurbaşkanı'na hakaretten ifade vermesi sonrasında adliye çıkışında Cumhurbaşkanımıza canım feda demiş. Bugün fonlanmış gazetecilere yazacaktım, Saraçhane bülbüllerini yazacaktım, il il dolaşan CHP'nin ve CHP'li belediyelerin, hatta onlardan finans sağlanarak bazı üniversitelerde, bazı gazeteci etkinliklerinde boy gösteren Sözde gazetecilerin konuşma karşılığında aldıkları paraları gizleyerek etik gazetecilik iddiasıyla ortalıkta attıkları voltaları yazacaktım. Akit'in yayınları sonrası haksız isnatlara muhatap oldukları iddiasıyla tazminat davası açtıklarını ama hiçbirisinin ben bu etkinliklerden tek kuruş almadım diyemediklerini yazacak ayrıntılarını verecektim. Bu Sözde gazetecilerin de bir tanesinin bile nasıl oluyor da Akit'te benden daha uzun süredir gazetecilik yapan onlarca isim varken benim gitmediğim il hemen hemen kalmadı ama Akit'ten bir gazeteciyi bile bu etkinliklerde görmedim. Bizi gazeteci diye mi çağırıyorsunuz yoksa CHP'nin borazanlığını yapmamız için mi diye sorgulama yaptıklarını görmediğimi yazacaktım. Yazamadık. Bir başka güne inşallah.

Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun Tamar Tanrıyer olayı nedir başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk'te Murat Bardakçı'nın Kılıçdaroğlu'na şimdi hain yaftası yapıştıranlar onu vaktiyle Gandhi diye yere göğe koyamayanlardır başlıklı makalesini sunuyorum. Bu yazıyı okuyup da CHP'deki bir türlü bitmek bilmeyen didişmede Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim zannına aman ha kapılmayın. Açık söyleyeyim, hayatımın hiçbir döneminde CHP'li olmadım. CHP'yi desteklemedim ve 1950 sonrasındaki CHP'den memlekete bir fayda gelebileceğine de ihtimal vermedim. Bugün CHP'nin Atatürk'ün partisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğu iddiaları bana göre lafı güzaftan ibarettir. Zira İmparatorluk Bakiyesi kadroların kurduğu CHP veya CHF ile bugün mensuplarının birbirinin gözünü oyduğu, mahkemelerden medet uman, binbir şaibe söylentisine bulanmış ve maalesef lümpenleşmiş siyasi grup arasında uzaktan yakından hiçbir alaka kalmamıştır. CHP'deki didişmeleri bir ay öncesine kadar arada bir eğlence niyetine

yarış halindeler. İnsanda bir duruş, bir tutarlılık, bir istikrar olması gerekir ama CHP'deki kavganın taraflarında bu hasletler nerede? Bir zahmet yakın geçmişi hatırlayın. Kılıçdaroğlu partinin başına geçtiğinde Piro idi ve Gandhi'ye benzetiliyordu. Adalet yürüyüşüne çıkıp da tabanlarını patlatırken ondan düzgün bir siyasetçi yoktu. Hele 2023 seçimleri öncesinde kurulan malum masadan Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkıldığı zaman hata etti, seçilme şansı yok diyenlere neler neler söylemişlerdi. O zaman İyi Parti'nin genel başkanı olan Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu bana dayattılar ama anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çıkıyor, İkisinden birini aday yapmamız lazım deyip masayı terk ettiği zaman günah keçisi ilan edilmiş, masanın destekçilerinden envai çeşit hakaret görmüştü. Ama devir değişti. Bir zamanların Gandhi'si şimdi hain oldu ve isminin başına kayyum yaftası yapıştırıldı. Üstelik zemmetme, yani yerin dibine sokma çabalarının öncülüğünü geçmişte Kılıçdaroğlu'nu defalarca televizyona çıkartıp umut diye pazarlayan arkadaşlarımız yapıyorlar. Refik Halit bundan tam bir asır önce siyaset nedir? Muvaffak olunca ve olduğun müddetçe yüceltme, hürmet, olmazsan ve olamadığın takdirde de yerme, aşağılama ve dedikodu. Bugünün övülenleri yarın ayıplanır çünkü nefret edilenler bugün yüceltilir. Talihsizliğe uğrayarak göçenler için Fatiha değil bir kınama suresi, ölülerinizi hayırla yad edin yerine ölülerinizi kötülükleriyle yad edin duası diye yazmıştı. Yukarıda da söyledim, insanda duruş, tutarlılık ve istikrar sahibi olması gerekir ama CHP'deki kavganın taraflarında bu hasletler maalesef nanay. Habertürk gazetesinde Murat Bardakçı'nın Kılıçdaroğlu'na şimdi hain yaftası yapıştıranlar onu vaktiyle Gandhi diye yere göğe koyamayanlardır başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var.

Türkiye'de Necmettin Batırer'in Ayakta Alkışlayın başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye savunma sanayinde 24 yılda dışa bağımlılığı azaltma stratejisi, yerli ve milli teknoloji hamleleri ve özel sektörün sektöre dahil edilmesiyle tarihi bir dönüşüm yaşadı. 2002'de yaklaşık %20 olan yerlilik oranı, özgün platform projelerine ağırlık verilmesi, güçlü Ar-Ge yatırımları ve tüm sektörü kapsayan ekosistem dönüşümü sayesinde %80'lerin üzerine çıkarıldı. Peki bu tarihi başarı nasıl elde edildi? Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde uzun vadeli projeler kesintisiz desteklendi. Baykar, TUSAŞ, Aselsan, Roketsan ve savunma teknolojileri mühendislik ve ticaret şirketlerinin önderliğinde Ar-Ge'ye büyük bütçeler ayrılarak İHA-SİHA teknolojileri, vurucu insansız hava araçları ve akıllı mühimmatlar gibi asimetrik güç sağlayan alanlara odaklanıldı. Savunma sanayi ekosistemi büyük ölçekli şirketlerden KOBİ'lere kadar genişletildi. Ayrıca savunma sanayi akademisi gibi yapılarla yerli insan kaynağı geliştirildi ve yetiştirildi. Yalnızca nihai ürünler değil, motor, kamera, yazılım ve elektronik kartlar gibi eskiden ambargolara konu olan kritik alt sistemler millileştirildi. Silahlı kuvvetlerin terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda kullandığı sistemler sahadan alınan anlık geri bildirimlerle hızla geliştirilip mükemmelleştirildi. Bugün Türkiye ürettiği Kaan, TCG Anadolu, Siper Füze Sistemi ve Koral gibi küresel ölçekli projelerle dünyanın önde gelen savunma ihracatçısı ülkelerinden biri konumuna yükseldi. Türkiye'nin farklı irtifa menzillerindeki yerli savunma sistemlerini ve elektronik harp unsurlarını yapay zeka destekli tek bir ağ altında birleştiren entegre birçok katmanlı hava savunma mimarisi olan çelik kubbeye sahip olduk. Türkiye savunma sanayi yürütülen projelerde 100 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşarak tarihi bir başarı elde etti. Sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 3500'ü aşarken savunma ve havacılık ihracatı yıllık 10 milyar dolar seviyesine geldi. Ülkemizin

Savunma sanayindeki hızlı yükselişi ve artan stratejik gücü dolayısıyla 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşiyor. Bu tarihi toplantı savunma sanayi işbirliklerinin merkez üssü haline geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede müttefik ülkeler arasında 10 milyarlarca dolarlık yeni savunma amaç anlaşmalarının gerçekleşeceğini açıkladı. Savunma sanayinde devrim başlangıcı olacak bu buluşmada, Türkiye'nin savunma kapasitesindeki artışın tüm ittifak için stratejik bir kazanım olduğu ilan edilecek. Savunma sanayindeki başarımız, kararlı devlet politikalarına, vizyoner bir ekosistem yönetimine ve sahada ter döken yerli mühendislerin, teknisyenlerin özverili çalışmalarına borçludur. Onları ayakta alkışlayalım, bağrımıza basalım. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırel'in Ayakta Alkışlayın başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdir. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 10, Sure, Tevbe Suresi 62-93. Ayetler, sayfa 196-200.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en çok sevap onadır. Peygamber-i Zişan'ı her yönden Hak Teâlâ, diğer peygamberlerden kıldı üstün ve âlâ. Onun ümmeti dahi öteki ümmetlerden daha faziletli ve üstündür her cihetten. Cennetliklerin dahi üçte ikisi yarın ümmetinden olacak server-i kainatın. Yine Resulullah'a verilen sevap, ecir, diğer peygamberlerden kat be kat ziyadedir. Sebebine gelince, mesela bir Müslüman bir ibadet yahut da hayır yapsa ne zaman, o işinden ne kadar alırsa sevap, ecir, iki misli sevap da üstadına verilir. Çünkü bu hayırlara o üstadıdır sebep. Onun öğretmesiyle yapmıştır bunları hep. Yine bu hocasının hocası dahi vardır. O da bu hayırlardan dört misli sevap alır. Onun da bir üstadı vardır ki yetiştiren, ona da sekiz misli verilir bu ecirden. Bu sevap verilmesi devam eder artarak, yukarılara çıktıkça çoğalır katlanarak. Peygamber-i Zişan'a ulaşıncaya kadar öyle fazlalaşır ki bu ecir ve sevaplar, bunların sayıları gelmez ölçü hesaba. Başkası kavuşamaz bu kadar çok sevaba. Çünkü bütün ümmetin, alim ve evliyanın, mezhep imamlarıyla sahabe-i kiramın hepsinin üstadıdır o server-i kainat. Onadır her bir ecir, her dua ve salavat. Yine her peygamberin ona inananları kendi isimleriyle çağırırdı onları. Resulullah'ı ise ismiyle çağırmak haramdır, hem yanında yüksek sesle konuşmak. Velhasıl ona karşı hürmetsizlik olacak, her şey bu ümmet için oldu haram ve yasak. Yine Cibril-i Emin başka peygamberlere gelmiş idi sadece 10 ila 400 kere. Resulullah'a ise 23 senede tam 124 bin defa gelmiş idi berdevam. Diğer peygamberlere hem Hazreti Cebrail hep insan suretinde göründü, oldu nazil. Resulullah'a ise 600 kanadıyla iki defa göründü, asıl melek haliyle. Diğer peygamberlere hiç böyle gelmemiştir. Onlar melek haliyle onu hiç görmemiştir. Başka peygamberlerin zevceleri hem yine zararlı olmuşlardır çoğu kendilerine. Halbuki o serverin mübarek zevceleri hep ferahlandırdılar sevgili peygamberi. Hem dünya hem ahiret işlerini yapmakta ona hizmet ettiler, İslam'ı yaymakta da.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ömer radıyallahu teala buyuruyorlar ki, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan önce kendinizi tartınız. Ahiret işlerinde zarar etmektense dünyaya itişlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Hazreti Ömer Faruk radıyallahu teala.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz, hayırlı günler. İlk dinleyicimiz, buyurunuz efendim.
3: Affedersiniz, biraz heyecanlıyım.
1: Buyurun.
3: Evde çok sıkıntılarım var. Kocam da, iki oğlum da. Oğlum için dua eder misiniz? Sanki depresyona girdi.
2: Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin.
3: Namazlarını kılıyordu şimdi. Çevreyle arası o kadar kötüleşti. İşini kaybetti. Zaten devamlı işsizdi. Kocam da böyle. Devamlı olarak babasında tartışıyor. Allah'tan senelerdir bu TGRT'yi takip ettiğim için sözümü, az da olsa sözümü dinliyor ama bir şey söylediğim zaman, emir olarak söylediğim zaman kesinlikle sözümü dinlemiyor. Bu durumda ne yapabileceğimi söyler misiniz?
2: Tamam efendim. Allah-u Teala hayırlı neticeler ihsan etsin, hayırlı şifalar ihsan etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah. Amin.
1: Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler dilerim hocam. Akika ile ilgili benim bir sorum olacaktı. Akika kurbanını kesersem, kesen kişi kimin adını söylediyse kurban ona mı ait olur? Ben bunu merak ediyordum.
1: Anlayamadık orayı. Bir daha lütfen.
4: Akika kurbanını keserken kesen kişi kimin adını söylerse kurban onun mu oluyor?
1: Yani onun mu akikası kesilmiş oluyor?
4: Evet, çünkü böyle bir olay yaşadık da.
1: Tamam.
4: Annem de geçen kurban bayramında kurban kestirmişti, akika daha doğrusu. Yurt dışına kestirdiğimiz için babam ödedi. Yani annem babama verdi. Banka hesabı yok annemin. Babam ödedi ama video gönderiminde de babamın ismi geçti. Annemin oldu mu bu kurban, bunu merak etmiştim.
2: Tamam efendim, oldum.
1: Peki, tamam. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Kabir ziyaretiyle ilgili olarak bir sorum olmuştu da kısaca bir şey daha vardı, onu unuttum sormayı. Hanım dinleyicilerimiz özellikle kabir ziyareti derken muayyen haldeki bir hanım ziyaret edebilir mi, ne okuması lazım diye soruyorlar.
2: Mustafa Bey, şimdi kitaplarda anlatılırken kabirler mescit gibi değil, cami gibi değil. Yani camiye abdestsiz girilmez. Muayyen haldeki de giremez. Cünüp olan da giremez. Haramdır, günahtır diye kitaplarda açıkça yazılı. Kabirler için abdest var yok. Mesela cenaze olmuştur. Abdest olmayanlar da geliyor oraya. Defin için. Mesela kabir kazanlar. Abdest var mı yok mu? Zaten sormuyoruz da. Gerekli de değil. Kabri kazıyor bunlar. Ve olsun orada yardım edenler oluyor. Ha diyeceksin ki ya cenaze namazı kılmışlardır falan. Tamam, biz zannederiz de yok, arada sıkışmıştır, abdest alamamıştır, abdest de bozulmuştur. Yani kısacası kabirlere abdestsiz girilmez diye bir hüküm kitaplarda yok.
1: Cenaze namazı abdestsiz kılmaz ama.
2: Cenaze namazı abdestsiz kılmaz. Dolayısıyla muayyen haldeki bir hanım, abdest olmayan kadın, erkek mezarlığa girebilir mi? Girebilir. Şimdi dinleyicilerimizden bazıları zaman zaman telefonla, maille sordukları da oluyor. Mesela Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin kabrini ziyaret edebilir miyim? Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin kabrini ziyaret edebilir miyim? Şimdi öyle bir zatın huzuruna abdestsiz veya muayyen haldeki bir hanımın, abdest olmayan bir erkeğin, bir kadının çıkması edebe aykırıdır. Olmaz değil. Edebe aykırıdır. Bu sebepten dolayı böyle bir durumu varsa içeri girmezsin. Mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri şerifi bir hazire, hani küçük mezarlıklara deniyor ya böyle hazire diye. Hazire. Dışarıda parmakların dışında rahatla aynı şekilde dua edilebilir. Muayyen haldeki hanım da aynı şekilde ziyaret edebilir onu. Aziz Mahmud Zahi Hazretlerinin, Mevlana Celaleddin Umi Hazretlerinin, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin, şimdi Şems-i Tebrizi Hazretleri deyince kendim Konyalıyım, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin kabri caminin içinde. Dolayısıyla oraya giremez ama dışarıdan eder.
1: Mesela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin kabrinin etrafında da namaz kılanlar oluyor.
2: Namaz kılanlar oluyor. Cami avlusu gibi. Orada camisi var zannedersem.
1: Evet,
2: dolayısıyla içeri girmesin. Dışarıdan etsin. Yani edebe riayet etsin.
1: Bursa'da mesela Emir Sultan Hazretlerininki içeride.
2: Dolayısıyla içeri giremezsin. Bu sebepten dolayı bunu her Müslümanın yani anlayamadıysa Saadet-i Ebediye kitabında kabir ziyareti bahsi var. Kur'an-ı Kerim okumak ve kabir ziyareti bahsi var. Onu bir okudu, anlamadı. Bir daha okudu, bir daha okudu. Her okuyuşta muhakkak zihnine bir şey girer. Çünkü Allah-u Teala bizi yaratmış, hepimizi de belli bir hafıza. Efendim ben anlayamıyorum. Onu ben kabul etmiyorum. Eğitimci olmam sebebiyle. Yok, eğitimciler de, İslam alimleri de aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü bu insandır. Evet, yani Cenab-ı Hak aynı şekilde bazılarının sürat-i intikalini yüksek yaratmış. Yaratırken öyle yaratılmış. Bir şey dinler, o anda ezberler. Ha, ben 10 defa dinlesem kalır zihnimde falan ama kelime kelime değil. Mesela Eshab-ı Kiram Anhümdan Efendilerimizden hafızası çok yüksek. Sürat-i intikalleri de yüksek. Yazmıyorlardı. Kağıt da yoktu. Teyp de yoktu. Ne bileyim ben ses kayıt cihazları da yoktu. Ama kelime kelime naklediyorlardı. Evet diyor, iyi hatırlıyorum. Böyle böyle böyleydi diye. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri bir gün işte devlet başkanı iken, halife-i müslim iken tek başına bir yerden geliyor. Bakıyor bir hurma ağacının altında 5-6 tane eshab-ı kiram aleyhissalatü efendilerimiz oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Oradan geçerken selam veriyor. Onlara soruyor, ne yapıyordunuz diye. Sohbet ediyorduk diyorlar. Ne hakkında diye soruyor. Bunu nakleden zat eshab-ı kiramdan diyor ki fiten hakkında. Fiten ne demek? Fitneler hakkında. Peki diyor, o fitne hakkındaki olan hadis-i şerifi içinizde duyan var mı? Bu hadiseyi nakleden zat diyor ki ben bizzat Resulullah Efendimiz'den işittim buyuruyor. Nasıldı diye soruyor. İşte fitne kapılar, fitne kapısı kapalıdır. O kapı kırılacak. Ondan sonra fevd fevd dalga dalga fitneler yayılacak. Hazreti Ömer soruyor. Diyor ki o kapı kırılacak mı, açılacak mı? Yok diyor, kırılacak.
1: Öyle buyurdu.
2: Öyle buyurdu. İyi hatırlıyor mu kelimeyi diyor. Kırılacak buyurdu. Bir daha soruyor. Net hatırlıyor musun diyor. Evet efendim diyor, net hatırlıyorum. O kapı kırılacak. Öyle deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri mahzunlaşıyor. Ve oradan ayrılıyor. Tabii ikisinin arasındaki bir konuşmayı, oradaki murat nedir? Hazreti Ömer'in ısrarla sormasının sebebi nedir? Ve bu zatında ısrarla, yani sesini yükselterek, iyi işittim, kelime kelime, hadis-i şerif böyle, ve orada kırılacak kelimesini kullandı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diye.
1: Kırılmak olsa ne olur, açılmak olsa ne olur?
2: Onun üzerine diğerleri soruyor. Niye ısrarla açılacak mı, kırılacak mı diye sordu. O kapı kendisi diyor. Kırılacak mı, açılacak mı diye ısrarla sorması, kırılacak. Yani şehit olacak diyor. Şehit olacak. Bunu diyor kendisi biliyor mu? Evet biliyor, onun için ısrarla sordu. İyi hatırlıyor musun o kelimeyi? Kırılacak mı, açılacak mı? Kırılacaktan murat şehit edilecek, şehit olacak. Çünkü daha önce de bazı alametleri vardı bunun. Bazı alametler vardı, bazı hadis-i şerifler vardı. Yani Hazreti Ömer de biliyordu şehit olacağını. Hazreti Ali de biliyordu, Hazreti Osman da biliyordu. Hazreti Bekir de şehit oldu aslında. Hayber'de bir zehirli yemek yedirdiler. Bir sene sonra o zehir devreye girdi ve şehit oldu. Buyuruluyor. Dolayısıyla hani nereden çıktı? Şimdi Hazreti Ömer'in radıyallahu anh kabrini ziyarete gittin. Resulullah Efendimizle beraber aleyhissalatü vesselam, orada Hazreti Bekir de var radıyallahu anh. Mescidin içinde. Oraya giremezsin. Değil mi? Biraz önce Şem-i Tebrizi Hazretlerinden bahsettik. Oraya da giremezsin. Ya dışarıda ne dersin? Efendim ille girmek istiyorum. Ya arkadaşım, Allah-u Teala'nın emrine mi uymak istiyorsun? Yoksa benim dediğim olsun diye mi ısrar ediyorsun? Yani altyapı göçük olduğu için hani daha seneler önce duymuştuk. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Emer abiler naklediyordu. Hocamız buyurdular ki buyurdular. Bu zamanda artık kızacak adam kalmadı. Acınacak insan. Altyapı göçük olunca. Ya mesela bir zamanlar burada TGRTB'de de çalıştı. İlk dini nikah hakkını biz kıymıştık. Hanefi mezhebine göre. Sonra bu bitirmiş işi. Rahmetli Mehmet Said Arvas abiyle Şafii mezhebini bırak bir daha kıymış. Bir gün çıktı geldi. Abi buyur ne var? Böyle böyle oldu. Siz bir yol bulursunuz. Yok ya dedim. Vahiy bana mı geliyor dedim ya. Dinin sahibi ben değilim ki.
1: Oyuncak mı bu ya?
2: Oyuncak mı bu? Şimdi baktım geçenlerde defa. Bir çıkış yolu yok mu? Biz orada demek istedik ki biz ona şöyle demek istedik ki. Ya senin demek istediğin, benim demek istediğim İslamiyet yorum olmaz ki. Kitapta ne bildirilir o. Yapma arkadaş, söyleme. Söyleme. Neymiş efendim, onda sinirlendim de kocama dedim ki bana beni boşa dedim. O da boşa.
1: Boşamazsan adam değilsin dedim.
2: Dedi.
1: O da boşadı.
2: Yoksa atarım ben kendimi falan dedi. Ulan soğan
1: şimdi erkeği. Öyle.
2: O da soğan erkeği
1: vik, vik, tabii. Vik ortada dolaşmayacaksın ha. O zaman.
2: O da soğan erkeği tabii. Yavata bir tane iş adamlarından birisi. Ya Sabancı ailesinde bir kadın. Ya sosyete bir kadın. Türkiye'nin en zenginlerinden. O bile burasına gelmiş yani demiş ben de hep şaşıyorum demiş ya yarı çıplak bir şekilde yanındaki sevgilisi mi karısı mı metresi mi falan. Ya demiş ne olursa olsun demiş ya. Yani soymuş aynı şekilde diğer erkekleri peşke çeker gibi götürüyor dedi. Buna da rıza gösteriyor. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor ki erkekleriniz iffet olursa kadınlarınız da iffet olur. Ha, demek ki erkekte aynı şekilde bozukluk var ki onlar da aynı şekilde tezahür ediyor. Efendim işte orada münakaşa edeceğiz, kavga etmemiz gerekir. Ya arkadaş senin evin ya da aynı şekilde aile saadeti söz konusu. Burada kadının o anda efendim strese girmiş de bağırıyormuş da çağırıyormuş da beni boşa demiş de falan filan denir mi bu? Yapacağım bir tek iş var. Bunu sonra konuşuruz dedin, kapıyı kapat çıkar gidersin. Tamam. O zaman kadar onun da siniri geçer bilmem ne olur falan filan peşmekan. Hani bazen diyorlar efendim kadın erkek eşittir. Kadının da boşanma hakkı var. Ona günde 30 defa boşar tamam mı? Olsan da arar. Bunun bir çıkış yolu yok mu? Var. Mustafa Toköz'de var böyle sihirli bir değnek. Ne istersiniz?
1: Hemen çıkıyorsunuz. bir şey daha soracağım hocam. Şimdi gerçi uzun bir konu ama kısaca cevap verebilirsiniz sevinirim. Şimdi türbeleri ziyaret ediyoruz. Az önce mübarek zatlardan bahsettiniz. İşte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyelim. Onun türbesine gidiyoruz. Bizden 700-800 sene önce vefat etmiş. Zaten siz bilgi olarak da söylüyorsunuz. Hani yani o kişi ölü oradadır diye düşünmek uygun değil.
2: Edepsizlik yani, olur. Hatta bazı yerlerde küfür de olur diyor. Hakaret olur çünkü.
1: Şimdi gitmek bize ne sağlıyor? Gitmeden de mesela hani
2: şimdi Mustafa Bey onu mesela mektubatta da izah etmiş. Hatta bir talebesi sormuş da buyuruyorlar ki mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni ziyaret etmek için evden çıktın. Giderken karşılaştığın sana soranlara hep Mehmet Emin Tokadi Hazretleri diyorsun. Hatta düşünüyorsun da ya işte dua ederken falan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri.
1: Hedefin belli çünkü.
2: Hedefin belli. Peki Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ne? Yani bu ismi söylediğin zaman ne oluyor? Bizim şimdi İstanbul'daki frekansımız kaçtı?
1: 93.2.
2: 93.2. Sen aynı şekilde elindeki radyo denilen alete 93.2'ye geldiğin zaman yayını dinliyorsun değil mi? Muhabbetle, sevgiyle Mehmet Emin Tokadi Hazretleri dediğin zaman rabıta haline geçiyorsun. Kabrine varıncaya kadar rabıta halindesin. Oraya gelince bu rabıta hali zirve, tavan yapıyor. Ve o zatın haberi oluyor. Orada iki şey olur buyuruyor. Bir, sende tavan yapmıştır. Yani o zatın ruhu haberdardır. Bakıyor kim geldi. Görüyor onu. Seni görüyor. Bir de bu zat çok mübarek. Allah-u Teala sevgili bir kulu. Ama bu da vefat etti. Ey nefsim sen de öleceksin. Yani birçok faydalar var. Has öne çıkart. İslam alimlerinin birisi de bu. Yani kabir ziyaretinin faydalarından birisi de bu. Yoksa dediğim gibi hani evde bağlantıya geçiyorsun. Kiminle? Resulullah Efendimiz'le. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Dünyanın bir ucundasın. Öbür ucunda aynı şekilde senin şeyhin var, hocan var, mürşidin var. Ama öyle bir kuvvetli rabıtan var ki şey yapıyor. Yani mesele halloluyor.
1: Mesafeler kalkıyor.
2: Şimdi Seyyidiyim Hazretleri hayattayken, yani insan o coğrafyaya gidip görünce de görüyor falan. Orada ismi Fehim bir genç. Seyyidiyim Hazretleri'ne aşık. Yani onun talebelerinden, bir kış günü her taraf ancak kapanmış. Şimdiki yol oradan da yok. Köyden demiş. Bezir yağı ihtiyacı
1: şimdi
2: var.
1: Bile kapanıyor. Ama.
2: Şimdi bile kapanıyor. Bezir yağı. Ki hala Arvas'ta o küp duruyor. Yani koca bir küp. Boş bile aynı şekilde zor kaldırıyorsun. İçinde dolduruyor. Sırtına alıyor. Annesi diyor ki kurda kuşa falan yok diye gitmem lazım. Yola çıkıyor. Pata çıka gidiyor. Ve yolda birisi çıkıyor. Yardım edeyim sana diyor. Yok diye ihtiyacım yok. Oraya varıyor. Seyfiyim Hazretleri uzana. Yolda diyor Hızır Aleyhirrahmeydi diyor sana yardım etmek isteyen. Niye iltifat etmedin? Ben ona değil size geliyordum. Devamlı onu düşünüyor. Onu düşündüğü için de belki de yollar açılıyordu veyahut da sırtındaki yük hafifliyordu veyahut da sıcacık oluyordu. Onu ben bilemem. Ona rabıta deniyor işte. İşte kabre giderken veyahut da uzağa giderken devamlı sürede düşününce 93.2'yi yakalamış oluyorsunuz.
1: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.
5: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı merhamet ve cömertlik. Merhamet imandandır. Bu din bugüne kadar merhametle gelmiştir. Yeminle söylüyorum, kim Allahü Teala'nın mahluklarına merhamet ederse Allah ona merhamet eder hadisi şerifi merhametin önemini bildirmektedir. Resulullah'ın Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i öptüğünü gören biri, benim 10 çocuğum var, hiçbirini öpmedim der. O kişiye merhamet etmeyen merhamete kavuşamaz buyurur. Cömertlik öyle güzel bir huydur ki insanın kötü huylarını örter. Cimrilik öyle kötü bir huydur ki insanın güzel huylarını örter hadisi şerifi, cömertliğin güzelliğini, iyiliğini, cimriliğin ise kötülüğünü göstermektedir. Hiçbir cimri Allah dostu olamaz. Evliya zatlar hep vermiştir. Verince alandan daha çok sevinen hakiki mümindir. Cömertlik Cenab-ı Hakk'ın çok sevdiği bir ahlaktır. Bu her kula nasip olmaz. Cömert bir kafire son nefeste iman nasip olma ihtimali yüksektir. Büyük zatlar Es-Sahî'u Habibullah velev kâne fâsıkan el-bahîlü adüvullah velev kâne arifen, yani cömert fasık da olsa Allah'ın habibidir, cimri ise arif abid bile olsa o Allahü Teala'nın düşmanıdır buyuruyorlar. Cömertin yemeği şifadır, cimrininki derttir zehirdir hadisi şerifi aynı durumun vehametini bildirmektedir. İnsanların başına geçecek kişide aranacak ilk vasıf, cömertlik ve merhametli olmaktır. Fakir bir müşrik, ben çok fakirim, bana bir şeyler ver diye sadaka isteyince, Peygamber Efendimiz, peki şu vadiye bir bak buyurur. Bakınca ovaları dolduran koyun sürüsünü görür. Bu koyunların hepsi senindir, al bunları götür buyurur. Müşrik şaşırır. Ya Resulallah, bu sürüyü almadan önce başka bir şeye kavuşmak istiyorum. Bana Müslümanlığı anlatın, ben Müslüman olmak istiyorum der. İşte bu cömertlik karşısında Müslüman oluyor. Sürüyü alıp köyüne gidiyor. Fakir bildikleri adamın sürüsünü görünce köydeki herkes olan biteni merak ediyor, bunun üzerine olanları anlatıyor. Ben çok insan gördüm. Ama öncekilere benzemeyen öyle bir cömert gördüm ki beni benden aldı. O zattan sadaka istedim, o bana bu kadar sürü verdi. Bunu bu zamanda kim yapar? Ne olur hepiniz gidin Müslüman olun. Orada bulunan herkes bölük bölük giderek Müslüman oldular. Bizim dinimiz iyilik etmek, şefkat dinidir. Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki Allah iyilik edenlere yardım eder, sevenleri sever buyuruluyor. Allah verene verir. Vermek bir haslettir, huydur. İnsanlar genelde cimridir, vermeyi sevmez. Bu yüzden de dertten kurtulmaz. Çünkü durgun su pislik tutar, mikrop kaynağı olur. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince, ey eshabım, iki şeyi olan birini versin, iki evi olan birini versin, iki hurması olan birini versin, bir hurması olan yarısını versin buyurdu. Niye vermeyi çok teşvik ediyor? Çünkü bir gün canımızı vereceğiz. İnsan vermeye alışmazsa en kıymetli varlığı olan canını nasıl verecek? Ölüm acısını en çok çeken, en zor can veren müminler dünyada vermeye alışmayanlardır. Şimdiden kendimizi alıştıralım. Zamanımızdan, imkanlarımızdan Allah yolunda verelim. Fakir fukaraya sadaka verelim. Karlı çıkacağız. Yardımdan vazgeçmeyelim. Yardım isteğimizi köreltmeyelim. Yardıma muhtaç arkadaşlarımıza sahip çıkalım. Çünkü sadaka vermek belayı def eder. Ayrıca Peygamber Efendimiz hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi edin buyuruyor. Yemek yedirelim, elbise para verelim, güler yüz verelim, ziyarete gidelim, kaynaşalım. Yarın çok geç olur. Bugünü yaşıyoruz. An bu andır. Yarını düşünmek, yarına göre hesap yapmak zaten felaketin başlangıcıdır. Ne garanti var elimizde? Belki son günümüzü yaşıyoruz. Belki son namazımızı kılıyoruz. Belki son nefeslerimizi veriyoruz. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Alemi İslam'ın başına çöken kara bulutlar, felaketler boşuna değildir. Kur'an-ı Kerim'in daha ilk başlangıcında infak edin, yani verin buyruluyor. İnsanoğlu cimridir, egoisttir, sanki kendi mülküymüş gibi, her şeye mutlak sahip olmak gibi bir ahmaklık iddiasındadır. Halbuki mülk Allah'ındır. Bizim vücudumuz bize ait değil ki mülk bizim olsun. Her gün binlerce insan ölüyor. Nerede kaldı onların malları, idealleri, imkanları? Hepsi bitti, hayal oldu. Peki onlar insan da biz değil miyiz? Biz insanız da onlar insan değil mi? Verdiğin senin malındır, alıp tükettiğin değil hadisi şerifini de düşünerek elimizdekilerin bizde kalması için hayra sarf etmeliyiz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim ilk dinleyicimiz, Allah'a tere yar ve yardımcılar olsun. Hem dedi oğlum depresyona girdi, işte yok dedi, işsizde kaldı dedi, beyim de öyle dedi. Yani dedi biraz böyle emir verir gibi dedi konuşunca, ha depresyona girenlere böyle emir bahiyetli değil, yumuşak girmeli. Ve böyle durumlarda eğer oğlu şey yapabilirse hem doktora gitmeli, doktor yardım almalı durumu iler derecede ise. Ama sinirleri kuvvetlendirme babında oğul otu da yani internetten girerek aynı şekilde bulabilirler. Bunu kapsül halinde oğul otu ekstrası. Hatta oğul otunun faydaları tam ilmihadede geçiyor hastalıklar. Aslında nerede bir yerde rastlamıştım. Orada geçiyor. Sinirleri kuvvetlendirir buyuruyor. Yalnız böyle şeylerde uzun süreli olması lazım. Hemen bugün aldım yarın faydasını görmeyeceğim. Mesela 2 ay, 3 ay falan devam etmesi gerekir bitkisel olan şeylerde. Ona devam edebilir ve bir de tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında sinirsel rahatsızlıklar için La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bu besmele ile söylenir. Her gün 100 defa buyuruluyor. Yani nasıl söyleyecek? Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Her gün bunu 100 defa okursa Allah-u Teala şifa ihsan eder buyuruluyor. Bu bir. Annesi de aynı şekilde o şekilde şey yapmasın. Doktora gitme durumunu yani münasip bir şekilde anlatıp doktora da gitsin. Ve anne olarak da duaya devam etsin. İstiğfar ve duaya devam etsin. İmkanlar varsa 1 lira bile olsa. Hani bazen soruyorlar efendim ne kadar vereceğim? Sadaka. 1 lira da olsa sadaka sadakadır. Hani diyeceksin 1 lira ne aldın? Bir şey anlamıyor galiba şimdi. Anladın mı?
0: Yok.
1: Ama belki bir yerde bir su bulabilirsin ya. Bir bardak su. O bile zor da diyorsun.
2: Zor hocam.
1: Tamam. Geçenlerde para bastırıyordum. 5 kuruşlar falan vardı falan. De bizim burada kantinde. Hocam bunlar lazım değil dedi. Almadım.
2: Kullanılmıyor ki artık.
1: Kullanılmıyor. Şeyde Avrupa'da ama sentleri bile böyle patı patı düşünüyorlar. Bugünkü haberlerde dün mü gördüm internet haber sitelerinde vardı işte Avrupa'dan gelen Türkiye'ye gelen yazın tatile geliyorlar ya
0: gurbetçiler mi?
1: Gurbetçiler diyor ki alışveriş yapmıyorlar. Orası sıkıntılı.
0: Tabii.
1: Orası sıkıntılı. Mesela ben şeyde dikkat ettim. Burada bir sigara 2 euro. Aynı sigarayı orada sordum. 8 euro 9 euro abi dediler gençler. Sigara ya. Ekmek aynı şekilde. 2 euro. 1 euro zaten. Adamlar işte efendim paralar kıymetli de çok pahalı. Zor geçiniyorlar. Senti bile hesap ediyorlar artık. Senti bile hesap ediyorlar. Dolayısıyla sadaka vermekte imtina etmemeli. Hani yiyecek bile vermek sadakadır. Sadaka vermeli, istiğfara devam etmeli. Bir Fatiha 3 ihlas okuyup peygamberlere çevresinde duyduğu bildiği evliya varsa mesela Aziz Mahmud Yahya Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri, Seyyid Emir Sultan Hazretleri, Üftat Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Sadettin Konevi Hazretleri yani hatırına gelenlerden bunlar ruhuna hediye edip ya Rabbi bunların hatırı ve hürmetine beyime de oğluma da sıhhat afiyet ver, hayırlı iş nasip eyle, hayırlı kimselerle karşılaştır diye dua etmeye devam etmeli. Bir defa ettim hayır. Mesela İmam Gazali Hazretleri'nden Hocam Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh makiller yapmış. Yani dua kabul olunca kadar ısrar etmekle mahsur yok, ısrar etmeli buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala kendisinden isteyeni sever buyuruyor. Dua talep etmek istemek demektir. Benden isteyin veririm. Vaadi var. Devam edersek Allah-u Teala önce kalbine ferahlık verir. Sonra şifa kapılarını açar ve şifaya da kavuşur. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin.
0: Amin. Gurbetçilerin buraya gelmemelerinin en büyük sebebi de buranın pahalı olması. Bu gazetedeki haberde onu söylüyordu zaten.
1: Değil mi?
0: Tabii burada gurbetçiyi gören hemen fiyatları artırıyor. Bazı Anadolu'daki şehirlerde Almancı gelmiş, yok Fransa'dan gelmiş falan diye.
1: Sahtekar çok.
0: Tabii. Sahtekar çok. Öyle olunca sigara sağlığı zararlıdır bu arada. Sigaradan bahsettiğiniz hocam kanunen şeyimizi yerine getirelim.
1: Ben fiyatını söyledim ya.
0: Yani özendirici olmasın diye. Ha,
1: reklam mı oldu?
0: Evet.
1: Fiyatını söyledim. Ekmeği de söyledin.
0: Evet.
1: O da reklam oldu mu?
0: Yok, ekmeği yiyebilirler.
1: Dolayısıyla fiyatları yükselten de peygamberimiz zamanında da olmuş. Fiyatları yükselten de peygamberimiz öyle buyuruyorlar. Allah-u Teala'dır. Biz Cenab-ı Hak'tan bereket isteriz buyuruyorlar. Demin hani arada konuşuyorduk ya. Yani. Gene başladılar işte. Neydi, ne dediğin, ne sıcağıydı?
0: Ejderha sıcaklığı.
1: Ejderha sıcaklığı. Uydur uydur söyle. Ya ben 70 yaşlı geçtim. Bu yaşıma kadar kendi köyümde. Öyle kışlar oldu ki damların çelen tabiri kullanıldı. Oralarda böyle sarkıtlar oldu. Kol gibi su değirmenler olurdu. Baldır gibi buzlar olurdu falan. O soğukta biz giderdik çocuklar oyun oynamaya falan. Değirmene giderdik. Elimize taş bulursak böyle pat diye. Aa ben işte kırdım falan diye oynardık.
0: Buzları mı kırardınız?
1: Evet buzları kırardık.
0: Buzul çağı yaşamışsınız.
1: Buzul çağı yaşadık. Ya oldu o zaman hiç kimse Sibirya soğuğu, kutup soğuğu demedi. Olsa sıcaklar oldu. Yani kar yağmadı, yağmur yağmadı baharın.
0: Kuraklık oldu.
1: Kuraklık oldu. Kupkuruydu her taraf. Kupkuruydu. Sıcaktan hayvanları sulamak için derede bile su kalmamıştı. Şeyler bile söyleyemedi. Ekilen bostanlar bile yetişemedi. Çoğu susuzluktan kurudu gitti. Onu da yaşadık. Ama hiç kimse küresel ısınma demedi. Küresel ısınma. Türkiye'yi çöl yapıyorlardı. Yani bu sene de kar, yağmur her tarafı doldurdu.
0: Maşallah her taraf bereketli.
1: Yani kaç senedir aynı şekilde akmayan çeşmeler bile aktı değil mi?
0: Yani.
1: Onun için Allah-u Teala'dan hayırlısını istemeli. Gelelim efendim. Yani bu dinleyicimiz bu şekilde böyle devam etsin. Çünkü Cenab-ı Hak kolunu imtihan eder. Bu yani burada hastalık olsun, başka sıkıntı olsun, fakirlik olsun, ne bileyim ben, aile arasında şeyle olsun, zamana bırakmalı, istiğfar ve duaya devam etmeli. Cenab-ı Hak hayırlı neticeler ihsan eder inşallah. Amin. Dinleyicilerimize dua edenler Rabbim ferahlığa kavuştursun. Amin. İnşallah. Amin. Efendim, ikinci ve son dinleyicimiz, bu Kurban Bayramı'nda çok oldu. İşte İhlas Vakfı'na kurban verdik. İşte başka isim okumuş falan. Doğrudur şimdi. Olabilir. Yüzlerce sen hayvan kesiyorsun. Yüzlerce hisse var elinde. Afrika'ya gidiyorsun. Önce Hindistan'a gidiyorsun. Şey yapıyorsun falan. Ona listeden falan aktarırken bilmem ne yaparken orada
0: telefon numaraları karışabiliyor.
1: Şimdi kitaplarda ben seni vekil ettim mesela.
0: Evet.
1: Zekatını vermek üzere dedim. Ben sana teslim ettim. Sen de başkasını vekil ettin. O başkasını vekil etti. En son vekil başka bir isim söyleyerek verdi. Esas olan benim. Onun başka isim söylemesi önemli değil. Esas olan benim. Dolayısıyla mesela burada dinleyicimiz işte babamın adına kesilmiş. Babamın mı oldu? Yok. Annesi ne dediyse annesinin adına oldu. Yani verirken annesinin niyetine verildiği zaman annesinin oldu. Ha, isim başkasını söylediler falan. Hani kimin ismi söylenirse onun mu olur? Hayır. Kim başlangıçta onu gönderdiyse onun adına olur. O değişmez. Ve Allah-u Teala da biliyor onu.
0: Allah-u Teala'nın işlerinde karışıklık olmaz.
1: Olmaz. Allah-u Teala'nın işlerinde karışıklık olmaz. Bizim gibi işte zavallı insanların işlerinde karışıklık olur.
0: Ya bu konularda mesela ısrar edenler oluyor. Onların hani bu ısrarından vazgeçmesi lazım o zaman. Değil mi?
1: Yani gereği yok.
0: Araştırıyor, gereği yok. Şey yapıyor falan. Hani zaten kesilmiş bir kurban. Bu yani kesilmeyen şimdi bir şey yok yani. Kesilmiş ama. Mesela bir yanlışlık o. İsim de yanlışlık oldu.
1: İhlas Vakfı yurt dışına gidiyor. Türkiye'de de mesela İhlas Vakfı üyesinde bir sürü şöyle yurtlar falan var ya. O yurtlarda da kendi mahallinde aynı şekilde kurban toplayıp kesenler de var.
0: Var.
1: Oraya verdim diyor mesela bir gelip. Oraya verdim diye isim farklı söylemiş falan filan diye. Yani bize geliyor. Her sene geliyor. Siz de şahitsiniz. Evet, işte evet. İhlas Vakfı'na gönderdim. İşte yok da buradaki bir yurttaki görevlilere verdim falan. Fakat isim değişmiş falan diyor. O olabilir. Olabilir. Unutulabilir.
0: Bazıları da işi Osman Hoca'dan duymak istiyoruz diyorlar. Yani birincisi Osman Hoca'yı birinci derecede ilgilendiren bir şey yok burada.
1: Evet, doğru.
0: Yani ama burada da yayında da bu vesileyle duymuş oldu herkes.
1: Öğrenmiş
0: oldu. Yani bu işin olduğunu hani ikna olmak için öyle oradaki taşradaki arkadaşlarımızı falan zor durumda sokanlar
1: ama,
0: var.
1: Ama hepimiz
0: Evet.
1: Kendi üzerimize düşen sebeplere yapışarak en iyisini yapmak mecburiyetiz. Çünkü Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abilerim söz vardı. İhlas geleceği yere geldi. İhlasa olan itimadı sarsacak işlerden sakın.
0: Evet.
1: Elimizden geleni yapacağız. Şuna bakıver ya. O ana dedi, o ana dedi. O ona dedi, o ona dedi falan. Olmaz o. Ya biraz kaba tabir ama. Babaannem der ve annem der. Eti de buyuruyor, it kuyruğuna uyur derler. Yani çok kaba bir tabir ama. Yani o şeyi avam derecesinde aslında o söz doğru.
0: Dört elle sarılmak lazım. Yani
1: dört elle sarılmak lazım. Şeyde mesela Amerikalılar adam diyor ki yani durup dururken gelmez yani bir devlet büyümez falan.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Şimdi hocam, bir kitapta insanın kendini, nefsini sevmesinin iyi olmadığı anlatılıyor. Bu ne demektir? Yani insanın nefsini sevmesi ne demektir ve niye kötülenmiştir? Yani niye iyi değildir?
2: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken mesela çok kimse nefsin ne olduğunu da bilmez. İslam alimleri iki türlü anlatıyorlar nefsi. Nefs görünmeyen bir varlıktır, insanın içindedir. Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukların içerisinde. Allah-u Teala öyle murad etmiş. Kendisine inanmayan, kendisine res çeken, kendisini inkar eden bir varlık yaratmayı murad etmiş. Bu da nefstir buyuruyor. Esas kitaplarda anlatılan ve kötülenen bu. Peki yine İslam alimleri kullanmışlar. Mesela hadis-i şerifte zikrediliyor çünkü. Nefsinin hakkını da gözet ifade eden hadis-i şerifler var. Nefsinin hakkını da ver. Orada nefsten murat bedendir. Yani bu vücuttur.
1: İnsanın kendisidir.
2: Evet, kendisidir. Yani soğuktan sıcaktan bunu koru. Ondan sonra helal ve mubah olan şeylerle ye. Helal ve mubah olan şeylerle zevklen. Yani bu bedenin hakkını da gözet. Evet. Tamamen böyle uzaklaşma. Oradaki nefs bu bedeni kastediyor. Ama kötülenen nefs o... Cenab-ı Hakk'ın kendisine düşman olarak yaratmış olduğu varlıktır. O insanın içindedir. Ve kötülükler deposu olarak yaratılmıştır buyuruyor yaratılırken. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de hadis-i kusi'de, özür dilerim, hadis-i kusi'de nefsine düşmanlık et çünkü nefsin benim düşmanımdır buyuruyor. Açıkça. Yani kullarına çok merhametli olduğu için bunu da bildiriyor. Peki efendim, hani Cenab-ı Hak nefsi yaratmasaydı. Şimdi Mustafa Bey, bu kadar kötüleniyor. Kötülenmesinin sebebi İnsanı kibre, ucuba sürüklediği içindir. Egoizme sürüklediği içindir. Ve insanlara tepeden baktırttığı içindir. Eline imkan geçtiği zaman o egoizm, o kibir, o kendini beğenme hali, eğer eline fırsat geçerse, bu fırsat mal olur, makam olur, mevki olur, bunlar eline geçtiği zaman kendi çocuklarına bile acımaz. Kendi çocuklarına bile acımaz. Acımasız, vahşi bir varlık olur. Bunun misalleri pek çoktur. Mesela Firavun bunlardandır. Nemrut bunlardandır. Neron bunlardandır. Yani tarihte geçen zalimler. Bunlar da aynı şekilde insandı. Bunların nefsi böyle bir imkana kavuşunca birden azdı. Azınca da kibirlendi.

0: değildi. İnsanlara tepeden baktı. Hatta ilahlık sevdasına, tanrılık sevdasına kapıldılar mı? Elbette. Onun için de İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sûresleri buyuruyorlar ki insanların nefsi mevki almak, başa geçmek sevdasındadır. Onun bütün arzusu şef olmak. Herkesin kendisine boyun bükmesidir. Kendinin kimseye muhtaç olmasını, başkasının emri altına girmesini katiyen istemez. Emri altına girmek istemez. Ben de falan. Kötü olmasının sebebi bu. Bunun için kötülenmiş. Nefsin bu arzuları ilah olmak, mabut olmak, herkesin kendine tapınmasını istemek demektir. Nitekim olmamış mı, tarihte gelmemiş mi böyle kimseler? Gelmiş. Zamanımızda da var ama su yüzüne çıkamıyor adam. Hatta kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, adam hiç kimseye hükmedemezse evine gittiği zaman 2 yaşındaki çocuğuna hükmetmeye kalkar. Ondan bir şeyler talep eder, getirmesi onu dövmeye kalkar. Nereden kaynaklanıyor bu? Nefsine olan düşkünlüğünden kaynaklanıyor. Nefs ise insanı kibre, insanlara tepeden bakmaya, onları emri altına almaya çalışan bir kuvvettir. Bunun için kötülenmiştir. Allah-u Teala ortak olmayı istemektedir. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri bu türlü devamına, hatta nefs o kadar alçaktır ki ortaklığa razı olmayıp amir, hakim yalnız kendisi olsun, her şey yalnız onun emri ile olsun ister. Yani Allah-u Teala haşa nefse dese ki gel bu kainatı biz beraber yönetelim, beraber idare edelim dese, ona bile rızası yok. Yok diyor, sende yok, çekil, ben.
1: Tek başıma.
0: Ben tek başıma ben olayım diyor. Dolayısıyla nefsi kuvvetlendirmek, onun mal, mevki, rütbe herkesin üstünde olmasını istemek, herkesi aşağı görmesine yardımcı olmak, Allah-u Teala bu düşmana yardım ve onu kuvvetlendirmek olmaz mı? Öyle olur. Bunun için kötülenmiştir. Bunun için insanın kendini beğenmesinden tabir, bu maksat, ifade evet, maksat nefsini beğenmesidir. Nefsinin kölesi olmasıdır. Zaten Mustafa Bey kitaplarda anlatırken buyuruyor ki insanlar iki şeyden birisinin kuludur. Ya Allah-u Teala'ya iman etmiştir, onun kuludur. Allah-u Teala'nın emirlerini yapar, yasaklarından sakınır ve dünyadaki hayatını buna göre çizer, buna göre dizayn eder, buna göre yaşar. Veya nefsinin kuludur, işte sizin de sorduğunuz, kendini beğenir, kibirlidir, egoisttir, kendi menfaatinden başka, kendi nefsinden başka hiçbir şeyi sevmez ve tanımaz. Her şeyi kendi nefsi için ister. Hatta evladı da, malı da, mülkü de, her şeyi kendi nefsi için ister. Ve bu biraz önce naklettiğimiz gibi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurdukları şekilde eline imkan geçmiş olsa tanrılık sevdasındadır. Nemrut da öyle oldu. Firavun da nitekim eline öyle imkan geçince ben tanrıyım demedi mi? Dediği kitaplarda açıkça yazıyor. Musa Aleyhisselam döneminde yaşayan. Onun için de insanın bu şekilde böyle, yani onu kuvvetlendiren şeyler, onu kuvvetlendiren şey, mesela bedenen güçlü bir kimse, boy, poz, yakışıklılık, şunlar bunlar falan, hemen kendini beğenir ve dolayısıyla kibre götürür. Peki kibir nereye götürür adamı? Kibir de insanı cehenneme götürür buyuruyor. Kibir de insanı cehenneme götürür. Nitekim hadis-i kutsi'de buyuruyor ki büyüklük, Allah-u Teala büyüklük, üstünlük, kibriya diye geçiyor, bana mahsustur buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ikisinde bana ortak olmak isteyen, büyüklük ve üstünlükte bana ortak olmak isteyen büyük düşmanımdır. Hiç acımadan onu cehennem ateşine atarım. Dolayısıyla insanın kendini sevmesi, kendini beğenmesi netice itibariyle insanı nereye götürüyor? İblis de bu noktada işte kaybetmesinin sebebi. Bu noktada kaybetti. 200 bin senelik ibadeti vardı. Kendini beğendi, kendini sevdi. Yani nefsine mağlup oldu ve Allah-u Teala tavır aldı. O da onun felaketi mi oldu? Evet, o da onun felaketi oldu. Peki tekebbür Allah-u Teala'nın sıfattır, insanların değil. Kibriya sıfatı ona mahsustur. İnsan nefsini ne kadar aşağılarsa Allah-u Teala indindeki kıymeti o nispette artar buyuruluyor kitaplarda. Bu sebepten dolayı mal, mevki, rütbe, şeflik gibi dünya ziynetlerini nefse uyarak değil. Tabi dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin hatırına gelebilir. Yani istemeyecek miyiz bunları?
1: Şef olmayacak mıyız yani?
0: Tabii, müdür olmayacak mıyız? Şimdi Allah-u Teala peygamberden Süleyman Aleyhisselam saltanat istedi. Allah-u Teala verdi, hatta Kur'an-ı Kerim ne güzel kul diye demet sena ediliyor. İbrahim Aleyhisselam yaratılanların içerisinde Muhammed Aleyhisselam'dan sonra ikinci sırada. Muhammed Aleyhisselam Habibullah, İbrahim Aleyhisselam da Halilullah'tır. Ve dolayısıyla yarım milyondan fazla sığırı vardı buyuruyor. Eğer kötü olsaydı Allah-u Teala bu ikinci sıradaki olan peygamberine bunu vermezdi. Yine peygamber olarak gönderdiği Süleyman Aleyhisselam'a sultanlık vermezdi. Verdi. Demek ki sultanlık, amirlik, müdür olmak, şef olmak kötü değil. Ya kötü olan nedir? Bunu kendi nefsi için kullanmak. Yani bu kuvveti nefsin emrine vermek. kötülenen o. Yoksa Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, yaptırmak, millete, Müslümanlara hizmet etmek için istemek caizdir. Bu şekilde aynı şekilde mal, mevki, makam sahibi olmak kötülenmemiş, hatta övülmüştür. Bir hadis-i şerifte Arş-ı Âlâ'nın gölgesi altında 7 kimse aynı şekilde gölgelenecek mahşer günü buyuruyor. Bunlardan bir tanesi de alit, adil devlet adamlarıdır diyor. Gördün mü? Orada da.
1: Veya adil amir.
0: Adil amirler. Evet. Bunlar mı gölgelenecekler? Evet, onlar gölgelenecekler. Bu niyetle amir olmayı istemek, mal, mevki, makam sahibi olmayı istemek ve yapmak da ibadet olur buyuruyor kitaplarda. Bakın tamamen değişti. Evet, nefsin isteklerine sorarsan kötü. Evet. Çünkü niye kötü? Nefsin yaratılışı böyle. Bunlarla desteklendiği zaman azar o. Peki efendim, yani bunlar verilmediği zaman da azmaz mı? Azar tabii. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eshabım için fakirlik, fakat ahir zamanda gelecek olan ümmetim için de yani kendilerine yetecek kadar mal ve mülk sahibi olmak iyidir, yeğidir. Niye? Bu zamanki insan fakir kaldığı zaman, aç kaldığı zaman dinini, malını reddeder. Yani inkar eder.
1: Satar.
0: Satar yani. Dinini satar. Allah Teala korusun. Peki insanın başka şeyleri sevmesi, kendi nefsini sevmesinden ve kendi nefsine düşkün olmasından mıdır? Evet buyuruyor kitaplarda. Mesela İslam alimlerin büyüklerinden Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki herkes kendi nefsini çok sevmektedir. Mal, hanım, evlat, koca neyse gibi her şeyi kendi nefsi için sevmektedir. İnsan ile Allah-u Teala arasında en büyük perde insanın nefsi de buyurmuştur. Mesela evladını nefsi için sever. Benim neslim, benim soyum. Diyelim ki oğlu yakışıklıdır, kız da aynı şekilde güzeldir. İkisi de mesela okuyor falan. Aa benim oğlum. Aslında kendini övüyor. Bu kimin? Aa, benim oğlum. Bu kimin kızı? Aa, benim kızım. Yani kendini ön plana çıkarmak için yapıyor bunu. Kendisi için ise. Evet. Mesela diyelim ki bir plaza dikmiştir. Kim ya? Ben yaptım. Hemen. Kibir yani. Kibir. O da onu tepe taklak mı ettirdi? Elbette. Ebu Muhammed Abdullah Raşi Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki Allah-u Teala, Allah-u Teala ile insan arasında olan en büyük perde kendi nefsini düşünmesidir. Ve kendisi gibi aciz olan bir kula güvenmesidir. İnsanların değil Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşmayı düşünmelidir buyuruyor bu zat da. Doğrusu öyle tabii ki. Kendi nefsini sevdiğin zaman kibir sahibi olacaksın, ucup sahibi olacaksın. İnsanlara tepeden bakacaksın ve insanlara tepeden bakan bir kimse insanlara hizmet edebilir mi? Yardım edebilir mi? Şefkatle yaklaşabilir mi? Ve onları sevebilir mi? Mümkün değil. Ha, oturursun böyle ekran başında. Efendim işte hümanist olursun böyle, seversin falan. O yok. O yok. Damarına bas bakayım bir, sevecek mi, sevmeyecek mi? Ebu Bekir Verrak Hazretleri buyuruyor. Buyuruyor ki nefsine aşık olan onu seven kibirli, kıskanç, aşağı ve hakir olur buyuruyor. Özette bu bunu zaten. Onun için ki nefsini sevmek, kendini sevmek kötülenmiştir. Nefsine aşık olan, nefsini seven bir kimse kibirli olur, kıskanç olur, aşağı ve hakir olur. Ha malı mülkü mevki onun için. Ha hanımefendi, beyefendi falan filan der ama değil mi? Namussuz heriftir arkasından da. Ne cibilliyetsiz bir kadın der arkasından da. Evet. O sevgi ayrı bir şey. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri seviliyor mu? Yunus Emre Hazretleri seviliyor mu? Hacı Bayram Veli Hazretleri seviliyor mu? Seviliyor. Peki bunlar niye seviliyor? Bunlar kendilerine değil Allah-u Teala'ya aşıktılar. Dolayısıyla
1: üstün görmediler.
0: Tabii insanları, üstün görmediler. Sevdi. Hani Yunus Emre Hazretleri hani severiz yaratandan ötürü. Herkese o gözle baktılar. Mevlana Celaleddin Rumi dahil olmak üzere bütün evliya o gözle baktılar. Bunlar kendi nefislerinden nefret ettiler. Allah-u Teala'yı sevdiler. Allah-u Teala'yı sevdikleri için de Allah-u Teala mahluklarına şefkatle, sevgiyle, merhametle yaklaştılar. Bunun için nefs ve nefsini sevenler kötülenmiştir kitaplarda.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden Kur'an-ı Kerim'in Latin harfleriyle yazılmasına da imkan olmuyor. Çünkü bu harflerde Kur'an-ı Kerim harflerinin hepsinin karşılığı yoktur. Bunun için mana bozuluyor. Okunan Kur'an olmayıp manasız bir ses yığını olacağı El Muallim mecmuasında da uzun yazılıdır. Bugün çok kimsenin böyle bozuk tercümeleri ve Latin harfiyle yazılmış ne olduğu belirsiz kitapları Türkçe Kur'an diye gençliğin önüne sürdükleri, köylere dağıttıkları görülüyor. Arapça Kur'an yabancı dildir. Onu okumayın. Öz dilimizle bunu okuyun diyorlar. Böyle söyleyenlere dikkat edilirse, çoğunun namaz kılmadığı, oruç tutmadığı, haramlara, hatta dinsizliğe dalmış bulunduğu, Müslümanlığa yalnız laf ile bağlı olduğu anlaşılıyor.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
2: Abdülaziz Dehlevi Hazretleri. 1. Bölüm. Hindistan Evliyası'nın büyüklerinden Şah Veliyullah Dehlevi Hazretlerinin oğlu. İsmi Şah Abdülaziz Gulam Halimi Faruki Dehlevi'dir. 1746 Hicri 1159 senesinde Dehli'de doğdu. Hindistan'da İngiliz yönetimine karşı Hürriyet meşalesini yakarak Siracül Hint lakabıyla tanındı. 1824 Hicri 1239 senesinde doğduğu yer olan Dehli'de vefat etti. Babasının yanına defnedildi. Abdülaziz Dehlevi, meşhur hadis, kelam alimi ve Nakşibendi yolunun büyüğü olan babasından edep öğrendi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. 11 yaşındayken babasının vazifelendirdiği hocalardan okudu. Meşhur 6 hadis kitabı, Kütüb-ü Sitte başta olmak üzere Muvatta, Mişkatül Mesabih, Şemail-ü Tirmizi gibi kıymetli eserleri babasından dinledi. Hadis-i şerif ilminde diploma aldı. 16 yaşındayken tefsir, fıkıh, usul, hadis, akaid, kelam, mantık, matematik, geometri, astronomi gibi ilimlerdeki derin bilgisiyle herkesin dikkatini çekti. Abdülaziz Dehlevi Hazretleri talebelerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Müslümanlardan hiç kimseye kötü söz söyleme. Hiçbir iyiliği hor görme. Açıkta ve gizlide ilk işin Allahü Teala'dan korkup yasakladığı şeylerden sakınmak olsun. Allahü Teala'dan şöyle kork. Ölmüşsün, kabirde başına gelenleri görmüşsün. Sonra kıyamet kopup diriltilmişsin. Sonra haşrolup Allahü Teala'nın huzurunda durmuş, dünyada yaptıklarından hesaba çekiliyor, bu sıradaki sıkıntılarla karşılaşıyor, sonra cennet ve cehenneme gidiyorsun. Eğer cennete gidiyorsan, ebedi nimetlere kavuşuyorsun. Cehenneme gidersen de çeşit çeşit azaplar göreceksin ve orada olup kurtulma yok. İşte bütün bunları görüp başına bir musibet gelmesinden nasıl korkuyorsan, Allahü Teala'dan da öylece kork, buyurmuştur. Kıymetli kardeşim, günlerini, gecelerini ve saatlerini boşa geçirme. Ahiretine hazırlık yap. Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya bak. Bu da Allahü Teala'ya ibadet ve taatle olur. Kıymetli kardeşim, cömert ol. Bununla Allahü Teala senin hesabını kolay yapar. Çok iyilik yap. Kabrinde sana arkadaş olurlar. Haramlardan sakın. İmanın tadını duyarsın. Takva ve vera ehliyle oturup kalk. Allahü Teala ahiretini iyi yapar. Dinin ve ahiretin hususunda Allahü Teala'dan korkan kimselerle istişare et, onlara danış. Hayırlı işlerde acele et. Allahü Teala seninle masiyet, günahlar arasına perde yapar. Allahü Teala'yı çok an. Allahü Teala seni dünyaya düşkün yapmaz. Ölümü çok hatırlarsan Allahü Teala sana dünya işini hafif kılar. Cennete kavuşmaya arzulu olursan Allahü Teala seni beğendiği işleri yapmaya muvaffak kılar. Cehennemden korkarsan dünya musibetleri sana hafif ve kolay gelir.
4: cennet ehlini seversen, kıyamet günü onlarla beraber olursun. Günah işleyen ve kötülük yapanları sevmezsen, seni Allahü Teala sever. İyilik kalpte nur, amelde kuvvettir. Kötülük kalpte zulmet, amelde zayıflıktır. Fitne çıkaran alimden ve cahil abitten, çok ibadet edenden sakının. Bunların haline meftun olan, gönlünü kaptıran, aldatan için ikisi de fitnedir. Hem de çok tehlikelidir. İnsanlar uzun zaman dinle yaşayacak, sonunda din gidecek. Sonra uzun zaman hayaya sarılacaklar. Bir nevi utanma duygusuyla yaşayacaklar. O da yok olacak. Sonra onları bir rağbet ve istek yaşatacak. Bir müddette bu devam edecek. Sonra bu da öbürleri gibi gidecek. Zannederim bundan sonra gelecek zamanlar birbirinden daha zor olacak. Bizim kendilerine yetiştiğimiz insanlar, ilmi, aklı olan ve onunla amel edecek kimselere öğretmek için öğrenirlerdi. Ama şimdi ilim tahsili yapanlar, akılsızlar, iyi ameli olmayanlar için ilim öğreniyorlar. Cimri ile yalancıdan hangisinin cehennemin daha derinine atılacağını bilmiyorum. Cennete giren bir cemaat, cehenneme giren diğer bir topluluğa, sizin cehennemde ne işiniz var? Halbuki dünyada siz bize öğretmiştiniz. Biz de sizin dedikleriniz gibi yapmıştık. Sizin de cennette olmanız lazım değil mi diye sorduklarında, cehennemdekiler, evet, dünyada size öğretmiş ve anlatmıştık. Fakat biz söylediklerimizle amel etmezdik, yapmazdık. Onun için cehenneme düştük, derler. Bilmediği sorulunca, bilmiyorum demek, ilmin yarısıdır. Bilmediği bir şeyde, Allah için sükût edenin alacağı cevap, konuşandan az değildir. Çünkü nefse en ağır gelen şey, bilmediğini kabul etmektir. Din kardeşlerinin ayıplarını araştırıp bulan kimse, arkadaş edinemez. Dünyada iyi bir şey bırakana, Allahü Teala ahirette daha hayırlısını verir. İnsanın salih olan çoluk çocuğuna dünya sıkıntılarından korunacak kadar mal bırakması diğer şeylerden daha faziletlidir. İlmin süsü ilim sahibinin hilmidir, yumuşaklığıdır. Nefsin arzu ve isteklerine heva denmesi kimde bulunursa onları cehenneme düşürdüğü içindir. Heva sahiplerine de ehli heva denmesi, bunların cehenneme düşecekleri içindir. Terbiyeli, edepli, saliha kızını, fasık erkekle evlendiren, onun felaketine sebep olur. Bir kimse, Şam'ın en uzak bir yerinden, Yemen'in en uzak köşesine yolculuk yapsa, yolculuğu sırasında hayatında faydalı olacak bir kelime öğrense, bu yolculuğu boşuna yapmış sayılmaz. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerdir. Allahü Teala bu ümmeti ebediyen dalalet üzerinde birleştirmez. Allah'ın inayeti cemaattedir. Cemaate, topluluğa uyunuz. Cemaatten ayrılan cehenneme düşer. Kim duha, kuşluk namazını kılar, ayın 3 günü oruç tutar, mukim iken ve seferde bile vitr namazını terk etmezse, ona şehit sevabı yazılır. Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir, Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerden hicret eden, onları terk edendir. Helal de belli, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında çok kimsenin bilmedikleri şüpheli şeyler vardır. Bir kimse bu şüpheli şeylerden kendini korursa, dinini ve ırzını muhafaza etmiş olur. Şüpheli işleri yapanlar harama düşerler. Bunlar korunun kenarında hayvanlarını otlatan ve hayvanlarının koruya dalıp girme ihtimali çok fazla olan kimse gibidir. Dikkat ediniz, uyanık olunuz. Her hükümdarın, sultanın bir korusu vardır. Allahü Teala'nın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da iyi biliniz ki, bedende bir et parçası vardır. Eğer o düzgün ve iyi olursa, bütün vücut iyi ve düzgün olur. Eğer o bozuk olursa, bütün beden bozuk olur. Dikkat ediniz, bu et parçası kalptir. Rızık hususunda endişeye düşmeyiniz. İnsan son rızkını da yemeden ölmez. Allah'tan korkunuz, iyi ameller yapınız. Helali alıp haramı terk ediniz. Abdülaziz Dehlevi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Bir musibet geldiğinde feryad-ü figan eden kimse, Allahü Teala'ya karşı gelmiş olur. Ağlayıp sızlamak, bela ve musibeti geri çevirmediği gibi, insanın sabredenlere verilen sevap ve mükafattan da mahrum olmasına sebep olur. Bir kimsenin yanında mübarek bir zatın iyilik ve güzel halleri anlatılır da, o kimse bundan zevk duymaz ve o mübarek zata karşı kalbinde muhabbet hasıl olmazsa, bilsin ki kendisi kötü kimsedir. Sıkıntının mükafatını bilen, ondan kurtulmaya heves etmez. Şeytanı en çok kızdıran iki şey, onun vesvesesini aldırmamak ve Allahü Teala'nın zatı hakkında düşünmemektir. Allahü Teala'nın yarattıkları hakkındaki tefekkür makbuldür. Bir kusuru ve ayıbı var diye bir kimseyi kötüleyen, hakaret eden kimse kendi kendini helak etmiş demektir. İnsanlar bir kimse hakkında bundan bize zarar gelmez, bu emin bir kimsedir derlerse, o kimse bütün insanların zarar ve kötülüklerinden emindir. Kim Müslümanların aleyhinde konuşur, onları gıybet eder, onlara iftira atarsa, aralarında söz taşıyıp kovuculuk yaparak Müslümanları birbirine düşürürse, Müslümanların hakkını gözetmez, onların kalplerini kırar, incitirse ve onları kendinden aşağı görürse, o kimse şeytanın hizmetçisi olmuş olur. Dünyada fakir, ahirette iflas etmiş vaziyette hakir ve zelil olur. Rızkı hususunda Allahü Teala'ya tevekkül eden kimsenin güzel huyları fazlalaşır, cömert olur ve ibadetlerinde vesvese bulunmaz. Allahü Teala'nın azabından korkmanın alameti haramları terk etmektir. Allahü Teala'nın rahmetinden ümitli olmanın alameti de çok ibadet etmektir. İleride tövbe ederim diye günaha devam edenler, daha yaşarız ümidiyle tövbeyi geciktirenler, hatta Allahü Teala'nın azabını düşünmeyip rahmetini ümit ederek tövbe etmeyenler çok büyük gaflet ve felaket içindedirler. Gönül ferahlığı, hesap kolaylığı ve can rahatlığı fakirlerin halidir. Gönül meşguliyeti, hesapların zorluğu ve can sıkıntısı da zenginlerin halidir. Ölüme şimdiden hazırlanmanız lazımdır. Çünkü bir geldi mi geri gönderemezsiniz. Kendisine bir şey ikram ettiğin kimseyle sana ikramda bulunan kişinin senin kalbindeki yerlerine dikkat et. Eğer kalbindeki muhabbet kendisine ikramda bulunduğun kimseye karşı daha fazla ise, bu ikram ve muhabbetin Allah için olduğu anlaşılır. Ama kalbindeki muhabbet sana ikramda bulunan kişiye karşı daha fazla ise, bu dostluk menfaat içindir. Misafiri çok severim. Çünkü rızkını Allahü Teala veriyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bununla beraber Allahü Teala bana sevap veriyor. Akıllı, zeki, derviş, zengin ve cimrenin kimlere denildiğini 700 tane alimden sordum. Hepsi de birbirine yakın cevaplar verip şöyle dediler: dünyayı sevmeyen kimse akıllıdır. Dünyanın aldatıcı ve yalan olan zevklerine aldanmayan kimse zekidir. Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olan, kanaat eden zengindir. Dünyaya ait arzusu bulunmayan, Allahü Teala'nın rızasını isteyen kimse derviştir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlerden, mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir. Dilini muhafaza et. Amel defterinde ve terazide sevabını bulamayacağın söz söyleme. Hatta sözü söylemeden önce düşün ve ben bu sözü söylemezsem beni cehenneme atarlar diye karar veremezsen o sözü hiç söyleme. 4000 hadis-i şerif içinden 400 tane, bundan da 40 tane ve nihayet bunların içinden de şu 4 hadis-i şerifi seçtim. 1. Kalbini kadına bağlama. Zira bugün senin ise yarın başkasındadır. Eğer kadınlara itaat edersen cehenneme atılırsın. 2. Kalbini mala bağlama. Zira mal sana emanettir. Bugün senin ise de yarın başkasınındır. Başkasının malı için kendini yorma. Başkasına hoş gelir fakat günahı sanadır. Eğer kalbini mala bağlarsan Allahü Teala'nın haklarını gözetemezsin. Kalbine fakirlik korkusu girer ve şeytana itaat edersin. 3. Herhangi bir şey hususunda kalbinde bir sıkıntı olursa o şeyi terk et. Zira müminin kalbi şahit yerindedir. Şüphelilerden sıkılır. Helalde ise sükûnet bulur, sakin olur. 4. Bir işin makbul, faydalı olacağı hükmüne varmadan o işi yapma. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdular ki, Ebu Hureyre Hazretlerinden gelen hadis-i şerifte, siz mümkün olduğu kadar doğru hareket etmeye yaklaşınız. Doğruya yapışıp ondan şaşmayınız. Şunu iyi biliniz ki sizden hiçbir kimse kendi ameliyle kurtulamayacaktır, buyurdu. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i kutsi de Allahü Teala, ben salih kullarım için ahiret nimeti olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın kalbinden geçmeyen bir takım nimetler hazırladım, buyurdu. Ebu Said Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifte, Resulullah Efendimiz, kıyamet gününde ölüm güzel bir koç suretinde getirilir. Cennetle cehennem arasında durdurulur. Sonra, ey cennetlikler! Bunu tanıyor musunuz? Denilir. Cennetlikler başlarını kaldırarak o koça bakarlar. Evet, bu ölümdür, derler. Sonra, ey cehennem ahalisi! Siz bunu tanıyor musunuz? Diye sorulur. Onlar da başlarını kaldırarak bakarlar ve evet, onu tanıyoruz, derler. Sonra emredilir, koç suretindeki ölüm derhal boğazlanır. Müteakiben, ey cennetlikler! Artık size ölüm yoktur. Cennette ebedisiniz ve ey cehennem halkı! Size de ölüm yok. Cehennemde ebedi kalacaksınız, denilir, buyurdu. Sonra da, sen onları ilahi emrin yerini bulduğu vakit ile, hasret ve pişmanlık günü ile korkut. Onlar hala gaflet içindedirler. Onlar hala iman etmiyorlar. Şüphe yok ki arza ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Onlar nihayet bize döndürüleceklerdir. Meryem suresi 39-40. Mealindeki ayet-i kerimeyi okudular ve okurken de elleriyle dünyayı işaret ettiler. Abdülaziz Dehlevi Hazretleri yine başka bir sohbetinde şöyle buyurmuşlardır. Çok konuşan çok hata yapar. Hatayı terk etmek, tövbe yapılmasını istemekten daha kolaydır. Bir yiyecekte 4 şey olduğu zaman o yiyecek tam bir yenilecek şey olur. Birincisi aslı helalden olacak. İkincisi yenilmeye başlarken besmele-i şerife çekilecek. Üçüncüsü yemekte misafir olacak. Dördüncüsü yemek bittiği zaman Allahü Teala'ya hamd edilecek. Bu 4 şey bir yemekte bulunursa onun şanı tamamlanmış, hakkı verilmiş olur. Ey insanlar! Dünya gündüzler ve gecelerdir. Bunlar birbirlerini takip eder. Eğer gündüz yapacağın işi yapmazsan, vakit geçer, gece oluverir. O halde işlerini sonra yaparım diyerek geriye bırakma. Ve sen daima saimlerle, oruçlu olup ibadet edenlerle beraber bulun. Bu sözüne sadık kalır, dünya ehliyle bir arada bulunmazdı. Zamanındaki bazı devlet adamları onu yemeğe davet ettiler. Özür beyan edip gitmedi. Niçin gitmediğini soranlara, onların davetine gitmeyip yemeği kaybetmek, dinimden bazı şeyleri kaybetmekten daha kolay geldi. Müminin dininin midesinden çok daha kıymetli olması lazımdır, diye cevap verdi. İnsanın asıl gayesi dinidir.
5: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah'ım, senden bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları dilerim. Bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden de sana sığınırım. Bugünkü konumuz medeniyet. Sevgili dinleyiciler, medeniyet kelimesinin aslı Arapça olup Medine kökünden gelmektedir. Medine, şehir demektir. Medeniyetin çok çeşitli tarif ve izahları yapılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde 2 çeşit medeniyet görülmüştür. Bunlardan biri, ilahi dinlere inanan cemiyetlerin ortaya koyduğu medeniyetler, diğeri de inançsız insan topluluklarının medeniyetleridir. Günümüzde meşhur olarak bilinen eski Hint, Asur, Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri, putperest toplumların dünya hayat anlayışlarının toplamıdır. Bu toplumlarda birçok tanrıya inanılır, bu tanrılar insan gibi düşünülür, heykelleri yapılır, tapınaklarda onlara tapınılır ve saçma sapan birçok şeye inanılır, onların bazı insanlara, bilhassa krallara, Firavun gibi, Nemrut gibi, Promete, Afrodit gibi krallara hülûl ettikleri, böylece bu kralların yarı tanrılaştıkları kabul edilirdi. Buna göre şekillenen günlük hayatta insanlar, asiller, aristokratlar, plebler, köylüler, köleler ve daha türlü çeşitli isimler altında sınıflandırılır. Hakim olan sınıflar diğerlerini dini, ekonomik ve beşeri bakımdan sömürürler ve zulmederlerdi. Bu farklılık öldükten sonra da mezarlarda da kendini gösterir. Üstün olan sınıflar için piramitler, kral mezarları gibi büyük mezarlar yapılırdı. Çoğunda kadınlar 2. sınıf insan muamelesi görür ve bazılarında orta malı şeklinde düşünülürdü. Zevkleri ise Atina'daki hipodromlarda insanları çırılçıplak spor müsabakalarına sokmak, çeşitli adlar altında tertipledikleri eğlencelerde bol bol şarap içerek her türlü çılgınlığı yapmak ve Roma'daki hipodromlarda da köle yaptıkları ve gladyatör dedikleri insanları birbirleriyle ölümüne dövüştürmek ve günlerce aç bırakılmış aslanlara parçalattırmak vahşetiyle aynı cinsler arasında sapık münasebetlerde bulunmak adiliği olarak tezahür etmiştir. Böyle olan cemiyetlere medeni denilemeyeceği meydandadır. İlahi dinlerden olan ve Avrupa başta olmak üzere zamanla dünyanın çeşitli yerlerine yayılan Hristiyanlık dinine bağlı olanların ortaya koydukları medeniyetse, Hristiyan olan milletlerin eski inanç, örf, adet ve anlayışlarıyla karışarak yarı putperest bir medeniyet olmuştur. Hazreti İsa'nın göğe çekilmesinden çok kısa bir zaman sonra Yahudilerin tertip ve teşvikiyle bozulmaya başlayan Hristiyanlık, felsefecilerin, papaların ve Avrupa krallarının müdahaleleriyle daha çok bozulmuş, anlaşılmaz, karma karışık merasimlerden ibaret bir din haline gelmiştir. Bu haliyle papalar elindeki Hristiyanlık, mensuplarını daima ilerletecek bir dinamizmden mahrum, sosyal hayatı düzenleyici prensiplerden uzak, insanlığı kemale getirici yol ve usullerden habersiz olarak cihan şümul bir medeniyeti doğurucu ve besleyici olamadı. Her türlü fen bilgisinin, zirai, sıhhi, pedagojik ve diğer ilerlemelerin de en büyük manisi oldu. Böylece Ortaçağ Avrupası puthaneye döndürülmüş kiliselerle, zalim derebey ve kralların şatoları ve sarayları etrafında binbir çeşit hurafeyle doldurulmuş kafalar, adalet, merhamet, sevgi, saygı, cömertlik ve yardımseverlikten mahrum katı kalpler ve cehaletin kararttığı daracık ufukları içinde kaba, görgüsüz, pis ve yarı vahşi insanlarla doldu. İlim, fen, teknoloji ve teknik aletler asırlar boyunca olduğu yerde kaldı ve hatta geriye gitti. Hastalıklar çaresiz, hastalar bakımsız, fakirler ve köylüler hor ve zelil, ilim adamları, düşünen insanlar tehlikeli ve büyülü, kadınlar her türlü hakaret ve zilletin hedefiydi. Müslümanların İspanya'yı fethederek burada bir İslam medeniyeti kurmaları ve Haçlı seferleri sonunda Avrupalılar önce şaşkınlık ve hayranlık içinde bocalamışlar, sonra yavaş yavaş uyanarak çocuklarına Endülüs üniversitelerinde fen bilgileri tahsil ettirmeye, İslam alimlerinin yazdığı fen bilgileri kitaplarını kendi dillerine çevirmeye ve Müslümanlarda gördükleri teknik aletleri yapmaya başladılar. Bu arada İslam alimlerinin eski Yunan filozoflarının bozuk kitaplarına verdikleri ilmi, inandırıcı cevapları okuyarak içine düştükleri bataklıklardan kurtulmaya çalıştılar. Bu hal İslamiyet'in üstünlüğü karşısında ezilen ve papazların aforoz tehdidiyle suskunluk içinde olan Avrupalıları bu defa eski Yunan mitolojisini incelemeye, öğrenmeye sevk etti. Öğrendiklerini resim, heykel, felsefe ve edebiyat eseri, müzik bestesi olarak kendilerine göre yeniden yazarak ve yayarak yeni bir yol tuttular. Bunlara Rönesans, Hristiyanlık dininde yaptıkları yeni değişikliklere de reform adını verdiler. Böylece Avrupa'da gün geçtikçe tesiri azalan ve bir süs unsuru haline gelen bir kilise, ruhi açlıklarını tatmin için sık sık değiştirdikleri sanat ve estetik anlayışlarıyla maddi refahı hedef alan bir ilim, teknoloji ve sanayileşme başladı. Fransızların dünyayı övündükleri Versailles Sarayı'nda bir hamam yoktu. Su ve temizlik düşmanlığı papazlardan başlayarak krallarda, asillerde ve halkta yaygındı. Müslüman milletlerden ve bilhassa Osmanlılardan görüp öğrendiklerini tatbik ederek, üzerinde asırlar boyu çalışıp geliştirerek bugünkü ilmi ve teknolojik seviyelerine ve ihtilallerle yerleştirilen rejimlere ulaştılar. Günümüz dünyasında bir Hristiyan medeniyetinden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü Hristiyanlığın Hristiyan denilen milletlerde bir fantezi ve teselli kaynağı olarak kabul ettikleri üç tanrı inancı bir süs eşyası olarak taşıdıkları haçlarla her türlü eğlencelerinin sembolü haline gelmiş şarap ve kilise korolarından türemiş çılgın bir batı müziği ve bunların neticesi olarak her gün süratle artan ahlaki çöküntüye medeniyet demek mümkün müdür? Medeniyet, tasnifleri içinde her bakımdan mükemmel, yüksek ve bütün olgunlukları içinde bulunduran hiç kusursuz olan İslam medeniyetidir. İslam medeniyeti, İslamiyet'in vaaz ettiği iman, itikat, amel ve ahlak esasları, cemiyet hayatı ve idare prensipleri ve dünya nimetlerinden insanın yaratılış maksadına uygun olarak faydalanma erginliğiyle bütün dünyaya hitap eden her türlü görüş, düşünce ve fikirlerin doğru ve iyi taraflarını varlığında bulunduran ve zamanı, çağları peşinde sürükleyen ve insanlık tarihi boyunca yaşanmış en ileri ve parlak bir medeniyettir. Bunu iyi anlamak için İslamiyet'i doğru bilgilerle iyi öğrenmek ve tanımak şarttır. Ebu'l-Hasan Şazili Hazretleri buyuruyorlar ki, günahların bağışlanması ve başa gelen belalardan korunmak için en güzel sığınak, istiğfar ve tevbe etmektir.

Şiirlerle Menkıbeler. Seyyid Abdullah rahmetullahi aleyh. Muhabbet, itaat ve himmet. Es-Seyyid Abdullah ki ilim ehli bir kişi, insanları gafletten uyarmaktı sırf işi. Sözü tesir ederdi kalbine her kişinin. Zira hep konuşurdu gönülden Allah için. O bir nasihatinde buyurdu ki, bir kimse bir İslam alimini bir rehber edinirse, o zatı büyük bilir, beslerse çok muhabbet, akar ona sel gibi o zattan feyzi himmet. Lüzum kalmaz ayrıca yardım istemesine, zira gelir devamlı o himmet kendisine. Ne kadar fazla ise sevgi ve itaati, çok olur o nispette kavuştuğu himmeti. Bir azalma olursa bu ikisinde şayet, azalır o nispette gelen feyiz ve bereket. Yine o buyurdu ki, ey insanlar, bu dünya fani ve vefasızdır. Aldanmayın sakın ha. Onun kim aldanırsa sahte güzelliğine, dünya ve ahirette yazık eder kendine. Zira akıllılığın şudur ki alameti, girmez onun kalbine dünyanın muhabbeti. Her an ahiretini düşünür aklı olan. Çünkü iyi bilir ki bu dünya bir imtihan. Ahmak ise kaptırır bu dünyaya gönlünü. Yaşar gaflet içinde, düşünmez ölümünü. Zira ahmaklığa da şudur ki bir alamet, kalbinde bu faniye besler sevgi, muhabbet. Ancak kamil insanlar bu sevgiden kurtulur. Yanlarında olanlar bulur rahat ve huzur. Kötü arkadaşsa insanı azdırır hep. Kişinin helakine bunlardır asıl sebep. İnsan zarar görse de şeytan veya nefsinden, o daha zararlıdır, hatta bu ikisinden. Şeytan sanki dayamış ağzını kalbimize. Gece gün hiç durmadan vesvese verir bize. Lakin bir vesveseyi verir ancak bir defa. Eğer aldatmazsa söylemez onu daha. Fakat nefsi emmare hiç de böyle değildir. O 100.000 şeytandan da daha tehlikelidir. Saldırır kaplan gibi, hem de peşi peşine. İster ki atsın onu cehennem ateşine. Hasmını zayıf olan noktasından yakalar. Uğraşır onun ile ta ölünceye kadar. Böyle şiddetliyken lakin nefsi emmare, ondan kötü arkadaş zararlıdır 1000 kere. Zira hissettirmeden insanı yavaş yavaş adeta cehenneme iter kötü arkadaş. Lakin kötü arkadaş olmaz yalnız insandan. Hepsi kötü arkadaştır. Ne varsa ahlak bozan. Kitap, dergi, gazete, hatta film ve kaset. Hep kötü arkadaştır. Azdırıyorsa şayet.

0: Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan adama benzer ki daha çok pislenir.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
1: TGRT FM Haber.
4: Önce de bahsettik ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki gösterdiği Ermeni sözde Ermeni soykırımı ile ilgili kararına İsrail'in böyle bir tepki var Yeni Şafak gazetesinde. Gelelim Milliyet'e. Milliyet'te de Ay Yıldız Doğuyor başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de temelini attığı ve Türkiye'nin Pentagon'u olarak nitelendirilen Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını bir hafta içinde iki kez sembolik olarak açacak yazılmış. Detaylarına da bakacağız ilerleyen dakikalarda. Ve Akit gazetesinde Murat Ongun'un savunmasıyla alakalı bir başlık var. Onlar da manşetine "Tıraşı kes, hırsızlığı anlat" diye çıkmışlar efendim. Akit'in de böyleydi başlığı. Gelelim Sabah gazetesine. Nifak siyasetine müsaade etmeyiz. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın az önce başlıklarda da bahsettiğimiz sözlerine yer verilmiş. Ve FETÖ'cü tetikçilerden kesintisiz ihanet. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'nün medya tetikçilerinin Türkiye'deki faaliyetlerinin uzaktan hala sürdüğü, düşmanlıkları 10 yıldır sürüyor diye bir başlık atılmış Sabah gazetesinde. Yine aynı zamanda Dünya Kupası ile ilgili de bir sürü manşet var ki Dünya Kupası'nda çok ilginç maçlar oynanıyor. Onu da birazdan bakacağız. Turnuva ağacımızı hazırladık. Gelecek ekranlara hangi maçlar oynandı, hangi sonuçlar alındı bakacağız efendim. Hürriyet gazetesi "Yüreğini koyan kazandı" yazmış. En başta tabii Fas'tan bahsediyor. Son dakikada Fas'ta önemli bir galibiyeti imza attı Hollanda karşısında. Daha onun gibi nice sonuçlar var. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "her senaryoya hazırız" sözleri Hürriyet gazetesinde manşette yer alıyor. NATO için kırmızı alan başlığı var. Ankara'da birçok değişiklik yapılıyor NATO için ki bununla ilgili taksiciler adına bir değişiklik var. Ona birazdan bakacağız. O da bir hayli ilginç. Akşam gazetesi ne villayı ne parayı izah etti. Yine Murat Ongun'un savunması ile ilgili cümlelerini almışlar manşete. Güncellenen WhatsApp'ta büyük tehlike. O da şu, biliyorsunuz WhatsApp'ta artık kullanıcı adıyla bir hesap eşleştirme durumu söz konusu. Farklı programlarda olduğu gibi, Telegram'da olduğu gibi. Ancak bunun bazı suçluların telefon numarasını da gizleyip daha gizli işleri WhatsApp üzerinden yürütebileceği iddiasında doğurdu. O beklenen büyük tehlike de o. Ve son olarak Ekonomi Gazetesi'nde de ihracatın değerini teknoloji belirledi manşeti yer alıyor. Bunu da bu şekilde geçmiş olalım ve gelelim etiketimize efendim. Bugün şöyle bir etiket belirledik. Hayattan birçok beklentimiz var. Ve bu beklentileri ne zaman sıralasak hepsinin sonunda şunu söylüyoruz. Ya bunun olması çok mu zor? Sizlerin de bir beklentisi vardır. Dün bekliyoruz diye konuşmuştuk. Etiketimizi böyle vermiştik. Bugün de etiketimiz çok mu zor? Hayattan beklentilerinizi ya da haberlerimizle ilgili şimdi konuşacağımız konularla ilgili düşüncelerinizi çok mu zor etiketiyle bizlere gönderin. Bütün Türkiye okusun. Günaydın Türkiye başlıyor.
5: Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verileri belli oldu. Hem ihracat hem de ithalatta gerileme yaşanırken dış ticaret açığında daralma dikkat çekti. Az sonra. Dünya cayır cayır yanıyor. Sıcak hava dalgası Avrupa'dan Çin'e kadar ulaştı. Çin teknolojisi şu sıralar serinlemenin farklı yollarına kilitlenmiş durumda. Az sonra. Süper Lig'de yabancı kuralı krizi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralını değiştirmeyeceğini açıkladı. Kulüplerden federasyona tepkiler büyüyor. Az sonra.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın makul zeminden çıktığını söyledi. CHP'nin Aleviler üzerinden yaptığı istismar siyasetini eleştirdi. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir dedi. Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili kararına da tepki gösterdi. Cinayet şebekesinin iftiralarını asla kale almıyoruz dedi.
6: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır.
7: Gündeminde muhalefet vardı. Etnik ayrımcılık yaparak istismar siyasetine yeltenen CHP'ye sert tepki gösterdi. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyetleri üzerinden kimse siyaset yapmamalı dedi.
6: Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesine getirdi sözü. Muhalefet

0: ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her türlü senaryoya hazır hale getirildiğine dikkat çekti. Savunma sanayideki başarıya değindi.
0: Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz.
2: CHP'de mutlak butlandan sonra en sert tasfiye dalgası yaşandı. 26 il başkanı görevden alındı. Bunlardan 7'si tedbirli olarak ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. İhraç sistemine itirazı kabul edilen Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanı ise iade edildi. Ayrıntılarına bakalım.
3: 26 ilimizde görevden alma durumu söz konusu. Bunlardan 7 tanesinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 6 ilimizde de yani bu 26'nın 6'sı ilinde de yeni görevlendirme söz konusu.
1: CHP'de en sert tasfiye dalgası yaşandı. Kılıçdaroğlu çizgiyi aşan, parti disiplinini hiçe sayanlarla yolları ayırdı.
3: Bugün ağırlıklı bir biçimde örgütsel çalışmalarımız değerlendirildi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin A takımını topladı. Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararları parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Tam 26 il başkanı görevden alındı. Bunların 25'inde il örgütü de feshedildi. Sinop'ta teşkilata dokunulmadı.
3: Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
1: Görevden alınan 26 il başkanından 7'si tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu listedeki bazı isimler dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na Kayyumdaroğlu diyen Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ile maşa ifadesini kullanan Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir ihraç edildi. Kılıçdaroğlu'nun buradayım ve buradayım videosunun bir benzerini çekerek gündem olan Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da 7 il başkanı arasında yer aldı. Denizli, Muğla, Eskişehir ve Tunceli il başkanları da CHP'den ihraç edilen diğer isimler oldu. 6 ile de yeni atamalar yapıldı.
3: İki başlılığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil.
1: Öte yandan tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak bu karara itirazı kabul edilen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın görevine iade edildi. Günaydın hemen genel kurulda nöbetçi olarak çalışmalarına başladı. Genel merkezde ihraç kararları alınırken Grup Başkanı Özgür Özel de mecliste grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasında yeni parti sinyali verdi.
2: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yönelik rüşvet iddiaları her geçen gün büyüyor. Tutuklu iş insanı Turgut Koç ek ifadesinde Ağbaba'nın kendisine 500 bin lira var mı diye sorduğunu ileri sürdü. O isteğe ilişkin mesajlar da ifşa oldu. İzleyelim.
4: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
1: Kaynağı belirsiz paralar, şaibeli konuşmalar, soruşturma derinleşti. Ortaya çıkan mesajlar para trafiğini gözler önüne serdi.
5: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
1: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor.
6: Demokrasi var, seçim var. Değerli arkadaşlar, bir kumpas da var.
1: Antalya ve Uşak soruşturmalarında adı sık sık geçen Ağbaba için rüşvet iddiaları büyüyor. Ağbaba ile tutuklu şoförü Gökhan Cumali arasındaki kayıt dışı para trafiği daha önce deşifre edilmişti. Devam eden soruşturmada tutuklu iş insanı Turgut Koç da Ağbaba ile irtibatta olan isimlerdendi. Koç'un telefonunda dikkat çeken yeni bir ayrıntıya ulaşıldı. O ayrı bir mesajlaşmaydı. Mesajlarda Ağbaba Koç'u Ankara'ya çağırıyordu. Turgut Koç adliyeye götürülerek o mesajların detayı soruldu. Koç kendisinden 500 bin lira istendiğini ileri sürdü. Bu yüzden Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını iddia etti.
7: Veli Ağbaba beni

0: Ankara'ya çağırdı. 500 bin lira var mı diye sordu. Ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki aramadaysa WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim.
1: Soruşturmada dikkat çeken bir kareye daha ulaşıldı. O kare 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye aitti. Söz konusu fotoğrafta dolar ve avro desteleri yer aldı. Rüşvet iddialarına karşın soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor.
2: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında skandal detayları ortaya çıktı. Dosyada İBB davasında yargılanan Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ın isimleri de yer aldı.
1: Mağdurlar tek tek anlattı. Yakın dostlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıkları Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ın adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasından çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da tutuklu yargılanıyor. Ongun duruşmanın 59. gününde Ekrem İmamoğlu'nun örgüt yöneticisi sıfatıyla sanık kürsüsünde savunma yaptı. Murat Ongun'un adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında alınan ifadelerde de yer aldı.
4: İkametinizde para mı işlemi gerçekleştireceğiz?
1: Mağdur kadınların beyanlarında sadece Ongun hakkında değil firari Emrah Bağdatlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu bulunan Hüseyin Köksal ve Gönül Mama Kod adıyla bilinen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında cezaevine yollanan Gülşah Rojin Demir'le ilgili dikkat çeken iddialar da vardı. Lüks otellerdeki görüşmeler, para trafiği, uyuşturucu alışverişi, skandal iddiaların sadece bir kısmıydı. Murat Ongun'un görüştüğü kadınlara kendisini farklı kimliklerle bazen doktor bazen de profesör olarak tanıttığı da iddia edildi. İfadelerde Ongun, Bağdatlı ve Köksal'ın yakın arkadaş olduklarına da yer verildi.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken mesajlar verdi. Türkiye NATO için temel kaldıraçtır. Türkiye'nin olmadığı denklem çöker dedi. Askeri hastanelerinde yeniden açılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bunun milli beka meselesi olduğunu söyledi.
5: NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan NATO zirvesi öncesi kritik mesajlar verdi. Türkiye'nin olmadığı denklem çöker dedi.
5: Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin NATO içindeki önemine vurgu yaptı.
5: Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır.
1: Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterince destek vermeyen NATO üyesi ülkelere de mesaj gönderdi.
5: Eli kanlı terör örgütlerine harf oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür.
1: Bahçeli'nin gündeminde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatılan askeri hastanelerin durumu da vardı.
5: Ne azındır ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir.
1: MHP lideri askeri hastanelerin açılmasının Türkiye açısından bir beka meselesi olduğunu belirtti.
5: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir.
1: Bahçeli, ABD ve İran arasındaki mutabakatı sabote etmeye çalışan İsrail'e de tepki gösterdi.
5: Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dahi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır.
3: Gri pantolon ve beyaz gömlek giyecekler efendim. Yabancı konuklara Türk kültürünü tanıtmak amacıyla lokum, kolonya ve soğuk su ikram edecekler. Ankaralı taksiciler NATO zirvesine hazırlandı. Zirve için belediyeler de bazı noktalardaki çöp konteynerlerini kaldırdı. Denetimler ise hız kesmedi.
6: Welcome to Ankara.
7: Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirve için taksiciler de özel hazırlık yaptı. Yaka kartı, beyaz gömlek, gri pantolonla vatandaşları karşılayacaklar.
8: Tek tip kıyafetlerimiz olacak. Beyaz gömlek, gri pantolon, yaka kartları zaten üzerlerinde. Şoförlerin kimlik bilgileri çok düzgün bir şekilde. Misafirlerimiz çünkü önemli. Gelen misafirlerimizi güvenli bir şekilde yerlerine teslim edeceğiz inşallah.
7: Zirve süresi boyunca taksiciler konuklara soğuk su, kolonya ve lokum ikramında bulunacak, başkentin misafirperverliğini vatandaşlara yansıtacak.
6: Nasıl evimize bir misafir geliyor ise öyle karşılamayı düşünüyoruz. Tabii ki bunun için bir kolonyamız var, soğuk suyumuz var, lokumumuz var ve dolayısıyla hani çok da farklı bir şeye gerek yok.
7: İngilizce öğrendiniz mi?
8: İngilizce çalışıyoruz ama Almanca var.
7: Hangi kelimeleri öğrendiniz?
8: Almanca, wie geht, wie heißen Sie, wo wohnst du? İngilizcemiz durağımızda bir kısmı biliyor zaten. Bilmese de öğreniyor illaki. Welcome diyoruz şimdiden.
7: NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şehrin birçok noktasında Operasyon Turkuaz kapsamında denetimler ise hız kazandı.
9: Denetim için sıkıntı yok. Denetim için hepimiz hemfikiriz. Bu konuda hiçbir derdimiz yok, sıkıntımız yok. Ama bunu yaparken insanları rahatsız etmeden yapmak lazım.
7: Zirve süresi boyunca 22 atlı polis de sahada görev yapacak.
10: Ben ilk defa gördüm.
7: Üstünde polisler vardı, gördün mü?
10: Evet.
7: Nasıldı?
10: Güzellerdi. Çok seviyorum polisleri.
7: Çankaya'da 36 cadde ve sokakta çöp konteynerleri güvenlik nedeniyle toplanacak. Kent genelinde moloz, dal, budak, eski mobilya ve bunun gibi atıkların kapı önüne bırakılması yasaklandı.
3: İstendiğinde taksilerle ilgili ne güzel düzenlemeler yapılıyor, görüyorsunuz değil mi? Şimdi Ankara'da çok fazla bulunmadım. Birkaç kez gittim ama hep iş için kısa süreli bulundum. İstanbul'daki taksiciler üzerinden konuşuyorum ki bu zirve İstanbul'da olsa o kadar taksiciyi böylesine bir düzenleme getirmek ne kadar mümkün olabilirdi onu da bilmiyorum ama İstanbul'da taksiciler inşallah Ankara'daki esnaf kardeşlerini, arkadaşlarını örnek alırlar. Burada da düzenlemeler olur çünkü İstanbul'da çok büyük bir taksi problemi hala var. Ne yazık ki var ve yıllardır çözülemiyor. Üstelik herhangi bir meslek grubu göz önünde bulundurulduğunda taksiciler kadar istediğini alan başka hiçbir güruh yok. Zam isterler, alırlar. Farklı taşımacılık uygulamalarını kaldırmak isterler, kaldırırlar. Bunlar defalarca kez yaşandı. Ve bugün geldiğimizde ne İstanbullu %100 istediği gibi bir hizmet alabiliyor, ne buraya gelen turist dolandırılmadan çok zor bir şekilde dönebiliyor. Araçların içi yeteri kadar temiz değil. Zaten lokumu, kolonyayı geçtim. Düzgün, sağlıklı bir yolculuk yapalım. Başka bir derdimiz yok. İnşallah İstanbul'daki bu taksi problemi de çözülebilir. Devam edelim. Orta Doğu diplomasisinin gözü Doha'da. ABD Başkanı Donald Trump belki önemli, belki de değil diyerek görüşmelerin önemini küçümserken Tahran'dan gelen açıklamalar Doha'daki temasların kapsamına ilişkin kafa karışıklığını daha da arttırdı.
1: ABD ile İran arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen temaslar öncesi taraflardan peş peşe çelişkili açıklamalar geldi.
11: Meeting on that tomorrow in Doha.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Doha'daki toplantı belki önemli olacak belki de olmayacak sözleriyle sürecin belirsizliğine dikkat çekti. Beyaz Saray ise Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la Jared Kushner'ın görüşmeler için Doha'ya gideceğini açıkladı. İran'sa Doha'ya teknik bir heyet göndereceğini doğruladı. Ancak Amerikan heyetiyle doğrudan görüşme yapılmayacağını, temasların sadece Katar'la arabulucular üzerinden yürütüleceğini duyurdu. İran cephesindense ABD'ye rest geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile mutabakat zaptındaki 1, 4, 5, 10 ve 11. maddeler uygulanmadan nihai anlaşma müzakerelerine başlamayacağız dedi. Kalibaf, tartışılanları uygulamayı reddederlerse biz de savaşa hazırız açıklamasında bulundu. Bu sırada İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Katz, Tel Aviv'in itirazlarına rağmen ABD'nin İran ve Lübnan dosyalarını aynı diplomatik zeminde ele aldığını söyledi. Netanyahu'nun bu bağlantıya karşı çıktığını ancak Washington'un baskısıyla iki cephenin birlikte değerlendirildiğini öne sürdü. Kulislerde Doha'daki temasların Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, gerilimin düşürülmesi ve 60 günlük mutabakatın teknik maddelerine odaklanacağı konuşuluyor. Tüm bu açıklamalar Washington, Tahran ve Tel Aviv arasındaki diplomasi trafiğinin kritik bir eşikte ilerlediğini gözler önüne serdi. Doha'dan çıkacak mesajlar bölgedeki dengeleri doğrudan etkileyecek.
3: Efendim etiketimiz çok mu zor? Sosyal medyada mesajlarınızı bekliyoruz. Neden bugün çok mu zor dedik? Çünkü bahsettiğimiz haberlerde de o soruyu haberlerin sonuna ya da gündemde herhangi bir konuyla hayatınıza dair ne varsa onun sonuna ekleyebileceğimiz bir soru. Mesela barış meselesi ABD ile İran arasında. Çok mu zor? Soruyoruz. ABD ile İsrail arasında da bir gerilim var ve bu yeni bir boyuta taşındı. Beyaz Saray Tel Aviv ve Gazze talepleri içeren bir belge sundu. Buna göre ABD Hamas silah bırakmasa bile İsrail'den Gazze'nin yeniden inşasını istiyor.
1: Trump'la Netanyahu arasında şimdi de Gazze gerilimi. İsrail basınına göre ABD yönetimi İsrail'e Gazze'nin geleceğine dair yeni talepler içeren bir belge sundu. Talebin merkezinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı yer alıyor. En dikkat çeken madde ise şu, Hamas silah bırakmasa bile Gazze'nin yeniden inşası devam etmeli. Belgede Gazze'de su, elektrik ve altyapı projelerinin önünün açılması, inşaat malzemeleriyle tıbbi ekipman girişine izin verilmesi isteniyor. Ayrıca teknokrat bir yönetim kurulması, Barış Konseyi ve Uluslararası İstikrar Gücü için gerekli hazırlıkların yapılması da talep ediliyor. İsrail'in Gazze'de 4G ağının açılması, vergi gelirlerinin yeni yönetime devredilmesi ve silah bırakanlara şartlı af uygulanması da isteniyor. Habere göre Washington'un mesajı net, Gazze'de yeniden savaşa dönmek artık seçenek değil. Hamas silah bırakması bile alternatif yönetim modeli kurulmalı. İsrail basını ABD'nin bu belge için Tel Aviv'den yazılı onay beklediğini öne sürdü. İddialara ilişkin Washington ve Tel Aviv'den ise henüz resmi açıklama gelmedi.
3: Dış gündemi de bitirdik. Bir futbola dönelim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu. Montella ile devam edeceklerini açıkladı. Hacı Osmanoğlu milli takıma Bodrum'da villa primini kesinlikle vereceğini söyledi.
11: Aziz milletimizden ben hem takım adına hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum.
1: 24 yıl bekledik. Dünya Kupası'ndan 2 maçta elendik. Milli takımda başarısızlığın faturasını üstlenen olmadı.
11: Allah nasip etmedi.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Montella'nın geleceğiyle ilgili konuştu. Hacı Osmanoğlu, eleştirilerin hedefindeki İtalyan teknik direktörün görevine devam edeceğini söyledi.
11: Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz.
1: Hacı Osmanoğlu çok tartışılan Bodrum'daki villa primini tekrarladı.
0: Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak.
11: Milli duyguları karıştırıp imar sorunu var da imarını çözmek için gönlümüzden koptu.
1: Milli takıma dağıtılan prim miktarı da belli oldu.
0: FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük.
1: Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'le atışmalarına değindi. Terim'in yanlış yaptığını söyledi.
0: Fatih Terim özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.
12: Hesap her zaman sorulur.
11: Yani kimden hesap soracaksın?
1: Milli takım Avustralya ve Paraguay'a kaybedip ABD'yi 3-2 mağlup etti. Türkiye D grubunda 3 puanda son sırada yer aldı. Bizim çocuklar 48 takımlı Dünya Kupası'nı 35. sırada tamamladı.
3: Fatih Terim'le karşı karşıya geldiğinde suratına söyleyeceğim diyor Hacı Osmanoğlu. Büyük ihtimalle bir sonraki karşı karşıya gelişleri belki de TFF Başkanlığı görev tesliminde olacak. O zaman da bunu söylemeye fırsatı olmayabilir. Onu göreceğiz çünkü Fatih Terim'in de federasyon başkanlığı için şu anda iddialar iyice güçlendi. Bir taraftan da düşünüyoruz. Yani hatta bunu bazen düşündüğümde bir hayli sinirleniyorum. İnanılmaz bir başarısızlık ortada. Bu kesinlikle yasınamaz. Birazdan turnuva ağacına bakacağız. Orada hangi takımlar tur atladı, kimler nerelere geldi onu göreceğiz. Milli takım Arda'sıyla, Kenan'ıyla, Barış Alper'iyle çok kötü bir Dünya Kupası geçirdi. Ve sonuçta bunun bir ya da birden fazla sorumlusu var. Ama federasyon başkanına göre bugün sorumlu hiç kimse değil. Hatta en büyük sorumlu, bugünün en büyük suçlusu bizleriz. Eleştirdiğimiz için. Hatta Sayın Bakan Gürle'ye de çağrıda bulundu. Bizi eleştiren, böyle konuşan kim varsa lütfen sizi de göreve davet ediyorum. Onlarla ilgili soruşturma başlatın diye. Yani bugün milli takımı eleştirenin içeri atılmasını istiyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ancak gerçekler öyle değil. Ortada bir gerçek var. Başarısızlık var. Büyük bir başarısızlık var. Bugün UEFA'dan ceza alan çok büyük bir Türk kulübü var. Bunun da sorumlusu yine bir noktada Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Bu harcamaların önünü kesmediği için çok başarısız bir milli takım var. O yüzden bu sorumlulardan hesap sorulur. Bu da çok doğal. Şimdi biz diyoruz ya kimse suçu üstlenmiyor. Bizde en azından istifa yok. Herkes yoluna devam ediyor. Dünyada işler öyle yürümüyor. Elenen takımların hepsinde kriz yaşanıyor. Güney Kore milli takımının teknik direktörü ölüm tehditleri alıyor. Bu tabii ki doğru değil. Uruguay'da milli takımın özel uçağı iptal edildi. Suudi Arabistan'da Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti.
1: Dünya Kupası'na erken veda eden ülkelerde kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. İstifalar peş peşe geliyor. Teknik direktörden federasyon başkanına kadar herkese fatura kesiliyor. Dünya Kupası'ndan elenen Güney Kore'de işler karıştı. İstifa eden teknik direktör Hong Myung-bo ölümle tehdit ediliyor. Halkın öfkesiyle Myung-bo'nun dükkanlara girişi yasaklandı. Teknik direktörün yüzü televizyonda sansürlendi. Futbolcu ve milli takım personelleri için güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung milli takımı eleştirip soruşturma başlattı. Gruptan çıkamayan Uruguay'da kriz yaşanıyor. Federasyon milli takımın özel uçağını iptal etti. Futbolcular dönüş biletlerini kendi cebinden alacak. Teknik direktör Bielsa da görevini bıraktı. İskoçya'da Steve Clark ve Çekya'da Miroslav Kubek istifa etti. Suudi Arabistan'da fatura Futbol Federasyonu Başkanı'na kesildi. Yasser El-Misehal özür dileyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.
3: Bu arada Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman da istifa etti. Biz de Bodrum'da villa veriyoruz elendik diye. Şimdi efendim bakalım kimler hangi sonuçları aldı. Dün oynanan maçlarda neler yaşandı. Zaten Hollanda'yı, Güney Afrika'yı ve Almanya'yı bir gün önce konuşmuştuk. Fransa, İsveç'i çok net bir skorla geçti. 3-0 Mbappe'yle yıldızlaştı. Gol krallığında şu anda 6 gole ulaştı Dünya Kupası'nda gol krallığına. Aynı zamanda turnuva tarihinin en golcüsü olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Ve yine Meksika 2-0'la geçti. Ekvador'u adını son 16'ya yazdırdı. Fil Diş Sahili'de Norveç'i 2-1 yendi. Bugün hangi maçlar oynanacak? İngiltere Demokratik Kongo maçı var. Burada İngiltere tabii ki açık ara favori. Aynı zamanda ağacın sol tarafında Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek ve Belçika Senegal maçı da bugün oynanacak. Ve kalan diğer maçlarda önümüzdeki günlerde tamamlandıktan sonra son 16 turu heyecanı başlayacak. Aslında milli takımın son 16'ya kalması çok mu zor diye sorabilirdik. Sosyal medyada da etiketimiz bu. Çok mu zor etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Ama zormuş demek ki, kalamadık ne 16'ya ne 32'ye. Çok mu zor etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, ardından tekrar birlikte.

0: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek. Birinci kapandı, dili boğazına kaçtı. Yaralı çocuğu çevredekilerin müdahalesi kurtardı.
1: Aradılar.
2: Çağırdılar.
1: Tamam. Polis arayan var mı?
0: Görüntüler Konya'dan.
1: Açın arkadaşlar, açın.
3: Sakin.
1: Açın, aradılar, açın.
0: Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğuna motosiklet çarptı. Hem motosikletlinin hem de çocuğun yaralandığı kazanın ardından büyük panik yaşandı. Kazazede çocuğun nefes alamadığı anlaşıldı. Çevredekilerin soğukkanlı müdahalesi sayesinde çocuk yeniden nefes almaya başladı. Olay yerine giden bir doktor da ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekipleri gelene kadar çocuğun yanından ayrılmadı. Yaralı çocuk ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
1: Müsaade edin ambulansı sedye getirsin.
0: Dershanenin çatısı çöktü. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Olay Pakistan'da meydana geldi. Pencap eyaletine bağlı Lahore kentinde bir dershanenin çatısında çökme yaşandı. Ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirlendi. Hepsinin de çocuk olduğu öğrenildi. Yetkililer, emniyet ve yerel yönetime talimat verdi. Çatının çökmesinde ve çocukların ölümünde ihmali veya sorumluluğu olan kişilerin acilen tespit edilmesini ve haklarında derhal cezai işlem başlatılmasını istedi. Adresler tek tek tespit edildi. Terör örgütü yandaşları gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü. Taksici Muhammed Kod adlı Orhan Küçük'ün örgüt yanlısı kişilere sözde liderlik yaptığı, yasa dışı dernekler üzerinden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları tespit edildi. Kırk üç adreste 42 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 kesici delici bıçak, 1 drone ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

0: şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: TGRT FM.
5: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana salağa verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
6: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.

0: Yeniden günaydın efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Başlıklarımıza bir bakalım. Yine bugün Türkiye'de neler oldu? Dün neler oldu? Bugün neler olacak? Gelsin başlıklar ekranlara. Hemen okuyalım biz de sizlere. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı sözleriyle başlayalım efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın makul zeminden çıktığını söyledi. CHP'nin Aleviler üzerinden yaptığı istismar siyasetini eleştirdi. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir dedi. Erdoğan İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili kararına da tepki gösterdi. Cinayet şebekesinin iftiralarını asla kale almıyoruz dedi. Geçelim ikinci başlığımıza efendim. CHP'de 26 il başkanı görevden alındı. Mutlak mutlandan sonra en sert tasfiye dalgası yaşandı. 26 il başkanı görevden alındı. Bunlardan 7'si tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İhraç istemine itirazı kabul edilen Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanı da iade edildi. Geçelim bir sonraki başlığımıza efendim. Emekli maaşına aile destek formülü. Ne demek bu? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti'nin Sapanca kampında ekonomi konusu masaya yatırıldı ve en düşük emekli maaşına aile destek formülüyle bir çözüm getirilecek. Aynı zamanda konut ve kira fiyatlarıyla KOBİ'lerin finansmana erişimini öne çıkardı bu kampta AK Partililer. Dönelim dördüncü başlığımıza. Bu biraz kötü bir haber çünkü otoyol ve köprü ücretlerine zam geldi. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden geçişin ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti de 110 liraya çıkarıldı. Ve beşinci başlığımız, aslında çok da konuşmak istemediğimiz bir konu bu da, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Montella ile yola devam edeceğiz ne olursa olsun. Aynı zamanda Dünya Kupası'na katılan çocukların villa sözünü de tutacağım. Hepsine villalarını vereceğim dedi. Detaylarına yine bakarız efendim. Etiketimiz çok mu zor? Mesela Montella'yı yollamak çok mu zor? Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
1: Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verileri belli oldu. Hem ihracat hem de ithalatta gerileme yaşanırken dış ticaret açığında daralma dikkat çekti. Az sonra. Dünya cayır cayır yanıyor. Sıcak hava dalgası Avrupa'dan Çin'e kadar ulaştı. Çin teknolojisi şu sıralar serinlemenin farklı yollarına kilitlenmiş durumda. Az sonra. Süper Lig'de yabancı kuralı krizi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralını değiştirmeyeceğini açıkladı. Kulüplerden federasyona tepkiler büyüyor. Az sonra.
0: Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye de giriş yaptı. Uzmanlara göre Haziran ayının son haftasında sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıktı. Ve yine uzmanlara göre Temmuz ayında sıcaklık 35'in de üzerine çıkacak. Yani Türkiye'yi sıcakla mücadele bekliyor.
2: Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak.
3: Yetmiyor.
4: Kendimizi sıcağın içinde bulduk.
5: Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi.
3: Sıcaklıklarda önceki Haziran aylarından farklı olarak yükselme meydana geldi. Önümüzdeki hafta yine pazartesi, salı gününe kadar sıcaklıklarda yükselme göreceğiz.
2: Sıcak.
5: Avrupa'daki gibi İstanbul'da da 40 derecelere ulaşan bir sıcaklık beklenmiyor. Ama Haziran ayına göre mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık seyrediyor.
3: Temmuz ayı, evet, sıcak aylardan sıcaklıkların 35'in üzerine çıkması da muhtemel olabilir.
5: Ejder sıcakları mı başladı? Omega sıcakları mı geldi? Hocam nedir doğru?
3: Ejder sıcakları diye kullandığımız bir terim yok. Isı sıcak hava dalgasının şiddeti artıyor. Daha uzun sürüyor. Omega bloklaması.
2: Sıcak, daha da sıcak olacak.
5: Gölgede farklı, güneşte farklı. İstanbul'da sıcaklık artık 30 derecelerin üzerinde. Hissedilense 33'e kadar çıkıyor.
6: Yaz nasıl geçecek?
4: Çok zor.
5: Nasıl serinliyorsunuz?
6: Klima nerede?
5: Klima nerede, ben oradayım diyorsunuz.
6: Evet.
4: Klimanın olmadığı yerlerde evet. Bu şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz.
5: Bir elde soğuk kahve, diğer elde soğuk su.
4: Yettirmeye çalışıyoruz. Güneşin altında durulmuyor.
5: Türkiye sıcakla nasıl mücadele ediyor?
7: Soğuk kahve tüketiyoruz.
5: Evet.
7: Klimanın altındayız.
5: Arkada bakın tost makinesi. Hemen bir diğer yanda ocak.
7: Evet, kesinlikle.
5: En sıcak bölge. Makineler yine buzdolabı bu ama tabii ki o makinelerin alt tarafı yine sıcak.
7: Pamuklu, terletme en azından.
5: Şimdi havalar oldukça ısındı. Kimi için serinleme yöntemi yelpaze, kimi içinse bir soğuk içecek.
6: Mecburen soğuk içecekler tüketiyoruz. Bu sıcaklarda çok etkisi de olmuyor.
5: Ben güneşin altında duramam ama yelpaze de beni kesmez, klima da kesmez, soğuk içecekler de serinletmez diyenlerse sahillere akın etti.
6: İstanbul çok sıcak.
8: Bunaldım mı denize atıyorum kendimi.
2: Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak.
0: Sayısı her geçen gün artan elektrikli skuterlerle ilgili yeni kurallar 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Skuter uygulamaları kullanıcısının konumunu artık her 3 dakikada bir emniyetle paylaşacak. Yasaklı bölgede kullanılan skuterler otomatik kilitlenecek. Ayrıca firmalara skuter üretiminde %30 yerlilik şartı da getirildi.
9: Hemen hemen her gün trafikte görmüş olduğunuz elektrikli skuterlar için yeni düzenleme getirildi. Skuter'ı kiralayan kişinin konumu kiralayan firma tarafından 3 dakikada bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sistemine yüklenecek. Konum, emniyet ve jandarmayla da paylaşılacak. Haritada görmüş olduğunuz bu kırmızı alan girişin yasak olduğu bölge. Olur da kiraladığınız elektrikli skuterla bu alana girerseniz önce hızınız 6 kilometreye kadar düşecek. O alanda ilerlemeye devam ederseniz skuter otomatik olarak kendisini kilitleyecek. Elektrikli skuter kiralayan firmalara da yeni kurallar getirildi. İşte o kurallar. Kiraladığınız skuterla kaza yapmanız durumunda kiralama firması hemen sizinle iletişime geçecek, kazayla ilgili bilgi alacak. Ayrıca kiralanan elektrikli skuterlarda en az %20 şarj olacak. Türkiye'de boy gösteren skuter firmalarının ise üretmiş oldukları skuterlarda en az %30 yerlilik şartı aranacak. Tüm bu kuralları yerine getirmeyen firmalara ise 6.923 TL idari para cezası kesilecek. Uygulama üzerinde görmüş olduğunuz park alanlarının dışına elektrikli skuterlar artık park edilemeyecek.
0: Tüm bunlar için bence geç bile kalındı. Özellikle yollarda oldukça tehlikeli oluyor bazen. Kullanan için genç çocukları, küçük yaşta çocukları bunların üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi olmadan görüyoruz ve bir araba çarpsa, ayağı taşa takılsa, Allah korusun başına gelmeyen kalmayacak ondan sonra. O yüzden belki de güvenlik önlemi açısından da yeni kurallar getirilebilir. Devam edelim. Şişe, cam ya da alüminyum gibi geri dönüştürülebilir atıklar için devlet 1 lira depozito ücreti ödeyecek. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak bugünden itibaren. Buraya atılacak ürün başına ödeme yapılacak. Peki bu otomatlar nasıl çalışıyor ve o iade nasıl yapılıyor? İzleyelim.
10: Al kullan at devri bitti. Al kullan dönüştür başladı. Yani bunları artık dönüştüreceğiz.
11: Cam, plastik, alüminyum gibi geri dönüştürülebilir atıklar artık çöp olarak görülmeyecek.
12: Çevre temiz, tertemiz olacak.
11: 1 Temmuz itibariyle iade edilen her bir atık için devlet 1 lira teşvik ödemesi yapacak.
13: Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito sistemi 2025 yılı Şubat ayında pilot olarak Sakarya'da başlamıştı. 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulanacak.
11: 1 lira alacaksın artık. Memnun musun?
14: memnunum. Fırat'a yardımcı olmuş oluyoruz.
11: Öncelikle evimizde ayrıştırdığımız atıkları doğu otomatlarına getirmemiz gerekiyor. Bu sayede hem kazanç sağlayacağız hem geri dönüşüme katkı sunacağız. Peki ya nasıl? Öncelikle doğu uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. Ardından indirdikten sonra iade işlemini başlat seçeneğine tıklıyoruz. Neden yolladın bunu? Niye yapıyorsun?
14: Hem çevremize faydalı olmak için hem de kendi kazancım için.
11: Uygulama üzerinden iade et butonuna tıkladık ve kare kodu işte böyle telefonumuzdan okutacağız. Şimdi işte atığımızı cihaza atma vakti. Şimdi plastik atığımızı otomata gönderiyoruz. Bu noktada bir pet şişe yolladık. Bir ikincisini daha yollayacağım. Yolladıktan sonra işte burada pet ambalaj eklendi yazıyor. İşlemi tamamla diyorum ve deposta teşvik bedeli benim telefondaki uygulamama yansımış oldu.
13: Bireysel iadelerde günlük 200 atık iade edilebilecek. Market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfelerle otel, restoran ve kafe işletmelerinde sistem yaygınlaşacak.
14: Doğa tertemiz olmuş oldu. Böylece para da kazanmış oldum. Ben de mutlu olmuş oldum.
13: Bu sayede yılda 25 milyar ambalaj dönüşüme kazandırılacak. Ekonomiye 30 milyar lira katkı sağlanacak. Enerjide tasarruf edilecek.
0: Uyuşturucu soruşturmasında adını sıkça duyduğumuz Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında yine tutuklandı. Yıldırım 7 Ocak'tan bu yana cezaevinde tutuklu.
13: Uyuşturucu soruşturmasında tutukluydu. Bir kez daha tutuklandı. İstanbul'da faaliyet gösteren Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış ve ardından da tutuklanmıştı. Yıldırım'ın sahibi olduğu otel, uyuşturucu kullanımının ve fuhuşun yuvasıydı. Aylardır cezaevinde tutuklu bulunan Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırım kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan da tutuklandı. Muzaffer Yıldırım daha önce de suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın ortağı ve sahibi olduğu şirketlerle tüm mal varlığına TMSF tarafından kayyum atanmıştı.
0: Ankara ve İstanbul'da yeni nesil çetelere büyük darbe vuruldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, sokaklarımızı çetelerden, gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız dedi. Organize suç yapılarına karşı kararlı mücadele mesajı verdi.
15: Son dönemde ortaya çıkan bu suç örgütleri kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek bir takım takma isimler veriyorlar.
13: Sosyal medyada örgütleniyor, eleman devşiriyorlar. Merkezleri de, ilkeleri de yok. Racon gözetmiyorlar. Yaş ortalamaları da, eğitimleri de düşük. İşte bu tip yeni nesil suç çetelerine darbe vuruldu.
16: Suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu, yani önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor.
13: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı 117 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 78'i yakalandı. Bir başka soruşturmada ise yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar kullanılarak aklandığı tespit edildi. MASAK raporlarına göre suç örgütünün yönettiği para trafiğinin 5 milyar 66 milyon liraya ulaştığı belirlendi. İstanbul merkezli operasyonda Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında kararlı mücadele mesajı verdi.
17: Yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız.
0: Avrupa Birliği Ankara'ya adeta çıkarma yaptı. 3 üst düzey temsilci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Brüksel, Ankara ile ilişkileri güçlendirme mesajı verdi.
18: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
13: Avrupa Birliği temsilcileri Türkiye'ye üçlü çıkarma yaptı. NATO liderler zirvesi öncesi Ankara'da kritik diplomasi trafiği yaşandı. Avrupa Birliği temsilcileri Türkiye'ye kilit ortak vurgusu yaptı. Ankara ile ilişkileri güçlendirme mesajı verdi.
18: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'ı külliyede kabul etti.
18: Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
13: Görüşmede Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri gözden geçirildi. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları da ele alındı.
18: NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız.
13: Avrupa Birliği temsilcileri görüşme sonrası açıklama yaptı. Kaya Kallas, Türkiye'nin güvenlik, göç ve enerji alanlarında Avrupa Birliği için kilit bir ortak olmasının yanı sıra aday ülke konumunda bulunduğunun altını çizdi. Kallas, Türkiye, NATO'nun doğu kanadının korunmasına önemli katkı sağlıyor vurgusu yaptı.
18: Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor.
13: Marta Kos'a Türkiye ile daha önce yakın işbirliğinin her iki taraf için de önemli fırsatlar sunacağını söyledi. Ulaştırma, enerji ve dijital bağlantıları güçlendirmeyi hedefliyoruz dedi. Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yakın işbirliğinin bölgesel istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacağını belirtti.
18: Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
19: TGRT FM.
20: Şimdi reklamlar.

0: Yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anne.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Anne. Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM.
5: Reklamlar.
6: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
7: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Garahani ile mecliste ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler vardı.
3: Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
4: Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın kapsamına ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Tek seferlik bir yasa olacak dedi.
3: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa, asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
4: Kurtulmuş, yapılacak yasal düzenlemede şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetileceğinin altını çizdi. Mecliste bulunan bütün partilerden sürece destek vermelerini istedi.
3: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara, ardından da genel kurula getirilmiş olur.
4: Kurtulmuş, ABD-İran arasındaki müzakerelere de değindi. İsrail'in bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. İsrail'in provokasyonlarının müzakereleri baltalamaması gerektiğini belirtti.
3: Hazır ABD ile İran arasında bir müzakere ortamı doğmuşken ve buradan sonuç alma ihtimali mevcutken İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2560 emniyet, 203 jandarma olmak üzere toplam 2763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik ifadelerini kullandı.
4: Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerleniyor. Her geçen gün yeni adımlar atılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bu kapsamda 2763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verildiğini duyurdu.
6: İçişleri Bakanlığı olarak terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2560'ı emniyet, 203'ü jandarma olmak üzere toplam 2763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik.
4: Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla da ikisi gri, biri sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu hatırlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaşımında birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı.
5: Bakan Çiftçi, Suriye'nin başkenti Şam'daydı. Üst düzey temaslarda bulundu. Türkiye ile Suriye arasında güvenlik ve işbirliği konularını görüştü. Cumhurbaşkanı Şaray'la da bir araya geldi.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'nin başkenti Şam'a önemli bir ziyaret

0: Salih, Türkiye'de 7 yıl sığınmacı olarak kaldığını, bu alandaki deneyimini bu şekilde edindiğini anlattı. Bakan Çiftçi ise Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zalim Esed'in zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizi kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmeden kucak açtık diyen çiftçi, muhterem Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz dedi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas liderleri Halit Meşal, Halil El Hayya ve Muhammed Hasan'la bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de devam eden ateşkesin ve atılacak adımların ele alındığı belirtildi. MİT Başkanı Mısır'daki temasların ardından Irak'a gitti.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da Gazze'de ateşkesi ilişkin önemli temaslarda bulundu. Kalın, başkent Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmut Reşat'la Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halit Meşal, Hamas'ın Gazze lideri Halil El Hayya ve Hamas liderlerinden Muhammed Hasan'la bir araya geldi. Mısır basını görüşmede Gazze şeridinde kalıcı barış ve ateşkes sürecine ilişkin yol haritasının ele alındığını aktararak Hamas liderlerinin söz konusu planın uygulanması ve engellerin aşılmasına yönelik tam desteklerini yinelediklerini bildirdi. Kahire'de Gazze'de ateşkes görüşmeleri devam ederken soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. MİT Başkanı Kahire'deki temaslarının ardından Irak'a gitti. İbrahim Kalın, başkent Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile görüştü. Irak Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Irak'la Türkiye arasında güvenlik ve istihbarat alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
1: İsrail her zaman olduğu gibi rahat durmuyor. 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıma provokasyonu Ermenistan'dan dahi destek görmedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan skandal karara tepkisiz kalacaklarını duyurdu. Karara Azerbaycan'dan da tepki geldi.
0: Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, dikkatleri dağıtmak için yeni bir provokasyona imza attı. Tel Aviv yönetimi 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı aldı. Ancak karara Ermenistan bile mesafeli kaldı. Kararın ardından gözlerin çevrildiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ezber bozan şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Paşinyan, İsrail'in bu adımına tepkisiz kalacaklarını ilan etti.
2: Bir cevap verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz.
0: İsrail'in kararına bir tepki de Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine net bir çağrıda bulundu. Bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz ifadesini kullandı. Yapılan açıklamada 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerin çarpıtılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Siyasi kararların bölgedeki kalıcı barış ve uzlaşı çabalarını engellediği, var olan çelişkileri daha da derinleştirdiği hatırlatıldı.
1: Dış gündemle devam edelim. Polonya istihbaratı Doğu Avrupa'daki Rusya tehdidiyle ilgili yeni bir rapor yayınladı. Raporda Rusya ile silahlı çatışmaya girmenin yakın ihtimal olduğu değerlendirildi. Putin ise geri adım atmıyor.
0: Ukrayna'daki savaşta çatışmalar şiddetini artırırken Doğu Avrupa soğuk savaştan bu yana en gergin günlerini yaşıyor. Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı, Rusya kaynaklı tehditlerin boyutunu gözler önüne sererek ezber bozan bir uyarıda bulundu. Raporda Rusya'nın Polonya'yı ve NATO'nun

0: doğu kanadını emperyal hedeflerin önünde bir engel olarak gördüğü iddia edildi. Günlük faaliyetlerimizde Rusya ile silahlı bir çatışmayı yakın vadeli bir ihtimal gibi değerlendirmeliyiz ifadesine yer verildi. Polonya istihbaratına göre Kremlin'in NATO'nun sabrını ve kırmızı çizgilerini test etme girişimleri durmayacak. Yetkililer Belarus'taki nükleer altyapı hazırlıklarını da yakından takip ettiklerini belirtti. Varşova'dan gelen bu çıkışa Moskova'dan cevap geldi. Rus televizyonunda konuşan devlet başkanı Vladimir Putin, savaşı sonlandırmaya niyetinin olmadığını tüm dünyaya ilan etti. Putin, Kiev yönetimine de adeta meydan okudu.
1: Kiev yönetiminin ayakta kalmasına fırsat verecek hiçbir ateşkes önerisini kabul etmeyeceğiz. Cephede ilerleyen taraf biziz. Esaslı müzakereler ancak Rusya'nın talepleri temelinde ve Minsk'te yürütülebilir.
0: Putin ayrıca Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'ı Alaska zirvesi kararlarından vazgeçirdiği iddialarını da reddetti. Rus lider Trump'ın olgun ve tecrübeli bir politikacı olduğu düşünüldüğünde bunun mümkün olacağını sanmıyorum dedi.
2: Venezuela'daki yıkıcı depremlerde ölenlerin sayısı 1943'ü geçti. On binlerce kişi kayıp. 33 kişinin günler sonra enkazdan canlı çıkarılması ise umutları yeşertti.
0: Venezuela tarihinin en büyük yıkımlarından birini yaşıyor. 24 Haziran'da sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremlerin ardından bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Depremlerin üzerinden kritik 72 saat geçeli çok oldu. Zamana karşı yarışın sürdüğü ülkede yetkililer can kaybının her geçen saat arttığını açıkladı. Enkaz altında ise hala binlerce kişi var. Depremde yaklaşık 58.870 bina hasar gördü veya tamamen yıkıldı. Uzmanlar enkazın büyüklüğü nedeniyle can kaybının katlanabileceği uyarısında bulundu. Bölge halkı ise çaresiz. Enkaz altından yakınlarının seslerini duyduklarını söyleyen Venezuelalılar, ağır beton blokları kaldıracak ekipman bulunmadığı için iş makinelerinin yolunu gözlüyor. Ancak bu zifiri karanlığın içinde umutları taze tutan gelişmeler de yaşanıyor. Umudun simgesi 18 günlük bebeğiyle günler sonra enkazdan sağ çıkarılan Diana Patino oldu. Genç anne günlerce bebeğinin nefesini kontrol ederek hayatta kaldıklarını anlattı. Bir diğer güzel haberi de komşu Kolombiya'dan gelen arama kurtarma ekipleri verdi. Ekipler 11 yaşındaki Moises adlı çocuğu 3 metre derinlikteki göçükten canlı çıkardı.
3: Dios lo bendiga todo, Dios lo bendiga todo. Gracias a todos, gloria a Dios, gloria
0: para Dios. Hafta sonu boyunca toplam 33 kişi hayata yeniden tutundu. Bir köpeğin enkaz altından canlı çıkarıldığı anlar da kayda geçti. O anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme Başkan Donald Trump'ın Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine dur dedi. 5'e karşı 4 oyla alınan karar, Merkez Bankası'nın siyasi baskılardan bağımsızlığı tartışmasını yeniden alevlendirdi.
0: ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'a bir kez daha dur dedi. Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimini durdurdu. Mahkemenin kararı ülke siyasetinde bomba etkisi yaptı. Mahkeme 5'e 4 oyla dava süreci devam ederken Cook'un görevden alınamayacağına hükmetti. Gerekçe de Federal Rezerv'in bağımsız yapısının korunmasının önemine dikkat çekildi. Trump, Cook'u mortgage dolandırıcılığı iddialarıyla hedef almış ancak Cook bu suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Cook'un avukatları ise sürecin para politikası görüş ayrılıkları nedeniyle başlatıldığını savundu. Karar 1913'te kurulan Fed tarihinde bir başkanın Merkez Bankası yetkilisini görevden alma girişimi açısından ilklerden biri olarak değerlendiriliyor. Lisa Cook 2022'de Joe Biden tarafından atanmış ve 2038'e kadar görev süresi bulunan isimler arasında yer alıyor. Yüksek Mahkemenin bu kararı ABD'de yürütme gücüyle Merkez Bankası bağımsızlığı arasındaki denge tartışmalarını yeniden gündemin en üst sırasına taşıdı. Şimdi gözler Trump'ın karara karşı atacağı yeni adıma çevrildi.
2: İngiltere, ülkeye sığınan kişilere verilen destek için fatura çıkarmaya hazırlanıyor. Buna göre çalışmaya başlayan sığınmacılardan taksitlerle 10 bin sterlin alınacak.
0: İngiltere'de İşçi Partisi hükümeti göçmen politikalarında çok tartışılacak yeni bir dönemin kapısını araladı. Londra yönetimi ülkede sığınma hakkı kazanan kişilere sağlanan desteklerin faturasını geri istemeye hazırlanıyor. Yeni göç ve sığınma yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Tasarı geçerse sığınma hakkı elde eden ve çalışmaya başlayan kişilerden konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme alınacak. Düzenleme yeterli gelire ulaşan yetişkinlerin bu tutarı zaman içinde taksitlerle ödemesini zorunlu kılıyor. Üstelik bu borç kapatılmadan kişilerin ülkede kalıcı yerleşim hakkı elde etmesi de mümkün olmayacak. Başvuru reddedilse bile belirli bir gelir eşiğini yakalayan herkesten bu masraf tahsil edilecek. Hükümeti bu adıma iten en büyük nedense yükselen maliyetler. İngiltere geçen yıl sığınmacılar için yaklaşık 4 milyar sterlin harcadı. Kamu binalarında bir sığınmacının gecelik barınma maliyeti ortalama 23 sterlinken bu rakam otellerde 144 sterline kadar ulaşıyor.
2: Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Birleşmiş Milletler'in daha verimli ve etkin hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Alman liderin bu sözleri akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerine getirdi.
4: Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya 5'ten büyüktür.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in karar mekanizmasına yönelik bu sözlerle getirdiği eleştiri bir kez daha gündem oldu. Erdoğan ilk olarak 2013'teki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin veto hakkına gönderme yapmış, karar alma mekanizmasının değişmesi gerektiğini söylemişti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Erdoğan'dan yıllar sonra benzer bir eleştiride bulundu. Steinmeier, Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini kazanamamasını acı bir yenilgi olarak niteledi. Bu yenilgi sadece rakiplerimize değil, kendimize de eleştirel sorular yöneltmemiz için bir nedendir, dedi. Steinmeier, Birleşmiş Milletler'in daha verimli ve daha etkin hale getirilmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler kendisini değiştirmeli diyen Alman Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler'e her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun kanıtlanması gerektiğini kaydetti.
2: Umut Altaş, 6 yıl sonra tozlu raflardan indirilen Gülistan Doku dosyasının kilit ismiydi. Altaş'ın hakim karşısına çıktığı ilk duruşma Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldü.
5: Kanıtı vermeyeyim de her şeyin kanıtıyla bütün katilin kanıtı, katili böyle ellerinize bırakacağım.
0: Gülistan Doku cinayetinin düğümünü çözen isimdi. ABD'de hakim karşısına çıktı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kayboldu. Kayıp dosyası yıllar sonra cinayet dosyası olarak yeniden yer alındı. Şüpheliler tek tek yakalandı. Toplamda 12 şüpheli tutuklandı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve katil zanlısı olarak tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel de vardı. Açın. Açın. Açın. Açın. Açın. Açın. Balin'in oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş da dosyanın en kritik isimlerindendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş, ABD'de firariydi. Kısa bir süre önce ABD güvenlik birimlerince New York'ta bir kafede otururken yakalanmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Umut Altaş, ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya uzaktan bağlantı yoluyla katıldı.
5: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğin her şeyi savcıya anlatacağım.
0: Davaya bakan hakim, Altaş'ın avukatının dosyaya yeni dahil olduğunu ve savunmaya hazırlanabilmek için ek süre talep ettiğini söyledi. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. Tutuklu bulunan Umut Altaş'ın duruşmaya turuncu mahkum kıyafetiyle katıldığı öğrenildi.
2: Efendim az sonra ekonomiyle de devam edeceğiz ama öncesinde altın dolandırıcılarına dev bir darbe vuruldu. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu yapıldı. 71 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonun detaylarını da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
0: Gramlar, çeyrekler, külçe altınlar. Hepsi ya sahteydi ya da gramajıyla oynanmıştı. Vatandaşı kandırıp milyonlarca lira vurgun yapacaklardı. Polis müsaade etmedi. Emniyet güçlerinin hedefinde sahte altın şebekesi vardı. Polis ekipleri Kahramanmaraş'ta çalışmaların düğmesine bastı. Şüpheliler tek tek belirlendi. Düşük ayar ve eksik gramajlı ziynet altını piyasaya sürdükleri tespit edildi. Bağlantıların deşifre edilmesiyle birlikte operasyon başladı. Maraş merkezli 10 ile şafak vakti baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirtilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve suç unsuru eşyalar ele geçirildi. Operasyon kapsamında kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dev operasyonu X hesabından duyurdu. Bakan paylaşımında vatandaşın alın terinin çalınmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız ifadelerini kullandı.
2: Efendim şimdi ekonomi gündemiyle devam edeceğiz. Yaprak Hırka Yıldız'la birlikte ekonomiyi konuşacağız. Yaprak günaydın, hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Okan sana da günaydın, sevgili izleyicilerimize de günaydın demek istiyorum. Artık haftanın tam ortasındayız. Piyasalar özellikle emtia tarafı oldukça hareketli. Beklemediğimiz rakamlar da tabii ki yaşanıyor özellikle altın piyasasında. Ama istersen öncelikle döviz piyasasına bir bakalım. Dolarla başlayalım her sabah olduğu gibi. Dolarda 46 liranın üzerindeki seviyeler devam ediyor. Uluslararası piyasalarda da yine o baskın seyri de devam ediyor. Doların 46 lira 67 kuruşta, euro 53 lira 28 kuruş seviyelerinde, gram altına baktığımızda bir kez daha 6000 liranın altını gördük. Serbest piyasada 6000 liranın biraz üzerinde 5962 lirada. Endekse baktığımızda dün çok hafif bir düşüşle kapattı. 14.121 puanla BIST 100 yeni güne başlayacak. Bu arada Borsa İstanbul için tabii ki dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor. Çünkü halka arzların oldukça sık olduğu bir süreçten de geçiyoruz açıkçası Borsa İstanbul için. Devam edelim hemen diğer verilerle. Çeyrek altın 9.881 lirada, yarım 19.763 lira, tam 39.405 lira seviyelerinde. Kripto paralara gelince Bitcoin'e bakalım. 59.171 dolar, Litecoin 42 dolar, Ethereum 1593 dolar, Ripple 1 dolar seviyelerinde, hemen hemen dünkü rakamlarla aynı diyebiliriz kripto para piyasası içinde.
2: Peki Yaprak, şimdi yatırımcıların en çok merak ettiği yatırım aracı altın.
6: Evet.
2: Ve inanılmaz bir düşüş söz konusu. Aslında bir yandan da rekora koşuyor altın, düşüş tarafında diyebilir miyiz?
6: Deriz. Daha önce de biliyorsun rekor üstüne rekor kıran altın bu kez yükselişleri konuşuyorduk. Hatta geçen seneyi o şekilde tamamladık. Bu seneye hızlı bir başlangıç yaptık. Ta ki ne zamana kadar? Savaş başlayana kadar. Hatta birçok kişi şunu sordu o dönem itibariyle. Ya savaşlar işte bir risk algısı oluşturduğu için emtialara pozitif anlamda yansımaz mı? Altın neden düşmeye başladı şeklinde yorumladılar. Çünkü bir... Enerji fiyatları aşırı yükseldi. 120 dolarları gördük, hatta daha üzerine çıktı Brent petrol. Diğer taraftan tabii ki piyasalar özellikle enflasyon anlamında enerji maliyetleriyle birlikte olumsuz etkilendi. Küresel çapta bahsediyorum tabii ki. Yavaş yavaş bazı ülkelerin merkez bankaları faiz artırım sürecine girdi bile ki Fed için de benzer bir durum öngörüsü var. İşte o faiz oranlarındaki artış öngörüsü altın piyasalarına olumsuz yansıdı. Şimdi bakıyoruz, sen az önce rekor dedin, düşüş rekoru dedin, son derece de haklıydın. Şimdi 18 yıldır olmayanın olduğunu söyleyelim. Son bir ayda %12'nin üzerinde bir düşüş yaşandı altında. Son bir aya baktığımızda böyle, son bir haftaya baktığımızda, şimdi geçen haftaki fiyatlar da şu anda ekranda yok. Yani neredeyse %4'e yakın bir son bir haftadan bahsediyorum, kayıp da yaşandı. Peki ne olacak? Daha düşüş devam eder mi? Devam edebilir öngörüsünde bulunanlar da var. Bir belirsizlik hakim çünkü. Burada kritik nokta şu. Amerika'dan gelecek veriler çok önemli. Bir enflasyon, istihdam oranları, keza Fed'in yapacağı açıklamalar. Bunların hepsini altın piyasaları da bekliyor. Her ne kadar yıl sonu öngörüsü çok da yılın başından beri çok fazla değişmese de, çünkü orada yine bir yükseliş beklentisi var. Ama tabii ki burada temkinli de konuşmak lazım. Onu da hemen söyleyeyim sevgili izleyicilerimize. Yatırım tavsiyesi değil bizim bu söylediklerimiz.
7: Tabii.
6: İstersen hızlıca serbest piyasa rakamlarını da vereyim ben altın için. Tabelada 5969 lirayı görüyoruz gramda. Serbest piyasada 6061 lira, 6021 lira seviyelerinde yayına girerken baktım. Bunlar son veriler. Ama ons 4000 doların altında, 3970 dolarda. Şimdi bir başka yatırım aracı merak ediliyor, gümüş. Gümüş de altınla birlikte rekor kırdı. Gerçekten önemli yükselişleri vardı. Ciddi kayıplar yaşandı. Gümüşte de onsun 57 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyeyim. Gramda da 91 lira seviyeleri var. Gümüş için de bu rakamları vermiş olalım.
7: Peki Yaprak, şimdi süremiz de daralıyor. Hızlıca bir başka konuya geçmek istiyorum. Şimdi altın kadar petrol de etkiledi savaş durumu. Doğru. Ama artık iki tarafta anlaşmaya daha yakın görünüyor. Bu sadece umarım görüntü. Petrolde şu anda son durum ne? Daha da düşüş bekleniyor mu?
6: Valla petrolde şöyle, ya bu sene için esasında çeyrek bazda tabii ki tahminler yapıldı. Ama savaş öncesi rakamlara döndük gibi esasında petrolde. 73 dolar seviyelerinde bu sabah. 70 dolarları gördük. 70 dolarla zaten başlamıştık. Sonrasında az önce de söyledim, 120 doların üzerine çıkan bir Brent petrol gör. Evet, bir normalleşme var. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere baktığımızda da Okan, savaş öncesinde günlük 130 geminin geçiş yaptığını biliyoruz biz Hürmüz Boğazı'nda. Sonrasında durma noktasına gelmişti, hatırlayacaksın. Fakat en yüksek geçişin biraz daha orada seyir normale döndü gibi 24 Haziran'da yaşandığını söyleyeyim ben hemen. 24 Haziran'da tam 76 gemi geçmiş. Ama savaş öncesinde günlükte 130 gemi geçiyordu. Yarısına yakın bir seviye olduğunu söyleyelim. Burada tabii ki enerji piyasasından özellikle üst düzey yetkililer şunu söylüyor. Evet, belki rakamlar normale dönecek. Belki geçişler orada normale dönecek. Ama piyasalar açısından her şeyin normale dönmesi biraz zaman alacak. Yani burada her şey bitmiş olsa da, anlaşma sağlanmış olsa da normale dönmek bu senenin sonu, hatta önümüzdeki senenin başına kadar devam edebilir.
7: Anladım. Peki Yaprak Hırka Yıldız, çok çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür
7: değerli katkıların için.
6: Teşekkürler.
7: Efendim, günaydın Türkiye. Az sonra kaldığı yerden devam edecek.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: TGRT FM.
4: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur. Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı. Terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme. Haktandır o, reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle. Tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma. Sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
5: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
7: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam

0: TGRT FM Haber.
1: Konularımız gelsin efendim ekranlarımıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Muhalefet partisi içindeki çatışmanın makul zeminden çıktığını söyledi. CHP'nin Aleviler üzerinden yaptığı istismar siyasetini eleştirdi. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir dedi. Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili kararına da tepki gösterdi. Cinayet şebekesinin iftiralarını asla kale almıyoruz dedi. Geçelim bir diğer başlığımıza. Gelsin ekranlarımıza. CHP'de 26 il başkanı görevden alındı. CHP'de mutlak butlandan sonra en sert tasfiye dalgası yaşandı. 26 il başkanı görevden alındı. Bunlardan 7'si tedbirli olarak ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. İhraç sistemine itirazı kabul edilen Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanı da iade edildi. Gelsin üçüncü başlığımız efendim. En düşük emekli maaşına aile destek formülü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti'nin Sapanca kampında ekonomi masaya yatırıldı. En düşük emekli maaşına aile destek formülüyle çözüm getirilecek. Konut ve kira fiyatları KOBİ'lerin finansmanına erişimde öne çıkan başlıklardı. Gelelim dördüncü maddemize, bakalım o başlıkta ne var. Otoyol ve köprü ücretlerine zam geldi. Efendim, zam haberimiz detayları şu şekilde. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti de 110 liraya çıkarıldı. Ve son olarak bir futbol gündem maddesi var. O da ne? Gelsin ekranlarımıza. Hacı Osmanoğlu Montella ile devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, İtalyan teknik direktörün görevinin başında olacağını açıkladı. Aynı zamanda milli takıma Bodrum'da villa primi sözü vermişti. Bunu kesinlikle tutacağını söyledi. Etiketimiz çok mu zor efendim? Çok mu zor etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten, sosyal medyadan yazın, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edin.
2: Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verileri belli oldu. Hem ihracat hem de ithalatta gerileme yaşanırken dış ticaret açığında daralma dikkat çekti. Az sonra. Dünya cayır cayır yanıyor. Sıcak hava dalgası Avrupa'dan Çin'e kadar ulaştı. Çin teknolojisi şu sıralar serinlemenin farklı yollarına kilitlenmiş durumda. Az sonra. Süper Lig'de yabancı kuralı krizi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralını değiştirmeyeceğini açıkladı. Kulüplerden federasyona tepkiler büyüyor. Az sonra.
1: Efendim, sosyal medya uğruna uykudan bile vazgeçiyoruz. Türkiye sosyal medya kullanımında Avrupa'nın zirvesinde. Günde ortalama 7 saatimiz telefon başında geçiyor. Bu dijital bağımlılık çocukların gelişimini de olumsuz etkiliyor.
3: İlk kalktığım anda telefona bakıyorum yani. Direkt Instagram, WhatsApp.
4: Bir günde yaklaşık 6-7 saat telefona bakarım.
5: Uyumak yerine telefona bakmayı tercih ediyorum.
6: Türkiye sosyal medya kullanımında Avrupa'da lider durumda. Çok uyuyor, az hareket ediyor ama sosyal medyada çok takılıyoruz. Instagram ve YouTube'da Avrupa'da birinci, dünyada beşinciyiz. Facebook'ta ise yine Avrupa'nın zirvesinde, dünyada altıncıyız.
5: İnsanların yaşam tarzını, insanların hayata bakış tarzını merak ediyoruz.
7: Telefona bakmadan duramıyoruz. Kim ne yapmış, nerede gezmiş, nerede neler yemiş.
8: Reels kaydırıyoruz. Arkadaşlarımızla mesajlaşıyoruz. İnsanları durmadan oraya girmeye çağırıyor.
6: Türkiye TikTok ve X kullanımındaysa dünyada ilk 10'da yer alıyor.
9: Yemiyoruz, içmiyoruz. TikTok'ta geziniyoruz ya.
10: Sosyal olmadığım için çok da arkadaşım yok. Evde telefonla takılıyorum.
11: Elif buraya gitmiş. Elif şunu yapmış. Dedikodu başlıyor oradan.
12: Sosyal medyadaki içerikler bence de çocukları kötü etkiliyor.
6: Sosyal medya uykudan sonra en çok vakit ayırdığımız alanlar birisi. Türkiye'de 16 yaş ve üzeri kullanıcılar günün ortalama 7 saat 15 dakikasını sosyal medyada geçiriyor.
13: Sosyal medyası bence olmaz.
14: Instagram'da video izlediğinde bir süre sonra bağımlı hale getiriyor. Evet, gerçekten çıkamıyoruz bir süre sonra.
6: Dünya genelinde oyun oynama yüzdesi 83,6 iken ülkemizde bu oran %93,5. Uzmanlara göre çocuk ve ergenlerde günlük 3 saate aşan sosyal medya kullanımı zihinsel ve sosyal gelişimi etkiliyor.
15: Savaş oyunları, silah oyunları, bunları çocukları çok etkiliyor.
13: Bunlar bayağı tehlikeli.
6: Kontrolsüz sosyal medya çocukları suça eğimli hale getiriyor. Avrupa Komisyonu raporuna göre her 3 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Her 5 gençten biri okuldan uzaklaşıyor.
13: Sosyal medyada kavga videoları görürsek bizimle kavga edesimiz gelir.
15: Kısa videolar dopamin sağlıyor. Çıkamıyorum çünkü bir sonraki video ne acaba? Bir sonraki video ne acaba?
1: En sevmediğim argümanlardan biri. Çocuklar savaş oyunu oynuyor. Ondan sonra psikolojileri bozuluyor. Yahu biz de savaş oyunu oynadık. Bizim de çocukluğumuzda öyle savaş oyunları vardı ki sürekli her gün o oyunun içinde katliam yapıyorduk. Ama sonrasında hiç kimseye gidip bir fiske de vurmadık. Burası yanlış bence. Bir ikinci konu da şu. Hep sosyal medyada çok vakit geçiriyoruz. Telefon, bilgisayar hep elimizde derken çocukları öne sürüyoruz. İşte çocuklar çok telefonla oynuyor. Yahu büyükler telefonu elinden bırakıyor mu? Önce biraz büyüklerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Bu noktada bir çalışmalar ilerletilebilir. Çünkü annesinin babasının elinde, abinin, dayısının elinde telefonu görmeyen çocuk belki kendini de bırakır. Evde bir sohbet ortamı olursa o zaman biraz daha telefondan uzaklaşılabilir. Devam edelim. Kimini uyandırmaya bir çıt sesi yetiyor. Kimi de top atsalar uyanmam diyor. Ama aynı yastığa baş koyan çiftlerden biri horluyorsa gece kabusa dönüyor. Öyle ki horlayan bir erkeğin eşinin uykusundan tam 4 yıl çaldığı ortaya çıktı.
16: Ben en ufak bir sese uyanırım. En ayak sesine bile uyanırım yani. O şekilde.
17: Peki horlama sesine uyanır mısın?
16: Kendim bizzat horluyorum. Benim yanımdan kaçıyorlar.
17: Kimi zaman sesiyle işte böyle. Duvarları titretip eşeğin uykusunu kaçırıyor.
18: Sese uyanıyorum. Yani çok ses çıkarıyor. Bayağı ses çıkartıyor.
17: Kimi zaman da ortaya komik görüntüler çıkıyor.

0: yapılan bir araştırmaysa çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Meğer eşin horlaması uykudan 4 yılı götürüyormuş.
1: Götürmez. Yok, inanmıyorum öyle şeye. İnsan sevdiğini her şeyine katlanır.
2: Yapacak bir şey yok. Kovacak halimiz de yok. Ne yapalım yani de? Biz eskilerdeniz yani, şimdi değil. 30 yıllık evliyiz. Nereye kovacaksın?
3: Top atsalar duyamam. Duymadığım için rahatsız olmuyorum demek ki. Rahat ettiğim için, duymadığım için de gitmedi.
0: Araştırmalara göre sabah alarm değil de horlamayla güne başlayanlar dinlenmiş değil de yorgun şekilde kalkıyor.
4: Halsizlik oluyor çoğunlukla. Tabii gözaltı borluğunda ondan sebepli, nefes alamadığından dolayı.
0: Uzmanlara göre horlama ciddi bir sağlık sorunu. Çünkü aynı ölüm gibi riskleri beraberinde getiriyor.
5: Tıbbi bir durumdur ama mutlaka doğruluğu payı vardır.
6: Efendim devam edelim. Sahte zayıflama iğnesine dikkat. Özellikle şu zayıflama iğnelerini doktor kontrolü olmadan ne olur kullanmayın. Obezite tedavisinde kullanılan yeni nesil zayıflama ilaçlarına yönelik talep sahte ürün pazarını da büyüttü. Son dönemde internet ve sosyal medya üzerinden satılan sahte zayıflama iğneleriyle ilgili uyarılar artarken uzmanlar içeriği bilinmeyen ürünlerin ciddi organ hasarına, ağır kan şekeri düşüklüğüne ve hatta ölüme neden olabileceğine dikkat çekiyor. Hayati bir mesele, zayıflama uğruna canınızdan olmayın efendim. Doktor kontrolü olmadan lütfen bu ilaçları kullanmayın. Dönelim futbola tekrar. Süper Lig'de yabancı kuralı krizi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralını değiştirmeyeceğini açıkladı. Kulüplerden federasyona tepkiler büyüyor.
7: Şu an itibariyle herkes diyebilirim buna, yabancı kurulundan memnun değil.
8: Kulüpler değişmesini istedi. Federasyon geri adım atmadı. 10+4 yabancı kuralında değişiklik olmayacağı açıklandı.
9: 14 yabancı da 2 idi. Bu sene 4'e çıktı. Onu zaten geçen sene de ilan etmiştik. Aynı o doğrultuda devam ediyoruz.
8: Süper Lig'de yeni sezon öncesi yabancı krizi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu geçen sezon 12+2 olan kuralın yeni sezonda 10+4 olarak uygulanacağını resmen duyurdu.
7: Futbol Federasyonumuzun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir.
8: 10+4'ün açıklanmasıyla ilk tepki Fenerbahçe'den geldi.
10: Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararı rezalet. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler.
8: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yabancı kuralının değişmesini istedi.
11: 10+4 yabancı kararı bütün kulüpler için uygun olmamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararı tekrar düşünmesi lazım. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin böyle kısıtlaması yok.
8: Yeni kurala göre 10 yabancıda kısıtlama olmayacak. +4 futbolcu için 2003 sonrası doğumlu olması gerekecek. Fenerbahçe'de 22 yabancıdan 7'si, Galatasaray'da 12 yabancıdan 2'si, Beşiktaş'ta ise 18 yabancıdan 2'si +4 kuralına uyuyor.
7: Elimizde bir sürü oyuncu var. Bu oyuncuları göndermek ciddi problem, ciddi maliyet.
6: Yani akıl alır iş değil. Kulüpler federasyona rağmen iş yapmaya çalışıyor. Federasyon kulüpler için vardır ya. Kulüpler Birliği'nde bütün takımlar diyor ki bu yabancı kuralı değişsin. Bu iş böyle olmaz. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ki hayır. Ben böyle yaptım, böyle oldu. Ben yaptım, böyle olduculukla biz futbolda bir arpa boyu yol gidemeyiz. Ki o yolu gidemediğimizi daha çok yeni Amerika Birleşik Devletleri'nde gördük Dünya Kupası'nda. Avrupa'da Türk takımlarının ne halde olduğu da ortada. Bunların hepsi büyük bir problem efendim. Şimdi devam edeceğiz. Yine federasyonun yaptığı başka işler de var çünkü. Onları da getireceğiz ekranlarınıza. Önce bir haberimiz var Türkiye Gazetesi'nde. 16 milyon dolar futbolculara dağıtılacak. Hacı Osmanoğlu dedi ki turnuvaya erken vedaya rağmen FIFA'dan gelen 14 milyon dolara 2 milyon dolar daha eklenip futbolculara dağıtılacağını söyledi. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye hak kazandılar. Haiti, Curaçao ve Yeşilburun adaları ile birlikte Türkiye bu turnuvaya katılabildiği için futbolculara 16 milyon dolar dağıtılıyor efendim. Afiyet olsun. Şimdi UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi sebebiyle Fenerbahçe'ye para cezası verildiğini duyurdu. Yine burada da federasyonun bir işi var. Ona da haberden sonra geleceğim.
8: UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon avro para cezası verdi. UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe 2025 takvim yılı için oyuncu maaşları ve transfer giderlerini kapsayan kadro maliyet oranında %70 sınırını aştı. Bu nedenle finansal sürdürülebilirlik kuralları kapsamında kulübe 7 milyon avro para cezası uygulanmasına karar verildi. UEFA'nın 2025 takvim yılına ilişkin mali denetimleri sonucunda kadro maliyeti kuralını ihlal eden kulüpler belli oldu. Açıklanan listede Fenerbahçe'nin yanı sıra Strasbourg, Aston Villa, Fiorentina, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, AEK Atina ve Nice de yer aldı. Finansal sürdürülebilirlik kuralları kapsamında belirlenen kadro maliyeti oranını aşan kulüpler UEFA'nın uyguladığı yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.
6: İşin komik tarafı ne biliyor musunuz? İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve ilk geldiğinde şunu demişti. Limitlere kesinlikle çok dikkat edeceğiz. Kim eğer aşarsa cezasını keseceğiz. Fenerbahçe'nin açtığı görüldü. UEFA ceza kesti. Federasyondan ses yok. Sanki Fenerbahçe bu transferleri Türkiye'de değil de İspanya'da, Fransa'da yaptı. Yine federasyondan ses yok. Nereye kadar bu iş böyle gidecek bilmiyorum. Ve artık sürekli bununla ilgili konuşmaktan da bir yandan sıkıldım. Devam edelim efendim. Edirne'de tarım arazisinde yangın çıktı. Yangında 750 dönümlük alan kül oldu. Çıkan yangında çiftçinin bir yıllık emeği bitti.
8: Alevler kısa sürede büyüdü. Çiftçinin bir yıllık emeğini kül etmeye yetti. Alevler Edirne'nin merkeze bağlı Musabeyli köyü yakınlarındaki anız tarlasından yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayıldı. Alevler hasadı yapılmamış buğday tarlalarına kadar sıçradı. Tam 750 dönümlük alanda etkili oldu. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Civar köylerden de söndürme çalışmalarına destek verildi. Çiftçiler traktörlerinin arkasına bağladıkları pulluklarla yangının ilerleyişini durdurmak için tarlaları sürdü. Yoğun çaba sarf edildi. Canla başla çalışıldı. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Çiftçinin binbir emeği ise kül oldu.
6: Saat başını gördük. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın makul zeminden çıktığını söyledi. CHP'nin Aleviler üzerinden yaptığı istismar siyasetini eleştirdi. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili kararına da tepki gösterdi. Cinayet şebekesinin iftiralarını asla kale almıyoruz dedi.
12: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır.
8: Gündeminde muhalefet vardı. Etnik ayrımcılık yaparak istismar siyasetine yeltenen CHP'ye sert tepki gösterdi. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyetleri üzerinden kimse siyaset yapmamalı dedi.
12: Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesine getirdi sözü. Muhalefet belediyelerini eleştirdi.
12: Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir.
8: Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul edilmesini öngören kararına sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesinin itiraflarını asla kale almıyoruz dedi.
12: Biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her türlü senaryoya hazır hale getirildiğine dikkat çekti. Savunma sanayideki başarıya değindi.
12: Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz.
6: CHP'de mutlak butlandan sonra en sert tasfiye dalgası yaşandı. 26 il başkanı görevden alındı. Bunlardan 7'si tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İhraç istemine itirazı kabul edilen Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanı da iade edildi. Ayrıntılarına bakalım.
13: 26 ilimizde görevden alma durumu söz konusu. Bunlardan 7 tanesinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 6 ilimizde de yani bu 26'nın 6'sı ilinde de yeni görevlendirme söz konusu.
8: CHP'de en sert tasfiye dalgası yaşandı. Kılıçdaroğlu çizgiyi aşan, parti disiplinini hiçe sayanlarla yolları ayırdı.
13: Bugün ağırlıklı bir biçimde örgütsel çalışmalarımız değerlendirildi.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin A takımını topladı. Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararları parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Tam 26 il başkanı görevden alındı. Bunların 25'inde il örgütü de feshedildi. Sinop'ta teşkilata dokunulmadı.
13: Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
8: Görevden alınan 26 il başkanından 7'si tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu listedeki bazı isimler dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na Kayyumdaroğlu diyen Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ile Maşa ifadesini kullanan Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir ihraç edildi. Kılıçdaroğlu'nun buradayım ve buradayım videosunun bir benzerini çekerek gündem olan Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da 7 il başkanı arasında yer aldı. Denizli, Muğla, Eskişehir ve Tunceli il başkanları da CHP'den ihraç edilen diğer isimler oldu. 6 ile de yeni atamalar yapıldı.
13: İki başlığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil.
8: Öte yandan tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak bu karara itirazı kabul edilen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın görevine iade edildi. Günaydın hemen genel kurulda nöbetçi olarak çalışmalarına başladı. Genel merkezde ihraç kararları alınırken Grup Başkanı Özgür Özel de mecliste grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasında yeni parti sinyali verdi.
6: Efendim CHP'nin kurultay davası da devam ediyor. Bugün yeni bir duruşma var Ankara Adliyesi'nde. Şu anda muhabir arkadaşımız Sait Kahraman bizi bekliyor. Bize bugünün detaylarını anlatsın. Sait günaydın, seni dinliyoruz.
14: Günaydın. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan ceza davasını saat 10 itibariyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık bir kez daha hakim karşısına çıkacak. İddianamede kurultay sürecinde bazı delegelerin iradesinin usulsüz yöntemlerle etkilendiği öne sürülüyor. Tabi savcılık sanıkların siyasi partiler kanununun ilgili hükümleri kapsamında cezalandırılmasını talep ediyor. Dosyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise şikayetçi konumunda bulunuyor. Bugün duruşmada etkin pişmanlık ifadesiyle İBB davasında tahliye edilen Adem Soytekin dinlenecek. Tabii bu da etkili olacaktır mahkeme nezdinde. Öte yandan yargılama sürecinde dosyaya sonradan eklenen belgeler arasında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası dosyasına ilişkin iddianamede yer alıyor. Bunun yanı sıra kurultaya ilişkin hukuk sürecinde daha önce istinaf aşamasında bildiğimiz üzere mutlaktan karar çıkmış ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tekrardan koltuğuna oturmuştu. Tabii bunun da etkili olacağı konuşuluyor. Tabii bugün mahkemede hangi kararlar çıkacak, bunlar merak konusu. Tabii iki ihtimal üstünde duruluyor. Birincisi ceza kararının açıklanması, yani bugün mahkeme heyeti delilleri ve tanıkları dinleyecek, ondan sonra kararını açıklayacak. Veya ikinci ihtimal dediğimiz konu ise savcı mütalasını açıklayacak ve buradan bir sonraki duruşmada karar açıklanması beklenecek. Aslında burada iki ihtimal konuşuluyor. Tabii kararın da çıkması an itibariyle aslında bekleniyor. Bugün bizler o anları takip edeceğiz. Karar çıkacak mı yoksa mütalaa açıklanıp diğer duruşmada mı karar çıkacak? Bunları yakından takip edeceğiz diyelim. Sözü Ankara Adliyesi'nden tekrardan size bırakalım.
6: Teşekkürler Sait. Kolay gelsin. Gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Şile Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında sanatçı Haluk Levent'in kardeşi de var.
8: Şili Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. 13'ü tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Şili Belediyesi'nde imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet karşılığında haksız menfaat sağlandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında geçen hafta Şile Belediyesi'ne 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil de vardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 18 şüpheliden 13'ünün tutuklanmasına karar verdi. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil de yer aldı.
6: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alınmıştı. Tutuklama istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme Yetişkin ve 11 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.
8: Hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları vardı. Hakim karşısına çıktı. Mahkeme tutuklanmasına karar verdi.
15: Geç kalmış değiliz. Yani yapmamız gereken çok şey var. Bir yerden başlamak gerekiyor.
8: CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonları kapsamında İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. O baskınlarda Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
16: Sevgili Seferihisarlılar, kurtuluşumuzun bayramına hepiniz hoş geldiniz.
8: 28 Haziran günü Balçova Belediye Başkanı hakim karşısına çıkmış ve ev hapsine çarptırılmıştı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilmişlerdi.
17: Açtığı yolda gösterdiği hedefe durma.

0: NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan NATO zirvesi öncesi kritik mesajlar verdi. Türkiye'nin olmadığı denklem çöker dedi.
0: Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin NATO içindeki önemine vurgu yaptı.
0: Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır.
1: Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterince destek vermeyen NATO üyesi ülkelere de mesaj gönderdi.
0: Eli kanlı terör örgütlerine harp oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür.
1: Bahçeli'nin gündeminde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatılan askeri hastanelerin durumu da vardı.
0: Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir.
1: MHP lideri askeri hastanelerin açılmasının Türkiye açısından bir beka meselesi olduğunu belirtti.
0: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir.
1: Bahçeli, ABD ve İran arasındaki mutabakatı sabote etmeye çalışan İsrail'e de tepki gösterdi.
0: Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dahi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır.
2: TGRT FM Haber. Reklamlar.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
5: bir adım önde. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: arkası yarın.
1: Kır Çiçeği 3. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
2: İstanbul'a gidebilmek için ailesinden habersiz bilezik

0: Sütlerini satan Hacer son anda pişman olur. Fakat sütçü kadın Dudu'nun etkisiyle bir sabah erkenden geride bir veda mektubu bırakarak İstanbul'a hareket eder. Bu olanlardan habersiz olan Suzan hala karşısında Hacer'i görünce çok sevinir.
1: Kız Hacer, ciddi misin? Evden mi kaçtın?
2: Evet hala.
1: Sus, sus, ağlama bakayım. Sus, enişten duyacak kızım. Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler?
2: Halacığım.
1: Hacer kızım, sus diyorum sana. Tamam, bir cahillik etmişsin ama ne yapalım? Ağlama bu kadar, hadi sus. Düzelir elbet.
2: Hala, çok korkuyorum. Çok korkuyorum.
1: Neyse neyse, sus, korkma, bir şey olmaz.
2: Anama babama ne diyeceğim?
1: Buraya geldiğini bilmiyorlar mı?
2: Mektup yazıp geldim ama
1: Buraya geldiğini bilsinler de. Ah kızım ah, hiç de iyi etmemişsin. Ama artık yapacak bir şey de kalmamış.
2: Hala, o sütçü kadının aklına uyup da geldim buraya.
1: Her neyse, olan olmuş artık. Şimdi beni iyi dinle. Kaçtığını sakın kimseye söyleme. Hele enişten hiç duymasın, çok kızar sonra.
2: Peki abi.
1: Ben abime telgraf çeker, burada olduğunu bildiririm, tamam mı?
2: Tamam.
1: Peki dünürleri nasıl ikna edeceksiniz? Ya bir de işin o yönü var kızım.
2: Aman hala, anam babam üzülmesin de Erol kırılırsa kırılsın, hiç umurumda değil. Ben ona isteyerek varmıyorum ki.
1: Neden kızım? Gencecik, terbiyeli, işinde gücünde biri. Ondan iyisi can sağlığı değil mi?
2: Aman hala, alt tarafı bir tamirci parçası işte. Her gün üstü başı yağ içinde giriyor eve. Düşünsene.
1: Olacak o kadar. Her mesleğin bir sıkıntısı vardır. Ha sahi, babam mektubunda yakında nişan için gelecekler diyordu. Ne oldu peki?
2: Haftaya nişan yapılacaktı.
1: Ne? Kız yoksa sen düğünden mi kaçtın? Bak eğer öyleyse.
2: Yok hala, hiç öyle olur mu? İnan ki öyle değil. Ben sütçünün dediği gibi bir meslek sahibi olmak için geldim buraya. Hem Erol'un beni terk edeceğini hiç zannetmem. Çünkü beni seviyor.
1: Vah vah. Hacer, inan ki benim başımı derde sokacaksın sen. Ben şimdi hangi bir tarafa cevap yetiştireyim? Enişten bir taraftan, anneler orada dünürlere rezil olacaklar diğer taraftan. Sacit gelmiştir.
3: Anne, sen yatmadın mı daha?
1: Yok. Bak içeride misafirimiz var oğlum.
3: Kim?
1: Dayının kızı, Hacer geldi.
3: Ciddi misin? Yalnız mı gelmiş?
1: Evet, kursa yazdıracağım onu.
3: Hoş geldin Hacer.
2: Hoş bulduk Sacit abi.
3: Şey, kusura bakma Hacer, ben biraz yorgunum da erkenden de işe gideceğim.
2: Tabii abi, siz bilirsiniz.
3: İyi geceler.
1: Sana da oğlum. Hacer, vakit geç oldu kızım. Biz de yatalım istersen. Yarın oturup bir karara varırız.
2: İyi olur hala. Benim de uykum geldi zaten.

0: Efendi, sana daha önce de söylemiştim ama demek ki dikkat etmemişsin. Hacer'i dikiş nakış kursuna devam etsin diye çağırdım.
1: Peki ama çağırırken olsun niye söylemedin? Hem anasının babasının rızası var mı bu işte? Genç kız bu. İstanbul gibi yerde 2 gün sonra bizi dinlemez hale gelirse kim mesul olacak, söyler misin?
0: Sen de amma karamsar düşünüyorsun Hayati. Benim gül gibi yeğenime nasıl da yakıştırıyorsun bunları?
1: Ben anlamam Suzan. Hiçbir işine de ön ayak olmam, bilmiş ol. Sevmem böyle işleri ben.
0: Tamam, sen merak etme. Kızcağız şunun şurası birkaç ay kalacak burada. Misafir gibi yani.
1: Olsun. Evde yetişkin, üstelik de bekar oğlum var. Yarın bakarsın dedikodulara sebep olacak iş gelir başımıza. Yani hanım, benim asabımı bozuyor bu iş ama bilmiyorum ne olacak.
0: Sen bana bırak. Hem oğlumuz da Hacer'in sözlü olduğunu biliyor.
1: Tamam tamam, sizinle konuşulmaz zaten. Ama sana söylüyorum, bu kız başımıza bir çorap örmezse iyidir.
0: Hiç de bile, bir şeycik olmaz. Yeter ki sen bize engel olma.
1: Ben gidiyorum Suzan.
0: Hacer.
2: Efendim hala.
0: Hadi kızım, abime yazdığımız mektubu postaneye atalım. Sonra da gidip okuldan kayıt şartlarını öğrenelim, olur mu?
2: Peki hala. Sen öyle iyisin ki.
0: Hacer, senden bir şey rica edeceğim.
2: Buyur hala.
0: Bak, sana işin doğrusunu söyleyeyim. Enişten bizim bu hareketlerimize rıza göstermiyor. O bakımdan sakın enişteni üzecek, beni de zorda bırakacak hareketlerde bulunma, tamam mı?
2: Ne gibi hala?
0: Şey, yani eniştenin yanında ağırbaşlı ol, tamam mı?
2: Hala, istersen ben hemen memlekete döneyim. Seni zorda bırakmak istemem.
0: Sen de çok alıngan çıktın kızım. Ben sana onu mu demek istedim? Hadi hazırlan da çıkalım.
2: Peki hala.

0: Ah Allah'ım, ya yollarda hırsıza, uğursuza rastladıysa?
1: Bak hanım, aklıma ne geldi. Suzan'ın gönderdiği mektupları atmadıysan onların birine telefon numaralarını yazmışlardı galiba.
0: Hacer'e atması için vermiştim ama gidip odasına bir bakayım. Belki o saklamıştır. Ah Hacer'im, yavrum benim. Neredesin şimdi ha? Ya başına bir haller geldiyse? Bohçam bir kenarda sensiz duruyor. O da ne? Bunlar... Buldum efendi, buldum. Bak efendi, benim at diye verdiğim mektupları atmamış. Bohçada buldum bunları. Al, hepsi burada.
2: Ver bakayım. İşte burada, bulduk hanım, bulduk. Gerçi komşunun telefonu ama olsun, onların haberi vardır mutlaka.
0: Hele şükür Allah'ım. Şimdi ne yapacağız? Konu komşu telefonla ne konuştuğumuzu duyarsa rezil oluruz efendi.
1: Canım, komşuya git diyen kim? Doğru postaneye git. Bu numarayı birine ver, arasın. Sen de konuşursun. Eğer kız İstanbul'a gittiyse hemen dönüp gelsin. Benim çok sinirlendiğimi söyle. Yok, eğer evde bulamazsan ona göre dünürleri açarız derdimize.
0: Aman efendi, kölen olayım. Dönürüm Mihriban Hanım'ın bunu duymasını istemiyorum. Eğer kızın kaçtığını anlarlarsa hem dönürlükten vazgeçer hem de...
1: Anlıyorum hanım, anlıyorum. Başımıza kakış eder diyorsun. Ama ne yapalım, söylesene. Eğer halasına gittiyse koca İstanbul'da Hacer'i kim arayacak ha?
0: Bilmiyorum. Acaba Erol işini bırakıp İstanbul'a Hacer'i aramaya gider mi ki?
1: Belki bir ümit. Gözü kör olmasın. Baba yüreği işte. İnsan vazgeçer mi evladından?
0: Dua et de halasına ulaşmış olsun.
1: Hadi tezden git gel postaneye. Haber bekliyorum senden.
0: Olur. Allah'ım, tek Salimen oraya varmış olsun da kimseler duymadan bir geri gelebilseydi.
1: Gitmiş mi İstanbul'a?
0: Gitmiş efendi, gitmiş de.
1: Ne diyor geldiğince?
0: Onunla konuşamadım ki. Komşusu olan hanım söyledi geldiğini. Yalnız bir genç adama telefon ettirmiştim. Ben telefonla konuşurken o da elinde bizim telefon yazılı kağıtla dalgın olarak çekip gitmiş.
1: Ne? Şimdi elimizdeki tek telefon numarasını da kaybettik mi diyorsun böylece?
0: Ay efendi, benim yüreğim yanıyor zaten. O sırada kağıdımı düşünüyorum ki.
1: Sen de son zamanlarda iyice beceriksiz oldun be hanım. Düşüneceksin elbet. Bak gitti kağıt, gördün mü?
0: Efendi.
1: Efendi, ne yapayım canım? Canımın sıkıntısından bağırıyorum ben de sana. Ah Hacer, ah ah. Sen o sertifikayı belki alırsın ama hayrını göremezsin kızım. Göremezsin.
0: Göremez hayrını. O ki anayı babayı bir kalemde silip gitti. Görmez hayrını.
1: Gördün mü başımıza geleni şimdi? Bu yaştan sonra kasabanın diline düşeceğiz.
0: Ben ne diyeyim efendi? Kimin yüzüne bakayım bilmem ki.
1: Mektup yazıp göndermeye kalksak gene yetişmez. İnceldiği yerden kopsun. Söylerim dünere. Derim ki arkadaş, bir sütsüz varmış evimizde, çekti gitti. Ne yapalım? Siz kendinize hayırlı bir kısmet bulun derim. Derim demesine... Derim de...
0: Aman Rıza efendi, el var gün var. Hele bir yolunu bulalım. Daha birkaç gün var nişana, ne olur.
1: Söyle o zaman. Aklına bir yol geliyorsa söyle bana da.
0: Bak bu sefer beni dinle. Ne olursa olsun bu kız bizim namusumuz. Bugün yarın bunlar unutulur ama kasabalının diline sakız oluruz.
1: İyi de sen bana çareden haber ver hanım.
0: Çare şu: gidip dönürlerle konuşayım. Halası ısrar etti, mecburen gönderdik diyeyim. Yani kız bizim rızamızla gitmiş olsun İstanbul'a.
1: Yani yalan söyleyeceğiz öyle mi?
0: Ne yapacağız başka? Ele güne rezil mi olalım? Gene de öyle, halası ısrar etmedi mi?
1: Bak hanım, İster inan ister inanma. Ama ne Hacer için ne de kendim için kabul etmiyorum. Sırf senin için peki diyorum, bilesin bunu. Sus hanım, ağlama, sus. Bu da bizim kaderimizmiş. Kim ister böyle olmayı ha? Sus diyorum sana, ağlama artık.
0: Niye ağlıyorum bilir misin efendi? Ben ona Hacer'im dedikçe yüreğim titrerdi. Ölmeden önce gelin edip mürvetini göreyim diye bekledim hep.
1: Bilmez miyim Güllüm, bilmez miyim? Neyse, dediğin doğru. Rezil olmaktansa kızı biz göndermiş olalım ha. Git Mihriban Hanım'la konuş. Anlat dilinin döndüğünce.
0: Oh, inşallah ses çıkartmazlar. Yoksa seyret rezilliği.
3: Kırçiçeği isimli oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
4: Şimdi reklamlar.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Avrupa'dan Asya'ya sıcak havanın etkili olduğu bir takvimdeyiz. Türkiye için de bugüne özel İstanbul için bir uyarı yapılmış durumda. Temmuz için de yine Türkiye genelinde sıcaklıkların 3 derece civarında, bazı yerlerde daha yüksek, yüksek seviyede seyredeceği ifade ediliyor. Bu tabii nasıl serinleriz sorusunun da cevabını aramamıza yol açıyor. Özellikle evinde kliması olmayan, serinlemeye fırsat bulamayan yaşlılar için, çocuklar için, kronik hastalığı olanlar için kritik bir dönem anlamına geliyor. Çin'de gökyüzünden su püskürtülüyor yere, böyle birazcık nem dağılsın diye. Ama tabii biz neden yapış yapış hissediyoruz, bir ona bakalım. Aslında vücudumuzun klima sistemi terlemek. Biz terlediğimizde vücudumuzdan su atıyoruz. Ama dışarısı o kadar nemli ki vücudumuzdan dışarıya attığımız nem havaya karışamıyor. Dolayısıyla üstümüze yapışık kalıyor. Bu da nefes alınmaz, yapış yapış, nemli, sıcak, konforsuz bir his oluşturuyor. Bu bizim hissettiğimiz. Peki bedenimiz bu teri dışarı atamadığında, serinleyemediğinde ne oluyor? İşte o da kronik hastalar için riskli bir dönem anlamına geliyor efendim. Dikkatli olun çocuklar. Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, anne adayları, bol sıvı tüketmeye, su içmeye, serin esintili yerlerde olmaya, özellikle de havanın çok sıcak olduğu öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya dikkat edin. Benzer bir sıcaklık Avrupa'da 2003 yılında yaşanmıştı. Bu sıcağın kaynağı ne? Önce bir ona bakalım, neden ejderha sıcakları var. Avrupa için Afrika üzerinden gelen sıcakların hareketsiz bir şekilde Avrupa üzerine adeta bir bulut gibi, bir fanus gibi çökmesinden kaynaklanıyor. Bu şimdi yavaş bir hareketle bize doğru geldi. Rüzgarımız bol olursa çabuk geçer ama Avrupa'da çok uzun süre kaldı. Asya'da çok sıcak. Özellikle bu nemli kuşak dediğimiz, yani Akdeniz, biraz Akdeniz'in altı Afrika, Avrupa, bu kuşakta yer alan ülkeler için bu yazın sıcak geçeceğini, bir sonraki yazın daha sıcak geçeceğini söylüyor uzmanlar. Ondan sonrakini görebilirsek, ömrümüz varsa, hafif bir serinlemeye doğru gideceğiz. Ama bu şu andaki dalganın en yüksek noktası Temmuz ayı gibi gösteriliyor. Sonrasında bir sonraki yıl için yine Temmuz-Ağustos sıcak geçecek tahmininde bulunuyor meteoroloji uzmanları.

Evet, İstanbul Valiliği de İstanbul için kritik uyarı başlığıyla bunu sosyal medyadan paylaştı. Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak sıcak saatlerde. Özellikle işte termometre 33-34 dereceyi gösterdiğinde dışarıda hissedilen değer 40 dereceyi bulacak. Detaylara birazdan bakacağız ama bugünü planlarken özellikle o çok sıcak saatlerde dışarıda olmamaya özen göstermenizi hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Önce bir yol durumuyla başlayalım. İstanbul'da şu anda trafik nasıl bir görelim, sonra hava durumuna tekrar bakacağız. Evet, İstanbul'da okullar tatil ama trafikte bir tatil durumu söz konusu değil. Özellikle de kaza ve araç arızaları eklendiğinde çalışma olan noktalarda trafik yavaşlıyor. Bugün Avrupa yakası biraz daha rahat ama Anadolu yakasında çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. %54 genel anlamda trafik yoğunluğu. Göztepe'den Kozyatağı yönüne sağ şeritte bir trafik kazası var. Yaralanmalı, bir şerit trafiğe kapanmış durumda ve geriye doğru çok ciddi bir yoğunluk var. Neredeyse Kartal'a ulaşmış. Bugün Ataşehir'den çıkıp Kartal istikametine gidenler için de çok ciddi bir trafik var. Özellikle Maltepe civarında trafik daha da yoğun hale geliyor. TEM'den E5'e bağlanmak isteyenler için, Ataşehir güzergahında gidenler için Sancaktepe'den başlayan bir yoğun akıcı trafik var. Yine Ümraniye'den Üsküdar istikametine trafik yoğun. Avrupa yakasında da bir kaza var. Büyükdere Caddesi'nde Hacı Osman Maslak yönünde yaralanmalı bir kaza bu da. Ve bir şerit trafiğe kapalı bölge yoğun. Bir araç arızası var Avrupa yakasında sahil yolunda Bakırköy Zeytinburnu istikametinde. Bölgede trafik ağırlaşmaya başlamış durumda geriye doğru. Beylikdüzü'nden Büyükçekmece istikametine bugün trafik oldukça yoğun. Beylikdüzü rahat ama Avcılar Küçükçekmece arası yoğun tersi istikamette. Yine E5 trafiğine bakalım. Yoğun akıcı bir trafik var. Özellikle Şirinevler ve civarında. Sonra biraz rahatlayacak ama Cevizli Bağ yoğun. Ardından Mecidiyeköy noktasında Çağlayan yönünde ve tersi istikamette yine yoğunluk dikkat çekiyor. TEM'de Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Hastal Seyrantepe trafiği yine her zamanki gibi, özellikle Hastal'da Ok Meydanı bağlantısıyla birlikte daha da yoğun hale gelmiş durumda. %54 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da şu anda sıcaklık 27 derecenin üzerinde ama hissedilen derece 29'un üzerinde. Dolayısıyla aşağı yukarı termometrenin gösterdiği ile hissedilen değer arasında 1,5 derecelik fark var sabah saatlerinde böyle. Gün içinde bağ nemin de artmasıyla birlikte 33 derecenin hissedilen değer olarak 40 dereceye yaklaşacağı ifade ediliyor. Tekrar söyleyelim, her ne kadar işte çabucak gideceğim geleceğim. Ya ben gölgeden giderim. Ne olacak ya, bir şey olmaz, su içerim bol bol diyerek çok sıcak saatlerde bir işiniz yoksa eğer dışarıda olmamaya çalışın. Tabii ki çalışanlar var, işi dışarıda olanlar var. Onlara söyleyecek bir şey yok. Onlar daha serin yerlerde olacaklar. Bugünü bir atlatmamız lazım hayırlısıyla. Yarın düşecek sıcaklık. Cuma, cumartesi yağış ihtimali hala haritada var. Dolayısıyla bugünü her ne kadar kuzeyli rüzgarlarla bir parçacık serinlesek de yine de atlatmamız lazım. Yarın nispeten serinleyecek. Cuma daha serin hissedeceğiz. Dediğim gibi bu çok sıcak saatlerde dışarıda olmamaya çalışın lütfen. İstanbul için bugün valiliğin de kritik sıcaklık uyarısı olduğunu hatırlatıyorum. Ankara'ya geçiyorum. Ankara'da sıcaklık 29 derece, nem %31, hissedilen değerde 29 derece civarında. Gün içinde 34 dereceye kadar çıkacak. Bugün hava sıcak ama yarın daha da sıcak olacak, 36 dereceye kadar çıkacak. Pazara kadar böyle. Pazar günü yağış yok ama sıcaklık 29 dereceye kadar gerileyecek. Ankara rahat bir nefes alacak. İzmir'e geçelim. İzmir'de açık alandaki havuzların kapatıldığı bir dünü geride bıraktık. Çok sıcaktı. Yani açık havada havuzlar bile insanların havuz başına fazla zaman geçirmemesi için kapatılmış otellerde bazılarında. Şu anda 30 derecenin üzerinde, hissedilen 33 dereceye yakın şu anda İzmir'de, nem %51 civarında ve gün içinde sıcaklık 35 dereceyi bulacak. Yarın ve sonraki gün havadaki bulutlar da azalacak ve daha hissedilen değerin yüksek olduğu iki gün gelecek. Cumartesi günü İzmir için de 35 derecelik sıcaklık ama gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmış. Bir günlük bir yağış bu. Pazar günü sıcak hava kaldığı yerden devam edecek. İzmir için oldukça sıcak bir haftanın içindeyiz. Haziran bitti. Bugün itibariyle Temmuz'u karşıladık ve söylemiştik meteoroloji uzmanları geçen yıl itibariyle önümüzdeki iki yılın çok sıcak olacağını, yaz sıcaklarının kavurucu olacağını
işte orman yangınlarına karşı, sıcağa bağlı hastalıklara karşı, kronik hastalığı olanlarda sıcağın tetikleyeceği belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatılmıştı. Umarım bu sıcaklarda şöyle serin esintili yerlerde klimaların en azından yakınında olabiliyorsunuzdur. Öyle yerler var ki mesela, şimdi biz İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul'un bir Marmaris'i var, bir Karadeniz'i var. Karadeniz dediğimiz yerde biraz daha esinti var. Akşam daha rahat uyuyabiliyorsunuz belki. En azından o sıcaklık kubbesi etkisi azalıyor. Ama biraz daha güneye indiğinizde Marmara kıyılarına, orada maalesef bu rüzgarın çok faydası yok size. Gece mesela, dün gece hiç esmiyordu. Dolayısıyla insanlar hep evlerinde ve klimayla yaşamak zorunda kalıyorlar. Allah kolaylık versin diyelim ve haritayı açalım bakalım, bu harita bize bugün umut vadeden bir görüntü sergileyecek mi? Bugün Türkiye genelinde hiçbir yerde yağış yok sevgili dinleyiciler. Trakya ısındı 37 derece, Marmara'nın güneyi 36 dereceye ulaştı, Ege'nin içleri 39 derecede. Bugün Aydın hemen yanında Denizli 39 dereceyi görecek. Yine Akdeniz'in doğusu 38-39 derecelerde, Güneydoğu Anadolu bölgesi yine 39 derecelerde, Batman 40 derece, Şanlıurfa 38 derece, Adıyaman bölge çok sıcak 38 derece, Malatya gerçekten sadece bu değil, Karadeniz kıyılarında özellikle Karadeniz'in batısında da sıcaklıklar 38 dereceyi görecek bugün. Özellikle Zonguldak Bartın arasında sıcaklık 37-38 derecelerde. Biz böyle Karadeniz'dir, serindir diyoruz ama Karadeniz'in batısı Karadeniz'in doğusu gibi değil, arada neredeyse 14 derecelik bir fark var Karadeniz'in doğusu ve batısı arasında. Dolayısıyla Karadeniz'in doğusunda olanlar bugün 24 derecelik bir sıcaklığa ulaşıyorlar. Gece sıcaklık 8-9 derece civarındaydı. Çok rahat uyudular. Bugün de keyifli güzel bir gün geçirecekler. Ama gelin görün ki batıda durum böyle değil. Yarın Trakya'ya yağış gelecek. Bolu Kastamonu arası yağış alacak. Bugün 38 derece olan Bartın 32 dereceye gerileyecek. Ege'nin içleri 37 derecelere gerileyecek ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar bu defa 41 dereceyi bulacak. Özellikle sınırımıza yakın bölgelerde sıcaklıklar yüksek. Bu sıcaklık etkisi Erzincan'a kadar 36 dereceyle ulaşacak. Yani Doğu Anadolu bölgesinin batısı da çok sıcak. Dolayısıyla Perşembe'yi de şöyle bir hayırlısıyla atlatmamız lazım. Cuma'dan itibaren 3 Temmuz Cuma. Güneydoğu çok sıcak yine 42 derece. Ege'nin içleri sıcak ama Doğu Anadolu biraz serinleyecek. İç Anadolu bölgesi Marmara biraz serinleyecek. Ama asıl serinliği biz Marmara'da cumartesi günü Marmara'nın tamamı, hatta İzmir'e kadar sarkan, Sinop'a kadar Karadeniz'in batısında ulaşan yağışlarla yaşayacağız. Şöyle İzmir'den Sinop'a kadar bir çizgi çizelim. Bunun üstünde kalan her yerde yağış var. Yine Doğu Anadolu'da cumartesi günü Karadeniz'in doğusuyla birlikte Doğu Anadolu, Kars, Ağrı, Erzurum, Iğdır bu bölge gök gürültülü sağanak yağış alacak ama yine Güneydoğu Anadolu bölgesi için bir serinlemeden bahsetmeyeceğiz. Özellikle sınıra doğru, güneye doğru yaklaştığımızda sıcaklıklar 40, 41, 42 derecelerde bu pazar günü de böyle devam edecek.

Efendim biz tatilde olanlara ne diyelim, böyle güneşte olduğunuz saatlere, özellikle denizde olduğunuz saatlere dikkat edin. Güneş çarpması, sıcak çarpması huzurunuzu, keyfinizi, tatil neşenizi kaçırabilir. O yüzden o çok sıcak saatlerde biraz kuytuda olmak, biraz serin içecekler içmek, bol su tüketmek, belki biraz odanıza gitmek, işte yazdığınız varsa evinize geçmek, bunlar tercih edilebilir. Ama tabii böyle 5 gün için, bir hafta için tatile gittiğinizde her anını değerlendirmek istiyorsunuz. Tesiste, oteldesiniz, orada kalmak istiyorsunuz ama yine de serin klimalı ortamlarda o çok sıcak saatleri geçirin. Böyle durumlarda işte insan böyle biraz uyumak istiyor ya tatildeyken. Halbuki ideal olan erken kalkmak ve denize gidip önce sabah güzel bir deniz banyosu yapmak. Sonra biraz dinlenmek, sonra hava biraz kırıldığında yeniden denize girmek. Havuz yerine denizi tercih etmek her zaman. En önemlisi bu, sağlık açısından da deniz suyunun şifalı bir etkisi var. Havuz suyununsa klorlu bir etkisi var. Onun da ne kadar faydalı olduğu tartışılır. O zaman biz denize mesela saat 9-9.30 gibi bir ilk deniz banyonuzu yapsanız, bir ayağınız suya değse, şöyle bir ürperseniz, biraz soğuk gelse, bir uyarsa değil mi vücudunuzu, bedeninizi? Hani öyle diyor ya uzmanlar, banyo yaparken bile duşunuzu aldınız, çıkarken şöyle bir soğuk su dökünün üstünüze. Aynı şeyi denizde de yapalım efendim. Hatta işte denizden çıktınız, şöyle bir duş alıyorsunuz diyelim ki kenarda, bir tuzlu suyu akıtacaksınız üstünüzden. O suyu açtınız, ilk anda sıcak geldi, sonra o böyle borularda kalan ısınan su, sonra buz gibi, işte o buz gibi su çok güzel, çakı gibi. Arkasından gidin biraz dinlenin. Bir içecek için, bir sıcak içecek olabilir, bir Türk kahvesine hayır demeyiz. Soğuk bir içecek, bir limonata, az şekerli, niye olmasın, bol su her zaman olsun. Ama unutmayın lütfen, aklınızda bulunması gereken gerçek o çok sıcak saatlerde mümkün olduğunca kenarda, köşede, böyle esintili yerlerde, gölgede bulmak. Şemsiyenin altında olmak bile bazen yetmiyor. Eğer bir esinti yoksa şemsiyenin altı da özellikle denizden yansıyan sıcaklıkla birlikte, ışıkla birlikte, ışınlarla birlikte sizi rahatsız edebilir. UV açısından da bir risk oluşturuyor bu. Yani işte güneş yanıkları, güneş yanığı olmasanız bile vücudunuzun fazlaca UV'ye maruz kalması, her ne kadar koruyucu sürseniz de sizi rahatsız edebilir. Sıcak çarpmasının belirtilerini lütfen kaçırmayın. Bir konsantrasyon eksikliği, bir bunalma hissi, bir baş dönmesi hissettiğinizde mutlaka bir yanınızdaki kişiye bunu söyleyin ve bir yardım isteyin. Biraz su için. Eğer geçmiyorsa, hafif bir baygınlık hissi gelmeye başladıysa, öyle hissediyorsanız mutlaka tıbbi destek isteyin ki kendinizi hızlı şekilde toparlayabilirsiniz.

Nasıl serinleyebiliriz sıcak havada? Şimdi Avrupa sıcak havanın etkisinde ve her yerde, işte Çin'den de örnekler vermiştim size programın girişinde, buhar püskürtülüyor, soğuk buhar, su buharı böyle hafif böyle aşağı doğru inerken o size böyle yağmur hissi, nem hissi kazandırsın, ama sonrasında daha fazla ısınıyorsunuz. Çok doğru bir yöntem mi tartışılır. Dünyanın pek çok yerinde yerlere fıskiyeler döşendi. İnsanlar bunun üzerinden yürüyorlar çıplak ayakla, en azından bir serinlik hissedelim diye. Yine bu soğuk hava, soğuk buhar püskürten mekanizmaları Türkiye'de de özellikle turistlerin çok olduğu yerlerde görüyoruz. Evet, o ilk anda bir serinlik hissettiriyor ama sonrasında o vantilatörün etkisi geçince, birden güneşin altına geçtiğinizde daha olumsuz hissediliyor. Şimdi sıcak havalarda hangisi daha iyi serinletir? Soğuk içecekler mi, sıcak içecekler mi? Bu tartışılıyor. İşte biraz önce dedim ki denizden çıktınız, gidin bir Türk kahvesi için. Sıcak içecekler olur mu? Sıcak içecekler vücudun termometresini nasıl etkiler, bir bakalım. Bir kere tabii su kaybımızı azaltabilmek için bol sıvı tüketmek lazım. Bu her zaman işte litrelerce su olmuyor. İnsan değişik bir şey içmek istiyor. O zaman içeceğinizin içindeki su oranına lütfen dikkat edin. Yani bir meyve suyu içiyorsanız eğer, taze sıkılmış bir meyve suyu, evet çok güzel, ama bunun içindeki su oranı, hani bir bardak meyve suyu içtiğinizde bir bardak su içmiyorsunuz. Ciddi anlamda bir posası, bir lifi var çünkü. Ama mesela bir bardak limonata içtiğinizde daha fazla su tüketiyorsunuz. Onun içindeki limon oranı, posa oranı daha az. İşte bunları hesaba katarak aslında gün içinde ne kadar su tükettiğinizi hesaplamanız gerekiyor. Vücudun kaybettiği suyu geri kazanması çok kıymetli. Vücudumuz susuz kalırsa ilk 10 dakikadan başlamak üzere size aralıksız sinyaller gönderiyor. Susuzluk hissi bu sinyallerin aslında biraz daha orta seviyede bir uyaranı. Dolayısıyla biz ağzımıza bir kuruluk hissettiğimizde, bir konsantrasyon eksikliği hissettiğimizde, şöyle bir saate bakıp aa 2 saattir su içmemişim dediğimizde mutlaka su içelim. Sıcak içecekler içtiğimiz andan itibaren bizi serinletir. Aynı şey acı yiyecekler için de geçerlidir. İşte bu ilk anda hissettiğimiz yükselen beden termometremiz daha fazla terlemeyi, dolayısıyla daha fazla serinlemeyi getirir. Yani yazın sıcak içecekler soğuk içeceklerden daha fazla işe yarar serinletme anlamında.

Peki, terlemenin işe yaramadığı durumlar. Programın başında dedik ki bağıl nem o kadar yüksek oluyor ki terliyorsunuz ama bu ter ortama karışmıyor. Yani dışarıya çıktığınızda ya da ter dışarı çıktığında ortam o kadar nemli oluyor ki buharlaşmaya fırsat bulamıyor ve vücudunuza yapışıyor. İşte böyle durumlarda da soğuk içecekler daha fazla işe yararmış, aklınızda bulunsun. Yine klima serinlemek anlamında vazgeçilmezimiz ama klimayı da doğru kullanmak lazım. Eğer klimayı çok düşük değerlere ayarlarsanız, bulunduğunuz yer çok soğuk ama yandaki oda, mutfak, koridor, diğer ofis ya da arabadan çıktığınız anda dışarısı o kadar sıcak olur ki iki ortam arasındaki sıcaklık farkı sizi hasta edebilir. Dolayısıyla biz klimalarımızı o gün dışarıda hava kaç derece ise ona göre bir ayarda değerlendirmek durumundayız. Vantilatörler ortamdaki havayı sirküle ettirir. Bazıları buhar üfler, bazıları soğuk buhar üfler, buz haznesi var vesaire. Ama eğer vantilatör kullanıyorsanız ve vantilatörünüz sabit bir noktada kalıyorsa onun da yine hareket edenini tercih etmek gerekiyor ki ortamdaki havayı döndürebilsin. Serinlemek için çok sıcak havalarda vantilatör ne kadar işe yarar? Yani sıcak havayı döndürmeye fayda sağladığı için aslında vantilatör yerine belki klima etkili vantilatörleri tercih etmek daha doğru olacaktır.

Şimdi biz kronik hastalığı olanlar diyoruz, onlar dışarı çıkmasınlar diyoruz ama şöyle de bir gerçek var. İşte onlar zaten kendilerini biliyorlar, ben yaşlıyım bu sıcak havada dışarı çıkmayayım diyorlar ama gençliğine güvenip dışarı çıkanlar, onlar sıcak çarpmasından olumsuz etkileniyorlar. 2003 yılında Avrupa'da sıcak hava dalgası vardı, programın başında söylemiştim ve burada hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin kişi olduğu ifade ediliyor, sadece 15 bini Fransa'da. Bu rakamlar bugün çok paylaşıldı pek çok yerde ama gerçek rakamların, yani sıcak sebebiyle birincil değil ama ikincil etkileşimle hayatını kaybedenlerle birlikte rakamın 70 bine ulaşabileceği ifade ediliyor. Bu hayatını kaybedenlerin, yani Fransa'da hayatını kaybedenlerin yaklaşık %10'u 64 yaşın altındaydı, yaşlı değildi. Ne yaptılar? Dışarıda korunmasız, güvencesiz, sıcak altında uzun zamanlar geçirdiler. Şimdi bir inşaat işçisini düşünün, bir esnafı düşünün, bir temizlik işçisini düşünün. Tabii ki o çok sıcak saatlerde insanlar işverenleri tarafından da biraz kenara çekiliyorlar. Yani ya dur, bu sıcak saatte şimdi gölgede çalışalım en azından diyorsunuz. Yani açık alanda olmayalım. Ama tarladasınız, oralarda da yine bu sıcak saatlerde, bu içinde bulunduğumuz hafta boyunca mutlaka çalışmaya ara vermek gerektiğini hatırlayalım. Bunu sadece çalışanlar hatırlamasın, bunu işverenler de hatırlasın ve desin ki hava çok sıcak arkadaşlar, hadi gelin şuraya kenarda bir ayran içelim hep beraber, bir yarım saat dinlenelim, hatta belki birazcık uyuyalım. Bu arada sıcak altında uyumak çok riskli bir şey. Uyuyacaksanız, eğer bir öğlen uykusu yapacaksanız, mutlaka serin ya da esintili yerleri bulmanız lazım. Kesinlikle güneş altında uyumayın. Çünkü uyuduğunuzda bu uykunun ne kadar süreceği bilinmez. O 10 dakikacık uyuyayım dediğiniz öyle başlayan süreç saatleri bulabilir. Uyandığınızda saatler boyu güneşin altında kalmış olabilirsiniz. Aynı şey güneşlenenler için de geçerli. Ya şurada 2 dakika uzanayımın sonu öğle sonrasını bulmak olabilir. O, hem UV açısından hem sıcak çarpması açısından çok, hem susuzluk açısından çok büyük riskleri de beraberinde getirir.

0: Bir yandan da Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Yani pek çok konuşmuyorum farkındaysanız Türkiye elendikten sonra, ama elenenlere baktığımızda işte bugün tabii böyle bir çıkarımda bulunmak, yani güçlü ülkelerin elendiği Dünya Kupası'na döndü iş. Türkiye'de bu durumda ilk elenenlerden olduğuna göre baktığımızda liste Türkiye'yi güçlüler arasına sokuyor. Öyle olsun diyelim, hadi bakalım, inşallah bundan sonrası iyi olur. Tabii ki milli takımımıza, ay yıldızlı formaya inancımız, güvenimiz tam, her zaman öyle. Ama hep de başarısını görmek istiyoruz. O heyecanı onlarla birlikte yaşamak istiyoruz. Böyle erken düşünce çaptan, grubun içinden insan ister istemez bir parça hayal kırıklığı yaşıyor. Ben biz bu saat için izninizi isteyeceğiz. Birazdan sağlık konuşmak üzere yine buluşacağız, ama giderken ne pişireyim sorusuna cevap arayanlara soğuk bir şeyler, zeytinyağlı yemekler, soğuk çorbalar, mutlaka ayran, mutlaka cacık diyorum, öyle gidiyorum. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

0: hikaye var mı?
1: Birinci kapandı, dili boğazına kaçtı. Yaralı çocuğu çevredekilerin müdahalesi kurtardı.
2: Aradılar.
3: Çağırdı.
0: Tamam. Polis arayan var mı?
1: Görüntüler Konya'dan.
0: Açın arkadaşlar, açın.
2: Sakin.
0: Açın, aradılar, açın.
1: Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğuna motosiklet çarptı. Hem motosikletlinin hem de çocuğun yaralandığı kazanın ardından büyük panik yaşandı.
0: Çağırdı mı? 112 arayan var mı?
1: Kazazede çocuğun nefes alamadığı anlaşıldı. Çevredekilerin soğukkanlı müdahalesi sayesinde çocuk yeniden nefes almaya başladı. Olay yerine giden bir doktor da ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekipleri gelene kadar çocuğun yanından ayrılmadı. Yaralı çocuk ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
0: Müsaade edin, ambulansı sen diye getirsin.
1: Dershanenin çatısı çöktü. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Olay Pakistan'da meydana geldi. Pencap eyaletine bağlı Lahore kentinde bir dershanenin çatısında çökme yaşandı. Ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirlendi. Hepsinin de çocuk olduğu öğrenildi. Yetkililer, emniyet ve yerel yönetime talimat verdi. Çatının çökmesinde ve çocukların ölümünde ihmali veya sorumluluğu olan kişilerin acilen tespit edilmesini ve haklarında derhal cezai işlem başlatılmasını istedi. Adresler tek tek tespit edildi. Terör örgütü yandaşları gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü. Taksici Muhammed Kod adlı Orhan Küçük'ün örgüt yanlısı kişilere sözde liderlik yaptığı, yasa dışı dernekler üzerinden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları tespit edildi. Müzik 43 adreste 42 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 kesici delici bıçak, 1 drone ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kentin en yoğun işleyen biriminin başındaydı. Şanlıurfa Fen İşleri Daire Başkanı Abdülkadir Baytimur evinde ateşli silahla canına kıymaya kalktı. Olay Karaköprü ilçesinde yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Abdülkadir Baytimur iddiaya göre evinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahını ateşledi, kendini vurdu. Ambulansla hastaneye sevk edilen daire başkanı hemen yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Acı haber alan yakınları ve belediyedeki mesai arkadaşları ise hastane bahçesine akın etti. Daha önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yapan Abdülkadir Baytimur, 2024 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığı görevine getirilmişti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Eğitimlerini, emeklerini üniversite diplomasıyla taçlandırdılar. Ailelerini gururlandırdılar.
4: Çalışmaların sonucunu görmesi onu çok mutlu ediyor. O mutlu olduğu için biz de mutluyuz. Güzel bir şey.
1: Sabancı Üniversitesi 24. lisans ve 27. lisansüstü öğrencilerini Tuzla yerleşkesinde gerçekleştirilen görkemli törenle mezun etti. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimlerle Yönetim Bilimleri fakültelerinden yaklaşık 1200 öğrenci diplomalarını aldı. Öğrencilerde sevinç, ailelerinde gurur hakimdi.
2: Büyük gurur. Çocuklarımızın hepsi için yollar açık olsun diyorum.
3: Umutluyum geleceğe yönelik, öyle diyebilirim kısaca.
5: Çok gururluyuz. Nasip olursa okulda da hoca olacak yani.
1: Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Hayri Çulhacı konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
6: Bilimin ışığından ayrılmayın. İnsan haklarından, hukukun üstünlüğünden, eşitlikten ve barıştan vazgeçmeyin.
1: Rektör Yusuf Leblebici üniversitedeki kız öğrenci sayısına dikkat çekti.
7: Kız öğrenci oranımızın üniversite genelinde %40'ı aştığını bilmek bizim bu gururumuzu daha da arttırıyor.
1: Törende fakülte birincilerine Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyetiyle oluşturulan fondan sağlanan ödüller verildi. Sinema dünyası Hollywood filmlerini aratmayan dev bir dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. Skandalın göbeğinde ise ABD'li yönetmen Carl Lynch var. Lynch, dijital yayın platformu Netflix'in bilim kurgu dizisi çekmesi için verdiği milyonlarca doları kişisel servetine aktardığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. ...2013 yapımı 47 Ronin filmiyle tanınan 48 yaşındaki yönetmen New York'taki hakim karşısına çıktı. Mahkeme Lynch'i Netflix'i milyonlarca dolar dolandırmaktan suçlu bularak 30 ay hapis cezasına mahkum etti. İddianameye göre Lynch 2020 yılında White Horse, daha sonraki adıyla Conquest adlı bilim kurgu dizisi için Netflix'ten 11 milyon dolar aldı. Ancak ünlü yönetmen bu parayı set yerine yüksek riskli hisse senedi opsiyonlarına, kripto para yatırımlarına ve lüks yaşamına harcadı. Satın alınanlar arasında pahalı mobilyalar ve 6 adet lüks araç bulunuyor. Mahkeme 11 milyon dolara el konmasına da hükmederken Lynch'in avukatları cezanın hafifletilmesini istedi. Avukatlar müvekkillerinin o dönem son derece çekişmeli bir boşanma süreci ve kariyer baskısı altında olduğunu, bu yüzden hatalı kararlar verdiğini savundu. Mahkemeye sürpriz bir isimden de mektup geldi. 47 Ronin filminde Lynch'le çalışan dünya ünlü aktör Keanu Reeves, hakime gönderdiği mektupta eski yönetmeni için merhamet istedi. Ancak başrol oyuncusunun bu duygusal mektubu Lynch'i hapse girmekten kurtarmaya yetmedi. Kuşadası şoför, esnaf kefalet kredi kooperatifine yönelik soruşturma başlatıldı. Kooperatif başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı. Aydın'da Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifine jandarma ve polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde baskın yapıldı. Operasyonda kooperatif başkanı Hüsnü Öten ile eski kooperatif müdürü ve eski sekreter gözaltına alındı. Soruşturmanın kooperatifte belgesiz şekilde ekspertiz ücreti alındığı şikayetleri üzerine başlatıldığı iddia edildi. Kooperatifteki bilgisayar ve dosyalar da ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda da şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğu tespit edildi. Borsa İstanbul'da manipülasyon davası devam etti. Dava dosyası bilirkişiye gönderildi. Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddia edilmişti. Aralarında Baykuş lakaplı Nihat Özçelik'le ünlü ekonomist Işık Ökten'in de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya celse arasında tahliye edilen Nihat Özçelik ve diğer tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Sanıklar savunma yaptı. Sanık Işık Ökte de söz hakkı aldı. 32 yıldır finansal piyasaların içerisinde bulunduğunu, Nihat Özçelik'le tanışmadıklarını ileri sürdü.
8: Sosyal medyada haber yapıldıktan sonra tanınmış kişi olduğum için borsa manipülatörü olarak suçlandım. Elimde olan hisse senetleri yüz binlerce insana ulaşırken elimdeki hisse senetlerini hiç kimseye pazarlamadım. Yurt dışından Türkiye'ye yatırımcı getirmek için çalışmış insanım ama şu anda yurt dışına çıkamıyorum.
1: Ara kararını açıklayan mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşmayı 20 Ocak 2027 tarihine erteledi.
9: Reyon'da 249, kasada 259.50, yani Reyon'da başka, kasada başka, buna işlem yapalım. Devam edelim.
1: Vatandaş Reyon'dan aldığı ürünle kasaya gitti. Rafta yazanla kasadaki fiyat farklı çıktı. Şikayetler artınca Ankara Sincan Belediyesi ekipleri harekete geçti.
9: Reyon'da farklı fiyat, kasada farklı fiyat oluyor diye vatandaşımızın şikayeti var. Özellikle de bugün onlara bakacağız.
1: Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak eşliğinde sahaya inen zabıta ekipleri market, fırın ve çeşitli işletmelerde kapsamlı incelemelerde bulundu.
9: 59 lira, burada 69 lira mı? Burada
10: kampanya ürün olarak yazmışsınız yani büyük etiketler. Ama burada farklı çıkıyor.
9: Bak bunu da ayıralım, buna da gerekli işlemi yapalım arkadaşlar. Ama bu dara konusunu ihmal etmeyelim, daraları mutlaka alalım.
1: Denetimlerde sadece etiketler değil, hijyen koşulları da mercek altına alındı. Ekipler bir işletmenin depo ve hamur bekletme ünitesine girdi. Karşılaşılan manzara mide bulandırıcıydı.
9: Tavan böyle bir bekleme ünitesi için hijyen görünmüyor. Bu ürünleri çıkaralım. Burayı da kapatalım, bir daha kullanmayın bunu. Yenisini yaptırın.
1: İşletmenin tavanı dökülüyor, klimanın suyu hamurların bulunduğu alana akıyordu.
9: Şimdi bak oradan klimadan sular akıyor, tavandan pislik dökülüyor, böyle olmaz.
10: Paketleri yıkılıyorlar.
9: Evet, bunları yetkililere söyleyeyim. Bak bunları hem gerekli işlemi yapalım, ürünleri tezgahlardan kaldırsınlar.
1: Ekipler halk sağlığı için market içindeki ve dışındaki her detayı titizlikle inceledi.
9: Şimdi öncelikle şunu söylüyorum. Şu bak dışarıda meşrubatlar var güneşin altında. Onları hızlıca aldıralım, olur mu? Tüketleme tarihini yazmışız. Güzel, sorun yok ama son tüketim tarihini de üstüne mutlaka yazalım. Bak şu ürün deforme olmuş, bunu tezgahtan kaldıralım.
1: Zabıta ekipleri kural ihlali yapan işletmelere ceza kesti.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyiyle İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 33, Bursa 34, Konya 32, Afyon 31, Denizli 36, Antalya 33, Adana 34, Zonguldak 27, Samsun 28, Trabzon 25, Kayseri 32, Erzurum 24, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şakir Volkan Erdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Volkan Bey.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, çok mersi. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bugün 40 yaş üstü kadın sağlığını konuşacağız. Aslında böyle kadın sağlığı deyince hep üreme çağı konuşuluyor. Hep böyle sanki tek konuşulacak kadın sağlığı ile ilgili başlık oymuş gibi.
1: Aynen öyle. Genelde 25-45 arası bizim için kadın, sonrasında biraz böyle emekliye ayrılma, istirahate çekilme dönemi gibi geliyor ama aslında hayat orada ikinci tekrar başlıyor.
0: Yani siz istirahate çekilseniz de sağlıkla ilgili beklentiniz, durumunuz ya da hastalığınız ve tedavisi durmuyor.
1: Aynen öyle. Aksine daha büyük sıkıntılar o yaşlarda başlıyor. En basitinden tecrübe ettiğiniz sıcak basmalarından, evet, tutun, çok konuşulmasa da İdrar kaçırmalar başlıyor. Evet, evet.

0: Varla her şeyi öngörüp bir şeyler söyleyebiliyoruz aslında. Öykü bizim için çok önemli. Ne yaptı, bu zamana kadar neler yaptı, nelere gitti, neler yaptırdı, neler yapmadı. Bunlar bizim ileriki tedavimiz için direkt köşe taşı oluşturuyor.
1: Bunu yaparken de tabii özellikle bu sorulara cevap verirken işte bazı şeyleri unutabiliyoruz, bazı şeyleri önemsemiyoruz. Ama o hastanın hikayesi dediğimiz kısım orada hakikaten doktor görmesi gereken her şeyi görüyor.
0: Aynen
1: mesela
0: öyle.
1: Bir yıl önce yapılan bir smear varsa ona bakarak şu andaki durumu değerlendirebiliyorsunuz. Ya da bu nereden çıkmış dediğinizde bir yıl önce var mıydı yok muydu cevabını görebiliyorsunuz.
0: Ya da şu anki durumu bir yıl önceye bakarak doğru bir durum mu? Ya bu acaba bir yerde bir problem mi var? Bu şimdi her şeye güvenmek diye bir şey de var. Yaptığımız her şeye her zaman güvenebilmek için hikayenin tutarlı olması gerekiyor. Bir yıl önceki simirde çok atipik bir şey görüp bu seneki simirde hiçbir şey görmemiş olmak çok anlamlı değil aslında gibi.
1: Ne oldu bu diyorsunuz yani,
0: evet,
1: değil mi? Nereye gitti
0: yani
1: bu?
0: Hikaye bize gerçek yol haritasını gösteriyor. Nereye gidiyor, ne yapacak diye.
1: Şimdi biz bugün biraz böyle bölerek konuşalım. Bir jinekolojik sağlık tarafını aslında 40 yaşla birlikte kadının bedeninde ne değişiyor ve bu 40 yaşa nasıl girmek gerektiğini konuşalım. İkincisi bu yaşla beraber hayatımızdaki değişiklikleri, işte menopozu, premenopozu, belki yaşa göre siz buna artık premenopoz mu demek lazım?
0: Premenopoz, 40 yaşta. 40 yaş aslında şöyle, menopoz dediğiniz şey bir kapı değil. Kapıdan çıktım pat diye ben menopoza
1: keskin
0: girdim.
1: Keskin bir değişim değil,
0: değişim
1: yani.
0: Değişim değil. Aslında bir Strong'un eğrisine göre 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 40'ta bir koridora giriyorsunuz. Her kadın bir şekilde koridora giriyor. Türkiye yaş ortalaması menopoz için 50 olarak kabul edelim. Siz bir 10 yıl boyunca koridorda yürüyorsunuz. Kimisi bu koridordan ilk kapıdan çıkıyor. 41'de menopoz oluyor. Normalin erken varyantı oluyor. Kimisi 55'te çıkıyor bu koridordan. Normalin geç varyantı oluyor. Ama bu koridorun uzunluğu tamamen kişinin kendi özelliklerine bağlı.
1: Peki bunun uzun veya kısa olması bir belirti midir? Yani kadın sağlığı açısından olumsuz bir şey midir, yoksa tamamen kişisel bir normal midir?
0: Kişisel
1: yani?
0: Bir normal. Normalin varyantı zaten. 40 yaş üstü bizim için menopoz.
1: Her an olabilir.
0: Evet, aynen öyle. Her an olabilir diyoruz ama aslında tanıya baktığınızda kitabi olarak menopoz şu demek. Geriye yönelik bir yıl boyunca hiç adet görmemiş kadına biz menopoz diyoruz. Yani bana hastalar geliyor.
1: Buradaki düzensizliği menopoz gibi addetmemek lazım.
0: Evet, evet. Aslında koridorda yürüdüğünü belli ediyor bu. Yani şunu düşünün. Bir hikaye var ya, çocuk ilk olarak 4 ayak başlıyor, sonra 2 ayak gidiyor, yaşlanınca 3 ayak, sonra 4 ayak gidiyor diye. Aynen öyle. Menopozun eğrisi de öyle. Yani daha doğrusu kadın sağlığının hormonal dengesi de öyle. İlk adete başladığında dengesizlik yaşıyor. İşte ilk iki yıl az oldum, çok oldum. Günü şaştı, şöyle oldu, böyle oldu. Aynısını menopoza uyarlayın. Kapanış da aynı. Giriş de aynı, evet. Kapanış da aynı.
1: Bunda bir eğriden bahsediyoruz. Aynen dediğiniz öyle. Gibi. Bir taraftan bunu normal kabul etmek lazım ama tabii hormonal değişim, duygusal değişimi de beraberinde getiriyor.
0: Kesinlikle.
1: Sanki tek göreviniz kadın olarak tek göreviniz çocuk dünyaya getirmekmiş, evet, ve artık bunu yapamayacakmışsınız gibi hissediyorsunuz.
0: Eksik hissediyorsunuz. Dediğiniz şey çok doğru.
1: Halbuki o yaşta sorsanız kaç kadın çocuk sahibi olmak ister?
0: Asla. Yani çok çok az. Ben üremin endokrinolojisiyle uğraşıyorum. Tüp bebek uzmanıyım aynı zamanda. Hani benim deneyip de başarılı olmamış hastaları bırakırsak, ilk defa 40'ından sonra, ya ben daha doğrusu ilk defa deyip devamını istiyorum. İşte iki çocuk var evde, bir daha istiyorum. 40'tan sonra gelen hastam yok gibi bir şey. Evet, ilk çocuk için gelen çok ama devamında yani üreme fonksiyonlarını tamamlamış demek çok uygun olmasa da, tamamlamış herhangi bir hastam gelip de bana 40'tan sonra 4. çocuğu istiyorum, 3. çocuğu istiyorum demiyor.
1: Tabii aile bütünlüğünü oluşturduysa, evet, insan 40 yaşından sonra ona yeni bir çocuk istemek çok ekstrem sebeplerle olabilir belki. Ama yine de böyle baktığınızda şu premenopoz, özellikle de kapınızı erken çaldıysa, duygusal bir değişime de yol açıyor. Aynı zamanda bu hormonal değişim bazı hastalıkları da tetikliyor.
0: Hastalık değil, durumları, kondisyonları tetikliyor aslında. Aslında var olan genlerde gizli olan saklı kodlar var. Son kullanma tarihi var genlerin, öyle düşünün. Best before, bir yerden sonra o genler kullanılmaz oluyor ve fonksiyon kaybediyor. Ve yaş geçtikçe, yaş aldıkça, atıyorum, kolajen boksunuz oluyor. Kadının pelvik taban dediğimiz desteklerinde bu.

0: bozulmalar başlıyor. İşte idrar kaçırmayı
1: bundan
0: destekleyen.
1: Bundan mı kaynaklanıyor?
0: Tabii ki de bunlardan kaynaklanıyor. Yani kadının benzin aslında hormonlar. Hem benzin bitiyor, hem genlerdeki son kullanma tarihi yaklaşıyor. Bunların üst üste binmesiyle beraber duygu durum bozuklukları da eklenince hadi geçmiş olsun.
1: Hadi bakalım. Bu yola giriyoruz ama yolu böyle anlatmak çok kolay değil.
0: Kesinlikle. Bu yolu kocalardan dinlemek lazım aslında.
1: Bilmiyorum. Çok mu sinirli oluyor kadınlar?
0: Kesinlikle. Ya ben kendi annemden örnek vereyim. 13-14 yaşındaydım galiba. Annem benim sigara falan asla kullanan birisi değil. Gece 3.30-4 bir duman altı oldu. Anlamadık böyle ne olduğunu. Babama da arkadaşlara bir yerden böyle tütün mamulleri getirmişler. Allah Allah ne oldu? Babana sinirlendim dedi, bir sigara yaktım dedi.
1: Sanki böyle hep içiyormuş.
0: Nasıl ya anne, hani sen öyle oğlum dedi yani. Bu böyle bir şey. Hani 30 yıldır tanıyorsun, yapacak bir şey yok.
1: Bir değişim yaşatıyor insana, kabul etmek lazım. Peki şimdi bizim dediğim gibi aslında ikiye ayırarak gidelim. Bazı belirtiler, bazı durumlar var ki menopoz ya da 40 yaşında olsanız da olmasanız da olabiliyor. Ama biz 40 yaşla birlikte kadında nelerin değiştiğini ve daha çok nelerin ortaya çıktığını konuşalım bugün. Özellikle işte biraz önce söylediğiniz o idrar kaçırma, bunu mutlaka konuşmak lazım. Çünkü kadınlar bu konuyu çok da rahat konuşmuyorlar.
0: Yapılan çalışmalar, muayeneye gelen 40 yaş üstü kadınların sadece %20'sinin sorun yaşayanlardan bahsediyorum. Sadece %20'sinin bu sorunu sorun olarak atfedip anlattığını söylüyor.
1: Peki diğer türlü sordukça mı ortaya çıkıyor?
0: Aynen öyle. Yavaş yavaş soruyorsunuz. Benim standart muayene sorularım arasında idrar kaçırma en sonda yer alır. Çünkü önce bir güvenini sağlamam lazım. Bir rahatlasın hanımefendi. Bir gevşesin. Ondan sonra sorayım da bana net cevap versin diye.
1: Doğru cevap almak
0: İlk başta için. Sorduğum zaman genelde şöyle oluyor. Tabii ya, normal. Kadınlık da var. Daha çok böyle yuvarlakça. Yani bu normalize ediliyor.
1: Peki normal bir şey mi kadının idrar kaçırması?
0: Asla değil. En basitinden şunu sorun. Ben hastalara anlattıkken şunu söylüyorum. Çevrenizde hiç yaşlı olup düşüp kalçasını kıran var mı diye soruyorum. Herkesin var. Hikayeyi dinlediniz mi diyorum ya. Neden kırdı? Genelde hep hikaye %99 lavaboya giderken oluyor. Neden? Kaçırmak istemediği için hanımefendi.
1: Acele ediyor.
0: Acele ediyor. Body body yürüyor. Yağlıya takılıyor. Ya yerdeki bir şeyi görmüyor ya da ayakları dolaşıyor.
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
0: Kesinlikle. Bizde geriatrik hasta popülasyonu dediğimiz yaşlı hasta popülasyonunu inceleyen bir dahiliye bilim dalı var, geriatri diye. Dahiliyenin yan dalı. O stajındayken benim çok dikkatimi çekmişti bu olay. Yani ciddi anlamda yaşlı popülasyon dediğiniz anda hayatı onlara göre modifiye etmeniz gerekiyor. Siz
1: tabii, hayatı,
0: hastanın
1: evi, her şeyi,
0: konforunu, idrarını, gecenin bir yarısı tuvalete kalkma ihtiyacını modifiye edemezseniz, bunu normalize ederseniz, bu başımıza orayı burayı kırmakla geliyor.
1: Evet, Allah korusun. Tabii şimdi sanki normalmiş gibi olmasının sebebi belki de kadınların doğum yapması ve orada oluşan o gevşekliğin ömür boyu devam edeceğini düşünmesi. Ama kolay bir yöntemle aslında bu problemden
0: aslında
1: kurtulabiliriz.
0: Çok genç yaştan itibaren Kegel egzersizi yapmak lazım. Yani biz ne diyoruz? Spor sağlıktır. Pelvik tabanın sporu da Kegel egzersizi. En başından beri biz Kegel egzersizi yapsak doğumlarda bizi etkilemez.
1: Yani rahimi
0: pelvik bölgenin kasılması.
1: Oturduğumuz yerde bile çok rahatlıkla
0: kesinlikle
1: yapabiliriz.
0: Şu an ben konuşurken bile yapabiliyorum. Ne konuşmamı engelliyor, ne sizle muhabbetim. Yani hiçbir şekilde dışarıdan anlaşılan ya da benim sosyal hayatımı etkileyebilecek bir spor da değil aslında. Çok güzel bir spor. Ve direkt pelvik kasları etkiliyor. Ben bunu bir tek kadına değil, erkeklere de öneriyorum. Herkesin yapması gereken bir şey.
1: Peki hasta bu şikayetle geldi ya da siz dinlerken öğrendiniz. 40 yaş üstü bir hasta, potansiyel olarak da idrar kaçırma problemi olabilir. Teşhis koydunuz. Nasıl bir tedavi
0: önce
1: var?
0: Önce şunu anlamaya çalışıyorum. İdrar kaçırma ikiye ayrılıyor. Biri stres inkontinans dediğimiz bir provokatif bir şey var. İşte ağır kaldırma, öksürme, kahkaha, hapşurmayla istemsiz bir şekilde ıslanma. Diğeri ise aciliyet tipi, urgency dediğimiz idrar kaçırma.
1: Sıkışık olduğunda.
0: Sıkışık, sıkışık olma değil aslında. Şu an sohbet ediyoruz, bir anda kadının tuvalete gitme ihtiyacı geliyor. Acil, urgent bir durum oluşuyor. Ve bu urgency idrar kaçırmada işte sorguluyoruz. Ne kadar sıklıkla gidiyorsun? Gece kalkıyor musun? Gibi birkaç trik soruları var. Onlara baktıktan sonra tipini anladıktan sonra ve muayene ettikten sonra tedavi yöntemimize bakıyoruz. Eğer stres faktörü varsa, yani bir öksürük, işte hapşurma, gülme gibi bir şey varsa, bunun tedavisi ekseriyetle ameliyat oluyor. Ama sıkışma tipi, daha sık gördüğümüz, yaşlı da özellikle artan bir tip, onlar da basit ilaçlarla, medikal tedavilerle, ama kronik bir süreç tabii. Hmm. Hasta zaten o süreçte bir sürü ilaç kullanıyor. Şeker oluyor, tansiyon oluyor ya da başka nörolojik hastalıklar oluyor. Bir de siz üstüne bir ilaç daha ekliyorsunuz. Hastayı kuru tutmaya çalışıyorsunuz. Hmm. Frekansı azaltıyorsunuz. Yani şunu duymak çok acı. Hastalar hep şöyle anlatır. Hocam, ben bir pazara gittiğimde de, bir alışveriş merkezine gittiğimde ilk baktığım şey tuvaletin yeri oluyor. Evet. Ya da misafirliğe gittiğimde oturduğum odadan tuvaletin mesafesine bakıyorum diyor. Düşünsenize, sizin aklınıza hiç geldi mi acaba? Benim hiç aklıma gelmedi. Evet. Nerede diye. Tabelalara bakarım. Alt katta mı, üst katta mı? Çünkü yetiştirebilme gücüm var. Ama bu hastalarda yok. Ve sosyal bir ortamdasınız. Agorafobi oluşuyor bir müddet sonra. Toplum dışarı çık, yani hasta dışarı gitmekten korkuyor.
1: Su içmiyor.
0: Aynen öyle. Su içmiyor, direkt dahili hastalıklara davetiye çıkarıyor.
1: Tabii. Su içmediği için, yani tuvalete gitmeyeyim, ihtiyaç olmasın diye su içmiyor, ama dediğiniz gibi pek çok dahili hastalığına.
0: Biz basit bir şey diyoruz. Yani ideal kaçım, çok basit diyorsunuz ama.
1: Ama çözümü de aslında korktukları kadar değil. Daha erken söylemiş olsalar o kadar uzun süre bu problemi çekmeyecek.
0: Kesinlikle. Yani. İşeme günlüğü dediğimiz bir sistem var. Bir kağıt. Hastaya diyorum ki, ya beni yanında düşün. Hı-hı. Sürekli işte bir bardak su içtim, bir bardak kahve içtim, çay içtim, tuvalete şu kadar çıktım, şu kadar çıkmadım, ya da ne lazım, hissettiğin ne de, hocam ben iki bardak çay içtim, üç defa tuvalete çıktım gibi işeme günlükleri yapmalarını istiyoruz. Yani hayatlarını modifiye ederek başlıyoruz. Hı-hı. Hasta diyor ki, hocam ben bir demlik çay içiyorum. Yani siz sağlıklı olsanız da bir demlik çaydan sonra zaten
1: tuvaletten çıkamazsınız. Zaten
0: diüretik. Bunu ayırmak lazım. Yani bu gerçekten sağlık problemi olan bir durum mu? Yoksa hastanın alışkanlıklarıyla alakalı bir durum mu? İşte hastanın kalp hastalığına bağlı olarak kullandığı bir diüretik var mı? Hı-hı. Ya da bilinmeyen bir şeker hastalığı var mı? Benim öyle çok tanı koyduğum hasta var.
1: Aslında?
0: İdrar kaçırıyorum diye geliyor. Fakat tahlillerini bir istiyorsun ki hastanın şekeri tavan yapmış. Hı-hı. Aslında şeker hastası, o yüzden sürekli tuvalete gidiyor. Şeker regüle ediyorsun. Hocam Allah razı olsun diyor. Ben bir şey yapmadım ki, sadece sen bir kadın olarak kadın doğumcuya geldin diyorum. Evet,
1: tabii şikayet itibariyle size geldi ama aslında gitmesi gereken uzmanlık başka birisi.
0: Aynen öyle, çünkü anlamıyor.
1: Bir de galiba ameliyattan korkuyor kadınlar bu noktada.
0: Ameliyattan kim korkmaz? Yani 15 yıllık doktorum, bana ameliyat deseniz ben de korkarım. Burada ameliyattan korkmaktan ziyade, yapılmaması gerektiğinde başına gelebilecekleri kar zarar dengesiyle anlatmak lazım. Yani empati yapmak lazım. Evet, bir bıçak. Ameliyat dediğiniz şey kontrollü bir bıçak. Birinin vücuduna kontrollü bir şeyde kesi yapıyorsunuz. Evet, bunun sonunda şifa var. Ama en nihayetinde bilinçaltı bunu bıçak olarak algılıyor. Önce neden korkuyor? Ne kazanacak? Ya da ne kaybedecek? Bu dengeyi iyi kurup anlattıktan sonra hastalara hiçbiri korkmuyor. Hı hı. Çünkü onların aslında Türkiye'de hastanın en büyük derdi dinlenmek. Hı. Dinlenmek istiyor. Toplumda dinlenmiyor. Hı hı. Evde dinlenmiyor. Bari diyor muayene odasında dinleneyim. Ben de genelde...
1: Biraz uzun mu tutuyorsunuz muayenelerinizi?
0: Bayağı uzun tutuyorum. Her hastam, hocam içeridekinin ne derdi vardı diye çıkıyor. Sonra çıkarken güzel bir tebessümle şimdi anladım diyor. Evet. Çünkü ben önce dinliyorum. Evet. Çünkü benim ilk sorum şudur. Buyurun, geçmiş olsun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü bir karşınıza geldiği zaman bir insan sizden önce bunu duymak istiyor. Tabii. Dinlenmek. Problemin ne dediğin zaman kitleniyor.
1: Tabii direkt problemi anlatmaya başlamak çok kolay bir şey. Çünkü günlük hayatımız böyle değil.
0: Aynen öyle. Yani size kimse bankaya gidince buyur, hayırdır?
1: Ne istiyorsun demiyor. Evet. Oradaki o süreç tabii, hastanın kendini rahat hissetmesi ve belki de kendi gözünden kaçanları bile daha net anlatmasına aracı oluyor, yardımcı oluyor. Şimdi ve ne kadar sürüyor ameliyatları? Nasıl bir operasyonu var idrar kaçırma?
0: İdrar kaçırmanın ameliyatları genelde alttan yapılıyor. 2-3 santimlik kesiyle teknolojik aletlerle ciltten 5 milimlik 2 tane delik açıyoruz. Alttan girip üstten bir yama tarzı bir şey söyleyeyim ama destek koyduğumuzu düşünün sadece. İdrar borusuna destek yapıyoruz alttan. Köprü gibi. Köprünün ayaklarına bir tane daha destek biz koyuyoruz gibi düşünün. Ameliyat aşağı yukarı bir yarım saat 40 dakika sürüyor. Çok uzun süreli bir ameliyat değil. Genelde hastalar, ben özellikle ayık olmalarını tercih ediyorum. Çünkü ameliyattan sonra mutlaka mesanelerini şişirip, ablacığım lütfen öksürür müsün? Genelde yaşları benden büyük olduğu için, ablacığım teyzeciğim bir öksürür müsün? Kaçıyor mu deyip onu gözümle pozitif olarak görmeye çalışıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. Hasta genel anestezi olduğunda bu olmuyor, mümkün değil. Uyuyor. O nedenle de kontrolü sağladıktan sonra kestiğimiz o 200 santimlik yere iki tane dikiş atıp, yukarıdakilere birer tane dikiş atıp, toplamda 4-5 tane dikişle bu ameliyatı bitiriyoruz. Bir gece yatırıyorum standartta. Ertesi günde rahat rahat çişini yapabiliyorsa
1: evine gönderiyorum.
0: Evine gönderiyorum.
1: Herhangi bir ağrı sızı sonrasında idrar yapmada vesaire bir sorun yaşıyorlar mı?
0: Çok şükür başıma gelmedi. Ama tabii literatürde ağrılı idrar, kasık ağrısı, ciddi ağrılarda başımıza gelebileceğine dair bilgiler var. Ben bunu önlemek için mutlaka hastayı taburcu olmadan önce lütfen diyorum ev konforunda, ben dışarıda bekliyorum seni, bir tuvaletini yap. Mümkünse ölçülü bir kaba yap. İçeride ne kadar idrar kalmış, kaba ne kadar yapmış diye bakıyorum. Ameliyatın ilk günden sonra sonuçta orada bir ödem oluyor, bir kanlanma bozukluğu oluyor. Orada bir dokunun normal fonksiyonu biz iatrojenik olarak bozmuş oluyoruz. İlk günden sonra bile rahat idrar yapıyorsa, çok pardon, ilk günden sonra daha rahat bir idrar yapıyorsa, sonraki günlerde bu rahat rahat idrar yapacağı anlamına geliyor. Evet. Ameliyatın başarısını zaten o sırada direkt gözlemlediğim için
1: Rahat rahat taburcu edebiliyorum. Peki, yine ameliyatlardan söz açılmışken, bu yaş grubunda sık rastladığınız ameliyat gerektiren başka problemler varmış. Ben gene böyle yakın çevremden, işte miyomları, kistleri, çikolata kistlerini vesaire çok konuşuyorlar.
0: Aynen öyle. Özellikle adım adım gidelim. Şimdi yumurtalıklarla başlayalım. Bu yaş grubunda biz kist görmeye çok fazla beklemiyoruz. Gördüğümüz zaman aklımıza daha farklı şeyler geliyor. Çünkü yavaş yavaş kist dediğiniz aslında üreme fonksiyonlarının bize bir göstergesi. Yani her üreme çağındaki fonksiyonları tam olan bir kadın adet döngüsünün ortalarında bir tane folikülü büyütür. Biz ona dominant folikül deriz. 25-30 milime geldiğinde çatlatır. Eğer çocuk sahibi olacaksa olur, olmayacaksa kendi kendine içine çöküp kaybolur. Fakat 40'lı yaşlarda yavaş yavaş üreme fonksiyonları kendini geride bıraktığı için bu kistler genelde altından başka şeyler çıkartabiliyor.
1: Korkuyorsunuz yani biraz.
0: Aynen öyle. Tedirgin oluyorsunuz. İşte 40'lar kuralı var mesela çikolata kistinde. 4 santimin üstünde, 40 yaşının üstünde, işte kandaki CA125 dediğimiz değerin 40'ın üstünde olması biz acaba bunun altında bir kötü huylu hastalık mı var gibi sorular getiriyor. Yani 40 yaşından sonra özellikle yumurtalıklarda kaynaklanan kistlere o kadar masum bakmamak lazım. Miyomlar da sık karşılaştığımız bir durum. Hatta miyomlar o kadar sık ki bir yayında ölen hastalara otopsi yapılmış. Otopsi yapılan 10 kadının 8'inde miyom saptanmış. Miyom dediğiniz şey rahim duvarının hücresinin kontrolsüz bölünmesi. Aslında illa böyle kötü olacak diye bir şey yok. Hatta ortalama 300 kadın miyomunun bir tanesi kötü huylu çıkıyor. Fakat yeri, büyüklüğü, şekli, bunların hepsi kadında farklı semptomlara neden oluyor.
1: Bunların hepsi kanamayla mı kendini ifade ediyor? Yani size neyle geliyor hastalardan?
0: Şunu düşünün. Kendi kafanız bir rahim olarak düşünün. Kulağınızda bir miyom olarak düşünün. Bu size çok kanama yapmaz. Bu ne yapar sizde? Sık idrar çıkma, kabızlık ya da ağrı yapar. Çünkü dışarıda. Ama aynı şekilde ağzınızın içinde dilinizi miyom olarak düşünün ve siz kanıyorsunuz. Miyom da tam o rahimin kendini kasıp kanamayı durdurduğu noktada bulunduğunu düşünün. O zaman da kasamayacağı için kanamayla karşımıza gelecek. Artı bir de 40 yaş üstü adet düzensizlikleri de gelince yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta durumu, miyomdan mı kanadı, hormondan mı kanadı, kimden kanadı çok belli olmuyor mu? Ekseriyette miyomdan kaynaklanıyor bu durumlar. Tabii yerleşim yerine bağlı olarak. Tabii yine yaşla ilintili olarak 40 yaşından sonra büyüme eğiliminde olan miyomlara çok masum bakmamak lazım.
1: Özellikle sık kontrolden bahsediyorsun.
0: Sık kontrol. Özellikle 3 ayda bir, 6 ayda bir baktık. Bir anda 150'den fazla bir büyüme var. acaba bu bir kanser olan miyom tipi mi demek lazım. Yani kadınları da korkutmamak lazım. Her miyom kanserdir değil. Miyom kanserleşmez. En başından beri
1: öyledir.
0: Fıtratı kötüdür. Hı-hı. Ya kanserdir ya da değildir. Bunu anlamanın tek yöntemi patolojidir zaten.
1: Parçalayacaklar ve onun sonucuna
0: ameliyat,
1: göre.
0: Direkt ameliyat. Miyomda parça alma diye maalesef bir şey söz konusu değil. Miyomu global olarak çıkartıp.
1: Her erkeğe de çıkartıyorsunuz.
0: Her erkeğe de tamamını çıkartıyoruz. Yani yarısını çıkartmıyoruz, tamamını çıkartıyoruz ama bizim için bir şikayetin olması gerekli. Hastanın 10 santimlik bir miyomu var. Tabii 10 santim biraz abartı oldu ama 4 santimlik bir miyomu olsun. Şikayet yapmıyor. Menopoza kadar bekleyelim diyorum. Küçülecek çünkü yüksek ihtimalle iyi huyluysa.
1: Hormonlar
0: gidince, azalacak. Benzin bitince araba duracak. O nedenle takip etmeye daha çok meyilli oluyorum menopoza yakın dönemde küçük boyutlarda.
1: Yani yine 40 yaş civarını konuştuğumuz için bugün aslında o yaş.
0: Biraz daha dikkat etmek gerekiyor.
1: Şimdi o yaş için aslında programın başında o yaşa hazırlıklı gelmekten bahsederken bir takım testlerden, bir takım kontrollerden de bahsettik. Siz bu öncesi kontrolleri, yani hiçbir şikayetiniz yokken doktora gitmeyi ve bir hani tırnak içinde sağlık kontrolü diyelim, check-up diyelim, bunları yaptırmayı, bunu düzenli hale getirmeyi öneriyorsunuz.
0: Kesinlikle. Dünya Sağlık Örgütü, bizim Sağlık Bakanlığımız en basitinden 30 yaşını geçmiş her kadına rahim ağzı kanseri açısından tarama öneriyor. 5 yılda bir HPV ile tarayın diyor. 40 yaşından sonra mutlaka 2 yılda bir meme USG ya da...
1: Bunlarla ilgili bakanlıktan da sürekli randevu için yönlendirmeler, kısa mesajla geliyor kadınlara.
0: Kesinlikle, kesinlikle. HPV açısından aile sağlık merkezlerinde, ketemlerde kadınlar çok rahatlıkla gidip... Ya ben yaptırmadım, 5 yıl içerisinde HPV'm yok. Lütfen bakar mısınız demeleri yeterli. Eğer sonuç kötü çıktığında da mutlaka kadın doğuma gözükmeleri gerekiyor. Pozitifliği. Ben en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Hocam simir yaptırdım, niye HPV yaptırıyorum sorusu mesela. Ben şunu şuna
1: benzetiyorum. Simir daha çok biliniyor ama.
0: Çünkü daha eski. Yani uzun yıllardır rahim ağzı kanserini biz simirle tanıyoruz. İşte önceden yıllıktı, 3 yıllık oldu, değişti. Yani herkes bir şekilde eskiden kalma bilgiyle ben diyor yıllık simirimi yaptıracağım diyor. Fakat HPV artık bir üst düzey. Yani şöyle düşünün. Rahim ağzını bir duvar olarak düşünün. Simir rahim ağzının röntgenini çekiyor. Acaba daha önce biri soruya yumruk attı mı? Orası bir kırıldı mı? Bir şey oldu mu diye. Olay olduktan sonra kontrol ediyor.
1: Durum tespiti yapıyor.
0: Durum tespiti yapıyor. Aynen öyle. Fakat HPV ise bir güvenlik kamerası düşünün. Duvarı sürekli gözlemliyor. Biri duvara zarar vereceğini anladığı anda, yani HPV virüsü rahim ağzını kanserleştirmeye yönelik işlem yapacak dediği anda güvenlik kamerası devreye giriyor. Bu hastada HPV var. Ya ileri tetkik et ya da yıllık HPV ile takip et diyor. O nedenle bir üst tarama, daha güvenli bir tarama yöntemi olarak tüm dünyada simir ve HPV birlikte yapılıp HPV'nin güvenilirliği daha üst düzeyde olmuş oluyor.
1: Zaten artık tanımalarda, bakanlığın da sadece Türkiye için söylemeyelim, dünyada da hücresel değişimi yakalama hedefi var.
0: Aynen öyle. Çünkü artık biz şunu biliyoruz. Kanser öldürmüyor. Geç tanı öldürüyor. Siz ne kadar geç tanırsanız hastayı, bu hastalığın evresini ilerletmiş oluyor. Ve bu maalesef hastayı
1: Zor duruma
0: sokuyor.
1: Hani bugün hiç kanserleri konuşmadık ama 40 yaş üstü, işte böyle yavaş yavaş artık menopoz konuşmaya başlamış kadının korkulu rüyalarından biri de genital bölgedeki kanserler. Belki bir gün ayrıca onu konuşuruz. Ama burada bilmemiz gereken şey aslında 30'lu yaşlardan itibaren düzenli kontrollerimizi yaptırmak. Kesinlikle. Ve 40'lı yaşlar elimize bir takım verilerle girmek.
0: Aynen öyle. Mesela hasta geliyor 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda hiçbir takibi yok. Herhangi bir takviyesi yok. Hocam ben kemik erimem var mı, baktıracağım. Menopoza girdim, kemik erimesi baktırmak istiyorum. Aslında zaten çok daha geç kalmış oluyoruz. Yani yapım yıkım dengesi, yıkım yönünde ön plana çıkmış. Biz yere ne kadar koyarsak koyalım asla o yapımı yapılamayacağız. 30'lu yaşlardan itibaren 35'te kemik yapımı artık sonlanıyor. Mutlaka takviyeler 30'lu yaşlarda başlamalı. Yani bireysel emeklilik gibi yatırımı, menopoza yatırımı aslında erken yapmak lazım.
1: Tabii artık kadınlar bazı şeyleri biliyorlar. Ben şimdi yayınlardan da hem kendi takip ettiğim yayınlardan hem kendi yaptığım yayınlardan şunu gözlüyorum. Kadınlar bu konuda tamamen, yani bir 10 sene öncesine göre Hani o zaman çok daha zordu harekete geçmeleri. Şimdi ya da 20 sene öncesine göre. Şimdi artık çok daha farkındalığı yüksek hareket ediyorlar. Kendi bedenlerine yatırım yapmanın yaşlanmak değil yaş almak getireceğini biliyorlar. Kesinlikle. İkisinden çok büyük fark var.
0: Kesinlikle. Ben fakülte yıllarımı hatırlıyorum. Fakülte 2006 fakülte girişliyim. Hastalar şunu derdi. Hocam sen ne dersen okey. Sen söyle. Ne yapalım? Ama şimdi şöyle geliyor. Hocam bu da varmış. Şu da varmış. Bunu da yapalım mı diye geliyor.
1: Ya da bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bana uygun mu diyor.
0: Aynen öyle. Bilinçli bir şekilde geliyor. Sadece maalesef bilgi ulaşmak kolay olduğu kadar da kirlenmesi de çok kolay oldu. Kaynaklarını sorgulamıyoruz. Her duyduğumuza inanıyoruz. Mutlaka işte bir komşuya faydalı olan şey size faydalı gelecekmiş gibi geliyor. Yani doğru bilgiye ulaştığınız zaman evet bu devirde hem hekimlik yapmak hem de hasta olmak kolay ama o doğru bilgiye ulaşmak
1: nerede,
0: çok zor.
1: Nereden kaynaklanan, nereden beslendiğiniz önemli. Şimdi o zaman ben programın sonunda size kritik bir soru sorarak bu bölümü tamamlamak istiyorum. Bu yaş grubu kadın için böyle nokta nokta nokta söyleyeceğimiz, işte beslenmende şuna dikkat et, şöyle hareket et, şunu görürsen mutlaka doktora git gibi böyle bir paragraf oluşturabilir miyiz aklımızda kalması gereken?
0: Tabii ki de. Özellikle Akdeniz tipi beslenme öneriyoruz. Kadın yaş aldıkça sadece menopoz değil kardiyolojik olarak problemler de baş gösteriyor. Yani bizim kültürümüz biraz karbonhidrat.
1: Bu hormonla da alakalı değil mi?
0: Kesinlikle benzin bitiyor. O nedenle bizim kültürümüz biraz karbonhidrat daha böyle et ağırlıklı bir diyetten yavaş yavaş Ege'ye doğru, Akdeniz'e doğru biraz ot ağırlıklı diyete geçmek lazım. Mutlaka 40 yaşından sonra meme kontrolü ve rahim ağzı, yumurtalık, rahim açısından taramalar yapılması gerekiyor. En ufak bir adet rötarından sonra 6 aylık bir rötar, 40 yaş üstü 6 aylık bir rötardan sonra kanama oluyorsa bu normal ya 6 aydır görmüyorum deyip üstünü kapatmamak gerekiyor. Mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Mutlaka kegel egzersizi yapmak gerekiyor. Kiloya çok dikkat etmek gerekiyor. Benzin bittikçe araç atıllaşıyor. İster istemez kilo alımı başlıyor. Porsiyonlar biraz daha küçülüp biraz daha kilo kontrolü olması gerekiyor. Onun haricinde rahim ağzı kanseri açısından mutlaka ve mutlaka taranmak gerekiyor. 50 yaşından sonra kadın erkek fark etmeksizin mutlaka 5 yılda bir kolonoskopi yapılması gerekiyor. Gastrointestinal sistem bağırsakların değerlendirilmesi gerekiyor. Aslında kadını bir bütün olarak görüp 40 yaşından sonra tüm sistemi ayrı ayrı yıllarına göre değerlendirmek gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için.
0: Rica ederim, ne demek.
1: Tekrar görüşmek üzere Olkan Bey. Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kulak, burun, boğaz hastalıkları uzman operatör doktor Ahmet Yıldırım'la birlikteyiz. Tatil, güneş, yaz, havuz, deniz, daha fazla duş, bütün bunlar kulak sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabını arayacağız kendisinden. Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bugün kulak sağlığını konuşacağız. Yaz mevsiminde kulak sağlığı diyeceğiz. Biz tabii deniz, güneş, havuz dedik ama bunların dışında bu mevsimde kulak sağlığımızı etkileyen başka neler var? Hatalarımız, doğrularımız, hepsini konuşalım istiyorum.
1: Evet, bir defa mevsimin kendisi, sıcağın olması dış kulak yolu hastalıklarını arttırıyor. Çünkü yazın malum terliyoruz. Kulak kanalının hemen dış kısmında da çok fazla özel yağlı ter üreten bezler var. Ve ayrıca başka tarzda üretim yapan bezler var. Bunlar da tabii çok sıcak havalarda çok fazla kir üretiyorlar. Ve çok da arkasından yıkanıyoruz. Kulağın ürettiği bu terler orada katılaşıyor. Yıkanınca, denize girince, havuza girince de bu sefer bu kir şişiyor. Şişince altında nemi tutuyor. Cildin üzerinde sürekli kapalı bir nemli ortamda mantar ürüyor. Mantar üremesi çok kısa sürede gerçekleşiyor ve hızlı ilerleyen bir şey. Orası enfekte oluyor. Kızarıyor, şişmeye başlıyor. Arkasından da bakteri enfeksiyonu meydana geliyor. Böyle bir kısır döngü mü diyelim? Yahut da böyle bir süreç oluyor yani. Hı-hı. Kulağın içerisinde. Bu sadece havanın sıcaklığı ile bile olabilen bir şey. Ama bunun dışında kulak çok fazla suyla temas ediyor. Şimdi kulağa çok fazla suyla temas eden insanların çoğunda hiçbir şey olmuyor. Niçin? Çünkü onların cildi normal. Ama
0: sorun kimlerde?
1: Sorun sebasi cilde olan, yani ürettiği yağ fazla olan ciltler. Hı hı. Ve yağ, ürettiği yağ biraz kimyasal olarak bozuk olan tipler. O tip insanlar yani. Bir nevi egzama gibi düşüneceğiz bunu. Nasıl ki egzaması sedefi olan insanlar çok rahat havuza giremiyorlar, denize giremiyorlar. Kulağında bozuk yağ üretimi fazla olan ve bu üretimi çok fazla olan kişiler yazın çok fazla suyla temas ettikleri zaman cildin kendisi yara oluyor. Cildin kendisine egzama meydana geliyor yani. Hı hı. Tabii o zaman sulanıyor, kızarıyor, arkasından gene mantar oluyor, arkasından gene tekrar bakteri enfeksiyonu meydana geliyor.
0: Hiç bitmiyor bu yani.
1: Ya sık, yani. Sık oluyor. Şimdi mesela biz şu an aşağı yukarı son 10 gündür veya 1 haftadır havaların biraz ısındığı dönemdeyiz. Hı hı. Buraya polikliniğe günde gelen 10 hastadan 8'i böyle hastalar. Hmm. Mesela kış aylarında böyle olmuyor. Ne oluyor? Nezle oluyor, bademcik iltihabı oluyor. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları oluyor. Halbuki bu aylarda gelen hastaların 10'da 8'i falan, yani diyelim 10'da 5'i diyelim, hep dış kulak yolu hastaları. Bunların bir kısmı kulak kanalı çok fazla kir ürettiği için tıkanan insanlar. Kulak tıkanınca kir de suyu çekince kaşınmaya başlıyor. O zaman ne yapıyorlar? Ellerine o pamuklu çubukları alıyorlar. Kanalın içine sokuyorlar. Veya başka bir şey sokuyorlar. Veya parmaklarıyla itiyorlar. Gitgide kir içeriye doğru birikiyor. İnsanlarımızın çoğunun dış kulak yolu genişliği fazla geniş değil.
0: Tam da onu soracağım. Kulak şekli de etkili midir acaba?
1: Kulak şekli çok etkili kirin birikmesinde ve iltihaplanmasında. Çok geniş kanallar daha iyi havalandığı için ve kirini çok rahat attığı için bu kadar fazla etkilenmeyebilir. Ama insanlarımızın çoğunda böyle değil, kanallar dar. Hı hı. Hatta çoğunda bu kulağa soktuğumuz pamuklu çubukların genişliği kadar, yani o kadar dar. Hı. Ne oluyor? Tabii çıkaramıyor kiri, gitgide daha çok içeri itiyor. Ama yazın, şey, kışın böyle olaylar sık olmuyor. Niçin? Çünkü terlemiyor kulak. Hı hı. Kulak terlemediği için fazla kir üretmiyor. Fazla kir üretmeyince nem tutmuyor, su tutmuyor. Su tutmayınca mantar olmuyor filan falan. Yani o süreç öyle, o şekilde şey yapıyor, ilerliyor. Bir de tabii kulak kanal cildi bozuk olan insanlar var. Bunun dışında bozuk olan insanlar. Mesela kulak kanal cildi incelmiş insanlar var. Kulak kanalı çok kısa, kemik kısmı çok dışarıda olan insanlar var. Kulak kanalı böyle S şeklinde çok kıvrımlı olan insanlar var. Onlar da tabii suyu daha çok tutuyor, kiri daha çok tutuyor filan. Onlarda da o tip problemler oluyor.
0: Hangi şikayetlerle geliyorlar? Dış kulaktaki bu problemler nasıl belirti veriyor?
1: Bir, tıkanıyor kulak. İkincisi çok kaşınıyor. Üçüncüsü ağrı başlıyor. En son ağrı başlıyor. Bu şekilde ilerliyor. Tabii tıkanınca çok rahatsızlık verici bir şey. Tıkandığı zaman konuşulanları anlamama veya tam kendini dengeli hissetmeme gibi bir problem ortaya çıkıyor. Hasta bundan çok yakınıyor ve hemen gelip temizletmek istiyor. Bazı insanlar senede birkaç defa kulaklarını temizletirler. Bazıları senede bir defa temizletirler. İnsanların çoğu kulağını temizletmez.
0: Gerekli midir diyeceğim.
1: İnsanların çoğu kulağını temizletmez. Böyle bir ihtiyaç duymaz.
0: Demek ki o şikayetlerle doğru orantılı aslında.
1: Evet.
0: İstekler, evet. Bu ağrı kuvvetli bir ağrı mıdır? İlaç kullanmak gerekir mi? Ağrı kuvvetli midir? İlaç kullanmak gerekir mi?
1: Tedavi protokolümüz oradaki şişkinliği bir defa önce temizlemek. Çünkü içeride bir birikme var, o su tutacak ve olaylar aynı şekilde devam edecek. Bizim onu temizlememiz lazım. Ne yapıyoruz? Ya yıkıyoruz ya da aspiratörle bir vakumla çekiyoruz içerideki kiri dikkatli bir şekilde. Kulak temizliği basit bir olay değildir. Ve tesadüfe bırakılacak bir şey değildir. Öyle ulu orta herkesin evde yapabileceği bir şey değildir. Çünkü herkesin kulak kanalının şekli değişik, cildi farklı, kirin yapısı farklı. Kimininki kabuk gibi çok sert, kimininki yumuşak, kimininki çok yağlı. Bir doktorun temizlemesi her zaman daha uygun.
0: Alışkanlık yapanlar var, kulağını sürekli temizletenler. Onlara ne diyebiliriz?
1: İnsanların çoğu kulağını temizletmez ama bazı insanlar mecburen bu olaylar, çok fazla terlemeler, bozuk cilt yapısı, kanalın yapısının bozuk olması sebebiyle senede bazen birkaç defa temizletebilirler.
0: Alışkanlık olur, temizletmeyin, buna hiç başlamayın, hiç bulaşmayın gibi bir kanaat var.
1: Bu çok yaygın bir kanaat. Özellikle kulağın yıkanması durumunda bunun sık sık tekrar edeceğine dair bir inanç var. Bu tabii ilginç bir şekilde bizim toplumumuza ait bir inanç. Zaten kulak kirine de kir demek bizim Türkçemize ait bir özellik. Kir değil malum.
0: Renk
1: itibariyle kir gibi gözüküyor ama aslında o bir ter parçası. Yani kurumuş bir ter parçası ve çok da faydalı. Kulakta bir miktar kirin olması lazım. Çünkü eğer kulakta kir olmazsa kulak kendisini mantardan ve şeyden, bakteri enfeksiyonlarından çoğunlukla koruyamaz. Ama tam tersine tersi de oluyor. Bazen de işte kir şişiyor. Enfeksiyonun kendisi de olabiliyor ama bu aslında yani sağlıklı kulaklara göre daha az olan bir şey tabii. Çok daha az.
0: Hocam okullarda yani şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum ama bizim zamanımızda tırnak kontrolüyle beraber titiz öğretmenler çocukların kulaklarına bile bakar ve ailesine yazı yazardı çocuklarınızın kulaklarını temizleyin diye.
1: Kulak muayenesi tabii biraz zor ama gene de dışarıdan bazen görülebilir. Özellikle dışarı çok aktıysa. Çocuklarda ilginç bir şekilde kulak kiri çok daha cıvık salgılanabiliyor. Sıvı şekilde dışarı akabiliyor. Öğretmenler onu görebilirler ama içerideki kirleri görmesi çok zor.
0: Kir dememek lazım.
1: Evet ama bir başka Türkçe'de verilmiş bir isim yok.
0: Evet.
1: Dışarıda mesela İngilizler mum diyor ona.
0: Kıvam olarak.
1: Mum gibi olduğu için mum diyorlar. Fakat tabii öğretmen şöyle de anlayabilir. İşte çocuğun dikkati dağınıktır, tam duymuyordur, tekrarlatıyordur, sık sık parmak kaldırıyordur. Oradan da kulağının tıkalı olduğunu anlayabilir.
0: Yani o ayrı bir tespit.
1: Ayrı bir tespit.
0: Evet. Öğretmenlerin böyle bir
1: evet,
0: şey
1: doğru. Doğru.
0: Şimdi içinde bulunduğumuz mevsimde denize, havuza gidiyor herkes ama hepimizin en büyük sıkıntısı işte kısıtlı günler tatilimiz ya kulağıma havuz suyu, deniz suyu kaçarsa. Gerçekten bir problem midir kulağımıza havuz ya da deniz suyu kaçması? Biraz önce söyledikleriniz dışında başka problemlere yol açar mı? Nasıl tedbirler alabiliriz?
1: Çok doğru. Havuz suyu diye bir hastalık var. Havuz suyu hastalığı. Çünkü havuzların temizlenmesi gerekiyor. Durağan sular, kapalı sular olduğu için. Her ne kadar devir daim yapılıyorsa da havuzlar mutlaka klorla veya bromla veya hidrojen peroksitle temizleniyor. Bunlar iritan maddeler. Klor da, brom da, hidrojen peroksit de ciltte. Evet, bir nevi çamaşır suyu bunlar. Evet. Bunlar ciltte tahriş yapan maddeler. Bunlar gene birçok insana dokunmaz. Eğer uygun dozlarda kullanılırsa, havuzda uluslararası kriterlere uygun miktarda klor, brom olursa birçok insana dokunmaz. Ama eğer cilt hassassa, atopik birisiyse, alerjik birisiyse, egzaması varsa, yani cildin kendini koruma faktörleri bir miktar azalmışsa, o zaman havuz suyundaki bu maddeler çok daha fazla tahriş yapar. Direktman iltihap yapar. Bu sık sık olduğu zaman zaten doktor hastayı uyarır. Yani bu havuza ya girmeyecek ya farklı bir madde kullanılan, hidrojen peroksit bunların en iyisi. Yani bildiğimiz oksijenli suyla temizlenen havuzlar. Onlar özel sistemlerle temizleniyor. Makinalarla temizleniyor. Böyle havuzlar varsa onu daha çok tercih edebilirler o tip hastalar. Ama özellikle klor çok daha tahriş edici.
0: Kulağa takılan tıkaçlar, bunlar için ne söylersiniz? Havuza girerken görüyorum ben. Pek çok kişi kulağını kapatıyor.
1: Biz de tavsiye ediyoruz. Özellikle sık sık kulağını temizleten ve iltihaplanan hastaların, hatta hem tıkaç üstüne de bone şeklinde kulağı koruması daha doğru. Profesyonel tıkaçları tavsiye ediyoruz. Onlar daha az tahriş edici ve daha iyi yerleşiyor. Onlar çünkü 3 kademeli. Kulak kanalını bir nevi arabanın içindeki piston sistemi gibi koruyor. Yani böyle daha az yüzeye temas ederek daha fazla koruyor. O yüzden profesyonel yüzücü tıkaçlarını daha çok tavsiye ediyoruz. Herkesin kullanması şart değil. Birçok insana bir şey olmaz. Ama hassas olan insanlar kullanırsa iyi olur.
0: Bu grup içinde çocukları nasıl özelleştirebiliriz? İçinde bulunduğumuz mevsim tatil. Kulak ağrısı ise çocukların bu mevsimde en az isteyeceği şey.
1: Çocuklar dış kulak yolu iltihabı açısından büyüklerden daha şanslı. Suyla temastan sonra dış kulak yolunun iltihaplanması onlarda daha az görülen bir şey. Kulak kiri de çocuklarda büyüklere göre daha az görülen bir şey. Ama tabii çocuklarda da bu olaylar aynen oluyor. Onların bir dezavantajı kulak kanallarının çok küçük olması ve temizlenmesinin daha zor olması. Ama anneler de tam tersine temizlemek için o çubuklara daha çok sokuyorlar çocukların kulağına. Sokunca da ne oluyor? Özellikle kir fazla üretiyorsa daha sık, daha kötü tıkanıyor daha doğrusu. Temizliği daha zor hale geliyor. Kulak kanalını temizlemek doktor açısından da çok kolay değil çocuklarda. Temizleniyor ama tabii kanallar bazen çok küçük oluyor, çok dar oluyor. Yani mecburen birkaç gün gliserin damlattırıp öyle çağırıyoruz genelde. Yumuşuyor hiç olmazsa, evet.
0: Peki bu deniz ve havuz arasındaki tercihte bu son dönemde daha çok deniz tercih ediliyor ama sizin yönlendirmeniz nedir?
1: Denizler için şöyle bir dezavantaj olabilir. Aslında tam temiz deniz suyu çok güzel bir şey, sağlıklı bir şey. Cilt hastalıklarına da iyi geldiğini düşünüyorum. Ama sahiller yerleşim yerlerine yakın oluyor ve içindeki basil miktarı fazla olabiliyor. Ve eğer bir kulak hassassa, tahriş olmuşsa, içinde kir varsa, içinde basil miktarı biraz fazla olan sulardan enfeksiyon kapma riski çok daha fazla oluyor. Denizin böyle bir dezavantajı olabilir.
0: Güvendiğimiz
1: sahillerde bir problem olacağını sanmıyorum. Yani kir varsa şişebilir, tıkayabilir. Hepsi o. Başka bir şey olmaz. Ama deniz suyunun kendine ait, temiz bir deniz suyunun kendine ait bir tahriş edici özelliği yok yani. Öyle bir şey yok.
0: Peki kulağımıza su kaçtı. Ya da çocuğun kulağına su kaçtı. Denizdeyiz, havuzdayız. İlk anda yapmamız gereken nedir kulak sağlığı açısından?
1: Yani kulağın içine bir şey sokarak temizlemeyi tavsiye etmiyoruz. Biraz böyle o hemen kanalın girişindeki küçük kıkırdağı kanala sokup çıkartarak vaküm yapılabilir. Dışarıdan pamuk ama böyle ta içine dibine kadar değil de şey yapılabilir. Kafayı iyice yana yatırıp pamuğun üzerine sallanarak. Evet. Çünkü bazı kulak kanalları dar ve eğri olduğu için içerideki suyu yüzey gerilimiyle tutuyor. Onu boşaltmak için sallanmak, hafif vurmak ve böyle vakum yapmak iyi olur. Ama içeride başka sorun varsa o zaman tabii temizlenmez, tıkanmış olur yani. Onu doktora götürmek lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.

0: şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.

0: yaraya var mı?
1: Birinci kapandı, dili boğazına kaçtı. Yaralı çocuğu çevredekilerin müdahalesi kurtardı.
2: Aradılar.
0: Polis arayan var mı?
1: Görüntüler Konya'dan.
0: Açın arkadaşlar, açın.
2: Sakin.
0: Açın, aradılar, açın.
1: Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğuna motosiklet çarptı. Hem motosikletlinin hem de çocuğun yaralandığı kazanın ardından büyük panik yaşandı. Kazazede çocuğun nefes alamadığı anlaşıldı. Çevredekilerin soğukkanlı müdahalesi sayesinde çocuk yeniden nefes almaya başladı. Olay yerine giden bir doktor da ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekipleri gelene kadar çocuğun yanından ayrılmadı. Yaralı çocuk ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
0: Müsaade edin ambulans bir sedye getirsin.
1: Dershanenin çatısı çöktü. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Olay Pakistan'da meydana geldi. Pencap eyaletine bağlı Lahore kentinde bir dershanenin çatısında çökme yaşandı. Ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirlendi. Hepsinin de çocuk olduğu öğrenildi. Yetkililer emniyet ve yerel yönetime talimat verdi. Çatının çökmesinde ve çocukların ölümünde ihmali veya sorumluluğu olan kişilerin acilen tespit edilmesini ve haklarında derhal cezai işlem başlatılmasını istedi. Adresler tek tek tespit edildi. Terör örgütü yandaşları gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü. Taksici Muhammed Kod adlı Orhan Küçük'ün örgüt yanlısı kişilere sözde liderlik yaptığı, yasa dışı dernekler üzerinden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları tespit edildi. Müzik 43 adreste 42 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 kesici delici bıçak, 1 drone ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kentin en yoğun işleyen biriminin başındaydı. Şanlıurfa Fen İşleri Daire Başkanı Abdülkadir Baytimur evinde ateşli silahla canına kıymaya kalktı. Olay Karaköprü ilçesinde yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Abdülkadir Baytimur iddiaya göre evinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahını ateşledi, kendini vurdu. Ambulansla hastaneye sevk edilen daire başkanı hemen yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Acı haberi alan yakınları ve belediyedeki mesai arkadaşları ise hastane bahçesine akın etti. Daha önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yapan Abdülkadir Baytimur, 2024 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığı görevine getirilmişti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Eğitimlerini, emeklerini üniversite diplomasıyla taçlandırdılar. Ailelerini gururlandırdılar.
3: Çalışmaların sonucunu görmesi onu çok mutlu ediyor. O mutlu olduğu için biz de mutluyuz. Güzel bir şey.
1: Sabancı Üniversitesi 24. lisans ve 27. lisansüstü öğrencilerini Tuzla yerleşkesinde gerçekleştirilen görkemli törenle mezun etti. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimlerle Yönetim Bilimleri fakültelerinden yaklaşık 1200 öğrenci diplomalarını aldı. Öğrencilerde sevinç, ailelerinde gurur hakimdi.
2: Büyük gurur. Çocuklarımızın hepsi için yollar açık olsun diyorum.
4: Umutluyum geleceğe yönelik, öyle diyebilirim kısaca.
5: Çok gururluyuz. Nasip olursa okulda da hoca olacak yani.
1: Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Hayri Çulhacı konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
6: Bilimin ışığından ayrılmayın. İnsan haklarından, hukukun üstünlüğünden, eşitlikten ve barıştan vazgeçmeyin.
1: Rektör Yusuf Leblebici üniversitedeki kız öğrenci sayısına dikkat çekti.
7: Kız öğrenci oranımızın üniversite genelinde %40'ı aştığını bilmek bizim bu gururumuzu daha da arttırıyor.
1: Törende fakülte birincilerine Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyetiyle oluşturulan fondan sağlanan ödüller verildi. Sinema dünyası Hollywood filmlerini aratmayan dev bir dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. Skandalın göbeğinde ise ABD'li yönetmen Carl Rinch var. Rinch, dijital yayın platformu Netflix'in bilim kurgu dizisi çekmesi için verdiği milyonlarca doları kişisel servetine aktardığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. ...2013 yapımı 47 Ronin filmiyle tanınan 48 yaşındaki yönetmen New York'taki hakim karşısına çıktı. Mahkeme Rinch'i Netflix'i milyonlarca dolar dolandırmaktan suçlu bularak 30 ay hapis cezasına mahkum etti. İddianameye göre Rinch 2020 yılında White Horse, daha sonraki adıyla Conquest adlı bilim kurgu dizisi için Netflix'ten 11 milyon dolar aldı. Ancak ünlü yönetmen bu parayı set yerine yüksek riskli hisse senedi opsiyonlarına, kripto para yatırımlarına ve lüks yaşamına harcadı. Satın alınanlar arasında pahalı mobilyalar ve 6 adet lüks araç bulunuyor. Mahkeme 11 milyon dolara el konmasına da hükmederken Rinch'in avukatları cezanın hafifletilmesini istedi. Avukatlar müvekkillerinin o dönem son derece çekişmeli bir boşanma süreci ve kariyer baskısı altında olduğunu, bu yüzden hatalı kararlar verdiğini savundu. Mahkemeye sürpriz bir isimden de mektup geldi. 47 Ronin filminde Rinch'te çalışan dünya ünlü aktör Keanu Reeves, hakime gönderdiği mektupta eski yönetmeni için merhamet istedi. Ancak başrol oyuncusunun bu duygusal mektubu Rinch'i hapse girmekten kurtarmaya yetmedi. Kuşadası şoför esnaf kefalet kredi kooperatifine yönelik soruşturma başlatıldı. Kooperatif başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı. Aydın'da Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifine jandarma ve polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde baskın yapıldı. Operasyonda kooperatif başkanı Hüsnü Öten ile eski kooperatif müdürü ve eski sekreter gözaltına alındı. Soruşturmanın kooperatifte belgesiz şekilde ekspertiz ücreti alındığı şikayetleri üzerine başlatıldığı iddia edildi. Kooperatifteki bilgisayar ve dosyalar da ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda da şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğu tespit edildi. Borsa İstanbul'da manipülasyon davası devam etti. Dava dosyası bilirkişiye gönderildi. Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddia edilmişti. Aralarında Baykuş lakaplı Nihat Özçelik'le ünlü ekonomist Işık Ökten'in de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya celse arasında tahliye edilen Nihat Özçelik ve diğer tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Sanıklar savunma yaptı. Sanık Işık Ökte de söz hakkı aldı. 32 yıldır finansal piyasaların içerisinde bulunduğunu, Nihat Özçelik'le tanışmadıklarını ileri sürdü.
8: Sosyal medyada haber yapıldıktan sonra tanınmış kişi olduğum için borsa manipülatörü olarak suçlandım. Elimde olan hisse senetleri yüz binlerce insana ulaşırken elimdeki hisse senetlerini hiç kimseye pazarlamadım. Yurt dışından Türkiye'ye yatırımcı getirmek için çalışmış insanım ama şu anda yurt dışına çıkamıyorum.
1: Ara kararını açıklayan mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşmayı 20 Ocak 2027 tarihine erteledi.
9: Reyon'da 249, kasada 259.50, yani Reyon'da başka, kasada başka, buna işlem yapalım, devam edelim.
1: Vatandaş Reyon'dan aldığı ürünle kasaya gitti. Rafta yazanla kasadaki fiyat farklı çıktı. Şikayetler artınca Ankara Sincan Belediyesi ekipleri harekete geçti.
9: Reyon'da farklı fiyat, kasada farklı fiyat oluyor diye vatandaşımızın şikayeti var. Özellikle de bugün onlara bakacağız.
1: Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak geçtiğinde sahaya inen zabıta ekipleri market, fırın ve çeşitli işletmelerde kapsamlı incelemelerde bulundu.
9: 59 lira, burada 69 lira mı? Burada
10: kampanya ürün olarak yazmışsınız yani büyük etikette. Ama burada farklı çıkıyor.
9: Bak bunu da ayıralım, buna da gerekli işlemi yapalım arkadaşlar. Ama bu dara konusunu ihmal etmeyelim, daraları mutlaka alalım.
1: Denetimlerde sadece etiketler değil, hijyen koşulları da mercek altına alındı. Ekipler bir işletmenin depo ve hamur bekletme ünitesine girdi. Karşılaşılan manzara mide bulandırıcıydı.
9: Tavan böyle bir bekleme ünitesi için hijyen görünmüyor.
10: Tamam.
9: Bu ürünleri çıkaralım, burayı da kapatalım, bir daha kullanmayın bunu. Yenisini yaptırın.
1: İşletmenin tavanı dökülüyor, klimanın suyu hamurların bulunduğu alana akıyordu.
9: Şimdi bak oradan klimadan sular akıyor, tavandan pislik dökülüyor, böyle olmaz.
10: Paketleri yıkılıyorlar.
9: Evet, bunları yetkililere söyleyeyim, bak bunları hem gerekli işlemi yapalım, ürünleri tezgahlardan kaldırsınlar.
1: Ekipler halk sağlığı için market içindeki ve dışındaki her detayı titizlikle inceledi.
9: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, şu bak dışarıda meşrubatlar var güneşin altında. Onları hızlıca aldıralım, olur mu? Tüketme tarihini yazmışız, güzel, sorun yok ama son tüketim tarihini de üstüne mutlaka yazalım. Bak şu ürün deform olmuş, bunu tezgahtan kaldıralım.
1: Zabıta ekipleri kural ihlali yapan işletmelere ceza kesti.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyiyle İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 33, Bursa 34, Konya 32, Afyon 31, Denizli 36, Antalya 33, Adana 34, Zonguldak 27, Samsun 28, Trabzon 25, Kayseri 32, Erzurum 24, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: Maher Bes, Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Bes, bes, bes Allianz'tır, bes, bes, bes Allianz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu sahibiydi. Menbaadır Resulullah bütün güzelliklere. Gücü yetmez kimsenin onu sena etmeye. Çok zaman eshabının arasında olurdu. Ayağını uzatmaz, diz çöküp otururdu. Gelseydi eshabının bulunduğu bir eve, geçer ve otururdu boş gördüğü bir yere. Bazen kendi dikerdi yırtık ve söküğünü ve sağardı bazen de koyununun sütünü. Yem verirdi eliyle bazen de hayvanına. Yükünü kendi taşır, vermezdi eshabına. Hatta ziyaretine giderdi muntazaman. Cenazelerde dahi bulunurdu çok zaman. Yolda rastlasaydı eğer bir Müslümana, daha önce davranıp selam verirdi ona. Eshaba, misafire, kendi hizmet ederdi. Bir kavmin efendisi, hizmet edendir derdi. Üzüntülü görünür, az söylerdi çok defa. Konuşurken ağzından nur çıkardı adeta. Hiç kimsenin aybını vurmaz idi yüzüne. Asla sert söylemezdi sahabeyi güzine. Bir şey istendiğinde katiyen yok demezdi. O şey var ise verir, yoksa cevap vermezdi. Konuşmaya başlardı hep tebessüm ederek. Ve lakin gülmezdi hiç kahkaha eğleyerek. Bazen aylarca az yer, çok yemeyi sevmezdi. Tam doyuncaya kadar yediği görünmezdi. Vücudunun kokusu güzeldi miskten daha. Teri dahi çiçekten güzel kokardı hatta. Hep önüne bakarak yürürdü süratlice. Geçtiği kokusundan bilinirdi hemence. Hiç işitilmemiştir yemek beğenmediği. Kabul edip yer idi her yemek ve meyveyi. Ayırmazdı yanından tarak ve misvakını. Hep aynaya bakardı tararken saçlarını. Kırmızıyla karışık beyaz benizliydi hem. Onun gibi bir güzel hiç görmedi bu alem. Hep onda toplanmıştı iyi huy, güzel ahlak. Gönderdi Hak Teâlâ onu rahmet olarak. Kendi için kimseden intikam almazdı hiç. Onu gören insanı kaplardı neşe, sevinç.

0: Bir kimse onu eğer görseydi ansızın, korkuya kapılırdı elinde olmaksızın. Halbuki tevazuyla davranırdı her zaman. Eshabının yüzüne bakmazdı hayasından. Aç yatıp tok kalkar ve olmazdı esnemesi. Hiç düşmezdi toprağa vücudunun gölgesi. İçi hurma ağacı iplikleriyle dolan, deri yatak üstüne yatardı çoğu zaman. Bazen hasır üstüne, bazen kıldan bir keçe, bazen kuru toprakta yatıyordu öylece.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Fudail bin İyad rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, kim bin kardeşi için diliyle sevgi gösterir de içinden ona düşmanlık ve kim beslerse Allah-u Teala ona lanet eder. Dilsiz yapar ve kalp gözünü de köreltir buyuruyor Fudail bin İyad kuddise sırru.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam.
1: Buyurun.
3: İki tane sorum var hocam size.
2: Dinliyoruz efendim.
3: Birincisi, eşim emekli oldu. Parayı biz bankaya yatırdık. Bankacı bayan, gençlere yönelik kampanyamız var dedi. Birkaç ay bir çocukta kaldı. 7 aydır da kızımın üzerinde. Şimdi zekat vereceğiz ama kullanım hakkı da bizde. Nasıl vereceğiz acaba bunu? Öğrenmek istiyorum hocam. Yani kendi adımıza mı vereceğiz? Kızımın adına mı vereceğiz?
2: Onu peki efendim.
3: İkinci sorum da hocam, eşimin köyü merkeze 120 kilometre. Biz 3 sene kurbanımızı orada kestik, geldik. Ama bilmiyordum ben, hani seferi olarak namazlarımızı seferi olarak kılıyorduk orada. Yani kurbanımız oldu mu olmadı mı acaba? Bir de bunu merak ettim hocam.
2: Peki efendim.
3: Bir de dualarınızı istiyorum çocuklar.
2: Rabbim size de evlatlarınıza din ve dünya saadeti versin inşallah Teala.
3: Allah razı olsun hocam. Bir de son olarak bu bankada verilen fazlalıkların, arkadaşlar diyorlar hani sizden kötü bir şekilde çıkar, kullanmayın. Yani sizden duyduğum kadarıyla hani kullanabilirsiniz demiştiniz ama ev taksitimizi ödüyoruz hocam.
2: Kullanın efendim.
3: Acaba kullanabilir miyiz? Kullanamaz mıyız?
2: Kullanın. Tamam.
3: Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi günler.
1: Yani teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Buyurun hocam.
2: Şimdi demin böyle gazetelerin internet haber sitelerine bakıyordum da baktım bazı haberler var, dikkatimi çekti. Allah Allah dedim ya, İhlas parmağını kaldırsa, işte İhlas'tan beklemezdik. İhlas böyle yaptı, İhlas şöyle yaptı, İhlas şunu yaptı, İhlas bunu yaptı. Adam mesela dini bir topluluğun itimadını veyahut da oraya girmiş, şey yapmış falan. Yani gazeteler şey yapıyor falan. Yarım ton altını almış götürmüş. Ne yapalım canım falan işte. İçinde insanın kötüleri de çıkar. İyi de arkadaşım, İhlas'a gelince aynı şekilde demediğiniz laf, küfretmediğiniz kelime, sövmediğiniz kelime kalmıyor. Allah'tan korkun ya. Bu ne menem şeydir de. Ne menem şeydir. Yani sende kötü bir şey, kötü birisi çıkabilir, kötü birisi olabilir. Seninki yakşı. İhlasınki tukaka. Ne biçim anlayış ya. Şeyde de var ha, siyasette de var. Siz yemiyor musunuz? Adam yediğini meşru göstermeye çalışıyor. Yediğini meşru göstermeye çalışıyor. Ondan sonra da bakıyorsunuz bütün bunlar haktan, adaletten, Allah rızası diyor, cennet diyor falan. fiziğe bakıyorsun zahiren.
1: Kelle kulak denk.
2: Ha, kelle kulak denk. Kılık kıyafet üzerinden aynı şekilde. Habire sen işte Müslüman değilsin. Sakal bıyığın olmazsa kabre girdiğin zaman melekler seni erkek mi kadın mı nereden bilecekler diye. Allah Allah. Şimdi bütün bunlar hep öyle kafam. Allah bullak olunca Mustafa Bey sen de gülüyorsun da. Allah bullak olunca. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh sözü hatırıma geldi. Bu zat buyuruyordu ki hayattayken, artık kızacak insan kalmadı. Acınacak insan, acınacak. Yani bir sakal bırakırsan veya bir sarık sararsan ya da eline bir 99'luk tesbih alıp minibüse bile öyle binersen, otobüse öyle binersen derviş oluyorsun, sofa oluyorsun, bizden oluyorsun. Adamın İslamiyet'le bir alakası yok ya. Adamın İslamiyet'le hiç zerre kadar bir alakası söz konusu değil. Şimdi bu internette bazı tarihi hadiseleri ne diyorlar onlar? Animasyon şeklinde.
1: Animasyon.
2: Ha, çizgi filmleriyle falan şey yapıyorlar falan. Yani aldıkları kaynaklarda mesela söylüyor bazıları işte o kaynaklarda böyle yazıyor falan diye. Adem Aleyhisselam'dan itibaren iyiler olmuş, kötüler olmuş. Bazen iyiler çoğunlukta olmuş, bazen kötüler çoğunlukta olmuş. Mesela Selçuklu ve Osmanlı yükseliş dönemlerine bakıyorsun, iyiler çoğunlukta. İnsanların başına hep iyiler gelmiş. Ondan sonra insanlar yüzünü ahiretten çevirmiş dünyaya. Bu sefer dünyalık adamlar gelmiş, kötüler iş başına gelmiş. Kıyamete doğru da kötüler artarak gidecek ve hadis-i şeriflerde buyuruyor ki ahlaksız olanlar iş başına gelecek, ahlaksız olanlar alkışlanacak. Şimdi mesela bakıyorum, adamda her türlü pislik var, ahlaktan bahsediyor
1: ve onu destekleyen kahir ekseriyet.
2: Ve evet, bir de onu destekleyen hani şey, yaşa var ol falan diye
1: %50 desteği var adamın.
2: Şimdi mesela bir zamanlar bizim lise yıllarındaydı. Adam biraz öldüm, ölmedim biliyorum. Emekli asva, asva emeklisi diye biliyordum falan. Miyeli Abdullah diye bir şey vardı. Roman. Adam şimdi asker kökenli olduğu için o hadiseyi Mısır'da geçiyor diye yazmış. Tamam mı? Mısır'da geçiyor.
1: Türkiye'de değil, yazamamış ya.
2: Yazamamış. Halbuki anlattığı şeyler Türkiye'de. Anlattığı şeyler Türkiye'de. Mesela oradaki okuduğum zamanlar hatırımda kalan bir şey var, bir bölüm. Şimdi otobüse yolculuk yapıyorlar. İşte gariban birisi falan. Otur oraya, yer yok mesela. Almışlar yol parasını da almışlar. Otur oraya, ayakta dikiyorlar falan. Olsa bir yerde kaza almışlar. Bak şu kadın var falan. On sana neyse yaralılardan otobüs dolu aslında, alabilecek mi falan. Hemen şoför bakıyor falan. Aa diyor, bu şarkıcı burada, gel ablam gel, sana yer bulunur falan. Baldır küldür öndekileri kaldırıyorlar. Kadınlar tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Hemen bu hatırıma geldi kıyamet alametleri. Şimdi her geçen gün daha da aynı şekilde artıyor. Bir zamanlar unutmadığım bir şey, bu TGRT'de bir ara program yaptıydı, bir şarkıcı bir kadın. İşte bunun şeyleri çıkmıştı, videoları falan yayınlanmıştı. Sapık videoları. Cinsel nitelikte falan. Ya sonra İzmir'de mi ne bir konser yapmıştı. Böyle şeyler benim dikkatim çekiyor. Senin hatırında bile kalmaz da. Eğitim yollam sevişine. Şimdi baktım oraya bir sürü gelmiş. Arkandayız, yanındayız. Allah Allah. Neyin arkasındasın ya? Fahişelik yapıyor. Hemen bu hatırıma geliyor. Ahlaksızlar alkışlanacak. Ahlaksızlar iş başına gelecek. Tabii bunlar hep soracak mı olacak? Böyle bir zamanda işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. El-İslamu bed'e gariben feseyaudu kema bed'e fedubâ lil-gurabâ. İslamiyet garip olarak başladı. Sonra da garip haline dönecek. Onu Ehl-i Sünnet alimleri açıklamışlar, izah etmişler. Mekke-i Mükerreme'de 13 sene 20 senenin 13 senesi Mekke'de geçti Mustafa Bey ya. 13 sene. Horlandılar, itildiler, kakıldılar. O zaman iman edenler. Hatta 3 sene Müslümanları belli bir vadide, bir mahalle olarak şey yaptılar. Ambar koyuladılar oraya. Onlardan mal almadılar, mal satmadılar. Giriş çıkışı bile yasakladılar. 100 sene ambargo ediler. Bütün bunlara aynı şekilde sabrettiler. Bütün bunlara sabrettiler. Yani garip başladı. Garip başladı. Hatta sadece şeyde de değil. Allah-u Teala'nın dini hep böyle olmuştur. İsa Aleyhisselam'a iman edenler, o şeylerde, Roma'nın gladyatör dövüşlerinde falan Müslümanlar çıkartıyorlar. Aslanlar üstlerine saldırıyorlar. Ondan sonra bilmem işkencelere tabi ediyorlar. Böyle kazıklar dikiyorlar demirden, onun üstüne atıyorlar. Yani insanın aklına geldi.
1: Zırhlı adamların önüne atıp onları öldürüyorlar.
2: Onları öldürüyorlar. Ondan sonra geç Endülüs Müslümanlara Hristiyanların İspanya ve Portekiz'de yapmış oldukları ateşler yakarak onların içerisine atmaları. Yani ne dönemlerden geçirmiş. Yani kötüler hep kötü olmuş. İyiler de hep iyiler. İşte ahir zamanda da iyiler azalacak. Hatta Emre abiler Allah-u Teala rahmet eylesin buyurdular ki azalacak buyuruyor, yok olacak değil. Şey de öyle. Mesela çok kimse efendim işte kuraklık olacak, açlık olacak falan. Öyle değil o. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki beni unutursanız rızıklarınızı kısarım. Bak keserim buyurmuyor. Kısarım. Ya ben 70 yaşını geçtim Mustafa Bey şimdi. Ben çok rastladım. Zaman zaman hep dile getiriyorum. Bir sene mesela kar yağmadı, yağmur da yağmadı. Ya bir öküz bir danayı ikisini 500 liraya verdiydik. Hiç unutmuyorum ben onu. Niye? Ya saman yok, hayvana yedirecek saman yok. Ot da yok. Olmadı. Ama o zaman böyle hiç küresel ısınma falan diyenler yoktu yani.
1: Oysa küresel ısınmışsınız.
2: Evet.
1: Haberiniz yokmuş.
2: Haberimiz yokmuş. Biz bir küresel ısınma devrini geçirmiş. Halbuki Allah-u Teala kıyamete kadar, çünkü Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman sağ tarafında, sol tarafında zerreler halinde ta kıyamete kadar gelecek olan bütün Adem Aleyhisselam'ın nesline gelecek olanların hepsini gösterdi Allah-u Teala. İşte sağdakiler kim, soldakiler kim diye sordu. Sağdakiler iman edecek olanlar, saidler, soldakiler inkar edecek olanlar, şakiler diye de Allah-u Teala bildirdi. Ondan sonra da ya Rabbi bunları delillendir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hepsine sordu. Elestü bi Rabbik, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Bu sözü tasdik etmek için Allah-u Teala dünyaya gönderiyor. Söz verdiniz bakalım sözünde duruyor musun, durmuyor musun falan dünyaya gönderiliyor. Dolayısıyla o sait olanlar kendilerine uygun işleri yapıyorlar. Şaki olanlar da kendilerine uygun olan yapıyorlar. Bazen mesela bakıyorum ya diyorum ben de hatta büyüklerden evliyadan bir kimsenin sözünü okuduktan sonra böyle dehşete kapıldım. Bu zat diyor ki ben sonumdan değil başımdan korkuyorum. Ya şakilerden sen. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki iman etmiştir böyle ibadet yapıyor ömrünün sonuna bir karış kalmıştır ömrünün bitmesine. Bir hadis oluyor nefsine uyuyor inkar ediyor reddediyor mürted oluyor tam o anda ölüm meleği geliyor alıp götürüyor kafir gidiyor yani. Birisi tayin şenke inkar ederek geliyor ömrünün bitmesine bir karış kalıyor hidayete eriyor Müslüman oluyor ve gidiyor. Olmuş mu? Ya olmuş. Peygamber bir zamanda olmuş. Peygamber Efendimiz Uhud'a giderken Aleyhisselatü Vesselam 90 yaşında bir adam çıkmış karşısına. Peygamber Efendimiz diyor ki sen kimsin? Necisiniz? Ne yapıyorsun? Peygamber Efendimiz diyor ki Allah-u Teala beni peygamber olarak gönderdi. Birazcık böyle konuşunca adam dikkatli bir şekilde bakıyor. Bu yüzün sahibi diyor yalancı olamaz diyor. Ben inandım diyor. Sen Allah-u Teala'nın gönderdiği peygambersin. Kelime-i şehadet getiriyor. Ondan sonra Resulullah Efendimiz yürüyor. Eshab-ı kiram sonra nereye gidiyorsunuz? İşte Mekke'li müşrikler, kafirler bizi yok etmek için bizimle harp etmeye geliyorlar. Oraya gidiyoruz. Ben de geleyim diyor. Diyorlar ki amca zaten 90 yaşına gelmişsin yani. Yok diyor ben yaşadım boşver. Ve savaşa giriyor orada da şehit düşüyor. 0 kilometre ha. Peygamber Efendimiz Yahudi kökenliymiş o. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki hayrul Yahud mıhrık.
1: Adı da mıhrıkmış.
2: Adı da mıhrıkmış. Yani Yahudilerden hayırlısı mıhrık. İman ediyor çünkü. Ve Allah-u Teala da buyuruyor ki iman edince o 80 sene 90 sene yapmış olduklarını silip atıyor. Şeyin sahibi o. Dolayısıyla insan böyle garip garip şeylere rastlayınca din büyüklerinin sözleri hatırına geliyor. İşte kitapları okunmasının sebebi de bu. Zeynel Efendi rahmetullahi aleyh, kitapları okuyun, kitapları okuyun, kitapları okuyunca yese düşmüyorsun. Ya bunlar böyle olacak zaten. Çünkü ahir zaman. İmam Rabbani Hazretleri hicri bin yılından sonra ahir zaman başlamıştır buyuruyor. Yani şu anda 400 sene geçmiş, 400 küsür sene geçmiş üzerinden İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğundan. Ha, ne kadar geriye kaldı? İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki hicri 2000 yılında Hazreti Mehdi gelecek. Hazreti Mehdi'den sonra zaten dünyanın fazla bir şeysi kalmıyor.
1: Evet, 600 yıl.
2: Bak. Evet. Dolayısıyla yani hepimiz yolcuyuz. Geçen sene kendi doğduğum köye gittim. İşte annem babamın dedelerimin ninelerimin falan hep kabirleri var orada. Doğduğum çocukluğumun geçtiği köyde baktım kendimi yabancı hissettim. Çünkü nenem, annem, babam, ondan sonra halam, teyzem, dayım, emsellerin hepsi gitmiş. Tanıdığım kimse yok. Benim emsellerimden de aynı şekilde çok kimse vefat etmiş. Yeni nesil tanımıyorum zaten. Onlar da beni tanımıyor. Yani herhangi böyle garip bir ülkeye gitmişim, garip bir yere gitmişim. Ha Avrupa'nın bir şehrine, bir köyüne gitmişim. Ha aynı şekilde kendi köyüme gitmişim. Ve Allah-u Teala bir kuluna kendi sevgisini, sevdiklerinin sevgisini doğru itikadı ihsan edince bırak aynı şekilde köyünde, şehrinde garip kalmayı, yalnız kalmayı, ailesinin içerisinde de garip kalıyor. Konuşacak bir derdin, konuşacak bir ortak bir tarafında olmuyor. Sadece bakıyorsun böyle ya falan öyle mi oldu? Böyle mi? O kadar yani başka bir şey söylemeye de gerek kalmıyor. Onun için Allah-u Teala hepimizin anlayışını ve idrakini arttırsın. Ve bu ahir zamanda kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu ateşten kurtarmayı nasip ve müyesser eylesin. Son nefesi de bize iman selamet versin inşallah.
1: Amin hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Mert isen kendine baba ol. Mert, sözlük anlamı itibariyle yiğit, sözünün eri, özü sözü doğru demektir. Namert ise mert olmayan, korkak, alçak anlamındadır. Allah-u Teala bu dünyayı amel, ibadet yeri olarak yaratmıştır. Bunun için ibadetleri, taatleri yapmakta, haramlardan sakınmakta mert olmalı, gevşek, kaypak olmamalıdır. İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyurdu ki, "Biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başıboş değiliz, her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim, uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz." Allah-u Teala ruhları yarattığı zaman hepsine hitaben, "Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğunda bütün ruhlar, "Kalu bela," yani "Evet, Rabbimizsin" diye cevap verip söz verdiler. Allah-u Teala peygamberleri vasıtasıyla verilen bu sözü kullarına hep hatırlatmıştır. Sözünde sadık olup mert olanlar bu dünyaya geldikleri zaman ruhlar aleminde verdikleri bu sözde durup Allah-u Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmışlar ve ebedi saadete kavuşmuşlardır. Verdikleri sözü unutan namertlerse nefsinin kulu ve kölesi olup sonsuz felakete sürüklenmişlerdir. Evliyanın büyüklerinden Ebu Said Ebu'l-Hayr Hazretlerine, "Falanca kimse su üstünde yürüyor, buna ne dersiniz?" dediklerinde cevabında, "Bunun kıymeti yoktur. Ördek ve kurbağa da suda yüzer." buyurur. "Falan adam havada uçuyor." dediklerinde, "Sinek ve çaylak da uçuyor. Sinek kadar kıymeti vardır." buyurur. "Falan kimse bir anda bir şehirden diğer şehre gidiyor." dediklerinde ise, "Şeytan da bir solukta doğudan batıya gidiyor. Böyle şeylerin dinimizde kıymeti yoktur. Mert olan herkesin arasında bulunur. Alışveriş yapar, evlenir fakat bir an Rabbini unutmaz." buyurur. Muhammed bin Münkedir Hazretleri ticaretle meşgul olurdu. Mağazasında çeşitli kumaşlar satardı. Bunlardan bazısının fiyatı 5 altın, bazısınınki ise 10 altındı. Bir gün kendisi yokken çırağı bir köylüye 5 altınlık kumaşı 10 altına satar. Kendi gelip haber alınca akşama kadar köylüyü aratır ve bulunca, "Bu kumaş 5 altından ziyade etmez." der. Köylü, "Ben bunu seve seve aldım." deyince, "Ben kendime uygun görmediğimi din kardeşime de uygun görmem. Ya satıştan vazgeç veya 5 altını geri al, yahut da gel 10 altınlık kumaştan vereyim." buyurur. Köylü 5 altını geri alır ve orada rastladığı birisine, "Bu mert kimdir?" diye sorar. "Muhammed bin Münkedir" derler. Köylü bu ismi duyunca, "Sübhanallah, bu öyle bir kimsedir ki çölde susuz kalınca yağmur duasına çıkıp onun adını söylediğimiz zaman rahmet yağıyor" der. Bir zaman Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerine gelerek ondan nasihat ister. Sohbetten sonra Harun Reşit Hazretleri, "Birisine borcun var mıdır?" diye sorar. O da, "Evet, Allahü Teala'ya borcum var. O da itaattir. Huzuruna böyle borçlu çıkarsam vay halime." buyurur. Harun Reşit Hazretleri, "İnsanlara borcum var mı? Demek istiyorum." der. "Allahü Teala'ya şükür olsun ki bana çok nimetler verdi. Hiç şikayetim yoktur." buyurur. Bunun üzerine Harun Reşit Hazretleri onun önüne bir altın koyup, "Bunlar helaldir. Annemin mirasındandır." der. Fuday bin İyad Hazretleri, "Bütün bu nasihatlerimin sana hiç faydası olmadı." buyurur ve yanından kalkıp gider. Daha sonraları Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerinin ismi anıldığında, "Ah, ne insandır o, hakikaten mert kimsedir." derdi. Hamidüddin Naguri Hazretleri'ne, "Mülkün sahibi nerededir ki kalp gözünü ona çevirelim?" denildiğinde cevabında, "Nerede değildir ki, nereye yönelirseniz Allah'adır" ayeti kerimedir. Dünya ve ahiret nasibinden vazgeçip mert olmak ve nefsin lezzetlerini terk etmek lazımdır ki nerede bulunursa onunla olsun. Nereye giderse onunla gitsin, ne söylerse onunla söylesin, ne ararsa onunla arasın. Sakın onun senden uzak olduğunu sanma. Belki sen ondan uzaksın. Sen, sensiz sende yok olursan başkasına açılmayan kapı sana açılır ve sana seninle maksat gösterilir." buyurdu. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri nakleder.
Hocam Osman Fadlı Efendi'nin huzurunda bazı Hristiyan ve Yahudilerin herkese mertçe, cömertçe davrandıkları, iyilik ettikleri söylendiği zaman cevabında böyle olmak ebedi saadet sahiplerinin alametidir. Böyle olanların imana kavuşmaları, sonlarının felah, kurtuluş olması umulur buyurdu. Netice olarak mert olan Rabbini, sahibini ve Cenab-ı Hakk'a ruhlar aleminde verdiği sözü unutmaz. Nefsinin esiri, kölesi olmaz. Kısacası din büyüklerinin buyurduğu gibi, mert isen kendine baba olun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
1: Efendim, birinci bölümdeki dinleyicimiz beyim dedi, emekli oldu dedi. Biz bunu da bankaya yatırdık. Fakat dedi bankada müşteri temsilcisi, işte bunu şöyle yaparsanız, böyle yaparsanız, fonlar var bankaların, yönlendirir müşteriyi, kabul edersen. Hani onlar da aynı şekilde bu fonlar üzerinden, işte kızın üzerinde, onun üzerinden o fonlara yatırılmış. Ama orada İslamiyet, şeriat o isme bakmaz. Mülkiyet kime ait ona bakar. Mülkiyetin kime ait olduğuna bakar. Dolayısıyla mülkiyet kime aittir? Babaya aittir. Dolayısıyla bu çocuklar üzerindeki bunlar, bankada o fonlar üzerindeki hareket halinde olan para babaya aittir. Zekatını babası verecek. Ha derse ki dinleyicimiz, yok karı koca, beyim yarısında bana verdi, İkisinin hesaba ulaşıyor. Şimdi altın düşüyor ama gene de yani 600 bin liradan aşağı pek düşmedi daha. Değil mi? 600 bin liradan aşağı pek düşmedi.
0: Yani işte biraz 550-600 arasına falan geliyor.
1: Yani 500-600 arasına değişiyor. Dolayısıyla şey itibariyle söyleyiverim. Bunun zekatını.
0: Yani tasarruf yetkisi kimdeyse o verecek.
1: Tabii babaya aittir. Çünkü çocukların imza yetkisi ve çekme eksi yok. Anlattığına göre öyle.
0: Yok.
1: Tasarruf da doğrudan doğruya baba aittir. Ve diyelim ki hanımına da aitse bir kısım çekmek ve gerçekten bey de bunu da sana verdim dediyse onun olmuştur. İkisinin hesaba ulaştıysa ayrı ayrı zekatını verecek. Veyahut da hatta vekalet verir, öyle bir durum olmuş olsa hanımın beyine. Tamamı üzerinden 40'ta birini zekat olarak verir. Efendim, peki mesela dinleyicilerin hatırına gelebilir. Çocuklar bu çağında olsana çocuğa tamamen, yani ya da akıllı tamamen vermiş olsaydı ne olurdu?
0: Veya çocuğun hesabını aktarmış olsaydı.
1: Ha, çocuğun hesabını aktarmış olsaydı, tasarruf çocuğa aittir diye ana baba da aynı şekilde sadece onun için bankadan işte rüşt çağına kadar banka diyor, yani velisinin izniyle olacak. Evet. Velisinin izniyle çekilenler çocuğa harcanıyordu. Ha o zaman peki 10 yaşındaki çocuğun bankada 1 milyon parası oldu. Zekat verecek mi, kurban kesecek mi? Tercih edilen kabile göre zekat da vermez, kurban da kesmez. Kurban konusunda başka bir kabil de var. Saadet-i Bedi'de var o. Yani zengin çocuğun malından babası zekatla kurban da kesebilir. Ama tercih edilen kabil kesmez. Çünkü Allah Teala ona daha emretmemiş. Niye emretmemiş? Bütün ibadetlerin farz olabilmesi için 3 şart bildiriliyor. Nedir o? Müslüman olacak, akıllı olacak. Akıllı 7 yaşından itibaren akıllı deniyor. Akıllı olacak. Buluğ çağında olacak. Bu 3 şart namaz içinde, kusur içinde, zekat içinde, oruç içinde hepsinde mevcut. Hac içinde mevcut. Ondan sonra başka şartlar devreye giriyor o ibadetlerin farz olabilmesi için. Dolayısıyla çocuğun üzerinde 1 milyon para olmuş olsa, bankada olmuş olsa, buluğa da ermediyse zekat verilmiyor. Buluğa erdiği an mükellef oluyor. Namazda farz, zekatta farz, kurbanda vacip. Bunların hepsi patır patır devreye giriyor. Efendim gelelim. Beymin dediği köyü 120 kilometre bulundukları yere uzakta. Kurbanları orada kesiyorduk. Şimdi kurbanları hem olur hem olmaz. Şimdi dinleyiciler görmüyor ama Mustafa Bey böyle yan yan bakıyor. Sen de iki de bir böyle iki ayrı cevap veriyorsun. Olur hem, olmaz hem, ya hem olur. Olmaz. Ya olur ya olmaz. Yani hem olur hem olmaz. Nasıl olur? Değil mi? Doğru. Herkesin hatırına geliyor. Ben de okurken geliyordu.
0: Hadi bakalım cevap verin.
1: Ya. Kurbanları olur. Eğer bunlar köyde evlendiyse. Başka bir yere de ölünceye kadar yerleşmeye niyet edip bir yere gitmedilerse. Yani çalışmak için gittiler ama. O ayrı mesele. Vatan ikamet olur gittiği yer. 30 sene bile kalsa vatan ikamet olur orası. Dolayısıyla köylerine gittikleri zaman burası vatanı asliler olur. Vatanı asliye girer girmez seferlik iptal olur. Dolayısıyla mukim olurlar. Orada namazlarını 4 rekat kılarlar. Kurbanlarını da keserler. No problem o zaman, problem olmaz. Ama öyle değil. Köyden çıktılar, başka bir yerde evlendiler. Mesela şimdiki dinleyicimizin dediği yerde evlenmişler ise, vatan asisi, karı koca ikisinin de orası oldu. Dolayısıyla doğduğu büyüdüğü yer köye gittiği zaman seferi olur 120 kilometre. Kestiği kurban nafile olur. Vacip olmaz. Bu durumda da üzerinde borç kalır veya kalmaz. Mustafa diyor ki gene bugün hep ikitini söylüyor.
0: Havet gibi bir şey oluyor.
1: Borç kalır veya kalmaz.
0: Evet.
1: Kalmaz. Bunlar Kurban Bayramı için gitti. Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü gün falan orada kaldı. Dört hatta beşinci gün oradan köyden ayrıldılar. Yani Kurban Bayramı günlerinde hep köyde kaldılar. Kurban Bayramı bitti, döndüler. Dolayısıyla bunlar borçlu değil. Kestikleri kurban olur. Ama ne yapayla kurban olur. Ama yok. Kurban Bayramı'nın birinci veya ikinci günü kestiler. Etlerini aynı şekilde arabalarına koydular. Hadi gidelim dediler. Yani ikinci gün akşamı geldiler. Üçüncü gün mukim oldular. Kurban nisabına da malik oldukları için yine kesmeler lazımdı.
0: Üzerlerine vacip oldu.
1: Bilmiyorlardı, kesmediler. Borçlu kaldılar işte o zaman.
0: Nasıl telafi ederler?
1: Kitaplarda açık net bir şekilde Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü günü kendisine kurban kesmesi vacip olan bir Müslüman kesemezse hatta hayvan bile bulamazsa, bir sene İstanbul'da olduydu öyle, hayvan bulunamadı. Hatta şeyde söyleyiver, eski Tekeret'te binasındayken Vedat Kızıl vardı. Bizim damadın abisi. Telefon açtı. Abi dedi, ya dedi, İstanbul Kazan ben kepçe dedi. Dolaşıyorum dedi. Hayvan bulamadım. Birinci gün aradı, ikinci gün aradı, üçüncü gün ne yapacağım dedi. Dedim güneş batana kadar arayacağım. Gitti. En son bir dedikleri yermiş, oraya da gitti. İşte güneşin batmasına az bir zaman kaldı. Abi burada dedi tek hayvan bulamadım. Yok. Hayvan yok. Oradan dönüşte abi dedi akşam girdi. Tamam dedim, geçmiş olsun. Şimdi ne yapacağım dedi. Şimdi dedim altın olarak bedelini vereceksin fakire. Altın olarak veyahut da altınla devrini yap dedim. Bunlar da aynı şekilde. Öyleyse durumları kaç sene böyle devam ettin? 10 sene. 10 senelik kurban borçları var. Bilen bir fakire. Peki onların fiyatlarını tahmini olarak o zaman mesela şu anda 1 gram altın hala 6000 lira civarında oynuyor. Değil mi?
0: Evet.
1: 5500-6000 lira civarında oynuyor. Yani 6000 liraya yurt dışında bir hayvan bulunabilir. Durumlar müsait değilse. 6000 lira üzerinde kaç sene? 10 sene. Ne eder? 60000 lira eder değil mi? 6000 liradan. Bilen bir fakirle 60000 lira 10 gram altın ediyor. 10 gram altını işte geçmiş senelerimin 10 senelik kesemediğim kurban borçlarım olarak bu altını sana verdim. Ama o karşıdaki bilecek bunu. Pazarlık yapılmaz. Ben sana vereyim sen bana ver denmez. Karşıdaki bilen. Onun için de saatte belli de bilen bir fakirle buyuruyor. Devrini yapar. Devrini yaptıktan sonra her insan zaman zaman hayır hasenat yapar. O verdikleri mesela şeyde bizim dinleyicilerimizden çoğu onu iyi anladı, alıştırdılar da. Hatta biz radyoda defalarca söylüyoruz, kurban borcu olan, sadaka fıtır borcu olan, geçmiş dönemde zekat borcu olan. Şimdi Mustafa Bey eğer şey değilse söyleyiver, böyle dini bir kitap okumadıysa veyahut da dinin emir ve yasaklarını bilen birilerinin yanında bulunup onlardan dinlemediyse nereden hatırına gelecek ki? Adam parası olmuştur o dönemde. Hani biz bir zamanlar huzura doğru da demişiz işte 3000 lirası olan dinen zengin diye.
0: Ne günlerdi o günler.
1: Demek ki o zaman 3000 liraya 96 gram altın alınıyormuş. Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Hasbelkader bir yayınlamışlar tabii, değiştirilmemiş de. Habire telefonlarla falan. Aa siz böyle dediniz ya.
0: İyi misiniz falan.
1: Dolayısıyla yani o günleri şey yaparak yani bir gram altın üzerinden en azından diyelim ki bir çeyrek altın 1.8 ya bir çeyrek altın olarak düşünmüş olsa bunu Yani 20 senelik bile olsa işte 20'yi 1.8'de çarpar, karşısına çıkan altında devrini yapar, şey yapar. Mesela böyle olan dinleyicilerimiz bize mesela kitap parası gönderenler oluyor. Biz de dağıtamayız, siz dağıtırsınız, dağıtıyorsunuz diye. Biz de mesela diyoruz ki böyle 3.000, 5.000, 10.000 neyse gönderenler, yani ayrıca bize arasınlar, adını soyadını bildirip geçmiş senelerin kurban borcu, zekat borcu, sadaka-i fıtır borcu olarak devrini yapıyoruz. Biz devrini yapıyoruz. Gene aynı şekilde kitap harcıyoruz onları. Böylece borçtan kurtuluyor. Çünkü Mustafa Bey, ahirette namaz sorulacak, oruç sorulacak. Eğer nisaba girdiysek zekat sorulacak. Uşur sorulacak, toprak mahsulü zekatı. Hanefi mezhebinde kurban ve sadaka-i fıtır vacip olduğu için bu da sorulacak. Efendim ben okul yaptım, ya mübarek olsun. Cami yaptırdım, mübarek olsun. Çeşme yaptırdım, mübarek olsun. Efendim ben baraj yaptırdım, ya mübarek olsun.
0: Ama öbür tarafta sormayacaklar.
1: Onu sormayacaklar.
0: Yaptırdım mı, yaptırmadım mı demeyecekler.
1: Demeyecekler.
0: Sevabını alacaksın.
1: Sevabını alacaksın, o ayrı bir mesele. Ama bunu soracaklar. Bunun için dünyadayken zor bir şey değil. Hani diyoruz ki arayın bizi, bize bekar edelim. Biz bunun altına devrini yapıyoruz. Bugüne kadar yapmadık mı? Yaptık. Evet, evet. Bundan sonra gelişebilecek halimizde söz konusu değil. Dolayısıyla bu dinleyicilerimiz de bu şekilde böyle şey yaparsa borçlarını ödeyebilirler. Gelelim efendim.
0: Vatan asli konusunda bu dinleyicimiz 120 kilometre, belli ki yakın yerler. Kendi köyünde düğün olsa, orada yemek falan verilse, kalksalar gelseler, zifaf da bu 120 kilometre ileride olsa, hangisi vatan asli olacak?
1: Zifaf olduğu yer. Hı. Evini oraya kurmuş.
0: Evlendiği yer deyince şimdi bu karıştırılabilir yani.
1: Hindistan, Hintliler Antalya'da düğün yapıyor. Değil mi? Ama evler orada.
0: Evler orada. Hemen gidiyorlarsa.
1: Evet. Efendim bir de dinleyicimiz, bankada verilen fazlalığı aynı şekilde mi? Piyasada ne kadar çok bilmiş bak. Kullanma. O senden acı bir şekilde çıkar. Peki şöyle dese, ya banka bunu verdi falan. Yani ben sana bunu versem falan. Berber biz kullanırız, onu hallederiz. Hiç böyle şeysiz. Hani böyle sahtekar hoca kılıklılar var ya. Adam birisi vaktiyle dağda bir koyun bulmuş falan. Ama adamın imanı olduğu için koyunu kesip yiyemiyor. Demiş bir hocaya sorayım. Hoca kılıklı birisi varmış. Lan gidiyor demiş. Hocam böyle dağda bir koyun bulsa. Yani demiş o nasıl olur falan. Demiş bir kitaba bakayım. Adam çıkarmış kitaba. Uyduruyor tabii. Dağda bir koyun buluna. Bu koyun hocanın ola diyor, değil mi?
0: Kitapta öyle mi?
1: Kitapta öyle yazıyormuş.
0: Çok güzel.
1: Adam bakmış. Koyun gidiyor. Demiş hocam şuna iyi baksana demiş. Demiş bacağı saçağı kurtaramayız. Kurtaramaz mıyız? La saçak ve la bacak. Hepsi hocanın olacak demiş. Alçak herif. Hoca değil de biz sadıkarı peki.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

tekme tokat saldırdılar. Trafikteki dehşet anları İstanbul Beylikdüzü'nde kaydedildi. Magandalar bir aracı ısrarla takip etti. Kalabalık grup durdurdukları sürücüyü feci şekilde darp etti. Dövülen sürücü canını zor kurtardı. Saldırganlar kaçmaya çalışan adamın aracına tekmeler attı. Sürücü de o kişiyi ezmeye çalıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri saldırgan sürücünün kimliğini tespit etti. 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyetin 60 gün el konuldu. Araç 2 ay trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Detaylara birazdan bakacağız. Önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Malum gözler kulaklar önümüzdeki hafta NATO zirvesinde olacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler geldi. Hem NATO zirvesine ilişkin son açıklamalar, hazırlıklar hem de tüm detayları birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Dün gözler Doha'daydı malum. Evet, taraflar oradaydı ama doğrudan bir görüşme gerçekleşmedi. ABD heyeti Katar masasında tek başına kaldı. Dün Katar'da yaşananlar önümüzdeki sürece nasıl yansıyacak? Birazdan bakıyor olacağız. CHP'de kurultay cezası davası şu dakikalarda da devam ediyor. Bir karar çıkması bekleniyor. Nedir davaya ilişkin son durum? Birazdan muhabir arkadaşımız bizlerle paylaşacak. Milyonlarca emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tabii günün sonunda en çok merak edilen başlık, birazdan detaylara, olasılıklara bakacağız. Sevgili izleyiciler, zaten bir süredir sıcak hava dalgası etkisinde ülkemiz, daha da sıcak olacak hava. Özellikle bugün en sıcak günlerden biri yaşanıyor. Dışarıya çıkacak ya da dışarıda planı olan özellikle kronik hastalar için, yaşlılar için, çocuklar için bir kez daha uyarıda bulunalım. Bugün hava daha da sıcak olacak sevgili izleyiciler. Başlıklarımız böyleydi. Hemen detaylara geçelim. Evet, milyonlarca emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan enflasyon oranları belli olduğunda mecliste gereken düzenlemenin yapılacağını belirtti. Memur ve emeklilerin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu netleşmiş olacak. Zam oranları da buna göre kesinleşecek. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı tabii merak ediliyor. Konu kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu. Işıkhan da enflasyon rakamlarını işaret etti. 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlara ilişkin konuştu. Düzenlemelerin meclisin ortak kanaatiyle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın af niteliğinde olmayacağını belirtti.
1: Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
2: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Yasal düzenlemelerin zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
1: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahani ile mecliste ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler vardı.
1: Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
2: Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın kapsamına ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Tek seferlik bir yasa olacak dedi.
1: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
2: Kurtulmuş, yapılacak yasal düzenlemede şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetileceğinin altını çizdi. Mecliste bulunan bütün partilerden sürece destek vermelerini istedi.
1: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na, önce komisyonlara, ardından da genel kurula getirilmiş olur.
2: Kurtulmuş, ABD-İran arasındaki müzakerelere de değindi. İsrail'in bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. İsrail'in provokasyonlarının müzakereleri baltalamaması gerektiğini belirtti.
1: Hazır ABD ile İran arasında bir müzakere ortamı doğmuşken ve buradan sonuç alma ihtimali mevcutken İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2560'ı emniyet, 203'ü jandarma olmak üzere toplam 2763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik ifadesini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerleniyor. Her geçen gün yeni adımlar atılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bu kapsamda 2763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verildiğini duyurdu.
3: İçişleri Bakanlığı olarak terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2560'ı emniyet, 203'ü jandarma olmak üzere toplam 2763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik.
2: Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla da ikisi gri biri sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu hatırlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaşımında birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı.
0: CHP'de mutlak mutluluğundan sonra en sert tasfiye dalgası yaşandı. 26 il başkanı görevden alındı. Bunlardan 7'si tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İhraç istemli itirazı kabul edilen Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanı iade edildi. İşte ayrıntılar.
4: 26 ilimizde görevden alma durumu söz konusu. Bunlardan 7 tanesinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 6 ilimizde de, yani bu 26'nın 6'sı ilinde de yeni görevlendirme söz konusu.
2: CHP'de en sert tasfiye dalgası yaşandı. Kılıçdaroğlu çizgiyi aşan, parti disiplinini hiçe sayanlarla yolları ayırdı.
4: Bugün ağırlıklı bir biçimde örgütsel çalışmalarımız değerlendirildi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin A takımını topladı. Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararları parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Tam 26 il başkanı görevden alındı. Bunların 25'inde il örgütü de feshedildi. Sinop'ta teşkilata dokunulmadı.
4: Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
2: Görevden alınan 26 il başkanından 7'si tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu listedeki bazı isimler dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na Kayyumdaroğlu diyen Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ile Maşa ifadesini kullanan Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir ihraç edildi. Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım ve buradayım" videosunun bir benzerini çekerek gündem olan Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da 7 il başkanı arasında yer aldı. Denizli, Muğla, Eskişehir ve Tunceli il başkanları da CHP'den ihraç edilen diğer isimler oldu. 6 ile de yeni atamalar yapıldı.
4: İki başlığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil.
2: Öte yandan tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak bu karara itirazı kabul edilen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın görevine iade edildi. Günaydın hemen genel kurulda nöbetçi olarak çalışmalarına başladı. Genel merkezde ihraç kararları alınırken grup başkanı Özgür Özel de mecliste grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasında yeni parti sinyali verdi.
0: CHP'nin Kurultay davası 16 Eylül'e ertelendi sevgili izleyiciler. Ankara'ya dönelim, detayları Sait Kahraman bizlerle paylaşacak. Sait.
5: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin şaibe iddialarıyla açılan ceza davası bugün saat 10 itibariyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Saat 12 itibariyle, yani yaklaşık 2 saat aradan sonra mahkeme ara kararını açıkladı ve duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. Tabii burada önemli unsurlara da yer verildi. Özellikle diğer duruşmada, yani 16 Eylül'deki duruşmada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi'nden mutlak kararına ilişkin oradaki davanın gerekçeli kararını mahkeme talep etti. Yani mutlak butlan kararının gerekçeli kısmını mahkeme talep etmiş oldu. Tabi aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi tekrar hakim karşısına çıkmış oldu. İddianamede kurultay sürecinde bazı delegelerin iradesinin usulsüz yöntemlerle etkilendiği iddia ediliyor. Tabi bugün Özgen Nama sanık sıfatıyla bugün ifade verdi. Öte yandan Adem Soytekin İBB davasında sanık olan ve etkin pişmanlık ifadesi veren Adem Soytekin ise bugün tanık olarak ifade verdi. Özgen Nama hakkımda ileri sürülen iddialar gerçek dışıdır. Otelde bulunma sebebim arkadaşlarıma selam vermektir. İstanbul delegelerinin yanına gittim. Lobi bölümünde bulundum. İddia edildiği gibi para dağıtılması söz konusu değildir. Söz konusu kurultayda delege değildim dedi. Suçlamaları reddetti ve beraat talep etti. Diğer taraftan Adem Soytekin Kiptaş tarafından oluşturulan bir liste vardı. Daire alanlarının büyük kısmı siyasi ağırlığı olan CHP'de meclis üyesi olan isimler vardı. Daire alanlarının büyük çoğunluğunu CHP yakını olan kişilere verildiğini iddia etti. Buradan aktaracağımız bilgiler bu kadardı. Dediğimiz gibi dava 16 Eylül'e ertelendi. 36. Hukuk Dairesi'nden de gerekçeli karar talep edildi diyelim. Ankara'dan sözü size bırakalım.
0: Peki Sait Kahraman'a çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu Kuzey Marmara Otoyolu 8. kesimi de açıklamalarda bulunuyor. Ekranlara geçirelim.
6: Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Oda Yeri projesi bünyesinde yapımı tamamlanan Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak doğu yönde Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinden yeni yaptığımız Sazlıdere Köprüsü ile devam ediyor. Şehir Hastanesi kavşağı ile Olimpiyat Stadı ve Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne bu vesileyle ulaşıyor. Başakşehir Sular Vadisi'ni ise yine itme sürme tekniğiyle yapılmış özel bir köprü ile geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir kavşağına bağlayarak son buluyor. Bunların yanında Başakşehir kavşağından güney yönde 5 kilometrelik bir bağlantı yolu ile de Isparta Kule bölgesindeki imar yollarına ve TEM İstanbul Edirne otoyoluna ulaşıyor. Proje kapsamında 7 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 adet gergin eğik askılı köprü yani hemen bizim arkamızda bulunan Sazlıdere Köprüsü, 7 viyadük, 9 köprü, 17 adet alt geçit, 10 adet kutu kesit olmak üzere 43 adet menfez ve modern mühendisliğin en güzel örnekleriyle otoyolumuzu inşa ediyoruz. Bu kesimin hiç şüphesiz en önemli yapısı bahsettiğim hemen bizim arkamızda bulunan Sazlıdere Köprüsü. Köprüyü 4 gidiş 4 geliş toplam 8 şeritli 46 metre tabliye genişliğiyle tasarladık ve inşa ediyoruz. 440 metre orta açıklık ve 210 metre yan açıklıklı olan köprümüz 196 metre yüksekliğinde 2 adet diamond yani elmas geometrisinde pilona sahip. Orta ve 2 yan açıklığıyla beraber toplam köprümüzün uzunluğu 860 metre. 249 metre ve 509 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam 1618 metre uzunluğunda bir köprüden bahsediyoruz, bir geçişten bahsediyoruz. Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayan viyadüğü ise bölge halkının sosyal faaliyetlerine engel olmamak için belirttiğim üzere MSS yöntemiyle inşa ediyoruz. Yani hareketli kalıp sistemiyle beraber inşa ederek mevcut yerleşime herhangi bir halel getirmiyoruz. Değerli basın mensupları, projemizin toprak

0: cinayetinin düğümünü çözen isimdi. ABD'de hakim karşısına çıktı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kayboldu. Kayıp dosyası yıllar sonra cinayet dosyası olarak yeniden ele alındı. Şüpheliler tek tek yakalandı. Toplamda 12 şüpheli tutuklandı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve katil zanlısı olarak tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel de vardı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş da dosyanın en kritik isimlerindendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş, ABD'de firariydi. Kısa bir süre önce ABD güvenlik birimlerince New York'ta bir kafede otururken yakalanmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Umut Altaş, ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya uzaktan bağlantı yoluyla katıldı.
1: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğin her şeyi savcıya anlatacağım.
0: Davaya bakan hakim, Altaş'ın avukatının dosyaya yeni dahil olduğunu ve savunmaya hazırlanabilmek için ek süre talep ettiğini söyledi. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. Tutuklu bulunan Umut Altaş'ın duruşmaya turuncu mahkum kıyafetiyle katıldığı öğrenildi.
2: Ayşe Tokyal cinayeti davası devam etti. Duruşmada Ayşe Tokyal'ın ikiz kardeşi Esra Tokyal, sanık Cemil Koç'un daha önce başka kadınlara şiddet uyguladığına ilişkin görüntü ve delilleri mahkeme heyetine sundu. O görüntülere ulaşıldı. Koç ise olay yerinde keşif yapılmasını istedi ve Ayşe Tokyal'ın düşerek hayatını kaybettiğini öne sürdü.
3: Bir gün ölürsem videodun sevdiklerimi dinletirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.
0: Bu sözlerin sahibi üniversiteli Ayşe vahşice katledilmişti. Katil zanlısı hakim karşısına çıktı. İkiz kardeşi sanığın daha önce başka kadınlara şiddet uyguladığına ilişkin o görüntüleri mahkeme heyetine teslim etti.
4: Dersen kapıyı aç demir diyelim mi sen?
0: O kadınlardan biri Cemil Koç'un şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski sevgilisiydi. Ecegül Ovezova'yı acımasızca darp ettiği o anlar böyle kaydedildi.
4: Buradan gidelim.
0: İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da yaşanan olayda 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, meslekten ihraç edilen eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Tokyaz'ın cansız bedeni bavul içerisinde Eyüp Sultan'da yol kenarında bulunmuştu.
5: Neden yaptın? Haklısın mı?
0: Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç'un daha önce iki farklı kadına şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüleriyle çeşitli delilleri mahkeme heyetine sundu. Tokyaz, Cemil Koç'un 2020'li yılların başından bu yana sistematik şekilde şiddet uyguladığını anlattı. Duruşma salonunda izletilen yeni görüntülerde Cemil Koç'un eski sevgilisi Ecegül Ovezova'yı elleri ve ayaklarından iple bağlayarak darp ettiği, saçından sürükleyerek tekmelediği anlar yer aldı. Esra Tokyaz'ın beyanlarının ardından sanık Cemil Koç savunmasına geçildi. Koç, olay günü Ayşe Tokyaz'ın 8. kattan düştüğünü iddia etti. Ölüm nedeninin netleşmesi için olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Ayşe Tokyaz'la olay öncesinde herhangi bir tartışma yaşamadıklarını öne süren Koç, Ayşe'nin düştüğü gün hiç tartışmadık, herhangi bir indirim talebim yok ifadelerini kullandı.
6: Biz hepimiz diğer duruşmada şahit olduk, hepimiz de tanığız. Cemil Koç üstümüze yürüyüp bize küfür ederken Segbis kaydı açılmadı ama umarım bu mahkemede Segbis kaydı açılır.
0: Duruşmada dinlenen tanıklardan biri ise sanık Cemil Koç'un kendisine de şiddet uyguladığını ve seni öldürürüm diyerek tehdit ettiğini anlattı. Tanık ayrıca ikamet adresi dahil kişisel bilgilerinin emniyet içinden bazı kişiler tarafından Cemil Koç'a sızdırıldığını iddia etti. Cemil Koç ve tanıkların savunmalarının ardından mahkeme duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.
2: ABD-İran hattında Doha muamması. ABD heyeti Katar'daki masada tek başına kaldı. J.D. Vance durumu sinir bozucu olarak nitelendirirken Washington Tahran'dan nükleer geri adım bekliyor. İran Hürmüz'de benim sözüm geçer diyor.

0: Hürmüz'de silahlar şimdilik sussa da masada sert bir soğuk savaş başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran bir görüşme talep etti, heyetler Doha'da bir araya gelecek dedi. Ancak İran yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Doha'da ABD ile hiçbir temas planlamıyoruz dedi. Ancak Tahran, Doha'ya bir teknik heyetin gideceğini kabul etti. Heyetin tek amacınınsa mutabakat kapsamında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması sürecini takip etmek olduğu açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da ABD anlaşmaya uyarsa biz de yükümlülüklerimizi yerine getiririz dedi. Washington'sa Doha'daki soğuk duş karşısında tepkili. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın çelişkili açıklamalarını sinir bozucu olarak nitelendirdi. Vance, ABD'nin beklentisinin doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler olduğunu söyledi. İran'sa dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunun yanı sıra Hürmüz'de tam denetim hakkında ısrar ediyor. Öyle ki Hürmüz'de mayınların temizlenmesi konusunda da tek başına hareket etmek istiyor. Bu konuda İran, Fransa ile mayın temizleme krizi dahi yaşadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz'de mayın temizliğine destek verebileceklerini açıklayınca Tahran ateş püskürdü. İran, İslamabad mutabakatına göre Hürmüz'de mayın temizleme yetkisi yalnızca İran'a aittir. Fransa gerilimi artırmasın açıklaması yaptı. Doha'daki belirsizlik, Hürmüz'deki yetki tartışmaları ve tarafların birbirini durmadan yalanlaması, ABD-İran hattında kalıcı barışın hala uzak olduğu yorumlarına yol açtı.
1: Sevgili izleyiciler, 2026 YKS'de iki tane üzerinde tartışma olan soru vardı. Biri matematik, biri edebiyat. Şimdi o sorulardan birisi iptal edildi. Birinin de yanıtı değişti. Hemen detayı ve detaylı açıklamayı sizlerle paylaşalım. Şöyle deniliyor. 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 YKS birinci oturum temel yeterlilik testi ve 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 YKS ikinci oturum alan yeterlilik testlerinin madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM, alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirilmesine, burada bir şık değişikliği yapılmış, yani yanıt değişmiş. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler bir testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun da iptal edilmesine karar verilmiştir. Sınav puanları nasıl hesaplanacak maddesinde yer alan sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak. Yani YKS'de edebiyat sorusu iptal edildi, üzerinde tartışılan matematik sorusunun da şıkkı değişti sevgili izleyiciler. Milyonlarca öğrenciyi, üniversite adayını, anneyi babayı çok yakından ilgilendiren bir haber diyelim. Hayırlısı olsun, inşallah herkes gönlünde yatan üniversiteyi ve bölümüne kavuşur. Devam edelim. Şimdi NATO zirvesi var demiştik önümüzdeki hafta. NATO zirvesini yine konuşacağız. Fakat ülkemiz savunma aslında karargahı açısından hepimizin göğsünü kabartan, zaman zaman duygulandıran, şimdi arkadaşlarım verdi ekranlara, Ay Yıldız Müşterek Karargahı sevgili izleyiciler burası. Birçok, birazdan o nereler, hangi kurumlar, hangi kuruluşlar bu Ay Yıldız Müşterek Karargahımızın içinde olacak, onları da ayrı ayrı sizlerle paylaşacağım. Ama nasıl bir karargahtan söz ediyoruz, hemen detayları paylaşalım. Bu dev yerleşkede bir hafta içinde iki kritik program olacak. Artık her perşembe sizlerle paylaştığımız Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık olağan basın bilgilendirme toplantısı Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda gerçekleşecek. NATO zirvesi kapsamında savunma bakanları ve heyetleri için bir resepsiyon burada düzenlenecek. Yerleşkede Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları olacak. Biraz daha onları da bölüm bölüm sizlerle paylaşacağım. Proje Ay ve Yıldız olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor değerli izleyiciler. 15 bin kişilik bir kapasiteye sahip. Ana binada 1680 kişilik ve 502 ile 251 kişilik konferans salonları var. Yerleşkede 23 bin metrekarelik tören alanı ve yıldız şeklinde karşılama sergi binası yer alacak. Bakın bayrağımızın ay yıldızı, ayı ve yıldızı iki bölümden oluşuyor. Bu hepimizi gerçekten hem anlatırken hem bakarken duygulandıran bu karargah. Şimdi burada çok daha net bir şekilde görüyoruz. Bakın hangi kuruluşlar, kurumlar burada olacak ay yıldız karargahımızda? Ay yıldız müşterek karargahı ismini bir kez daha söyleyeyim. Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, karşılama ve sergi salonları, konferans salonları dediğimiz gibi hem tören alanı hem karşılama alanları hem de konferans salonları yer alıyor. Yani aslında ülkemizin savunmasının yeni karargahı burası dediğimiz gibi. Bakın Genelkurmay Başkanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı burada toplam 12 milyon 620 bin metrekare alandan oluşuyor. 890 bin metrekare kapalı alan ve 15 bin kişiye hizmet verecek bir alan. Hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Anlatırken de hele ay ve yıldızımızı bakın o şekilde iki ayrı bölümden oluşmuş. Yıldızımızın olduğu yerde karşılama ve sergi salonları var. Ana yapının şu içerisinde yer alan yerde de yine konferans salonları ve tören alanları yer alıyor. Diğer dağılımlarda da kuvvet komutanlıklarımız ve Genelkurmay Başkanlığımız var sevgili izleyiciler. Şimdi dediğimiz gibi NATO zirvesinin de bir kısmı burada gerçekleşecek. 7-8 Temmuz'da gözler Ankara'da. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesinde konuştu. Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ordularından biri olduğunu vurguladı Rutte. Savunma sanayindeki gelişmelere de dikkat çekti.
2: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da ittifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra 1952'de NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli. Bunun yanı sıra yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayisi altyapısına sahip olmanız da önemli bir avantaj. Büyük, orta ve küçük ölçekli bu şirketler inovasyona büyük önem veriyor. En yeni teknolojileri geliştiriyor ve örneğin Ukrayna Savaşı'nda sahadan edinilen dersleri savunma sanayisi üretimine yansıtıyor. Bu da Türkiye'nin savunma sanayisini son derece güçlü kılıyor. İşte bu nedenle NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'nu 7 Temmuz'da Ankara'da düzenleme konusunda son derece kararlıydık.
1: Evet, gözler 7 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde hem NATO üyesi ülkeler hem ülkemiz açısından hangi önemi taşıyor? Liderlerin çantalarında, dosyalarında neler var? Ankara'dan hangi mesajlar verilecek? Bir taraftan ABD-İran meselesi, dün Doha'da yaşananlar. Tüm bunları emekli diplomat Sayın Gürru Gezer'le konuşacağız. Merhabalar Gürru Hanım, hoş geldiniz gün ortasına.
3: Hoş bulduk Gülden Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Önce müsaadenizle NATO zirvesiyle başlayalım. Hem ülkemiz hem NATO üyesi ülkeler açısından önemini önce sorayım. Ardından da ortak temeller noktasında bu sene ağırlıklı olarak ne konuşulacak? Oradan da devam edelim.
3: Gülden Hanım, tabii bu zirve kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Avrupa Atlantik İttifakı'nın derin bir güven bunalımından geçtiği bir dönemde aslında gerçekleşiyor. Sayın Trump zaten geçtiğimiz günlerde çok net bir şekilde söyledi. Yani ben Sayın Erdoğan olmasaydı, bu zirve Türkiye'de düzenlenmiyor olsaydı gelmeyecektim dedi. Özellikle İran savaşıyla beraber Amerika'nın Avrupalı NATO müttefiklerinin kendisini yarı yolda bıraktığını düşünmesi nedeniyle ipler daha da gerildi ve Amerika acaba NATO'dan çekilir miyim? Veya kuvvet kaydırma Avrupa'dan gibi bazı düşüncelerle esasında bu zirveye geliyor. Onun dışında tabii Ukrayna meselesi var. Yani Ukrayna Savaşı şu anda İkinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun bir süredir devam ediyor ve bu noktada da bitebilecekmiş gibi de durmuyor. Şimdi Avrupa ülkelerinin NATO düzeltiyorum Ukrayna'ya yani bakışıyla Amerika'nın bakışı arasında fark var. Şimdi tabii dolayısıyla bütün bu konular Amerika ile NATO'nun Avrupa müttefikleri arasında bir gerilim konusu. Bu hassas süreçte Ankara'da bu zirve gerçekleşiyor. Şimdi tabii hani bunu bir emekli bir başkonsolos olduğum için söylemiyorum esasında ama hakikaten bu zirveden alnın akıyla çıkabilecek bu kadar hassas bir dönemde hem Avrupa'yı, Avrupa'daki müttefikleri hem Amerika'yı bir şekilde uzlaştıracak birkaç ülke varsa onun başında da Türkiye geliyor. Dolayısıyla yani hem bu zirve beraberinde belirli sınamaları getiriyor. Çünkü Sayın Trump katılacak buna. Nasıl olacak diğer ülkelerle olan ilişkileri, liderlerle olan ilişkileri. Meloni ile biliyorsunuz bir gerginliği oldu G7 zirvesi sonrasında. Ama aynı zamanda bir takım fırsatları da beraberinde getiriyor. Şimdi bu genel çerçeve sonrasında neler görüşülecek? Geçtiğimiz sene Lahey'de biliyorsunuz savunma bütçesinin %5'e çıkartılması konusu gündeme geldi. Şimdi tamam güzel %5'e çıkartılıyor. Bizim de hedefimiz 2030'a kadar %5'e çıkarmak. Peki bunun fiiliyata dönüştürülmesi meselesi de var. Yani bu ayrılan bütçenin savunma harcamalarının bir an evvel üretime yönelik kanalize edilmesi. Bu çerçevede de büyük anlaşmaların yani büyük hacimli anlaşmaların anladığımız kadarıyla bu zirve marjında imzalanması söz konusu. Zaten bir savunma sanayi malumunuz formu gerçekleşecek. İşte onun evvelinde bir takım veya NATO zirvesinin marjında bir takım etkinlikler gerçekleşecek. Yani o %5 hedefinin fiiliyata dönüştürülmesi ve bir an evvel Avrupa'nın o NATO 3.0 denen yani işte Avrupa'nın NATO bağlamında daha ön plana çıkmasını Amerika ne diyor? Ben bugüne kadar hep bu yükü sırtladım. Artık yeter. Evet. Daha adil bir düzen olması lazım. Dolayısıyla Avrupa'nın biraz daha bu noktada ön plana çıkması lazım. Daha aktif olması lazım diyor. Yani o NATO 3.0 denilen şey Avrupa'nın sadece savunma sanayi harcamasında değil aynı zamanda NATO içerisinde NATO emir komuta zincirinde mekanizmalarında daha fazla yer alması meselesi gündeme gelecek. Dediğim gibi Ukrayna'ya destek meselesi burada önemli. Onun dışında tabii bizim için fevkalade önemli olan terörizmle mücadele meselesi var. Bu konuda hem Türkiye'ye destek verilmesi çünkü 360 derece güvenlik ve savunma anlayışıyla hareket edildiği için terörizm biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde de en büyük asimetrik tehdit olarak nitelendirilmişti. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadelesine de destek verilmesi. Tabii burada Orta Doğu'daki meseleler vesaire. Yani bütün bu konular gündeme gelecek. Dediğim gibi çeşitli sınamalar var ama onun beraberinde birçok fırsatlar da ortaya çıkacak. İttifakın burada birliği en önemli mevzu olacak Gülden Hanım.
1: Çeşitli fırsatlar noktasında Gülru Hanım özellikle kendi ülkemiz açısından da ülkeler noktasında bir ortaklık mesele elbette bu. Ajandalar çok detaylı kuşkusuz ama bu fırsatların da dönüştürülmesi açısından ülkemize nasıl bir bu zirve katkı sağlar? Son olarak ona ilişkin de birkaç değerlendirme alalım. Yavaş yavaş noktalayalım.
3: Tabii. Şimdi bakın Türkiye biliyorsunuz savunma sanayi alanında dünya ihracat bağlamında dünyanın 11. ülkesi. Ve bu ihracatın da bilinenin veya tahmin edilenin aksine Gülden %57'si NATO ülkelerine gidiyor. Sadece geçen sene 6.2 milyar dolarlık satış yapmışız biz NATO ülkelerine. Çünkü biz çok daha makul fiyatta ama NATO standartlarında üretim yapıyoruz ülkemizde. Şimdi bu NATO zirvesiyle beraber işte gerçekleştirilecek forum. Biliyorsunuz gelen birçok heyet bizim savunma sanayi tesislerimizi geziyor. Yani evet. bu çerçevede birçok anlaşmanın imzalanması söz konusu. Yani Türkiye'nin bir de NATO içerisindeki yapıcı rolünün daha net bir şekilde görülmesi ve anlaşılması. Çünkü ara ara yok efendim Türkiye NATO içerisindeki turba atımı vesaire gibi bir takım son derece çarpık düşünceler ortaya çıkıyor. Bunlar tabii yanlış çevrelerin köpürtmeye çalıştığı hususlar ama Türkiye'nin özellikle Avrupa'da savunma ve güvenlik yeni arayışların ortaya çıktığı bir dönemde Türkiye'nin artan rolünün artı.
1: Peki. Gülcan Hanım çok teşekkür ediyorum. Sesle de epey bir kesilme oldu ama son cümleyi yakaladık. Ülkemiz açısından fırsata dönüşülme meselesini çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılar için emekli diplomat Sayın Gülruh Cezer bizlerle. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim sevgili izleyiciler. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın ardından ülkemizi de etkisi altına aldı. Hava sıcaklıkları birçok kentte mevsim normallerinin üzerinde. Peki dışarıda son durum ne? Dönelim hemen muhabirimiz Hanifi Bayar'a. Kendisine ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar dileyerek sözü Hanifi'ye bırakalım. Hanifi duyabiliyor musun beni?
4: Evet, sizi duyuyorum şu anda.
1: Evet, devam edelim. Kolay gelsin geliyor, Hanifi. Geliyor galiba. Söz sende, geliyor. Söz sende.
4: Evet. Hava çok sıcak, konuşurken bazen zorluk da çekebiliyoruz. Haklısın. Ama dediğim gibi sabahın erken saatlerinden itibaren bizim mesaimiz başladı. Aslında sabahın ilk saatlerinde günün ne kadar sıcak geçeceğini tahmin ettik ama bu kadarını da beklemiyorduk. An itibariyle hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye dayanmış durumda. Bizler Beşiktaş sahildeyiz. Şöyle meteorolojideki tabloyu sizlerle paylaşalım. Ozan Ural sizlerle paylaşsın. Bakın 37 derece şu anda hissedilen hava sıcaklığı ve günün ilerleyen saatlerinde tabii ki hava sıcaklığı normal olarak düşecek. Akşam saatler 18'i gösterdiğinde bir nefes alabileceğiz. 29 dereceye kadar inecek ve günün ilerleyen saatlerinde, gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 23 derece olacak ama şu anda kavurucu bir sıcak var İstanbul'da. Avrupa'dan gelen sıcak hava nemle birleşti ve İstanbul bu yaz ayının şu ana kadarki en sıcak gününü yaşıyor. Şöyle bir çevreyi gösterelim isterseniz. Bakın özellikle ağaçların altı, gölgelik alanlar şu anda dolu. Vatandaşlar orada soluklanıyorlar. Deniz kenarlarında ki önceki yayınımızda Bebek sahildeydik. Bir hayli kalabalık var ama burası biraz daha sakin. Çünkü güneş burada gerçekten tam anlamıyla kavurucu bir etkiye sahip. Şunu da söyleyelim. AKOM dakikalar önce bir uyarı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi yaptığı uyarıda cumartesi gününe kadar hava sıcaklığı etkisini gösterecek dedi. İstanbul Valiliği uyarıda bulundu. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlar sokağa çıkmasın dedi. Cumartesi ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bizler kavurucu sıcağın altında İstanbul'da haber mesaimize devam edeceğiz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Peki kolay gelsin diyoruz Hanifi Bayar'a ve kameraman arkadaşımıza ve bu bağlantıyla beraber sevgili izleyiciler noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.
0: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiyip bin şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
13: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
14: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
15: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
16: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.
3: Eyaletinin Dağın kentinde devreye alındı. 100 megawatt kapasiteli tesis, yüksek enlem ve aşırı soğuk iklim koşullarında güneş termal enerjisinin uygulanmasında önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor. Santralde güneş ışığını merkezi alıcıya yönlendiren 19.667 heliostat kullanılıyor. Toplanan ısı 565 dereceye kadar eritilmiş tuzla depolanıyor. 8 saatlik termal enerji depolama sistemi sayesinde tesisin 24 saat boyunca güvenli ve istikrarlı elektrik üretmesi hedefleniyor. Uzmanlara göre proje, zorlu iklime sahip bölgelerde benzer yatırımlar için örnek model olabilir.

0: İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna Dağı'ndan gece saatlerinde lav püskürdü. Yaklaşık 3000 metre yükseklikteki patlamanın ardından yükselen lav akıntıları gökyüzünü kırmızı bir örtüyle kapladı. Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü faaliyetlerin yakından izlendiğini duyurdu. Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı olan Etna'da bu tür hareketlilik, lav akıntıları, kül püskürmeleri ve kısa süreli patlamalarla sık sık yaşanıyor. Danimarka'nın Aarhus kenti yakınlarında sürdürülen kazılarda Vikinglerle ilgili çarpıcı bilgiler elde edildi. Alanda sadece savaş kimlikleriyle ön plana çıkan Viking dönemine ait büyük bir tekstil üretim alanı keşfedildi. Arkeologlar yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda 48 çukur, evle, keten üretiminde kullanıldığı değerlendirilen atölyelere ulaştı. Kazılarda dokuma tezgahı ağırlıkları, ipler, madeni paralar, gümüş parçaları ve boncuklar da gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar buluntuların bölgenin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda önemli bir üretim ve ticaret merkezi olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Yerleşimin en parlak döneminde yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alana yayıldığı tahmin ediliyor. Termometreler 40 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Edirne'de meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgası şehri teslim aldı. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Sıcaktan asfaltın eridiği Süloğlu'nda sürücüler için oluşan riske karşı belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler lastiklere yapışmayı ve kazaları önlemek için eriyen yollara kum serpti. Vatandaşlar belediye hatlarını kilitlerken yetkililer diğer bölgeler için de benzer erime uyarıları yaptı.
1: Yaklaşık 40 derecelik hava sıcaklığında şehir içinde eriyen asfaltımızın üzerine taş tozu ve mucur atıyoruz.
0: Belediye sahada teyakkuzdayken uzmanlar kronik hasta, yaşlı ve çocukları öğle sıcağında dışarı çıkmamaları için uyardı.
2: This morning new details about
0: İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry yeni bir güvenlik tartışmasının merkezinde. Harry'nin eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte planladığı İngiltere ziyaretini yeniden gözden geçirdiği iddia edildi. Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada en büyük endişenin ziyaret boyunca yeterli güvenliğin sağlanıp sağlanamayacağı olduğu vurgulandı. Açıklamada Harry'nin çocuklarının İngiltere'yi güvenli şekilde ziyaret edebilmesi için tüm seçenekleri değerlendirdiği belirtildi. Prens Harry'nin bu ay Invictus Games hazırlıkları kapsamında İngiltere'de bulunması bekleniyordu. Edirne Kapı Kule sınırı kapısından Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan şüpheli bir araç, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve denetimleri sonucu X-ray taramasına sevk edildi. Yapılan aramada karton kutuları içinde 6 adet Pomeranian cinsi yavru köpek ele geçirildi. Yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan köpeklerin piyasa değeri ise 472 bin lira. Kaçakçılar hakkında adli işlem başlatıldı. Kurtarılan yavrulara el konuldu. Korkudan titredikleri anlar yürek burktu. Binadan beton parçaları düştü. Saniyelerle facia atlatıldı. İki kişi son anda koşarak kurtuldu. Sokak bomba atılmış gibi savaş alanına döndü. Olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında 4 katlı binadan dev beton parçaları büyük bir gürültüyle yola düştü. Molozları fark eden iki kişi az farklı ezilmekten kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Beton parçaları otomobil ve motosiklete çarptı. İki araçta da büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Sokakta güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri de sokağı temizledi.
3: Aracımızı taşlıyorlar.
4: Ne taşlatıyorsun sen ya?
3: Evet, bu araç aracımızı taşlıyor.
0: Ufak bir yol verme meselesiydi. Takip etti, hakaretler savurdu. Bunlarla da yetinmedi. Aracı taşladı.
5: Sürekli arkadan önümüze gelerek bizi taciz etmekte, yolumuzu yavaşlatmakta.
0: Görüntüler İzmir Çandarlı yolunda kaydedildi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma yaşandı. Sürücüler araçtan inmedi. Ancak benzeri görülmemiş bir kavga yaşandı. Taraflardan biri ailesiyle birlikte seyir halindeyken aracı taşlamaya başladı. Ard arda taş atan şüpheliler küfür ve hakaretleri de eksik etmedi. Taşlanan araçta hasar oluşurken görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı. Filmlerdeki o dahi maskeli soyguncuları unutun. Bu hikaye filmleri bile geride bıraktı. Kameraları atlamak için kafasına çöp poşeti geçirip kundakçılık yaptı.
6: Çevre, gel bırak.
0: Olayın adresi Kırıkkale. Gece yarısı bir çay ocağı kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede iş yerini sararken yangın büyümeden söndürüldü. Kundakçının peşine düşen asayiş ekipleri güvenlik kameralarını inceleyince ilginç bir detayla karşılaştı. Şüphelinin gizlenmek için başına çöp poşeti taktığı görüldü. Kimliği kısa sürede belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Neden bakıyorsun dedi. Önce küfretti, ardından camı yumrukla kırdı. Görüntüler İstanbul trafiğinden. Fatih Aksaray'da iki sürücü arasında neden bakıyorsun tartışması büyüdü. Aracından inen sürücü diğer sürücüye küfretti. Arabasına yumruk attı. Hızını alamayan Maganda yanındaki kadının çığlıklarına da aldırış etmedi. Tekrar geri döndü ve aracı yumrukla tuzla buz etti. O anlar saldırıya uğrayan sürücü ve vatandaşlar tarafından an bir an kaydedildi. Görüntüler üzerine Maganda sürücü gözaltına alındı. 180 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün kullandığı araçta 2 ay trafikten men edildi.
7: Taksiye bindiğimde 350 lira demişti. Bindim ve biner bilmez ne olduysa 750-800 lira istedi. İndiğim zaman 750 lira istedi.
0: Turistlerin ırkı değişiyor, rengi değişiyor. Ama bazı taksicilerin o avcı tavrı asla değişmiyor. 10 dakikalık mesafe için istediği rakam pes dedirtti.
7: 10 dakika taksi 750 lira. Sadece 10 dakika geldim.
0: Güney Koreli kadın, kadim şehri İstanbul'un tarihi güzelliklerinden etkilenmeye fırsat bile bulamadı. Ayağının tozuyla bindiği o sarı araçta adeta hayatının şokunu yaşadı.
7: Vay be, Türkiye'ye gelir gelmez taksiyle kazıklanmak mı?
0: İddiaya göre uyanık taksici önce 350 liraya anlaştı. Ancak açgözlülüğü hemen devreye girdi. Yaptığı usulsüzlüğün, çektiği fahiş fiyatın taksici de farkındaydı. Turistin çekim yapmasına izin vermedi.
8: Kamera close.
0: Turist kadın daha şehri gezemeden sosyal medyadan tüm dünyaya işte bu sözlerle sitem etti.
7: Vay be, Türkiye'ye gelir gelmez taksiyle kazıklanmak mı?
8: gaat altijd wat overstaan. Ze begeleidt het jong heel goed. Ze is ook altijd aan het...
0: Belçika'daki Plan Kendall Hayvanat Bahçesi yeni bir zürafa yavrusunu karşılamanın sevincini yaşıyor. Pazartesi günü doğan dişi yavrunun Kordofan zürafası alt türüne ait olduğu açıklandı.
8: Kordofan zürafının Plan Kendall, das ist ein Giraffensorte, kritik bedreht.
0: Bu tür Kuzeydoğu Kongo'da savaş, kaçak avcılık ve yaşam alanı kaybı nedeniyle kritik derecede tehlike altında bulunuyor. Yetkililer yavrunun sağlıklı olduğunu ve kısa sürede su içmeye başladığını belirtti. Ziyaretçilerin yavruyu zürafa bölümünde görmeye başladığı aktarıldı.
9: Eve bakın eve, eve bakın fırınlar mırınlar. Böyle pislik olamaz Allah'ım.
0: Sabırlar taştı, komşular taşındı. Aylardır süren kokunun arkasından altı kedi çıktı.
10: Çek çek çek.
9: Evin hali. Çok evin hali.
10: Mutfağına çık.
9: Heh, şuna bak, şu evin haline bak.
0: Bolu'da bir apartmandan yayılan ve komşuları evlerinden taşınmak zorunda bırakan o kokunun sırrı savcılık kararıyla girilen evde çözüldü. Çilingirle kapısı açılan daire adeta bir çöp eve dönmüştü.
11: Ev diye bir şey yok ki.
10: Çöp ev olmuş, çöp ev.
0: Her yeri kedi dışkısıyla kaplanan evde bakımsız halde bırakılan 6 kedi yaşam mücadelesi veriyordu.
12: Biz bu kokuyla yaklaşık 6-7 aydan beri mücadele ediyoruz. 2 gün önce de bir tane komşumuz kiracıydı zaten. Başka bir daireye taşındı yani, başka bir semte.
0: Hayvanlar koruma altına alındı. Dairede temizlik çalışması başlatıldı.
9: Bir de benim evim kokluyor diyor. Sizin üstünüz başınız kokuyor diyor.
13: Muhammed,

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Bir önceki saatte paylaşmıştık Yükseköğretim Kurumları sınavında tartışmalara neden olan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre edebiyat sorusu iptal edildi. Matematik sorusunun da cevabı değişti. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışmaya neden olan iki soru için ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi incelemesini tamamladı. Buna göre Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler bir testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi. Alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak ilan edilen cevabı ise A olarak değiştirildi. ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılıyor. Bu yüzden geçerli soruların puan değeri yeniden saptanacak ve puanlama da buna uygun şekilde yapılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında skandal detaylar ortaya çıktı. Dosyada İBB davasında yargılanan Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ın isimleri yer aldı.
1: Mağdurlar tek tek anlattı. Yakın dostlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıkları Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ın adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasından çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da tutuklu yargılanıyor. Ongun duruşmanın 59. gününde Ekrem İmamoğlu'nun örgüt yöneticisi sıfatıyla sanık kürsüsünde savunma yaptı. Murat Ongun'un adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında alınan ifadelerde de yer aldı. Mağdur kadınların beyanlarında sadece Ongun hakkında değil firari Emrah Bağdatlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu bulunan Hüseyin Köksal ve Gönül Mama kod adıyla bilinen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında cezaevine yollanan Gülşah Rojin Demir'le ilgili dikkat çeken iddialar da vardı. Lüks otellerdeki görüşmeler, para trafiği, uyuşturucu alışverişi, skandal iddiaların sadece bir kısmıydı. Murat Ongun'un görüştüğü kadınlara kendisini farklı kimliklerle bazen doktor bazen de profesör olarak tanıttığı da iddia edildi. İfadelerde Ongun, Bağdatlı ve Köksal'ın yakın arkadaş olduklarına da yer verildi.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin ifadelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ceza davasının 6. duruşmasına Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama sanık olarak katıldı. Nama, "Otelde bulunma sebebim arkadaşlarıma selam vermektir," dedi. İBB davasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin de tanık olarak dinlendi. Soytekin, Kiptaş'tan daire satıldı. Bunun için bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP meclis üyesi ve delegelerdi, dedi. Mahkeme 36. Hukuk Dairesi'nden mutlak butlağında sonuçlanan davanın gerekçeli kararının gönderilmesini istedi. Dava, duruşma 16 Eylül'e ertelendi. Sevgili izleyiciler, İstanbul Valiliği'nden bir genelge var, onu hemen aktaralım. Havai fişe kullanımına ilişkin 16 Temmuz 28 Ekim 2026 tarihinde havai fişe kullanımı yasaklandı. Orman yangınlarına karşı bir önlem sevgili izleyiciler. Havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı. Yasak 16 Temmuz 28 Ekim 2026 tarihlerini kapsıyor. Valilikten dağıtım yerlerine gönderilen yazıda yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artmasıyla kasten ya da ihmal sonucu çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla ek tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada daha önce alınan kararla 8 Haziran 15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı. Son dönemde artan orman yangınları nedeniyle de ilave tedbirlere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. En düşük emekli aylığına zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan enflasyon oranları belli olduğunda meclise gereken düzenlemenin yapılacağını belirtti.
2: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
1: Memur ve emeklilerin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonda netleşmiş olacak. Zam oranları da buna göre kesinleşecek.
2: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
1: En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Konu kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu. Işıkhan da enflasyon rakamlarını işaret etti. Oranlar belli olduktan sonra mecliste gerekli düzenleme yapılır dedi.
3: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
1: SSK ve Bağkur emeklileri ilk 5 aylık enflasyon verilerine göre %16,61'lik zam oranını garantiledi. Memur emeklilerinin ise %12,41'lik zam oranı cepte. 3 Temmuz'da açıklanacak rakam bunların üstüne eklenecek. Şu anda en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak ödeniyor. En düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
0: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti 110 liraya çıkarıldı.
4: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerinin yeni ücret tarifesi 1170 lira oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü, kamu-özel sektör işbirliği ile işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiği açıklandı. Birinci sınıf araçların Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti %17,6 artışla 995 liradan 1170 liraya çıktı. Birinci sınıf araçların İstanbul Kuzey hattındaki ulaşımının önemli noktalarından biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişin yeni bedeli 110 lira oldu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin geçiş ücretlerinde zam yapılmadı. Yeni tarifeler bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.
0: Avrupa Birliği Ankara'ya adeta çıkarma yaptı. 3 üst düzey temsilci Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Brüksel, Ankara ile ilişkileri güçlendirme mesajını verdi.
5: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
1: Avrupa Birliği temsilcileri Türkiye'ye üçlü çıkarma yaptı. NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da kritik diplomasi trafiği yaşandı. Avrupa Birliği temsilcileri Türkiye'ye kilit ortak vurgusu yaptı. Ankara ile ilişkileri güçlendirme mesajı verdi.
5: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'ı külliyede kabul etti.
5: Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
1: Görüşmede Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri gözden geçirildi. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları da ele alındı.
5: NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız.
1: Avrupa Birliği temsilcileri görüşme sonrası açıklama yaptı. Kaya Kallas, Türkiye'nin güvenlik, göç ve enerji alanlarında Avrupa Birliği için kilit bir ortak olmasının yanı sıra aday ülke konumunda bulunduğunun altını çizdi. Kallas, Türkiye, NATO'nun doğu kanadının korunmasına önemli katkı sağlıyor vurgusu yaptı.
5: Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor.
1: Marta Kossa, Türkiye ile daha önce yakın işbirliğinin her iki taraf için de önemli fırsatlar sunacağını söyledi. Ulaştırma, enerji ve dijital bağlantıları güçlendirmeyi hedefliyoruz dedi. Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yakın işbirliğinin bölgesel istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacağını belirtti.
5: Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'la bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Fidan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Fidan paylaşımında Avrupa Komisyonu'nun 3 önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz ifadesini kullandı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Marta Kos'la görüştü.
6: Teknik konularda Gümrük Birliği'nin bazı konularında görüş alışverişinde bulunduk. Vize alımının kolaylaşması en büyük isteğimiz.
0: Evet, NATO zirvesine artık sayılı günler var. Güvenlik önlemleri ve askeri gündem de elbette mercek altında. Peki zirvede savunma alanında hangi kararların çıkması bekleniyor? Hep söylüyoruz hem ülkemiz açısından hem NATO üyesi ülkeler açısından bu zirve neyi ifade ediyor? Ağırlıklı başlık ne olacak? Onu konuşacağız sevgili izleyiciler. Emekli Hava Tuğ General Doktor Hüseyin Fazla yayın konuğumuz. Merhabalar Hüseyin Bey, hoş geldiniz gün ortasına.
7: Hoş bulduk Gülben Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Önce ülkemiz açısından sonra üye ülkeler açısından ağırlıklı gündem başlığı 2026 NATO zirvesinde Hüseyin Bey ne olur?
7: Biliyorsunuz NATO zirveleri bu 36.sı NATO ülkeleri açısından tarihi diyebileceğimiz bazı kilit kararlarının alındığı zirveler. Devlet ve hükümet başkanları seviyesinde katılım sağlanıyor. 2004 yılında en son Türkiye'de yapılmıştı İstanbul'da. Şu anda da Ankara'da yapılıyor olması ülkemizin hem NATO içerisindeki pozisyonuna, itibarına ve NATO içerisindeki görünürlüğüne katkı sağlayan bir toplantı olacak. Hem de NATO'nun kendi geleceğine ilişkin alacağı kararlarda ev sahibi ülke sıfatıyla toplantıdaki görüşme konularında Türkiye'nin ağırlıklı olarak belirleyeceği maddeler, başlıklar konuşulacak. Tabii ki diğer ülkelerle ve özellikle NATO Genel Sekreteri ile bu tür toplantılarda ön çalışmalar, ön görüşmeler yapılarak gündem maddeleri belirleniyor. Bu toplantıya Trump'ın ayrıca katılacağını deklare etmesi bizim açımızdan önemli. Çünkü Trump her ne kadar geçen hafta G7 zirvesi için Fransa'ya gitmiş olsa da neticede NATO'dan bir anlamda ABD'nin ayrılma sinyallerini veren biraz absürt de olsa çıkışlar yapmıştı. Hatta Grönland'ı veya Kanada'yı bir yönüyle tehdit etmiş. Yani NATO içerisinde NATO ülkelerinin topraklarına gerektiğinde el koyma gözü olduğunu saklamayan bir ABD başkanı var karşımızda. Ama buna rağmen geçen yılki Vilnius'taki toplantıyı hatırlayalım, zirveyi hatırlayalım. Orada NATO ülkeleri savunma alanında büyük bir çıkışa imza attılar. O da neydi? 2014 yılında alınan bir karar var. NATO ülkelerinin savunma harcamalarını olabildiğince yukarıya taşıması, o zamanki belirlenen hedef gayri safi milli hasılalar. Şimdi gelinen noktada geçen yıl alınan kararla bu %5'e çıkarıldı. Gerçekten büyük bir sıçramayı ifade ediyor. Bunun tabii ki %3,5'u doğrudan askeri harcamalara, %1,5'u da askeri altyapıyı destekleyecek şekilde diğer harcamaları kapsayacak veya diğer güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde harcamaların yapılması. Şimdi gelinen noktada bu NATO'da çokça tartışılan külfet paylaşımı dediğimiz bir şey var.
0: Şunu soracağım, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik mi, bunu mu anlayacağız? Özellikle işte ağırlıklı başlıklardan birisi bu.
7: Yani savunma harcamalarının artırılması, ama bu savunma harcamalarında ABD kendi payını, en azından Avrupa için harcadığı parayı veya Avrupa'daki konuşlandırdığı kuvvetleri azaltma yönünde bir irade ortaya koydu ve bu irade Trump'tan da biraz da bağımsız. Yani Soğuk Savaş bittiğinde ABD'nin Avrupa'da 400 bin civarında askeri vardı. Şu anda 50 bin civarına düştü.

0: güçlendirilmesi. Yani NATO'nun geleceğinde ABD ve Kanada olmadan NATO'nun geleceği olmaz ifadesi veya o konuda Avrupalıların beklentisi var. Ama bunun yanında da ABD'nin desteğiyle beraber şu anda Ukrayna'ya nasıl destek verebiliyorlarsa, çünkü 200 milyar euronun üzerinde harcama yaptılar son 4-4,5 yıl içerisinde Ukrayna'nın Rusya'nın karşısında ayakta kalabilmesi için. Aynı zamanda Ukrayna Avrupa'nın ileri uçtaki koruma kalkanı vazifesini de görüyor. Bu da başka bir boyut. Şimdi Avrupa'nın zamana ihtiyacı olduğundan bahsettik. İşte bu zirvede NATO'nun hem savunma hem güvenlik bağlamındaki ihtiyaçları kapsamında ABD'nin yavaş yavaş geri çekildiği bir ortamda acaba Avrupa merkezli, bir anlamda Avrupa NATO'su diyebileceğimiz mali külfetin NATO nezdinde ağırlıklı olarak Almanya, Fransa gibi, İngiltere gibi ülkelere kayacağı, belki Türkiye'nin de burada bir rol alabileceği bir pozisyon tartışılıyor. Buna
1: Evet.
0: da NATO 3.0 deniyor. Şu anda NATO 3.0 kapsamında NATO'nun kendisini yeniden inşa etmesi, ama burada yeniden tehditler tanımlanmayacak. Çünkü tehditler zaten daha önceki zirvelerde tartışıldı ve ismi kondu. Yani birinci tehdit her zaman için Rusya, yükselen tehdit Çin ve bunun yanında bir de İran'dan bahsediliyor. Bunun yanında kitlesel imha silahları, terörizm, bu göç gibi daha başka konularda bu NATO'nun tehditleri, güvenlik ihtiyaçları kapsamında dikkate alınan unsurlar. Şimdi
1: Şunu da
0: bunların
1: sorayım
0: herhangi bir
1: Hüseyin Bey.
0: şeyden daha ziyade
1: Araya zaman zaman araya giriyorum. Şimdi
0: tabii buyurun.
1: bununla beraber özellikle kendi ülkemiz açısından da tabii ajandalar çok önemli. Ortak öne
0: Evet.
1: çıkacak mesele nedir diye soruyoruz sizin gibi değerli konuklarımıza.
0: Evet. Şimdi
1: Türkiye açısından hocam 2026 NATO zirvesi,
0: evet.
1: Türk savunma sanayi açısından biraz da bu bölüme ilişkin nasıl bir zirve öngörüyoruz? Onu da alalım. Sonra yavaş yavaş toparlayacağız.
0: Şimdi Türkiye'nin savunma sanayi alanında yükselen bir değer olduğu ve Avrupa'nın kendisinin savunması kapsamında ihtiyaç duyduğu bazı araç ve gereçlerine Türkiye'nin üretmekte olduğu, dolayısıyla Türkiye ile işbirliği halinde olursa Avrupa'nın ilave yatırım yapmadan Türkiye'nin desteğiyle bazı ihtiyaçlarını karşılayabileceği şu anda gündemdeki konulardan birisi. Ancak burada buna biliyorsunuz Avrupa'da SAFE programı deniyor. 2030'lu yıllara kadar NATO üyeleri, ama ancak Avrupa'daki üyelerin kendi savunma sanayilerini geliştirecek şekilde savunma yatırımlarını yapması ve bazı Avrupa ülkelerinin, NATO üyesi ülkelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda bu yatırımların yapılarak özellikle Rusya'ya karşı o ihtiyaç duyulan yeteneklerin kazanılması hedefleniyor. Ama burada Türkiye gibi, İngiltere gibi Avrupa Birliği'nin dışında olan ülkelerin de aslında oyuna sokulması gerekiyor. İşte bu noktada Yunanistan gibi, Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi, kısmen Fransa gibi ülkeler Türkiye'nin Avrupa'nın savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında işbirliğinin bir parçası olması, rolünün olmasını istemiyorlar. Ve hatta burada adil bir duruşla sergilemiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği Türkiye'yi bir anlamda dışlayıcı bir dil kullanıyorlar. İşte özellikle 2 ay kadar önce NATO Genel Sekreterinin geliyor olması, şu anda Avrupa Birliği'nin üst memurlarının Türkiye'yi ziyaret etmiş olması, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hem Dışişleri Bakanı'yla görüşmüş olmaları, bu konudaki Türkiye'nin hem kaygılarını hem beklentilerini doğru mu okuma adına bir fırsat olarak görmek gerekiyor. Ben bunu doğru değerlendireceklerini düşünüyorum ki NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin 3.000 civarında savunma sanayi şirketi olduğunu ve Türkiye'nin bu savunma altyapısını, yeteneklerini hep birlikte göreceğimiz bir 7 Temmuz'da bir platformun olacağını ve ülke temsilcilerinin, devlet başkanlarının oraları ziyaret edeceğini ifade etti. Bunun anlamı şu, Türkiye'nin savunma sanayi şirketleri için bu büyük bir fırsattır. Çünkü oradaki temaslarla, orada atılacak imzalarla bizim kendi savunma sanayi şirketlerimiz ürünlerini Avrupa'ya ihraç etme fırsatı bulacak.
1: Evet.
0: NATO ülkelerine ihraç etme, Amerika ve Kanada'da fırsatı bulacak. Aynı zamanda birinci elden kendi ürettiklerimizi sergileme fırsatı bulduğumuz için Türk savunma sanayi için
1: Çok
0: olumlu
1: güzel.
0: bir sıçrama, olumlu bir ilerleme fırsatını yakalayacağız. Dolayısıyla

0: bu zirve Türk savunma sanayi ve Türkiye'nin ordu olarak durduğu noktayı, savunma ihtiyaçlarını, güvenlik ihtiyaçlarını net bir şekilde ifade edebileceği bir ortam olarak daha karşımızda duruyor. Bu büyük bir fırsat, bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Peki. Doktor Hüseyin Fazla, çok teşekkürler. Emekli Havatuğ General, sağ olunuz, çok değerli katkılar için. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ve devam edelim sevgili izleyiciler. Gri pantolon ve beyaz gömlek giyecekler, yabancı konuklara Türk kültürünü tanıtmak amacıyla lokum, kolonya ve soğuk su ikram edilecek. Ankaralı taksiciler NATO zirvesine hazır. Zirve için belediyelerde bazı noktalardaki çöp konteynerlerini kaldırdı. Denetimler hız kesmedi.
2: Welcome to Ankara.
3: Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirve için taksiciler de özel hazırlık yaptı. Yaka kartı, beyaz gömlek, gri pantolonla vatandaşları karşılayacaklar.
4: Tek tip kıyafetlerimiz olacak. Beyaz gömlek, gri pantolon, yaka kartları zaten üzerlerinde. Şoförlerin kimlik bilgileri çok düzgün bir şekilde. Misafirlerimiz çünkü önemli. Gelen misafirlerimizi güvenli bir şekilde yerlerine teslim edeceğiz inşallah.
3: Zirve süresi boyunca taksiciler konuklara soğuk su, kolonya ve lokum ikramında bulunacak. Başkentin misafirperverliğini vatandaşlara yansıtacak.
2: Nasıl evimize bir misafir geliyor ise öyle karşılamayı düşünüyoruz. Tabii ki bunun için bir kolonyamız var, soğuk suyumuz var, lokumumuz var ve dolayısıyla hani çok da farklı bir şeye gerek yok.
3: İngilizce öğrendiniz mi?
4: İngilizce çalışıyoruz ama Almanca var.
3: Hangi kelimeler öğrendiniz?
4: Almanca, wie geht, wie heißen Sie, wo wohnst du? İngilizcemiz durağımızda bir kısmı biliyor zaten. Bilmese de öğreniyor illaki. Welcome diyoruz şimdiden.
3: NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şehrin birçok noktasında Operasyon Turkuaz kapsamında denetimler ise hız kazandı.
5: Denetim için sıkıntı yok. Denetim için hepimiz hemfikiriz. Bu konuda hiçbir derdimiz yok, sıkıntımız yok. Ama bunu yaparken insanları rahatsız etmeden yapmak lazım.
3: Zirve süresi boyunca 22 atlı polis de sahada görev yapacak.
6: Daha ilk defa gördüm.
3: Üstünde polisler vardı, gördün mü?
6: Evet.
3: Nasıldı?
6: Güzellerdi. Çok seviyorum polisleri.
3: Çankaya'da 36 cadde ve sokakta çöp konteynerleri güvenlik nedeniyle toplanacak. Kent genelinde moloz, dal, budak, eski mobilya ve bunun gibi atıkların kapı önüne bırakılması yasaklandı.
1: ABD İran hattında Doha muamması. ABD heyeti Katar'daki masada tek başına kaldı. J.D. Vance bu durumu sinir bozucu olarak telendirirken Washington Tahran'dan nükleer geri adım bekliyor. İran'sa Hürmüz'de benim sözüm geçer diyor.
7: Hürmüz'de silahlar şimdilik susadı. Masada sert bir soğuk savaş başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran bir görüşme talep etti, heyetler Doha'da bir araya gelecek dedi. Ancak İran yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Doha'da ABD ile hiçbir temas planlamıyoruz dedi. Ancak Tahran, Doha'ya bir teknik heyetin gideceğini kabul etti. Heyetin tek amacınınsa mutabakat kapsamında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması sürecini takip etmek olduğu açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da ABD anlaşmaya uyarsa biz de yükümlülüklerimizi yerine getiririz dedi. Washington ise Doha'daki soğuk duş karşısında tepkili. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın çelişkili açıklamalarını sinir bozucu olarak nitelendirdi. Vance, ABD'nin beklentisinin doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler olduğunu söyledi. İran ise dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunun yanı sıra Hürmüz'de tam denetim hakkında ısrar ediyor. Öyle ki Hürmüz'de mayınların temizlenmesi konusunda da tek başına hareket etmek istiyor. Bu konuda İran, Fransa ile mayın temizleme krizi dahi yaşadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz'de mayın temizliğine destek verebileceklerini açıklayınca Tahran ateş püskürdü. İran, İslamabad mutabakatına göre Hürmüz'de mayın temizleme yetkisi yalnızca İran'a aittir. Fransa gerilimi artırmasın açıklaması yaptı. Doha'daki belirsizlik, Hürmüz'deki yetki tartışmaları ve tarafların birbirini durmadan yalanlaması ABD-İran hattında kalıcı barışın hala uzak olduğu yorumlarına yol açtı.
1: ABD'li yönetmen Carl Rinch, Netflix'i dolandırmaktan 30 ay hapis cezası aldı. Ünlü yönetmenin yapım için aldığı 11 milyon doların da iade edilmesine karar verildi.
7: Sinema dünyası Hollywood filmlerini aratmayan dev bir dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. Skandalın göbeğinde ise ABD'li yönetmen Carl Rinch var. Rinch, dijital yayın platformu Netflix'in bilim kurgu dizisi çekmesi için verdiği milyonlarca doları kişisel servetine aktardığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. ...2013 yapımı 47 Ronin filmiyle tanınan 48 yaşındaki yönetmen New York'taki hakim karşısına çıktı. Mahkeme Rinch'i Netflix'i milyonlarca dolar dolandırmaktan suçlu bularak 30 ay hapis cezasına mahkum etti. İddianameye göre Rinch, 2020 yılında White Horse, daha sonraki adıyla Conquest adlı bilim kurgu dizisi için Netflix'ten 11 milyon dolar aldı. Ancak ünlü yönetmen bu parayı set yerine yüksek riskli hisse senedi opsiyonlarına, kripto para yatırımlarına ve lüks yaşamına harcadı. Satın alınanlar arasında pahalı mobilyalar ve 6 adet lüks araç bulunuyor. Mahkeme 11 milyon dolara el konmasına da hükmederken Rinch'in avukatları cezanın hafifletilmesini istedi. Avukatlar müvekkillerinin o dönem son derece çekişmeli bir boşanma süreci ve kariyer baskısı altında olduğunu, bu yüzden hatalı kararlar verdiğini savundu. Mahkemeye sürpriz bir isimden de mektup geldi. 47 Ronin filminde Rinch'te çalışan dünya ünlü aktör Keanu Reeves, hakime gönderdiği mektupta eski yönetmeni için merhamet istedi. Ancak başrol oyuncusunun bu duygusal mektubu Rinch'i hapse girmekten kurtarmaya yetmedi.
1: Şişe, cam ya da alüminyum gibi geri dönüştürülebilir atıklar için devlet 1 lira depozito ücreti ödeyecek. 1 Temmuz'dan itibaren, yani bugünden itibaren 81 ilde depozito iade makineleri kullanılacak. Buraya atılacak ürün başına da ödeme yapılacak. Peki otomatlar nasıl çalışıyor? İade nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar.
8: Al kullan at devri bitti. Al kullan dönüştür başladı. Yani bunları artık dönüştüreceğiz.
9: Cam, plastik, alüminyum gibi geri dönüştürülebilir atıklar artık çöp olarak görülmeyecek.
10: Çevre temiz, tertemiz olacak.
9: 1 Temmuz itibariyle iade edilen her bir atık için devlet 1 lira teşvik ödemesi yapacak.
7: Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito sistemi 2025 yılı Şubat ayında pilot olarak Sakarya'da başlamıştı. 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulanacak.
9: 1 lira alacaksın artık. Memnun musun?
11: Memnunum. Sıfır Atık'a yardımcı olmuş oluyoruz.
9: Öncelikle evimizde ayrıştırdığımız atıkları doğa otomatlarına getirmemiz gerekiyor. Bu sayede hem kazanç sağlayacağız hem geri dönüşüme katkı sunacağız. Peki ya nasıl? Öncelikle doğa uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. Ardından indirdikten sonra iade işlemini başlat seçeneğine tıklıyoruz. Neden yolladın bunu? Niye yapıyorsun?
11: Hem çevremize faydalı olmak için hem de kendi kazancım için.
9: Uygulama üzerinden iade et butonuna tıkladık ve kare kodu işte böyle telefonumuzdan okutacağız. Şimdi işte atığımızı cihaza atma vakti. Şimdi plastik atığımızı otomata gönderiyoruz. Bu noktada bir pet şişe yolladık. Bir ikincisini daha yollayacağım. Yolladıktan sonra işte burada pet ambalaj eklendi yazıyor. İşlemi tamamla diyorum ve depozito teşvik bedeli benim telefondaki uygulamama yansımış oldu.
7: Bireysel iadelerde günlük 200 atık iade edilebilecek. Market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfelerle otel, restoran ve kafe işletmelerinde sistem yaygınlaşacak.
12: Doğa tertemiz olmuş oldu. Böylece para da kazandık. kazanmış oldum, ben de mutlu olmuş oldum.
7: Bu sayede yılda 25 milyar ambalaj dönüşüme kazandırılacak, ekonomiye 30 milyar lira katkı sağlanacak, enerjide tasarruf edilecek.
1: UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi sebebiyle Fenerbahçe'ye para cezası verildiğini duyurdu.
7: UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon avro para cezası verdi. UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe, 2025 takvim yılı için oyuncu maaşları ve transfer giderlerini kapsayan kadro maliyet oranında %70 sınırını aştı. Bu nedenle finansal sürdürülebilirlik kuralları kapsamında kulübe 7 milyon avro para cezası uygulanmasına karar verildi. UEFA'nın 2025 takvim yılına ilişkin mali denetimleri sonucunda kadro maliyeti kuralını ihlal eden kulüpler belli oldu. Açıklanan listede Fenerbahçe'nin yanı sıra Strasbourg, Aston Villa, Fiorentina, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, AEK Atina ve Nice de yer aldı. Finansal sürdürülebilirlik kuralları kapsamında belirlenen kadro maliyeti oranını aşan kulüpler UEFA'nın uyguladığı yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.
1: İspanya'da hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında pasaportuna el konulan başbakan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez gözünü Ankara'ya çevirdi. Gómez, 7-8 Temmuz tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde yapılacak tarihi NATO Liderler Zirvesi'nde eşine eşlik edebilmek amacıyla mahkemeden özel yurt dışına çıkış izni talep etti.
7: Türkiye'ye gitmem lazım dedi. Mahkemeden özel izin istedi. Yolsuzluk soruşturmasında pasaportuna el konulan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez Ankara'ya gelmek istiyor. İspanya siyasetini sarsan yolsuzluk soruşturmasında yeni perde açıldı. Hakkında nüfus ticareti, yolsuzluk, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlamaları bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılabilmek için mahkemeden özel izin istedi. Pasaportuna el konulan ve hakkında yurt dışına çıkış kısıtlaması bulunan Gómez'in avukatları, Madrid'deki mahkemeye dikkat çeken bir dilekçe sundu. Dilekçede 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde İspanyol heyetinin bir parçası olarak yer almak istediği belirtildi. Begoña Gómez'in avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından gönderilen resmi NATO Zirvesi davetiyesini de mahkemeye delil olarak sundu.
1: Evet, kavurucu sıcaklar Avrupa'nın ardından ülkemizi de etkisi altına almış durumda. Hava sıcaklıkları birçok kentte mevsim normallerinin üzerinde. Peki şu an itibariyle dışarıda son durum ne? İstanbul'da muhabirimiz Hanifi Bayar karşımızda bize son durumu paylaşacak. Hanifi, söz sende.
13: An itibariyle Sarayburnu sahildeyiz. Sıcak hava İstanbul'u etkisi altına almış durumda. Avrupa'dan gelen sıcak hava İstanbul'da nemle birleşince hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji uyarısını yapmıştı. İstanbul Valiliği özellikle kronik hastalığı bulunanlarla 60 yaş üzerindeki vatandaşların dışarıya çıkmaması uyarısında bulunmuştu. İstanbul biraz boş kaldı diyebilirim ama İstanbul'un tadını yerli ve yabancı turistler çıkartıyor sıcak havaya rağmen. Bir de bizim gibi çalışan emekçiler sahada bugün. Hava sıcaklığı şu anda 38 dereceye yükselmiş durumda. Hissedilen hava sıcaklığı. An itibariyle Sarayburnu sahili görüyorsunuz. Burada vatandaşlar manzaranın tadını çıkartıyorlar. Gölgelik kısımlarda ise dinlenen vatandaşlar var. Onları da gösterecek Ozan Ural şimdi. Şöyle döndüğümüz zaman Ozan Ural bu tarafa doğru döndüğümüz zaman o kısımları da göstereceğiz. Bakın burada vatandaşlar gölgelik kısımlarda kendilerine vakit ayırıyorlar. Dinleniyorlar. Gölgede biraz daha rahat vatandaşlar. Bunun altını çizelim. Şu uyarıyı bir kez daha söyleyelim. İstanbul Valiliği bugün için saat 16'ya kadar özellikle kronik hastalığı olanlar, tansiyon, şeker gibi hastalığı olanların dışarıya çıkmamasını istedi. Ve AKOM'da bir uyarıda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'da yaptığı uyarıda cumartesi gününe kadar İstanbul'da sıcak havanın etkili olacağını, cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini söyledi. Cumartesi gününe kadar kavrulacağız. Cumartesi günü de ıslanacağız. Gök gürültülü bir sağanak bizi bekliyor İstanbul'da. An itibariyle vatandaşları görüyorsunuz burada. Az sayıda bir vatandaş var. Normalde bu alan çok dolu olan bir alan. Yani şöyle bir İstanbul manzarasını Ozan Ural sizlere bir göstersin. Bu manzarada kim oturmak istemez? Ama dediğim gibi kavurucu bir sıcak var İstanbul'da. Avrupa'dan gelen sıcak havanın etkisi burada nemle birleşince artık sıcaklık tavan yapmış durumda. Ve an itibariyle artık saat 12'de özellikle hava sıcaklığı, hissedilen hava sıcaklığı 38 derece, hatta 40 derece bandına yaklaştı. Ama gün ilerledikçe sıcaklık düşmeye başladı. Şu an burası çok güzel esiyor. Yani şu ana kadar Bebek sahil, Beşiktaş sahil, bizler buradan haber nöbetlerimizi sürdürdük. En çok esen rüzgarın olduğu yer Salayburnu sahil. Burada oldukça rahat bir ortam var. Şu an gölgede güneşe çıktığınız anda yanıyorsunuz, aman diyelim. Saat 16'ya kadar özellikle uzmanlar da uyarıyor güneşe çıkmayın diye. Çünkü bugün güneş oldukça yakıcı bir etkiye sahip. Bizler İstanbul'da yine haber nöbetimizi sürdürüyor olacağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hanefi Bayar aktardı sevgili izleyiciler. İstanbul'da hava sıcaklığına dair son durumu, kolaylıklar diliyoruz. Hem muhabir hem kameraman arkadaşlarımıza, sahadaki arkadaşlarımıza. Yapay zeka hayatı kolaylaştırırken suç örgütlerinin de en güçlü silahına dönüşüyor. ABD'de yayınlanan çarpıcı bir araştırmada milyonlarca kişinin yapay zeka destekli dolandırıcılıklarının kurbanı olduğu ortaya çıktı.
7: Yapay zeka artık sadece üretmiyor, dolandırıyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre geçen yıl yaklaşık 15 milyon kişi yapay zeka destekli dolandırıcılıkların hedefi oldu. Rapora göre dolandırıcılık olaylarının %12'sinde yapay zeka ve deepfake teknolojileri kullanıldı. Sahte ses kayıtları, gerçek gibi görünen görüntüler ve kopyalanan internet siteleri dolandırıcıların en etkili yöntemleri arasında yer aldı. Vakaların %40'ında sahte internet siteleri kullanılırken telefon aramaları, kısa mesajlar ve e-postalarda mağdurlara ulaşmak için tercih edildi. Yapay zeka ile hazırlanan içeriklerin gerçeğinden ayırt edilmesi giderek zorlaşırken, geçen yıl bu yöntemlerle oluşan maddi kaybın 68 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Yetkililer organize suç şebekelerinin yapay zekayı kitlesel bir dolandırıcılık aracına dönüştürdüğü uyarısında bulunuyor.
1: Kripto para piyasasında şimdiye kadar açıklanan en dikkat çekici siyasi servetlerden biri ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump'ın mali beyanına göre kripto para projelerinden elde ettiği gelir dudak uçuklattı. Açıklanan rakamlar milyar dolar seviyesini aşarken rapor Washington'da tartışma başlattı.
7: ABD Başkanı Donald Trump'ın mali beyan raporu servetinin boyutunu gözler önüne serdi. Tam 927 sayfalık rapora göre Trump'ın kripto para girişimlerinden elde ettiği gelir 1 milyar 400 milyon dolara aştı. Trump'ın kurucuları arasında bulunduğu World Liberty Financial adlı kripto girişiminden 500 milyon doların üzerinde gelir sağladığı açıklandı. Dolar Trump adlı coin satışlarından elde edilen kazançsa 635 milyon dolara geçti. Kazanç bununla da sınırlı değil. Trump'ın medya şirketleriyle yaptığı anlaşmalardan 80 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği, yurt dışındaki gayrimenkul projelerindense milyonlarca dolar daha kazandığı belirtildi. Raporda teknoloji devlerinin hisselerinden oluşan dev yatırım portföyü de yer aldı. Apple'dan Tesla'ya, Nvidia'dan Amazon'a kadar birçok şirkette yatırımı bulunan Trump'ın serveti, açıklanan rakamlarla yeniden gündemin merkezine oturdu. Demokratlar bu duruma adeta isyan etti. Trump'ın başkanlık imkanlarını kullanarak kripto piyasalarını manipüle edip kazanç sağladığı savunuluyor.
1: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikteyiz.
14: TGRT FM Haber.
15: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyiyle İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 33, Bursa 34, Konya 32, Afyon 31, Denizli 36, Antalya 33, Adana 34, Zonguldak 27, Samsun 28, Trabzon 25, Kayseri 32, Erzurum 24, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM Haber. Onlara çok alışmıştı. Ani ölüm karşısında gözyaşlarını tutamadı. O anları yürekleri dağladı. Görüntüler Çankırı'dan. Abbas Alataş isimli vatandaşın evinin bahçesine yuva yapan iki leylek henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu. Leyleklerin telef olduğunu gören Alataş ise gözyaşlarına boğuldu.
1: Bu da benim misafirliğim. Sahip çıkamadım.
0: Sahip çıkamadım diyen ev sahibi dakikalarca gözyaşı döktü. Sosyal medyadan da paylaştığı o anlar yürekleri dağladı.
2: Karışma, kimse karışmayacak.
0: Alkollüydü, pazara daldı, karpuzları bir bir ezerek yoluna devam etti.
2: Sıkıntı yok.
0: Burası Aydın'ın Efeler ilçesinde bir semt pazarı. Aracıyla geri manevra yapamayan ve alkollü olduğu öne sürülen kadın otomobiliyle pazar alanına daldı. Dönüş yaptığı alandaki karpuz tezgahını bozan ve karpuzları ezen sürücü vatandaşların tepkisini aldırış etmeden yoluna devam etti.
2: Karışma abla, kimse karışmayacak.
0: Pazarcı esnafıyla vatandaşlar da duruma tepki gösterirken olayda neyse ki kimse yaralanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Taksiye bindiğimde 350 lira demişti. Bindim ve biner bilmez ne olduysa 750-800 lira istedi. İndiğim zaman 750 lira istedi.
0: Turistlerin ırkı değişiyor, rengi değişiyor. Ama bazı taksicilerin o avcı tavrı asla değişmiyor. 10 dakikalık mesafe için istediği rakam pes dedirtti.
3: 10 dakika taksi 750 lira. Sadece 10 dakika geldim.
0: Güney Koreli kadın, kadim şehir İstanbul'un tarihi güzelliklerinden etkilenmeye fırsat bile bulamadı. Ayağının tozuyla bindiği o sarı araçta adeta hayatının şokunu yaşadı.
3: Vay be, Türkiye'ye gelir gelmez taksiyle kazıklanmak mı?
0: İddiaya göre uyanık taksici önce 350 liraya anlaştı. Ancak açgözlülüğü hemen devreye girdi. Yaptığı usulsüzlüğün, çektiği fahiş fiyatın taksici de farkındaydı. Turistin çekim yapmasına izin vermedi.
4: Kamera close.
0: Turist kadın daha şehri gezemeden sosyal medyadan tüm dünyaya işte bu sözlerle sitem etti.
3: Vay be, Türkiye'ye gelir gelmez taksiyle kazıklanmak mı?
0: Belçika'daki Plan Kendal Hayvanat Bahçesi yeni bir zürafa yavrusunu karşılamanın sevincini yaşıyor. Pazartesi günü doğan dişi yavrunun Kordofan zürafası alt türüne ait olduğu açıklandı. Bu tür Kuzeydoğu Kongo'da savaş, kaçak avcılık ve yaşam alanı kaybı nedeniyle kritik derecede tehlike altında bulunuyor. Yetkililer yavrunun sağlıklı olduğunu ve kısa sürede su içmeye başladığını belirtti. Ziyaretçilerin yavruyu zürafa bölümünde görmeye başladığı aktarıldı. Önce dükkanın önünde bir tur atıp keşif yaptılar. Sonra biri şeffaf brandayı açıp içeri girdi. Diğeri ise dışarıda gözcülük yaptı. Dondurma hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Ankara'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı mahallesinde yaşandı. İki kişi akşam saatlerinde bir marketten dondurma çalmak için harekete geçti. Önce Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan marketin önünde dolaştılar. İçeri nasıl gireceklerini hesapladılar. Daha sonra hırsızlardan biri dükkanın etrafını çevreleyen şeffaf brandayı açarak dondurma dolabına ulaştı. Diğer kişi ise o esnada etrafı kolaçan ediyordu. İçerideki kişi alabildiği kadar dondurmayı aldı, hızla dışarı çıktı. Dolabın kapağını açık bıraktığını fark ederek geri döndü. Kapağı kapattı, içeri sızdığı bölmeyi eski haline getirdi. Arkadaşıyla birlikte olay yerinden hızla ayrıldı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. This morning new details about... İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry yeni bir güvenlik tartışmasının merkezinde. Harry'nin eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte planladığı İngiltere ziyaretini yeniden gözden geçirdiği iddia edildi. Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada en büyük endişenin ziyaret boyunca yeterli güvenliğin sağlanıp sağlanamayacağı olduğu vurgulandı. Açıklamada Harry'nin çocuklarının İngiltere'yi güvenli şekilde ziyaret edebilmesi için tüm seçenekleri değerlendirdiği belirtildi. Prens Harry'nin bu ay Invictus Games hazırlıkları kapsamında İngiltere'de bulunması bekleniyordu. Edirne Kapı Kule sınırı kapısından Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan şüpheli bir araç, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve denetimleri sonucu X-ray taramasına sevk edildi. Yapılan aramada karton kutuları içinde 6 adet Pomeranian cinsi yavru köpek ele geçirildi. Yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan köpeklerin piyasa değeri ise 472 bin lira. Kaçakçılar hakkında adli işlem başlatıldı. Kurtarılan yavrulara el konuldu. Korkudan titredikleri anlar yürek burktu. Termometreler 40 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Edirne'de meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgası şehri teslim aldı. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Sıcaktan asfaltın eridiği Süloğlu'nda sürücüler için oluşan riske karşı belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler lastiklere yapışmayı ve kazaları önlemek için eriyen yollara kum serpti. Vatandaşlar belediye hatlarını kilitlerken yetkililer diğer bölgeler içinde benzer erime uyarıları yaptı.
4: Yaklaşık 40 derecelik hava sıcaklığında şehir içinde eriyen asfaltımızın üzerine taş tozu ve mıcır atıyoruz.
0: Belediye sahada teyakkuzdayken uzmanlar kronik hasta, yaşlı ve çocukları öğle sıcağında dışarı çıkmamaları için uyardı. İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna Dağı'ndan gece saatlerinde lav püskürdü. Yaklaşık 3000 metre yükseklikteki patlamanın ardından yükselen lav akıntıları gökyüzünü kırmızı bir örtüyle kapladı. Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü faaliyetlerin yakından izlendiğini duyurdu. Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı olan Etna'da bu tür hareketlilik, lav akıntıları, kül püskürmeleri ve kısa süreli patlamalarla sık sık yaşanıyor.
5: Bir kez daha sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Konuşmamın başında Kırgızistan için tarihi bir başarı ve zafer olan 2027-2028 BM Güvenlik Konseyi dönemi geçici üyeliğini seçilmiş olmasından dolayı tebrik etmek istiyorum. Bu konuda Kırgızistan'ın uluslararası arenada göstermiş olduğu diplomatik başarı ve Türkiye'nin buna verdiği destek gerçekten kardeşler arasındaki dayanışmanın örnek bir olayı olmuştur. Ben kendilerine BM'deki bu görevleri esnasında üstün başarılar diliyorum. Eminim hem Kırgızistan için hem Türk dünyası için gerçekten önemli vazifeler üstlenecekler. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Japarov'un ortak iradeleri sayesinde Kırgızistan'la işbirliğimiz istikrarlı bir şekilde güçlenmekte. Bugünkü görüşmelerimizde de liderlerimizin yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin son toplantısında belirledikleri hedefler vardı. Biz bugünkü toplantıda o hedeflere ulaşmada neredeyiz, neler yapılması gerekiyor, daha ileri nasıl götürebiliriz? Açıkçası detayla onları gözden geçirdik, ele aldık. Ve buna ilaveten bölgesel ve küresel meseleleri de kapsamlı bir şekilde görüştük. Az önce kendisiyle Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 2027-2028 dönemi için bir işbirliği programını imzaladık. Yani aramızdaki işbirliği daha planlı, programlı, yapısal bir şekilde gitmeli. Bunu her düzeyde gündeme getiriyoruz. Bu doğrultuda ticaretten enerjiye, savunma sanayinden konsolosluk ve kültür konularına muhtelif alanlarda ortak faaliyetlerde hep beraber bulunmaya devam edeceğiz. Tabii bu atacağımız adımlarla en önemli konu, hedef, Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi var. Buna ulaşmaya çalışıyoruz. Açıkçası şu anda bundan biraz uzağız ama iki ülke arasındaki potansiyel çok yüksek. Kırgızistan'da faaliyet gösteren 350 firmamız var ve artan sayıda Türk firması da çeşitli sektörlerde Kırgızistan'da yatırım yapmaya ilgi gösteriyor. Bunu da daha da ileri götürmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan bağlantısallık konusu ve diğer finansman ve yatırımlar konusunu da değerli kardeşimle görüştük. Özellikle orta koridorun etkin bir şekilde kullanılması meselesi, bu son İran olayında da gördük ki yani bağlantısallık, kargo ulaşımı, malzemelerin ve ürünlerin iletimi gerçekten stratejik öneme haiz bir konu. Koridorlar, bağlantı yolları giderek daha da önem kazanıyor. Bu konudaki görüşlerimizi hep beraber masaya yatırdık. Güvenlik alanındaki işbirliğimiz de gelişmekte. Bu çerçevede terör örgütleriyle etkin mücadele ve savunma sanayinde işbirliği konularını da ele aldık. Değerli basın mensupları, tabii önemli konulardan biri de Türk Devletler Teşkilatı'nın yürüttüğü faaliyetler ve daha etkili nasıl olabilir? Bu konuda Türkiye ve Kırgızistan daha iyi nasıl rol oynayabilir? O konuyu da masaya yatırdık. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk dünyasının ortak iradesinin bir mücessem halidir. Bu teşkilatın, bu birlikteliğin modern zamanlarda daha kurumsal bir şekilde, daha etkin olarak bütün alanlarda kapsayıcı bir faaliyet göstermesi liderlerimizin ortak iradesidir. Bu konuda tabii bizlere düşen çok görev var, bürokrasiye düşen görev var, sivil toplum örgütlerine, iş dünyasına. Herkes bu konuda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan biliyorsunuz her yıl düzenlenen zirve var. Bu sene zirveyi Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde inşallah Ankara'da yapacağız. Diğer taraftan Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerine yönelik haksız tecridin kaldırılması hususundaki çabalarımızı da hep beraber ele aldık. Tabii ki başka küresel ve bölgesel meseleler var. Bunların başında Ukrayna geliyor. Ukrayna konusu ve devam eden savaş, bu savaşın etkileri ve daha da tehlikeli bir şekilde yayılma riskini de masaya yatırdık. İki ülke olarak buna nasıl bakıyoruz, değerlendirmelerimiz nelerdir? Benim en son Rusya ziyaretinde elde ettiğim izlenimler, arkadaşlarımızın yaptığı temaslar, bu konularda görüş alışverişinde bulunduk. Amacımız ve isteğimiz odur ki bir an önce savaşın durması ve bir kapsamlı barış görüşmesi için görüşmelerin başlaması. Bu konuda hemfikiriz. Diğer taraftan İran konusunda Amerika ile varılan mutabakattaki duyduğumuz ortak memnuniyeti ifade ettik. Kendilerinin de İran'la ilgili özel ilişkileri var. O konuda takip ettikleri politikalar var. Orta Asya'ya açılan bir coğrafyası var İran'ın. Bu bakımdan Orta Asya sınırı olduğu için İran politikaları Türk devletlerini de yakından ilgilendirmekte. O konuda da gerekli görüş alışverişini yaptık. Diğer taraftan tabii ki özellikle Türkiye'nin bulunduğu hinterlandı doğrudan Kırgızistan'ı da zaman zaman dolaylı olarak ilgilendiren ama hepimizin ortak meselesi olan başta Filistin meselesi olmak üzere Filistin, Gazze, Lübnan, Suriye konularını teker teker üstünden gittik. Biliyorsunuz Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşı, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika. Bu planın bu politikanın durdurması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, hangi tedbirler alınabilir, ne türden bir eylem planı ortaya konur. Bildiğiniz gibi Türkiye olarak bütün uluslararası muhataplarımızla, ortaklarımızla konuyu ele alıyoruz. Bugün de tabii kardeşimizle bu konuyu ele aldık. Onların durduğu yer bizim durduğumuz yer. Bütün konularda aynı yerde duruyoruz. Zaten kardeşliğin gereği de bu. Ama farklı eylem potansiyellerimiz, durumlarımız var. Onları da gözden geçirdik. Diğer taraftan ortak stratejik planlama grubunun bugünkü toplantısında aldığımız bir takım kararlar var. Takip edeceğimiz hususlar var. Bunları sistemli bir şekilde not ettik. Üstünden geçtik. Ve planlama grubunun liderlerimiz arasında yapılacak bir sonraki yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının da altyapısını oluşturmuş oldu. Bunun için ben bu verimli ziyaretten dolayı değerli meslektaşıma, kıymetli heyetine gerçekten ve ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hem bu toplantı esnasında hem de bu toplantıya gelene kadar ortaya konmuş çok yoğun çalışmalar var, çabalar var. İki heyet tarafından da ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi sözü değerli kardeşime veriyorum. Buyurun.
6: Sayın Bakanım, Sayın basın mensupları, Sayın bayanlar ve beyler, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı benim kardeşim Sayın Hakan Fidan Bey'e ve kardeş Türk halkına bizi ve bizim heyeti sıcak karşılayarak misafirperverlik ve samimi ev sahibi dolayısıyla enişten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün Sayın Hakan Fidan Bey ile verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ortak stratejik planlama grubunun 7. toplantısına ev sahibi eş başkanlık ettik. Görüşmelerimiz tam bir karşılıklı anlayış, açıklık ve güven ortamı içerisinde gerçekleşti. Bu durum ülkelerimizin işbirliğini daha da güçlendirme ve geliştirme konusundaki ortak iradesini açıkça ortaya koymaktadır. Görüşmelerimiz sırasında Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdik ve ikili işbirliğimizi daha da derinleştirmeye somut adımları ele aldık. Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Japarov'un Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaretiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız Cumhuriyeti'ne yapacağı karşılıklı ziyaretlerin hazırlıklarını ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi görüşmelerimizin öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturdu. Sayın Hakan Fidan Bey ile karşılıklı çıkar sağlayan yatırım girişlerine güçlü siyasi destek vermeye ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için elverişli koşullar oluşturmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Bunun yanı sıra ülkelerimiz arasındaki kültürler, insani ve eğitim alanlarındaki işbirliğini daha da geliştirmesine özel önem verdik. Vatandaşlarımızın yaşamları, çalışmaları ve eğitim görmeleri için daha elverişli şartların oluşturulması ile kardeş Kırgız ve Türk halkları arasındaki karşılıklı seyahatlerin daha da kolaylaştırılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Bizim için ortak koridor en önemli istikamet olur. Onun için Kırgızistan, Özbekistan, Çin demir yolunun kurulması gelecekte orta koridora bağlantı kurarak biz Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Arap ülkelerine çıkmaya ilgimiz olduğunu Orada görüştük. Onun dışında bugün toplantının pratik sonucu olarak Dışişleri Bakanlığı seviyesinde 27-28 2027-2028 döneminin geçici üyeliğine konusunda konuştuk. Biz bölgesel ve global konularını da istişare ettik. Global ve bölgesel güvenliği sağlama açısından bir fikirde olduk. Dünyadaki kavgaları barışla, diyalogla kavuşturmayla ilgili bir de fikirde olduk. Birleşmiş Milletler'in oradaki kanunlarla, diplomasiyle çözüm geliştirmesi konusunda anlaştık. Hepimiz bildiğiniz gibi 3 Haziran 2026 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2027-2028 dönemi geçici üyeliğine seçilerek tarihi bir başarı elde etmiştir. Güvenlik Konseyi üyesi olarak Kırgızistan farklı görüş ve çıkarlar arasında köprü kurabilen yapıcı bir ülke olmayı hedeflemektedir. Çatışma yerine diyalogu, işbirliğini ve diplomasiyi önceleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz. Kırgızistan uluslararası barış ve güvenliğin korunması merkezi rol üstlenen Birleşmiş Milletler'in etkinliğinin güçlendirilmesine somut katkı sağlamaya kararlıdır. Uluslararası toplumun sorumlu ve aktif bir üyesi olarak karşılıklı anlayışın, güvenin ve anlaşma kültürünün geliştirilmesi için çalışmaya devam edecektir. Kırgızistan'ın önceliklerinin arasında dağlık ülkelerin, denize kıyısı bulunmayan gelişmekte olan ülkelerin ve küçük ada devletlerinin çıkarlarının uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde savunulması yer almaktadır. Bu doğrultuda Afrika, Pasifik, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle yakın işbirliğimizi sürdürmeye hazırız. Ayrıca Kırgızistan sınır meselelerini barışçıl yollarla çözme ve diplomatik yöntemlerle karşılıklı güven inşa etme konusundaki deneyimini uluslararası toplumla paylaşmaya hazır. Bu fırsatla Sayın Bakanımıza, Dışişleri Bakanlığı'na ve tüm ülkelerdeki büyükelçilere bu stratejik kazanmada katkılarından dolayı teşekkürümü sunuyorum. Sayın basın mensupları, sözümün sonunda bugünkü ziyaretimin ve varılan mutabakatların Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağına, kardeş halklarımızın arasındaki dostluğu, karşılıklı güveni ve anlayışı daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Türkiye'deki reformlar, Türkiye'nin aracılık gayretlerin her zaman destekliyoruz. Bölgedeki barışı, bölgedeki krizlere Türkiye Cumhuriyeti'nin aracılık yapması en önemli rol üstlenmektedir. Bu işlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a cana ve Hakan Fidan Beyefendi'ye başarılar dilerim. Sayın kardeşim Hakan Fidan Beyefendi, size misafirperverliğiniz için bir kere daha teşekkür ediyorum. Kardeş Türkiye halkına yürekten gelişmeyi diliyorum. Sayın dostum Hakan Fidan'ı Kırgız Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret için davet ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
7: Efendim, müsaadenizle iki basın mensubundan soru alacağız. İlk soruyu TRT Haber yönelteceğim.
8: TRT Haber Cansu Doğan, sorum Sayın Bakan Fidan'a olacak. Türkiye ile Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği arasında yüksek düzeyli temasların arttığını görüyoruz. Dün de komisyondan 3 isim Ankara'daydı, ağırlandı. Bu konuda dünkü görüşmelerde hangi gündem maddeleri vardı ve bundan sonraki süreçte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin seyrini nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler.
5: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var, vizyonu var. Bizler de konudan sorumlu bakan olarak, bakanlıklar olarak bu vizyonu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünkü ziyaret AB heyeti tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu.
11: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-29, Ankara 18-33, İzmir 23-33, Bursa 21-30, Konya 19-33, Afyon 17-31, Denizli 21-34, Antalya 24-30, Adana 24-32, Zonguldak 21-25, Samsun 19-27, Trabzon 17-27, Kayseri 17-33, Erzurum 12-29, Gaziantep 22-34, Diyarbakır 22-39 ve Şanlıurfa 23-38 derece.

0: şimdi reklamlar.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası TGRT FM.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Karagözan'a kumanda masasında. Sevgili Ahmet var, bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız sevgili dinleyenler. Her çarşamba olduğu gibi konuğumuz var. Hattımızda, telefon bağlantısıyla alacağız kendisini. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız hocam?
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Sıcaklar gelmiştir, İzmir'e artık ulaşmıştır.
1: Evet, evet öyle. Gerçekten çok sıcak ama yapacak bir şey yok. İnşallah bu sıcaklarla birlikte geçen yıl yaşadığımız o kötü zamanları, travmatik yangınları yaşamayın.
0: İnşallah daha dikkatli. Dün akşam ben de aynı şeyi söyledim kendi kendime. Çünkü tüm ana haber bültenlerinde dün akşam sıcakların geldiği ve bunlarla karşılaşabileceğimiz konusunda mutlaka ki uyarıyorlar vatandaşı. Biz de üzerimize düşeni yapalım bu arada. Kesinlikle evet, evet, yani sıcaklara sadece bahane bulmamak gerekiyor. Vatandaş olarak da üzerimize düşenleri yapmalıyız.
1: Evet, özellikle ben son zamanlarda çok dikkatimi çekiyor. Yani devlet kurumlarımız bu konuda gerçekten çok hassasiyetle

geldi tabii haliyle, çocukların okulları bitti. Dolayısıyla okullardan sonra artık yavaş yavaş özellikle ortaokul son sınıf ve lise son sınıftakilerde bir tercih durumu söz konusu olacaktır. Girdikleri, girecekleri sınavlarda okul tercihleri, üniversite tercihleri yapacaklardır. Bu anlamda özellikle ben anne babaların bu konuda çocuklara yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. Ama bazen kaş yaparken göz çıkartılabiliyor. Bununla alakalı bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. En büyük hata okul tercihlerinde çocukların, özellikle mesleki anlamda tercihler yapılırken, meslek liselerinde bile tercih yapılırken şu hatalara çok düşülüyor. Ekonomik olarak gelecekte ekonomik sıkıntı yaşamasına o kadar çok odaklanılıyor ki çocuğun ihtiyacı olmayacak, çocuğun hoşuna gitmeyecek, her şeyden önce mutlu olmayacağı bölümlerle alakalı, okulla alakalı tercihler yapmak zorunda kalabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela çocuğun mekanik anlamda çok fazla ilgisi yok. Sosyal anlamda zekası çok daha yüksek, iletişime açık, çok daha kolay konuşmayı seviyor, insanları ikna ediyor. Demek ki bir çocuğun mesleki anlamda mutlu olurken yapabileceği iş biraz daha iletişime yönelik, biraz daha sosyal içerikli işlerde mutlu olacağını gösteriyor, bunun işareti olduğunu gösteriyor. Ama aileler en çok şu hataya düşüyorlar: aç kalır, para kazanamaz, işte iş yapamaz. Bu konularda o kadar çok maddi gerekçelere dayanıyorlar ki, çocuğun tercihlerini buna yaslıyorlar ki, çocuklar mutlu olmayacakları okullara, mutlu olmayacakları meslekleri tercih etmek zorunda kalıyorlar. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de özellikle anneler ve babalar kendilerinin çocukluklarında işlerinde ukde kalmış olan meslekler, işler, okullar, örnek veriyorum, mesela çocuk belki eşit ağırlıktır ve matematik ve Türkçeyi aynı değerde, aynı hassasiyette başarılı bir şekilde öğrenip yapabiliyordur. Ama baba örneğin fen lisesine gitmeyi çok arzu etmiştir fakat akademik yeterliliği mümkün olmamıştır ya da ailesi okutmamıştır ya da koşullar el vermemiştir. Fakat çocuğuna kendi içindeki ukde kalmış olan okulu dayatabiliyor. Kendisi fen lisesine gidememiş ama çocuğunu ister istemez o fen lisesine, fen bölümüne, sayısal ağırlıklı bölüme zorlayarak gidebiliyoruz. Bunun sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk bir yıl okuyor, akabinde mutlu olmadığını fark edince ikinci yıldan sonra bölümünü ya da okulunu değiştirmek isteyebiliyor. Bununla talep ederek aileye gelebiliyor. O yüzden anne ve babaların da içinde ukde kalan bölümleri, okulları çocuklara dayatmamalarında gerçekten şey var, yarar var. Çünkü çocuk her şeyden önce mutlu olmalı. Bir de bu tercihleri yaparken özellikle geçmiş zamanlarda, geçmiş programlarda mutlaka bahsetmişimdir. Howard Gardner'ın çoklu zeka teorisi vardır. Bu çoklu zeka teorisine göre insanlarda farklı farklı zeka türleri vardır der. Örnek veriyorum, sosyal zeka, bedensel kinestetik zeka, matematiksel zeka, görsel zeka, işitsel zeka, yani bedensel kinestetik zeka, pek çok farklı alanlara hükmeden insanların, daha doğrusu öğrenme yetilerinin daha kolay, daha açık olduğu alanlardır bunlar. Bu zekalardan hangisi güçlüyse çocuk zaten kendisini bunu ifşa eder, kendini gösterir. Dolayısıyla özellikle okul tercihlerinde, bölüm tercihlerinde çocuğun yetilerine dikkat ederek, bu bağlamda minik bir gözlem yaparak hayatında neleri daha başarılı yapmış, nelerde başarısı olmuş. Çok basit bir örnek vereceğim size. Mesela biz şu anda radyo programı yapıyoruz Hande Hanım ve ben insanlara konuşuyorum. Ayrıyeten kitap yazmışım, ayrıyeten seminerler verip danışmanlık yapıyorum. Ben şimdi hem sosyoloji lisans hem de tarih bölümü bitirmiş birisiyim. Yüksek lisansımı da İstanbul Üniversitesi'nde yaptım, eğitim bilimleri alanında. Şimdi benim akademik anlamda baktığım zaman eğilimim konuşmak ve yazmak üzerine kurgulanmış. Enteresan olan şey ki çocukluğumda en sevdiğim ders Türkçe derslerinde kompozisyon yazıp, hani o giriş, gelişme, sonuç diye öğretmen

0: söylerdi ya, bir konu bulalım ve o konuyla ilgili düşüncelerimizi yazalım.
1: Kompozisyon
0: dersinde o kompozisyonu yazıp ardından o kompozisyonu öğretmen bana okuttursun diye can atardım. En sevdiğim ders buydu. Buradan yola çıkarak şu anlaşılıyor. Benim sosyal zekam, sözel dilsel zekam gelişmiş. Demek ki Allah bu anlamda benim yetilerimi fazla nasip etmiş. Ben de ekmeğimi bu işten yiyecek şekilde, bir şekilde hasbelkader bu işi yapar hale gelmişim. Demek ki örnek veriyorum, matematiksel zekam ya da bedensel kinestetik zekam yüksek olsaydı belki de bir sporcu olacaktım. Ya da ne bileyim başka bir alanda, matematikle ilgili, mühendislikle ilgili bir alanda kendimi geliştiriyor olacaktım. İşimi o alanda yapıyor olacaktım. O yüzden doğru tespit etmek lazım. Başarıya götüren anne baba kitabında anne babaların çocuklarının yetilerinin hangisinin yüksek, hangisinin düşük olduğunu olabildiğince onların anlayacağı şekilde basitçe anlatıyorum ve bir test veriyorum. O testle puanlama yapılıyor ve çocuklar çok rahat hangi alanda yetileri yüksek, az ya da çok ortaya çıkıyor. Bu tarz testler genelde böyle psikologların, rehberlikçilerin yaptıkları testlerdir ama ben olabildiğince anne babaların anlayabileceği düzeye, biraz daha basit, akademik olmayacak düzeye indirgeyerek çok rahat
1: herkesin çözebileceği tarza getirdiniz.
0: Aynen öyle. Ya burada illa test yapmak zorunda değil. Çocuğun örnek veriyorum bir 5-6 yıllık sürecini gözlemlediğinizde, akademik olarak derslerine baktığımızda hangi alanda daha başarılı olduğu görülüyor. Dolayısıyla ısrar etmemek gerekiyor. Çocuğun hangi alanda mutlu olacaksa onun tersi noktasında ısrar etmemek gerekiyor. Evet. Kendi içimizdekini, ukdeyi dindirmek başka türlü bir şeydir. Çocuğun hayatında gelecekteki şeyini yapmak çok daha başkadır. Mesela bir örnek vereyim. Yurt dışında geçmiş yıllarda bir konferans vermek üzere bir yere gitmiştim. Bir konferans salonunda. Orada yüksek lisans yapmakta olan bir, matematik alanında yüksek lisans yapmakta olan bir genç bana şunu söylemişti. Gençlere yönelik böyle başarı ve kariyerle ilgili bir seminerdi. Şunu söylemişti, hocam dedi, gençlerimize söyler misiniz? En başta para odaklı, para kazanma odaklı okul tercihleri yapıyorlar, bölüm tercihleri yapıyorlar. Fakat sonra o kısım onlara hitap etmediği için para pul gözlerinde görünmüyor ve o bölümü bırakıp belli bir yaştan sonra 17-18 yaşından sonra meslek tercihi değiştirmeye başlıyorlar. Yani çocuk 12-13 yaşından itibaren 16-17 yaşına kadar, 18 yaşına kadar eğitim aldığı bölümü ıskartaya çıkartıp hiç tecrübesinin olmadığı, hoşuna gidebileceği alanla ilgili meşgul olmaya, iş yapmaya başlıyor. Bu sefer nitelikli bir işsiz haline geliyor demişti. İnsan kaynağı ziyanı oluyor. Bizim ülkemizde de var bu Hande Hanım. Pek çok öğrenci üniversite okutulmaya çalışılıyor aileleri tarafından. 2 yıllık hiç işe yaramayacakları, kullanmayacakları üniversiteleri okumaya çalışıyorlar. Ya da vakıf üniversitelerinde sadece para karşılığı, paralarını vererek akademik başarı elde etmeden o üniversiteye girerek hiç hayatlarında kullanmayacakları mesleklerin bölümlerini okuyorlar. 4 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık zaman israfıyla o zamanı geçirdikten sonra çocuklar işsiz olarak hayatlarına başlamış oluyorlar. Dolayısıyla burada şu çok önemli. Son yıllarda bu biraz daha sosyal medyada eğlenceli bir şekilde aktarılmaya çalışılıyor ama her doğru derler ya, doğru yanlış telaffuz doğru sözün cellatıdır derler. Şimdi eğitimi doğru tanımlamak lazım. Yani eğitim insan hayatında direkt para kazandıran bir unsur değildir. İnsan hayatını iyileştiren, geliştiren, daha medeni olmasını sağlayan bir unsurdur. Şimdi çocuk ekmek parasını kazanacaksa evet sanayide kazanır ama aynı zamanda kendini de geliştirebilir. Orada şimdi geçmiş yıllarda okul okumayan ama üniversite öğrencinin cebinden çıkartacak türde zanaatkar olan, sanayici olan, esnaf olan insanlar vardı. Bu insanları farklı kılan şey, belki kitap okuyamadılar, hani eskilerin tabiriyle mürekkep yalamadılar ama insanları okumayı başardılar. Bunlar her gelen insandan, doktordan, avukattan, hakimden, savcıdan, toplumun değişik muhtelif yerlerinde görev yapan insanlardan, okumuş insanlardan birer kelime, birer cümle öğrenmiş, bir düşünce öğrenmiş, fikir öğrenmiş insanlardı. O yüzden tecrübelerine saygı duyulurdu, konuşmalarına saygı duyulurdu. O nedenle hani kimileri hayattan öğrenir, kimileri de kitaptan öğrenir derler ya. Bizim de evladımız eğer ki potansiyel olarak akademik anlamda gözü okumakta değilse, erken yaşta devletin
1: keşfedip bunu var. Tabii.
0: Meslek kursları var. Meslek kurslarında devletin
1: çıraklık ve meslek kursları var, evet.
0: Orada mesela lise diplomasına eş değer şekilde diploma alarak hayatına devam edebiliyor. Bunu niye veriyor devlet? Bakın gerçekten insanlar bunu anlayamayabiliyorlar. Çocuk kafası basmıyorsa, bilgiye değer vermiyorsa, ona hayatında ikinci bir şans olsun diye çıraklık ve kalfalık bu eğitimleri, yani meslek eğitimlerini tamamladıktan sonra lise dengi diplomayı vererek belki hayatın zorluğunu gördüğünde akademik olarak yaptığı işle ilgili olabilir ya da o alanın dışında olabilir. Bir üniversite eğitimi alıp bu üniversite eğitimini çok iyi bir şekilde alması gerektiğini idrak edip onun kıymetini anlayıp daha sonra hayatına daha üst seviyeden, daha kolay koşullarda, daha rahat koşullarda zekasını kullanarak idame ettirebilir. Şansını verebilmek için aslında devlet bunu veriyor. İşte bu yüzden hani dünyanın sonu gibi görülüyor. Bazen çocuk okuldan atılıyor, çocuk işte okuldan sürülüyor ve son çare olarak çıraklık eğitimi, şu eğitim, meslek eğitimi diye görülüyor. Aslında bir parçada ikinci bir şans veriliyor çocuğa. Yani bugünü için değil de 5 yıl, 10 yıl sonrası için. O yüzden anne babalar özellikle çocuklarının akademik yanlarını, kendi mutlu olabildikleri, kendilerini geliştirebilecekleri alanlara göre yönlendirirlerse çok daha başarılı olurlar diye düşünüyorum.
1: Evlat, yani çocuk çok iyi tanınmalı aslında anne baba tarafından diye düşünüyorum, evet. Ben hocam. Çok iyi gözlemlenmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Aslında zaman zaman yıllardır programlarımızda da konuşuyoruz. Her çocuk, her genç beyaz yakalı olacak diye bir kaide tabii ki yok. Ama şu an anne babaların öyle bir isteği, öyle bir arzusu var. Yani ya işte güzel sözü geçen bir mesleği olsun, bir doktor olsun, bir öğretmen olsun, bir beyaz yakalı olsun. Bunun için de çabalıyor. Aileler de aslında kötü bir şey istemiyorlar ama yol mu yanlış oluyor bazen?
0: Şöyle Hande Hanım, geçmiş yıllarda bununla alakalı yanlış yapıldığı idrakına varıldı. Ama bazen de şu hata da yapılıyor. Şimdi özellikle sosyal medyada, sanayide, işte ne bileyim arabayı tamir ettirdim şu kadar tuttu. Demek ki bu sanayide, bu tamircilikte çok para var. Yani işte ben tamirci çırağı olayım, tamir sanayide iş öğreneyim, kaportacı olayım, şu olayım, bu olayım diye böyle güzelleme yapılarak akademik bilginin, eğitimin içi boşaltılmaya çalışılıyor. Yani o eğitime bakış açısının içi boşaltılmaya
1: çalışılıyor.
0: İçi değil. Burada bir güzelleme yapılırken şu hataya düşülüyor. Yani o paraları kazanan insanlar, örnek veriyorum, kaportayı tamir ettirdiğinde verilen 50 bin lira, 100 bin liranın tamamının sanayicinin olduğunu, tamamının o ustanın olduğu zannediliyor. Yani tabii böyle ki yüksek meblağlar alındığında belki de o paranın %15'i 20'si bir miktar ustaya kalıyor. Yani artı o paraları alabilecek düzeyde bilgiye, teknik bilgiye, hani mesleğin akademik bilgisine diyelim, o teknik bilgiye erişebilmek için insanlar yıllarını veriyorlar.
1: Tabii. Bunun da bir yani hayat deneyimi, iş deneyimi olması gerekiyor bununla alakalı.
0: Hani eskilerin bir tabiri var ya, çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapamazsın. Patronluğunu yapamazsın. Şimdi burada doğru kararlar vermek gerekiyor. Yani her şeyi böyle güllük gülistanlık göstermemek gerekiyor. Önemli olan çocuğun hayata doğru bir şekilde hazırlanıyor olması. Pek çok sosyal medyada güzelleme yapılan şeyler gösterilir. Ama burada doğru olan tercihi yapmak lazım. Anne babanın çocuğunu doğru bir şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Bir şeylerin kolayca böyle hani motivasyonuna kanıp tamam çocuğu okuldan alıp sanayiye veriyoruz durumu olmamalı. Her şeyden önce şu yaz dönemine örnek veriyorum. Mesela çocuklara 3 ay boyunca hayata dair tecrübe kazanabilecekleri altın değerinde fırsattır. Pek çok aile 3 ay boyunca tatile gidemez. Tatil yapma lüksüne sahip değildir. İşte burada çocukların kendilerini geliştirebilecekleri, hayata dair tecrübe kazanabilecekleri, paranın kıymetini anlayabilecekleri pek çok şey yapılabilir. Evet. Benim çocukluğumda, sizin çocukluğunuzda da bu yapılırdı. Çocuklar bir şekilde yaz dönemi olduğunda
1: yönlendirme. Dün aynı şeyleri konuştuk hocam. Hani ne yapılabilir? Yaz tatilini daha verimli nasıl geçirebilir? Bizim çocukluğumuzda bir şeyleri öğrenmek için birilerinin yanına giderdik vesaire. Hani böyle çalışma gibi değil ama mesela 15-20 gün vakit geçirmek için bir iş yerleri bulabiliyorduk. Ailelerimiz bulabiliyordu.
0: Ya esasında şu anda yine var. Yani bu seçenekler var. Böyle şeyler var. Ama burada çocuklar o kadar çok rahat ettikleri için bu konfor ortamlarını terk edemiyorlar. Aileler de çocuklarının konfor ortamlarına o kadar çok alışmışlar ki kıyamıyorlar. Yani aslında bu bir anlamda ekonomik durumla alakalı değil.
1: Değil. Tamam. Tabii ki değil.
0: Şimdi bunu şöyle görmek lazım. Çocuğun 20 yaşında, 25 yaşında edineceği tecrübeleri belki de o 3 aylık zaman diliminde 17-18 yaşındayken, 15 yaşındayken çok daha rahat kazanabileceği bir tecrübeye dönüşebilir. Tabii bir takım mesleki deformasyonlar da olmuyor değil. Örnek veriyorum, sanayide çalıştığı için ahlaki olarak konuşmasında değişiklik, bozulmalar olabilir. Pek çok şey olabiliyor. Bunları görebiliyoruz, gözlemlenebiliyor. Ama bunlar su kaldıran unsurlardı geçmiş zamanlarda. Şimdi bilemiyorum.
1: Evet.
0: Fakat şöyle bir şey var. Çocuğun hayat tecrübesi kazanabilmesi için hayata karışması lazım. Gençler şu anda hayatı tamamen ortamdan, bilgisayardan, alışveriş yapmaktan.
1: Tamamen dijital hocam her şey şu an.
0: Bunlardan ibaret görüyorlar çocuklar. Evet. Dolayısıyla onları hayata alıştırmak gerekiyor. Mesela çok çok dikkatimi çekti. Son zamanlarda özellikle çocuklarda ciddi anlamda bir ahlaki çöküş ve terbiye bozukluğu söz konusu Hande Hanım. Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama geçmiş yıllarda mesela okuldan çıkan çocukları konuşmalarını dinlediğinizde şu andaki zamanla o zaman arasında çok ciddi fark olduğunu görebiliyorum. Ben eskiden kız çocuklarının küfür ettiklerini bilmezdim, duymazdım.
1: Maalesef çok duyuluyor hocam şu an. Yani.
0: Ama şu anda sanki o kadar fazla ki bu özellikle gençlerde, ergenlik dönemi ve sonrasındaki gençlerde, kızlarda küfür etmek sanki böyle bir şeymiş gibi, bir modaymış gibi, kendini ifade etme şekliymiş gibi görünüyor. Ben bunu düşündüm. Bunun sebebi ne diye? Çünkü gerçekten birbirlerine, arkadaşlarına da konuşurlarken laf aralarında küfürlü konuşuyorlar. Bir kızdıkları zaman da birilerine küfürlü konuşuyorlar. Kendi kendilerine konuşurlarken
1: esprili ya da tabii ki konuşurken de normal bir konuşmada da öyle konuşuyorlar.
0: Bunun nedenini düşündüm ben. Açıkçası bir tanesi şu olduğunu düşünüyorum. Özellikle argo ve küfürlü konuşmanın sanki bir cesaret göstergesi, bir özgüven göstergesi
1: İspat.
0: Gibi. Tabii bunu ispat ediyormuş gibi geliyor. Bunun yaşanmaması için anne babaların özellikle çocuklarının medeni cesaretlerinin doğru bir şekilde algılandığını, bunun küfür etmenin bir cesaret ya da argo konuşmanın bir yiğitlik göstergesi olmadığını onlara anne baba olarak terbiye verirken, anlatırken, söylerken hem rol modeli olmak lazım. Yani kendimiz bu anlamda doğru rol modeli olmak lazım. Hem de bunu söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar yanlış bir algıya kapılıyorlar. Küfürlü konuşmanın, argo konuşmanın normalleştirilmiş,
1: evet,
0: daha büyük, daha böyle kendini doğru ifade eden, daha güçlüymüş gibi bir şey olduğunu düşünüyor. Bir de özellikle çocuklarda ilgi çekici olma tuzağı var Hande Hanım. Nerede biliyor musunuz? Sosyal medyada, internette saçma sapan tavır ve davranışların sergilendiği ve bunların prim yaptığı, ilgi çektiği tuzağı var. Hatırlar mısınız bilmem, geçmiş yıllarda, 90'lı yıllarda televizyonlarda böyle garip garip yarışma programları olur. Bu yarışma programlarında da böyle garip hareketler, saçma hareketler yapıldığında reytingi çok olduğu düşünülür ve izleyici de bunu istiyor derlerdi.
1: Evet.
0: Ve bir takım insanlar, sağduyulu insanlar bunun toplumu yozlaştırdığını, insanları yozlaştırdığını savunurdu. Ama şimdi öyle bir noktaya gelindi ki televizyonlardaki o yarışma programlarındaki durum televizyonlardan çıkıp cep telefonlarının ekranlarına Yani sosyal medya aracılığıyla bireysele indirgenmiş durumda. Ve insanlar özellikle ilgi çekici olma adına daha fazla beğeni almak, daha fazla yorum almak, algoritmik olarak daha fazla ilgi çekmek, istatistiki sayılarla daha fazla görünmek adına, ki bunun karşılığında ciddi de bir finansal getirisi olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla saçmalamayı normalleştirmiş, ahlaki olarak kendini yozlaştırılmış gösterse de bunu umursamadan kendi kendine rezil etmeyi bir başarı olarak gösteriyorlar. İşte burada o sosyal medyadaki hayatı gerçek hayatta da yaşamaya başladı gençler. Yani toplumun düzenine aykırı davranmayı normal, hani sosyal web telefonunda aykırı davranışlar yaparak bunu kaydediyor olmak ve insanların izlenmesine, beğenisine, yorumuna sunuyor olmayı normal karşılıyorlar. Çünkü bu onun gereksinimi, daha fazla beğenilecek ve tatmin olacak, egosu tatmin olacak. Fakat işin kötü tarafı, bunu o kadar çok yapmaya başlıyor ki bir süre sonra bunu normal hayatta da yapıyor. Örnek veriyorum, sırada beklerken bağıra çağıra konuşuyor olmayı, insanların daha fazla duyabileceği bir perdeden konuşmayı ve aykırı olmayı normal kabul etmeye başlıyor. Oysa bizim normlarımıza göre, bizim örf ve adetlerimize, anayemize göre, geleneklerimize göre toplumsal anlamda kalabalık ortamlarda, hele hele bizden büyükler varken, biraz daha kısık, biraz daha onları incitmeyecek, rahatsız etmeyecek şekilde konuşma tercih edilir. Ki eskilerin usulüne göre büyüklerin yanında konuşulmaz, söz büyüğün, sus küçüğün derler, ayak bile uzatılmazdı. Ama işte bu ilgi çekici olma tuzağı, ilgi çekme hastalığı bir parça da gençleri maalesef ki bu anlamda etkiliyor. Bir diğer unsur, çok çok çok büyük etkisi var Hande Hanım, ki eminim devlet bu anlamda bir takım tedbirler, önlemler alıyordur. Diziler, yarışmalar, diziler ve yarışmalardaki ilgi çekici insanların karakterleri maalesef ki toplumsal anlamda rol modeli olma durumu vardır. Gençler maalesef ki onun gibi giyinir, onun gibi tıraş olur, onun gibi makyaj yapar. Yani gencecik gencecik kızlara bakıyorsunuz, çocuklara bakıyorsunuz, daha çok erken yaşlarda makyaj yapmaya başlıyorlar. Bunu normalleştirmiş, yani küçük kız çocuklarını kadınsılaştırmayı normalleştirmiş hale getiriyoruz. Bunun en büyük örneğini söyleyeyim mi size Hande Hanım? Küçük küçük çocukların özellikle fenomen olma eğiliminde ailelerin de desteğini alarak, hatta ailelerle, anne babalarıyla beraber videoları çekiyorlar. O videoların içerisinde inanmazsınız, küçük kız çocukları makyaj malzemeleri kullanarak bunların reklamlarını yapıyorlar. Ve bunu herkes normal kabul ediyor. Oysa burada küçük kız çocuklarını bir anlamda kadınsılaştırmaya, kıyafetle, makyajla, saç şekliyle, pek çok şeyle, konuşmayla kadınsılaştırmaya başlıyorlar. Burada en büyük hata şu: tüketim kültürü uğruna, yani satmak uğruna bu çocuklar kurban ediliyor.
1: Evet. Maalesef. Geleceğiyle oynanıyor.
0: Özellikle evlatlarını nasıl tanır, onu nasıl doğru yönlendirir sorusunu sorarsak, burada can alıcı şey şudur Hande Hanım: evladının takip ettiği YouTube, Instagram, Twitter, her neyse platformlarda takip ettiği kişilere ve fenomenlere dikkat etmek gerekiyor. Eğer hani bir laf vardır ya, kargayla gezersen seni çöplüğe, gülle gezersen
1: gül bahçesine götürürsün.
0: Gül bahçesine gidersin. Hani bana arkadaşını söyle,
1: senin sana kim olduğunu söyleyeyim.
0: Aynen öyle. Bana evladının kimi takip ettiğini, kimi çok fazla izlediğini söyle. Senin evladının nasıl bir davranış bozukluğu olduğunu, nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Eğer ki anne babaların çok daha kolay çocuklarına ulaşmak istiyorlarsa, sosyal medyalarından, hele hele bazı çocuklar anne babalarından gizli bir şekilde farklı sahte hesaplar açarak kendilerinin aktif olarak kullandığı ama kendilerine ifşa etmedikleri hesapları bile vardır. Bunları takip ederek, bunların kim olduğunu bakarak çocukların nereye doğru gideceğini çok rahat bir şekilde tespit edebilir. Dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar, bunlarla alakalı şeyler çocuklara o saçma hareketleri, gayri ahlaki davranışları güzelleme yaparken şurada maalesef ki devreye giriyor. Sosyal medyanın gelir tuzağı. Çok ciddi paralar kazandıklarını ifşa ederek çocukların akıllarını çeliyorlar. Ve çocuklara işte okulu boş vermeyi, bu şekilde daha kolay para kazanabileceğini, milyonlarca çocuk bir gün influencer, bir gün fenomen, bir gün YouTuber olma hayaliyle hayatlarının büyük bir kısmını, önemli bir kısmını ders çalışmayarak, buralarda bunları takip ederek, bunlarla saatlerini geçirerek, oyunlar oynayarak heba etmekte maalesef ki. Ve ailelerden bir kısmı da bunu destekliyor maalesef ki. Şimdi burada çok çok dikkat edilmesi gereken bir unsur var. Konu şeye kaymaya başlıyor. Çocuklarda online bağımlılığı Hande Hanım.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklar özellikle hayatlarını sosyal medyaya, internete ve buradaki influencerlara göre yaşamaya başlıyor ya. Burada bozukluk ortaya çıkıyor, ifşa oluyor. Yani bu yaş kaç oluyor? Mesela çocuk ortaokula giderken çok fazla telefonla oyun oynadığı için, telefonla çok fazla meşgul olduğu için saatlerce, 8-10 saate kadar çıkınca bu uykusundan çalmaya, okula geç kalmaya, okula gitmek istememeye başlayınca, ben okumayacağım demeye başlayınca, tehlike çanları çok büyük bir sesle çalınca anne baba eyvah ne yapacağız diyor. Şimdi filmi biraz geriye sardığımızda bu çocuk buraya nasıl geliyor? Yani bu noktaya nasıl geliyor?
1: Yani bir günde aslında gelmiyor. Bir saatte gelmiyor sonuçta.
0: Elbette.
1: Bunun bir geçmişi var.
0: Filmin en başına sardığımızda olay nerede başlıyor biliyor musunuz Hande Hanım? O çocuğun online bağımlılığı, cep telefonuyla hayatını yönlendiriyor olma olayı, çocuğun daha 1,5 yaşındayken çocuk cep telefonunu anne babasının elinde görüyor, istiyor. Merak ediyor ve istiyor. Çocuk,
1: hocam sesiniz biraz geri gitti.
0: Çocuk anne babasının elinde telefonu o kadar çok görmeye başlıyor ki önce bunu merak ediyor ve istemeye başlıyor. Anne baba da ver bakalım ne yapacak diyerek önce eline verdiğinde, ondan sonra ona yemek yesin diye, yemek yerken, yemek yemek çocuk için sıkıcı geldiğinden dolayı çizgi film izlettirmeye başlıyor. Çocuğun karşısına telefonu koyuyor ve izlettirmeye başlıyor. Daha sonra çocuk evde oynarken, gezmeye başladığında sıkılmasın diye televizyondan özellikle videolar, çizgi filmler açmaya başlıyor. Daha sonra çocuk biraz daha 2-3 yaşlarına geldiğinde, özellikle bakın dikkat edin, hastanelerde, çocuk hastanelerinde çocuklar sıkılmasın diye ellerine telefonlar verilir. O çocuk o telefonu alıyor, o yolculuk, o pusetin içindeki yolculuk 2 saat sürüyorsa, arabanın içindeki yolculuk 2 saat sürüyorsa, o çocuk 2 saat boyunca o telefonla baş başa kalıyor. İşte bunu sadece bir hafta yapıyor olmak, 3-5 gün yapıyor olmak, o çocuğu o telefona bağımlı hale getirmeye yetiyor. Daha sonra bu çocuk bunu almaya başlıyor ve kendisi telefonu yönlendirmeye başlıyor. O videoları kendisi oynatmaya, reklamları kendisi geçmeye başlıyor. Ebeveynin dikkatini bir zaman sonra bu çekiyor ve ebeveyn diyor ki, aa ne kadar zeki, bak kendi kendine telefonu kullanıyor. Benden daha kolay kullanıyor. Telefonda nereyi nasıl açması gerektiğini benden daha iyi biliyor. Bak bak bak görüyor musun diyerek bu kötü olan şeyden kendine gurur kaynağı çıkartıyor. Çocuğun ne kadar olduğuyla alakalı. Bakın şimdi şöyle bir karşılaştırma yapalım. Geçmiş yıllarda, hatta okul hayatımızda, derslerimizde padişahların çocuklarının, şehzadelerinin ne kadar zeki olduğunu nasıl anlatırdı tarih kitapları? İşte 5 yaşında ok kullanmaya başladı. İşte 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, hatmetti. İşte 10 yaşındayken 4 tane birden dil biliyordu filan. İşte kılıç kullandığı, ok kullandığı zamanları erken yaşlarda olduğu ile ilgili örnekler vererek anlatır tarih kitapları. Şimdi bizim de çocuklarımızla alakalı küçük yaşlarda kazandıkları becerilerle ilgili şöyle mi söylemeliyiz? Şimdi bütün anne babalar dikkat etsin buna. İşte 1,5 yaşındayken kendi kendine YouTube'u açmayı öğrendi. 2 yaşındayken online oyun oynayan YouTuber'ları saatlerce takip ederek YouTuber olmaya karar verdi. 3 yaşındayken cep telefonu kendisi saatlerce kullanıp izleyebiliyordu. Hiç ağlamıyordu, hiç şikayet etmiyordu. Böyle mi diyeceğiz yani? Şimdi o zaman ondan sonra okula gittiği zaman işte 10 yaşına geldiğinde okuldaki dersleri zayıftı ama çok iyi bir influencer oldu. Çok güzel saçma sapan hareketler yaparak TikTok videoları çekerek insanların ilgisini çekip binlerce beğeni aldı. Şimdi biz milyonlarca beğeni aldı diye çocuğumuz da bu şekilde mi gurur duyacağız? Ya o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Çocukların beslendikleri kaynaklar o çocukların kişiliğini, karakterini yönlendirmeye başlıyor Hande Hanım. Hani ne yerseniz osunuz diye bir laf vardır ya. Ne yersen osun derler ya. Şimdi biz neyle beslenirsek o oluyoruz. Dolayısıyla çocukların özellikle çok küçük yaşlardan itibaren cep telefonunu alıp izlemesi bir kere çok ciddi bir hatadır. Çok ciddi bir hatadır. Akademik camianın, bütün pedagogların, bütün psikiyatristlerin ortak söylemleri bunun üzerine kurgulanmıştır. Çocuklar asla ve asla 5-6 yaşına kadar ekran bağımlılığına, hani ekrandan uzak durmalı, cep telefonundan uzak durmalı. Özellikle bu yaşa kadar uzak durulması gerektiğini söylüyor. Bunu niye söylüyorlar? Çocuğun çok küçük yaşlardayken, 3-4 yaşındayken özellikle inanılmaz bir beyninde bağlantı kurulumu oluyor. Hayata dair tecrübelere bağlı olarak öğreniyor. Acıyı, tatlıyı, hayata dair pek çok hatayı, hani yürürken yürümeyi öğrenmek ve düşmekle ilgili ya da bisiklet sürerken bisikletten düşmek ve ondan sonra onu öğrenmekle alakalı. Bütün hayata dair gelişimlerini beyninde kaydediyor. Maalesef ki sadece ekrana bakarak o çocuğun saatlerini geçiriyor olması hem bu bağlantıyı kuramamasına sebebiyet veriyor hem de yeni şeyler öğrendiyse onları unutmasına sebebiyet veriyor. Beyni tamamen...
1: Şimdiye kadar oldu, var olan bana yeter diye düşündüklerimiz de aslında bununla birlikte çöp oluyor hocam.
0: Aynen öyle. O yüzden hani 5-6 yaşına kadar çocuk ekrana bağımlı kalmadıysa zaten o saatten sonra okul hayatı başladığında da bu problem ortaya çıkmıyor. Ne zaman çıkıyor? Hadi 5 yaşına kadar başardı ebeveyn. Çocuğu da okula gönderdi. Kreş ve okul. Okul hayatında 2-3 yaşından itibaren telefonu olmuş olan arkadaşlarını görüyor. Bunlara imreniyor. Bundan dolayı istiyor. Ve annesinin babasının telefonunu alıyor. Burada doğru olan yaklaşım şu Hande Hanım. Çocuğa 6 yaşından sonra, 7 yaşından sonra telefon verilebilir ama ebeveynin telefonu olmak üzere belli bir süre zarfında, sınırlı zaman diliminde, örnek veriyorum gün içerisinde işte 30 dakika, 40 dakika bilemedin 1 saat. Ve bu hataya düşmeyin, o 1 saat veriyorsanız o 1 saati hiç durmadan kullanmasını sağlamamak gerekiyor. Bölerek 2 parçadan oluşan 30'ar dakikalık şekilde verilebilir ya da 3 parçadan oluşan 20'şer dakikalık. Bunun en sağlıklı sonucu şudur. Çocuk zaman yönetimi, zaman kavramını öğreniyor anca. Yani çocukların en büyük handikapı sınırsız bir eğlence anlayışıyla eğlendikleri için bilgisayarın başında, dışarıda zaman kavramından mahrum bir şekilde büyüyorlar. O nedenle çocuğa bir zaman taahhütünde bulunarak verirseniz bunu kendisi birinci, ikinci haftadan sonra öğrenmeye başlar. İlkten söylediğinizde tam zamanda oldu hadi ver. Önce kızar, istemez. Ya biraz daha oynayayım ne olur der. Şansını zorlamaya çalışır. Fakat siz direttiğinizde, devam ettiğinizde...
1: Kesin tavırlı olmak da burada çok önemli herhalde hocam.
0: Herhalde tutarlı olmak lazım. Yani bazı ebeveynler buradan kendilerine pek çok ders çıkarabilir bu söylemlerimden. Her şeyden önce çocuğun zaman yönetimini öğrenmesi, disiplin kazanabilmesi çok çok önemli. İşte okul çağı başladıktan sonra telefon yaklaşımı böyle olursa daha sonra artık çocuk ortaokula başladığı, liseye geçecek ya da ne bileyim orta 1, orta 2'ye geçti. Güvenlik amaçlı hocam kesinlikle telefonla ulaşmamız gerekiyor. Okullarda görüyoruz bakın bir sürü şeyler oluyor diyen ebeveynler, veliler için belki tuşlu telefon olabilir, belki akıllı telefon olabilir ama akıllı telefonlarda da bazı uygulamalar ebeveynin denetiminde olmalı. Yani siz telefonu tamamen %100 iletişim amaçlı veriyorsunuz çocuğa ama çocuk bunu %100 iletişim amaçlı kullanmıyor ki, sosyalleşme amaçlı da kullanmıyor. Ve ben öyle öğrenciler tanıyorum, çocuğun mesela ortaokuldayken, birinci ve ikinci sınıftayken notları çok iyiyken danışmanlık için getirdikleri zaman, bana gösterdikleri zaman karnesini, takdir belgesini, başarılarını, telefon alındıktan sonra 180 derece çocuk değişmiş. Yani matematik dersinde 100 alan çocuk matematik dersinde 40'ı 50'yi zar zor almış. Hocam çocuk o kadar kötü oldu ki diyor, telefonu da alamıyoruz artık, verdik diyor ebeveyn. Bir şey yapamıyoruz diyor. Dolayısıyla burada zaman sınırlaması, çocuğun hangi amaçla nasıl kullanacağı çok önemli. Özellikle çocuklarda online bağımlılığın hani sürecini anlatmış oldum. Bu olay 1 yaşından 2 yaşından itibaren başlıyor ve ta hani lise dönemine kadar devam ediyor. Ondan sonra zaten birey oluyor. Bakın o kadar fazla ki bu online bağımlılık. İnsanlar şunu test edebilirler. Mesela kendinizde de ne kadar var diye. Trafikte beklerken, arabadayken, trafikte beklerken sürekli elimiz telefona gidiyorsa, bakma eğilimine gidiyorsak bu bir bağımlılık göstergesidir. Ne bileyim, akşam hep beraber ailecek televizyon izleniyorken aynı zamanda hemen telefonu elimize alma eğilimi isteniyorsa bu bir bağımlılık göstergesidir.
1: Sadece çocuklarımız için değil, kendimiz için de geçerli tabii ki.
0: Şu anlamda geçerli Hande Hanım, her şeyden önce çocukları yönlendirirken bu çocuklar bizim yaptığımız davranışlara bakıyorlar.
1: Öyle bir hikayemiz var ya hocam, nefesini baldan temizlemek lazım.
0: Aynen. Yani çocuklarımızla mesela yaz dönemi oldu, artık biraz daha havalar sıcaklaştı. Sosyalleşebilmek, dışarı çıkabilmek için anne baba çocuk yazın birlikte dışarı çıkabilirler. Sosyalleşebilirler, parka çıkabilirler, balkona çıkabilirler. Birlikte telefonu çocuğun gözüne sokmak lazım. Bak hepimiz mutfağa tezgahın üzerine bıraktık. Herkes telefonunu bıraksın. Bu çocuğa bir aslında şeydir, bir göstergedir. Bak mutsuz da hayat olabiliyoru gösterebilmek ve birlikte sohbet edilebilir, birlikte etkinlikler, aktiviteler yapılabilir, birlikte film izlenebilir. Yani pek çok şey yapılabilir. Dolayısıyla anne babalar olarak çocuklara bu anlamda kendimiz için aynı zamanda çocuklarımıza bir şeyi de gösterebilmek, metaforize ettirebilmek için de gerekli. Online bağımlılığın çocuklarda nedeni bir anlamda bu olmaktadır. Tabii daha sonra bu hayatında ister istemez nüfuz ediyor. Akademik anlamda başarısız olmasına sebebiyet veriyor. Ve sonrasında anne ve baba geç kalmış olarak uzmanlardan yardım istemiş oluyor. Yani bir şeyler için çok geç kalmış oluyor. Peki hani zamanımız da daraldı. Zannedersen bir dakika kadar
1: evet,
0: var.
1: Evet hocam.
0: Hocam geç kalmış olan ebeveynler için ne yapmak gerekir? Bununla alakalı şu olabilir. Diyet gibi düşünsünler. Zayıflamak gibi düşünsünler. Çocuğun elinden hemen telefonu almaktan ziyade önce zaman olarak kısıtlamaya gidilebilir. Yani 5 saat kullanıyorsa bunu önce çocukla karşılıklı konuşulup 3 saate, 2 saate indirgeyebilir. Daha sonra yavaş yavaş kademeli olarak çocukla anlaşarak azaltılabilir. Evet. Hemen bir anda çocuk elinden telefonu bırakıp tamam şimdi
1: bunu ders bekleyemeyiz.
0: Okuluma ağırlık vereceğim demesi beklenmemeli. Böyle bir şey ters teper. Tam aksine yapmaya çalışır çocuk.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah bir şeylere güzelce anlatabilmişizdir.
1: Tabii ki hocam, her zaman olduğu gibi.
0: Yani her hafta beni bir araya getiriyorsunuz. İnsanlardan çok da güzel mesajlar, mailler alıyorum. Özellikle sosyal medyada ebeveynler bu anlamda yazıyorlar. Bir daha size teşekkür etmeye
1: geliyorum. Çok teşekkür ederim hocam.
0: Programda da
1: çok sağ olun.
0: Olma imkanı buluruz.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Selamlar gönderiyoruz İzmir'e size. Ağzınıza sağlık diyelim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande Ana Kumanda Masası'nda sevgili İbrahim vardı ikinci bölümde. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.
7: Geçmişimin en parlak döneminde yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alana yayıldığı tahmin ediliyor.

0: Yeniden birlikteyiz, devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı yaptı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini değerlendiren Bakan Fidan, sürecin yapıcı rotada ilerlediğine dikkat çekti. Bakan Fidan'ın gündeminde NATO zirvesi de vardı.
1: Biliyorsunuz Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var. Dünkü ziyaret AB heyeti tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Biliyorsunuz Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada temas ediyor. Arkadaşlar Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahibi yapıyor. Biliyorsunuz 2004'te olduğunda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şimdi yine ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için fevkalade önemli bir husus. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor. Bu da gerçekten devletimiz adına, milletimiz adına gurur verici bir husus. Türkiye'nin bu türden çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın tabii ki uzun erimli liderliğinin getirdiği bir sonuç. Ve bir diğer önemli konu da savunma sanayinin bir forum düzenlemesi. Ankara'da yapılan zirveye paralel olarak savunma sanayi konuları NATO'nun en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Önceden de bu konular tartışılırdı ama ağırlıklı konular muharip birliklerin ve istihbarat unsurlarının değerlendirmeleri ve bunlara yönelik yapılacak askeri hazırlıklardı.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve öncesi konuştu. Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ordularından biri olduğunu vurgulayan Rutte, savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti.
2: NATO Genel Sekreteri 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında konuşan Rutte, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekti.
3: Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da ittifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra 1952'de NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
2: Genel Sekreter Rutte, Türk savunma sanayisinde artan yatırımlara ve gelişimlere dikkat çekti.
3: Yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayisi altyapısına sahip olmanız da önemli bir avantaj. Büyük, orta ve küçük ölçekli bu şirketler inovasyona büyük önem veriyor. En yeni teknolojileri geliştiriyor ve örneğin Ukrayna Savaşı'nda sahadan edinilen dersleri savunma sanayisi üretimine yansıtıyor. Bu da Türkiye'nin savunma sanayisini son derece güçlü kılıyor. İşte bu nedenle NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'nu 7 Temmuz'da Ankara'da düzenleme konusunda son derece kararlıydık.
2: Bölgesel gelişmelere de değinen Mark Rutte, NATO'nun karşısındaki temel tehdidin Rusya olduğunu söyledi.
3: Genelde uyumaya çalışıyorum. Ancak uykularımı kaçıracak bir konu varsa o da Rusya'dır. Ne yazık ki uzun vadede karşı karşıya olduğumuz temel tehdit Rusya. Bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu akıl dışı saldırı savaşında açıkça görüyoruz.
2: Rutte ayrıca Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin birlikte hareket ettiğini öne sürdü. Bu konuda saf davranmamalıyız uyarısında bulundu.
0: ABD-İran hattında Doha muamması. ABD heyeti Katar'daki masada tek başına kaldı. J.D. Vance durumu sinir bozucu olarak telendirirken Washington Tahran'dan nükleer geri adım bekliyor. İran'sa Hürmüz'de benim sözüm geçer diyor.
4: Helal.
2: Hürmüz'de silahlar şimdilik sussa da masada sert bir soğuk savaş başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran bir görüşme talep etti, heyetler Doha'da bir araya gelecek dedi. Ancak İran yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Doha'da ABD ile hiçbir temas planlamıyoruz dedi. Ancak Tahran, Doha'ya bir teknik heyetin gideceğini kabul etti. Heyetin tek amacının ise mutabakat kapsamında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması sürecini takip etmek olduğu açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da ABD anlaşmaya uyarsa biz de yükümlülüklerimizi yerine getiririz dedi. Washington ise Doha'daki soğuk duş karşısında tepkili. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın çelişkili açıklamalarını sinir bozucu olarak nitelendirdi. Vance, ABD'nin beklentisinin doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler olduğunu söyledi. İran ise dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunun yanı sıra Hürmüz'de tam denetim hakkında ısrar ediyor. Öyle ki Hürmüz'de mayınların temizlenmesi konusunda da tek başına hareket etmek istiyor. Bu konuda İran, Fransa ile mayın temizleme krizi dahi yaşadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz'de mayın temizliğine destek verebileceklerini açıklayınca Tahran ateş püskürdü. İran, İslamabad mutabakatına göre Hürmüz'de mayın temizleme yetkisi yalnızca İran'a aittir. Fransa gerilimi artırmasın açıklaması yaptı. Doha'daki belirsizlik, Hürmüz'deki yetki tartışmaları ve tarafların birbirini durmadan yalanlaması, ABD-İran hattında kalıcı barışın hala uzak olduğu yorumlarına yol açtı.
0: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Lübnan'ın güneyindeki işgal bölgesine gitti. Netanyahu askerlerine tehdit gördüğünüz anda vurun emrini verdi.
2: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Lübnan'da yeni katliam emri verdi. Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki sınır hattını ziyaret eden Netanyahu, Amerikan arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasına değindi. Netanyahu, askerlerine doğrudan vur emri verdi. En ufak bir tehdit tespit ederseniz derhal vurun, beklemeyin dedi. İsrail Başbakanı anlaşmanın Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlı olduğunu savundu. Örgütün askeri gücünün büyük oranda çökertildiğini iddia etti. Government that will open a new page for Israel. Sınırda bu gelişmeler yaşanırken İsrail iç siyasetinde de kazan kaynıyor. Eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu hükümetine sert sözlerle yüklendi. Bennett, Netanyahu'nun aşırı sağcı ortaklarının esiri olduğunu, ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybettiğini savundu. İsrail'in uluslararası alanda çöken itibarından doğrudan mevcut hükümeti sorumlu tuttu. Eski başbakan askeri stratejiyi de eleştirdi. Ucu açık ve uzun süren savaşlar İsrail doktrinine aykırıdır dedi. Bennett, savaşın ekonomiyi tükettiğini ve yedek askerleri yıprattığını belirtti. İsrail'in acilen basiretli bir hükümete ihtiyacı olduğunu vurguladı.
0: Kanada'da Filistin tahammülsüzlüğü bir kez daha kendini gösterdi. Bir lise mezuniyet töreninde sahneye çıkan kız öğrencinin boynundaki Filistin kefiyesi okul görevlisi tarafından çıkarıldı. O anlar kameralara yansıdı.
2: Kanada'da mezuniyet törenine damga vuran görüntü tartışma çıkardı. Filistin kefiyesiyle sahneye çıkan öğrenci sahnede müdahaleyle karşılaştı. Olay Saskatchewan eyaletindeki bir lisede yaşandı. Mezuniyet belgesini almak için kürsüye çıkan Şayima adlı öğrencinin boynundaki Filistin kefiyesi okul görevlisi tarafından aniden çekilip çıkarıldı. Görevli daha sonra belgeyi uzattı. Öğrenci töreni bozmadı. Belgesini aldı, fotoğraf çektirdi. Sahneden iner inmez de kefiyesini yeniden boynuna taktı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Müdahale, ifade özgürlüğü ve Filistin sembollerine yönelik yaklaşım tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret etti. Çiftçi ikindi namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
2: Suriye'de temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından başkent Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret etti. Çiftçi beraberindeki heyetle ikindi namazını kıldı. Ardından da Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Camide vatandaşlarla sohbet eden çiftçi, daha sonra Emevi Camii'nin onur odasına geçerek Şam'a özgü Mevlevi dinletisini dinledi. Bakan Çiftçi, Emevi Haziresi'nde bulunan Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Çiftçi ayrıca Şam'da mezarları bulunan Türk pilotlarının kabirlerinde de Fatiha okuyarak dua etti. Mustafa Çiftçi, burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'la yaptığı görüşmeler hakkında konuştu.
4: Sınır açan suçlar başta olmak üzere uyuşturucuyla mücadele, iki bakanlık arasındaki ilişkileri daha da arttırma maksatlı görüşmelerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun somut neticelerini de görmüş olacağız.
2: Çiftçi, önümüzdeki dönemde Suriye'de bir eğitim merkezinin faaliyete geçirilmesinin planlandığını aktardı. Türkiye olarak ihtiyaç duyulması halinde hem ülkemizde eğitim vermeyi sürdürecek hem de Suriye'de kurulacak eğitim merkezlerine destek sağlayacağız dedi.
0: Sayın Seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in X üzerinden yaptığı paylaşım hemen sizlere aktaralım. Faili meçhul dosyalara ilişkin Sayın Bakan şunları vurguluyor. Faili meçhul dosyaların aydınlatılması milletimizin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığımız bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaktadır. Bunun en çarpıcı örneklerden birini bugün Batman'da yaşadık. 2007 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinesinde yeniden ele alınmış ve titiz çalışmalar neticesi aydınlatılmıştır. Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın kararlı soruşturmasıyla JASAT başta olmak üzere, kolluk birimlerimizin sabırlı araştırmaları neticesinde cesedin 2007 yılından bu yana hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edilmiştir. Yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosya kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucu 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, düzenlenmiş ve şüpheliler gözaltına alınmıştır. Bu 19 yıllık sır perdesini büyük bir sabır, dikkat ve profesyonellikle aydınlatan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, üstün gayretlerinden ötürü kahraman jandarma teşkilatımıza ve olayın izini süren JASAT ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla milletimizin adalete güvenini güçlendirmek ve kamu vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak için çalışmalarımız kararlılıkta sürecektir, diyor Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek. Yükseköğretim kurumları sınavında tartışmalara neden olan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da cevabı değişti.
5: Bayağı kolay bir sınavdı bence. Eledim, bayağı bir rakip eledim yani. Hedefte hukuk fakültesi var.
6: Edebiyat biraz zordu. Hedefte havacılık operasyon memurluğu bekliyorum.
7: Beni en çok matematik zorladı.
2: YKS'de iki soru tartışmalara neden oldu. ÖSYM hemen inceleme başlattı. Bir soru iptal edildi. Bir sorunun da cevabı değiştirildi.
8: Güzeldi. Eleyiciliğin arttığı bir sınav olduğunu düşünüyorum. Yani Türkçe'de kitap okumanın önemini bir kere daha anlamış oldum.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavında tartışmaya neden olan iki soru için ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi inceleme başlatmıştı. O inceleme tamamlandı. Buna göre Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.
9: İyiydi. Yani sorular mantığa dayalıydı daha çok. Sayısalda bile çok fazla paragraflı şeyler vardı. İyi geçti. Podoloji bölümü var kafamda.
2: Alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak ilan edilen cevabı A olarak değiştirildi.
10: Ortalamaydı, çok zor değildi yani. Çalışan yapar. Türkçe seçiciydi. Matematik normaldi. Fen ve sosyalde beklendiği gibiydi. Dişçilik istiyorum.
11: Türkçe biraz çelişkiliydi. Fen ve sosyal kolaydı. Matematikte işlemli ve uğraştırıcıydı. Tıp okumak istiyorum.
2: Kural gereği sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılıyor. Bu yüzden geçerli soruların puan değeri yeniden saptanacak ve puanlama buna uygun şekilde yapılacak.
12: Bu sınav zordu genel olarak. Eleyici bir sınav olmuş. Çalışandan çalışmayan ayırt edilecek yani.
13: TGRT FM Haber.
14: Hava durumu.
15: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-29, Ankara 18-33, İzmir 23-33, Bursa 21-30, Konya 19-33, Afyon 17-31, Denizli 21-34, Antalya 24-30, Adana 24-32, Zonguldak 21-25, Samsun 19-27, Trabzon 17-27, Kayseri 17-33, Erzurum 12-29, Gaziantep 22-34, Diyarbakır 22-39 ve Şanlıurfa 23-38 derece.

sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı sunuyorum.

0: ve sellem tevazu sahibiydi. Menbaadır Resulullah bütün güzelliklere. Gücü yetmez kimsenin onu sena etmeye. Çok zaman ashabının arasında olurdu. Ayağını uzatmaz, diz çöküp otururdu. Gelseydi ashabının bulunduğu bir eve, geçer ve otururdu boş gördüğü bir yere. Bazen kendi dikerdi yırtık ve söküğünü ve sağardı bazen de koyununun sütünü. Yem verirdi eliyle bazen de hayvanına. Yükünü kendi taşır, vermezdi ashabına. Hatta ziyaretine giderdi muntazaman. Cenazelerde dahi bulunurdu çok zaman. Yolda rastlasaydı eğer bir Müslümana, daha önce davranıp selam verirdi ona. Eshaba, misafire, kendi hizmet ederdi. Bir kavmin efendisi, hizmet edendir derdi. Üzüntülü görünür, az söylerdi çok defa. Konuşurken ağzından nur çıkardı adeta. Hiç kimsenin aybını vurmaz idi yüzüne. Asla sert söylemezdi sahabeyi güzine. Bir şey istendiğinde katiyen yok demezdi. O şey var ise verir, yoksa cevap vermezdi. Konuşmaya başlardı hep tebessüm ederek. Ve lakin gülmezdi hiç kahkaha eğleyerek. Bazen aylarca az yer, çok yemeyi sevmezdi. Tam doyuncaya kadar yediği görünmezdi. Vücudunun kokusu güzeldi miskten daha. Teri dahi çiçekten güzel kokardı hatta. Hep önüne bakarak yürürdü süratlice. Geçtiği kokusundan bilinirdi hemence. Hiç işitilmemiştir yemek beğenmediği. Kabul edip yer idi her yemek ve meyveyi. Ayırmazdı yanından tarak ve misvakını. Hep aynaya bakardı tararken saçlarını. Kırmızıyla karışık, beyaz benizliydi hem. Onun gibi bir güzel hiç görmedi bu alem. Hep onda toplanmıştı iyi huy, güzel ahlak. Gönderdi Hak Teâlâ onu rahmet olarak. Kendi için kimseden intikam almazdı hiç. Onu gören insanı kaplardı neşe, sevinç. Bir kimse onu eğer görseydi ansızın, korkuya kapılırdı elinde olmaksızın. Halbuki tevazuyla davranırdı her zaman. Eshabının yüzüne bakmazdı hayasından. Aç yatıp tok kalkar ve olmazdı esnemesi. Hiç düşmezdi toprağa vücudunun gölgesi. İçi hurma ağacı iplikleriyle dolan, deri yatak üstüne yatardı çoğu zaman. Bazen hasır üstüne, bazen kıldan bir keçe, bazen kuru toprakta yatıyordu öylece.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, kim bin kardeşi için diliyle sevgi gösterir de içinden ona düşmanlık ve kim beslerse Allah-u Teala ona lanet eder. Dilsiz yapar ve kalp gözünü de köreltir buyuruyor Fudayl bin İyad kuddise sırru.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam.
1: Buyurun.
3: İki tane sorum var hocam size.
2: Dinliyoruz efendim.
3: Birincisi, eşim emekli oldu.

0: Parayı biz bankaya yatırdık. Bankacı bayan ve gençlere yönelik kampanyamız var dedi. İşte birkaç ay bir çocukta, birkaç ay bir çocukta kaldı. 7 aydır da kızımın üzerinde. Şimdi zekat vereceğiz ama kullanım hakkı da bizde. Nasıl vereceğiz acaba bunu öğrenmek istiyorum hocam. Yani kendi adımıza mı vereceğiz? Kızımın adına mı vereceğiz?
1: Onu peki efendim.
0: İkinci sorum da hocam, eşimin köyü merkeze 120 kilometre. Biz 3 sene kurbanımızı orada kestik, geldik. Ama bilmiyordum ben, hani seferi olarak, namazlarımızı seferi olarak kılıyorduk orada. Yani kurbanımız oldu mu olmadı mı acaba? Bir de bunu merak ettim hocam.
1: Peki efendim.
0: Bir de dualarınızı istiyorum çocuklar.
1: Rabbim size de evlatlarınıza din ve dünya saadeti versin inşallah Teala.
0: Allah razı olsun hocam. Bir de son olarak, bu bankada verilen fazlalıkların, arkadaşlar diyorlar hani sizden kötü bir şekilde çıkar, kullanmayın. Yani sizden duyduğum kadarıyla hani kullanabilirsiniz demiştiniz ama ev taksitimizi ödüyoruz hocam.
1: Kullanın efendim.
0: Acaba kullanabilir miyiz? Kullanamaz mıyız?
1: Kullanın. Tamam.
0: Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Biz teşekkür ederiz. Sayılı günler efendim. Buyurun hocam.
1: Şimdi demin böyle gazetelerin internet haber sitelerine bakıyordum da baktım bazı haberler var, dikkatim çekti. Allah Allah dedim ya, İhlas parmağını kaldırsa işte İhlas'tan beklemezdik, İhlas böyle yaptı, İhlas şöyle yaptı, İhlas şunu yaptı, İhlas bunu yaptı. Adam mesela dini bir topluluğun itimadını veyahut da oraya girmiş şey yapmış falan. Yani gazeteler şey yapıyor falan. Yarım ton altını almış götürmüş. Ne yapalım canım falan işte. İçinde insanı kötüler de çıkar. İyi de arkadaşım. İhlasa gelince aynı şekilde demediğiniz laf, küfretmediğiniz kelime, sövmediğiniz kelime kalmıyor. Allah'tan korkun ya. Bu ne menem şeydir de. Ne menem şeydir. Yani sende kötü bir şey, kötü birisi çıkabilir, kötü birisi olabilir. Seninki yakşı. İhlasınki tukaka. Ne biçim anlayış ya. Şeyde de var ha. Siyasette de var. Siz yemiyor musunuz? Adam yediğini meşru göstermeye çalışıyor. Yediğini meşru göstermeye çalışıyor. Ondan sonra da bakıyorsunuz bütün bunlar haktan, adaletten, Allah rızası diyor, cennet diyor falan. Fiziğe bakıyorsun zahiren.
2: Kelle kulak denk.
1: Ha, kelle kulak denk. Kılık kıyafet üzerinden aynı şekilde habire sen işte Müslüman değilsin. Sakal bıyığın olmazsa kabire girdiğin zaman melekler seni erkek mi kadın mı nereden bilecekler diye. Allah Allah. Şimdi bütün bunlar hep böyle kafam allak bullak olunca, Mustafa Bey sen de gülüyorsun da allak bullak olunca, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh sözü hatırıma geldi. Bu zat buyuruyordu ki hayattayken, artık kızacak insan kalmadı. Acınacak insan, acınacak. Yani bir sakal bırakırsan veya bir sarık sararsan yahut da eline bir 99'luk tesbih alıp minibüse bile öyle binersen, otobüse öyle binersen derviş oluyorsun, sof oluyorsun, bizden oluyorsun. Adamın İslamiyet'le bir alakası yok ya. Adamın İslamiyet'le hiç zerre kadar bir alakası söz konusu değil. Şimdi bu internette bazı tarihi hadiseleri ne diyorlar onlar? Animasyon şeklinde.
2: Animasyon.
1: Ha, çizgi filmleriyle falan şey yapıyorlar falan. Yani aldıkları kaynaklarda mesela söylüyor bazıları işte o kaynaklarda böyle yazıyor falan diye. Adem Aleyhisselam'dan itibaren iyiler olmuş, kötüler olmuş. Bazen iyiler çoğunlukta olmuş, bazen kötüler çoğunlukta olmuş. Mesela Selçuklu ve Osmanlı yükseliş dönemlerine bakıyorsun, iyiler çoğunlukta. İnsanların başına hep iyiler gelmiş. Ondan sonra insanlar yüzünü ahiretten çevirmiş dünyaya. Bu sefer dünyalık adamlar gelmiş, kötüler iş başına gelmiş. Kıyamete doğru da kötüler artarak gidecek. Ve hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, ahlaksız olanlar iş başına gelecek, ahlaksız olanlar alkışlanacak. Şimdi mesela bakıyorum, adamda her türlü pislik var, ahlaktan bahsediyor.
2: Ve onu destekleyen kahir ekseri.
1: Ve evet, bir de onu destekleyen hani şey, yaşa var ol falan diye.
2: %50 desteği var adamın.
1: Şimdi mesela, bir zamanlar bizim lise yıllarındaydı. Adam biraz öldüm, ölmedim biliyorum. Emekli asfa, asfa emeklisi diye biliyordum falan. Miyel Abdullah diye bir şey vardı. Roman. Adam şimdi asker kökenli olduğu için o hadiseyi Mısır'da geçiyor diye yazmış. Tamam mı? Mısır'da geçiyor.
2: Türkiye'de değil, yazamamış ya.
1: Yazamamış. Halbuki anlattığı şeyler Türkiye'de. Anlattığı şeyler Türkiye'de. Mesela oradaki okuduğum zamanlar hatırımda kalan bir şey var, bir bölüm. Şimdi otobüste oturduk yapıyorlar. İşte gariban birisi falan. Atır oraya, yer yok. Mesela almışlar yol, parasını da almışlar. Atır oraya, ayakta dikiyorlar falan. Olsa bir yerde kaza almışlar. Bak şu kadın var falan. Ondan sonra neyse, yaralılardan otobüs dolu aslında, alabilecek mi falan. Hemen şoför bakıyor falan. Aa diyor, bu şarkıcı burada. Gel ablam, gel, sana yer bulunur falan. Baldır küldür, öndekileri kaldırıyorlar. Kadınlar. Tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Hemen bu hatırıma geldi kıyamet alametleri. Şimdi her geçen gün daha da aynı şekilde artıyor. Bir zamanlar unutmadığım bir şey, bu TGRT'de bir ara program yaptıydı, bir şarkıcı bir kadın. İşte bunun şeyleri çıkmıştı, videoları falan yayınlanmıştı. Sapık videoları. Cinsel nitelikte falan. Ya sonra İzmir'de mi ne bir konser yapmıştı. Böyle şeyler benim dikkatimi çekiyor. Senin hatırında bile kalmaz da. Eğitim yollam sevişini. Şimdi baktım oraya bir sürü gelmiş. Arkandayız, yanındayız. Allah Allah. Neyin arkasındasın ya? Fahişelik yapıyorsun. Hemen bu hatırıma geliyor. Ahlaksızlar alkışlanacak. Ahlaksızlar iş başına gelecek. Tabii bunlar hep soracak mı olacak? Böyle bir zamanda İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. El-İslamu bed'e gariben feseyaudu kema bed'e fedûbâ lil-gurabâ. İslamiyet garip olarak başladı. Sonra da garip haline dönecek. Onu Ehl-i Sünnet alimleri açıklamışlar, izah etmişler. Mekke-i Mükerreme'de 13 sene. 23 senenin 13 senesi Mekke'de geçti Mustafa Bey ya. 13 sene. Horlandılar, itildiler, kakıldılar. O zaman iman edenler. Hatta 3 sene Müslümanları belli bir vadide, bir mahalle olarak şey yaptılar. Ambar koyuladılar oraya. Onlardan mal almadılar, mal satmadılar. Giriş çıkışı bile yasakladılar. 100 sene ambar koydular. Bütün bunlara aynı şekilde sabrettiler. Bütün bunlara sabrettiler. Yani garip başladı. Garip başladı. Hatta sadece şeyde de değil, Allah-u Teala'nın dini hep böyle olmuştur. İsa Aleyhisselam'a iman edenler, o şeylerde, Roma'nın gladyatör dövüşlerinde falan Müslümanlar çıkartıyorlar, aslanlar üstlerine saldırıyorlar. Ondan sonra bilmem işkencelere tabi ediyorlar, böyle kasıklar dikiyorlar demirden, onun üstüne atıyorlar. Yani insanın aklına yani
2: zırhlı adamların önüne atıp onları öldürüyor.
1: Onları öldürüyorlar. Ondan sonra geç Endülüs Müslümanlara Hristiyanların İspanya ve Portekiz'de yapmış oldukları, ateşler yakarak onların içerisine atmaları. Yani ne dönemlerden geçirmiş. Yani kötüler hep kötü olmuş. İyiler de hep iyiler. Şimdi işte ahir zamanda da iyiler azalacak. Hatta Emre abiler Allah-u Teala rahmet eylesin buyurdular ki azalacak buyuruyor, yok olacak değil. Şey de öyle. Mesela çok kimse efendim işte kuraklık olacak, açlık olacak falan. Öyle değil o. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki beni unutursanız rızıklarınızı kısarım. Bak keserim buyurmuyor. Kısarım. Ya ben 70 yaşını geçtim Mustafa Bey şimdi. Ben çok rastladım. Zaman zaman hep dile getiriyorum. Bir sene mesela kar yağmadı, yağmur da yağmadı. Ya bir öküz bir danayı ikisini 500 liraya verdiydik. Hiç unutmuyorum ben onu. Niye? Ya saman yok, hayvana yedirecek saman yok. Ot da yok. Olmadı. Ama o zaman böyle hiç küresel ısınma falan diyenler yoktu yani.
2: Oysa küresel ısınmışsınız.
1: Evet.
2: Haberiniz yokmuş.
1: Haberimiz yokmuş. Biz bir küresel ısınma devrini geçirmiş. Halbuki Allah-u Teala kıyamete kadar, çünkü Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman sağ tarafında, sol tarafında zerreler halinde ta kıyamete kadar gelecek olan bütün Adem Aleyhisselam'ın nesline gelecek olanların hepsini gösterdi Allah-u Teala. İşte sağdakiler kim, soldakiler kim diye sordu. Sağdakiler iman edecek olanlar, saidler, soldakiler inkar edecek olanlar, şakiler diye de Allah-u Teala bildirdi. Ondan sonra da ya Rabbi bunları delillendir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hepsine sordu. Elestü bir Rabbik, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Bu sözü tasdik etmek için Allah-u Teala dünyaya gönderiyor. Söz verdiniz bakalım, sözünde duruyor musun, durmuyor musun falan, dünyaya gönderiliyor. Dolayısıyla o sait olanlar kendilerine uygun işleri yapıyorlar. Şaki olanlar da kendilerine uygun olan yapıyorlar. Bazen mesela bakıyorum, ya diyorum ben de hatta büyüklerden, evliyadan bir kimsenin sözünü okuduktan sonra böyle dehşete kapıldım. Bu zat diyor ki ben sonumdan değil başımdan korkuyorum. Ya şakilerden sen. Çünkü peygamberimiz diyor ki iman etmiştir, böyle ibadet yapıyor ömrünün sonuna bir karış kalmıştır ömrünün bitmesine. Bir hadis oluyor, nefsine uyuyor, inkar ediyor, reddediyor, mürted oluyor. Tam o anda ölüm meleği geliyor, alıp götürüyor. Kafir gidiyor yani. Birisi tayin çenke inkar ederek geliyor. Ömrünün bitmesine bir karış kalıyor. Hidayete eriyor, Müslüman oluyor ve gidiyor. Olmuş mu? Ya olmuş, peygamberimiz zamanında olmuş. Peygamberimiz Uhud'a giderken Aleyhisselatü Vesselam 90 yaşında bir adam çıkmış karşısına. Peygamberimiz diyor ki sen kimsin, necisiniz, ne yapıyorsun? Peygamberimiz diyor ki Allah-u Teala beni peygamber olarak gönderdi. Birazcık böyle konuşunca adam dikkatli bir şekilde bakıyor. Bu yüzün sahibi diyor yalancı olamaz diyor. Ben inandım diyor, sen Allah-u Teala'nın gönderdiği peygambersin. Kelime-i şehadet getiriyor. Ondan sonra Resulullah Efendimiz yürüyün ki Eshab-ı Kiram sonra nereye gidiyorsunuz? İşte Mekke'nin müşrikler, kafirler bizi yok etmek için bizimle harp etmeye geliyorlar. Oraya gidiyoruz. Ben de geleyim diyor. Diyorlar ki amca zaten 90 yaşına gelmişsin yani. Yok diye ben yaşadım boşver. Ve savaşa giriyor, orada da şehit düşüyor. 0 kilometre ha. Peygamber Efendimiz Yahudi kökenliymiş o. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki hayrul Yahud mıhrık.
2: Adı da mıhrıkmış.
1: Adı da mıhrıkmış. Yani Yahudilerin en hayırlısı mıhrık. İman ediyor çünkü. Ve Allah-u Teala da buyuruyor ki iman edince o 80 sene 90 sene yapmış olduklarını silip atıyor. Şeyin sahibi o. Dolayısıyla insan böyle garip garip şeylere rastlayınca din büyüklerin sözleri hatırına geliyor. İşte kitapları okunmasının sebebi de bu. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, kitapları okuyunca yese düşmüyorsun. Ya bunlar böyle olacak zaten. Çünkü ahir zaman. İmam Rabbani Hazretleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman başlamıştır buyuruyor. Yani şu anda 400 sene geçmiş, 400 küsur sene geçmiş üzerinden İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğundan. Ya ne kadar geriye kaldı? İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hicri 2000 yılında Hazreti Mehdi gelecek. Hazreti Mehdi'den sonra zaten dünyanın fazla bir şeysi kalmıyor.
2: Evet, 600 yıl.
1: Bak. Evet. Dolayısıyla yani hepimiz yolcuyuz. Geçen sene kendi doğduğum köye gittim. İşte annem babamın dedelerimin ninelerimin falan hep kabirleri var orada. Doğduğum çocukluğumun geçtiği köyde baktım kendimi yabancı hissettim. Çünkü nenem, annem, babam, ondan sonra halam, teyzem, dayım, emsallerim hepsi gitmiş. Tanıdığım kimse yok. Benim emsallerimden de aynı şekilde çok kimse vefat etmiş. Yeni nesil tanımıyorum zaten. Onlar da beni tanımıyor. Yani herhangi böyle garip bir ülkeye gitmişim, garip bir yere gitmişim. Ha Avrupa'nın bir şehrine, bir köyüne gitmişim. Ha aynı şekilde kendi köyüme gitmişim. Ve Allah-u Teala bir kuluna kendi sevgisini, sevdiklerinin sevgisini doğru itikadı ihsan edince bırak aynı şekilde köyünde, şehrinde garip kalmayı, yalnız kalmayı, ailesinin içerisinde de garip kalıyor. Konuşacak bir derdin, konuşacak bir ortak bir tarafında olmuyor. Sadece bakıyorsun böyle ya falan, öyle mi oldu? Öyle mi? O kadar yani, başka bir şey söylemeye de gerek kalmıyor. Onun için Allah-u Teala hepimizin anlayışını ve idrakini arttırsın. Ve bu ahir zamanda kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu ateşten kurtarmayı nasip ve müyesser eylesin. Son nefesi de bize iman selamet versin inşallah.
2: Amin hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Mert isen kendine baba ol. Mert, sözlük anlamı itibariyle yiğit, sözünün eri, özü sözü doğru demektir. Namert ise mert olmayan, korkak, alçak anlamındadır. Allah-u Teala bu dünyayı amel, ibadet yeri olarak yaratmıştır. Bunun için ibadetleri, taatleri yapmakta, haramlardan sakınmakta mert olmalı, gevşek, kaypak olmamalıdır. İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyurdu ki, "Biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başıboş değiliz, her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim, uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz." Allah-u Teala ruhları yarattığı zaman hepsine hitaben, "Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğunda bütün ruhlar, "Kalu bela," yani "Evet Rabbimizsin" diye cevap verip söz verdiler. Allah-u Teala peygamberleri vasıtasıyla verilen bu sözü kullarına hep hatırlatmıştır. Sözünde sadık olup mert olanlar bu dünyaya geldikleri zaman ruhlar aleminde verdikleri bu sözde durup Allah-u Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmışlar ve ebedi saadete kavuşmuşlardır. Verdikleri sözü unutan namertlerse nefsinin kulu ve kölesi olup susuz felakete sürüklenmişlerdir. Evliyanın büyüklerinden Ebu Said Ebu'l-Hayr Hazretlerine "Falanca kimse su üstünde yürüyor, buna ne dersiniz?" dediklerinde cevabında "Bunun kıymeti yoktur. Ördek ve kurbağa da suda yüzer." buyurur. "Falan adam havada uçuyor." dediklerinde "Sinek ve çaylak da uçuyor. Sinek kadar kıymeti vardır." buyurur. "Falan kimse bir anda bir şehirden diğer şehre gidiyor." dediklerinde ise "Şeytan da bir solukta doğudan batıya gidiyor. Böyle şeylerin dinimizde kıymeti yoktur. Mert olan herkesin arasında bulunur. Alışveriş yapar, evlenir fakat bir an Rabbini unutmaz." buyurur. Muhammed bin Münkedir Hazretleri ticaretle meşgul olurdu. Mağazasında çeşitli kumaşlar satardı. Bunlardan bazısının fiyatı 5 altın, bazısınınki ise 10 altındı. Bir gün kendisi yokken çırağı bir köylüye 5 altınlık kumaşı 10 altına satar. Kendi gelip haber alınca akşama kadar köylüyü aratır ve bulunca "Bu kumaş 5 altından ziyade etmez." der. Köylü "Ben bunu seve seve aldım." deyince "Ben kendime uygun görmediğimi din kardeşime de uygun görmem. Ya satıştan vazgeç veya 5 altını geri al yahut da gel 10 altınlık kumaştan vereyim." buyurur. Köylü 5 altını geri alır ve orada rastladığı birisine "Bu mert kimdir?" diye sorar. "Muhammed bin Münkedir" derler. Köylü bu ismi duyunca "Sübhanallah, bu öyle bir kimsedir ki çölde susuz kalınca yağmur duasına çıkıp onun adını söylediğimiz zaman rahmet yağıyor" der. Bir zaman Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerine gelerek ondan nasihat ister. Sohbetten sonra Harun Reşit Hazretleri "Birisine borcun var mıdır?" diye sorar. O da "Evet, Allahü Teala'ya borcum var. O da itaattir. Huzuruna böyle borçlu çıkarsam vay halime." buyurur. Harun Reşit Hazretleri "İnsanlara borcum var mı? Demek istiyorum." der. "Allahü Teala'ya şükür olsun ki bana çok nimetler verdi. Hiç şikayetim yoktur." buyurur. Bunun üzerine Harun Reşit Hazretleri onun önüne bir altın koyup "Bunlar helaldir. Annemin mirasındandır." der. Fuday bin İyad Hazretleri "Bütün bu nasihatlerimin sana hiç faydası olmadı." buyurur ve yanından kalkıp gider. Daha sonraları Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretleri'nin ismi anıldığında "Ah, ne insandır o, hakikaten mert kimsedir." derdi. Hamidüddin Naguri Hazretleri'ne "Mülkün sahibi nerededir ki kalp gözünü ona çevirelim?" denildiğinde cevabında "Nerede değildir ki, nereye yönelirseniz Allah'adır" ayeti kerimedir. Dünya ve ahiret nasibinden vazgeçip mert olmak ve nefsin lezzetlerini terk etmek lazımdır ki nerede bulunursa onunla olsun. Nereye giderse onunla gitsin, ne söylerse onunla söylesin, ne ararsa onunla arasın. Sakın onun senden uzak olduğunu sanma. Belki sen ondan uzaksın. Sen, sensiz sende yok olursan başkasına açılmayan kapı sana açılır ve sana seninle maksat gösterilir" buyurdu. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri nakleder.
Hocam Osman Fadlı Efendi'nin huzurunda bazı Hristiyan ve Yahudilerin herkese mertçe, cömertçe davrandıkları, iyilik ettikleri söylendiği zaman cevabında, böyle olmak ebedi saadet sahiplerinin alametidir. Böyle olanların imana kavuşmaları, sonlarının felah, kurtuluş olması umulur buyurdu. Netice olarak mert olan Rabbini, sahibini ve Cenab-ı Hakk'a ruhlar aleminde verdiği sözü unutmaz. Nefsinin esiri, kölesi olmaz. Kısacası din büyüklerinin buyurduğu gibi, mert isen kendine baba olun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümdeki dinleyicimiz deyim dedi, emekli oldu dedi. Biz bunu da bankaya yatırdık. Fakat dedi, bankada müşteri temsilcisi, işte bunu şöyle yaparsanız, öyle yaparsanız, fonlar var bankaların, yönlendirir müşteriyi, kabul edersen. Yani onlar da aynı şekilde bu fonlar üzerinden, işte kızın üzerinde, onun üzerinden o fonlara yatırılmış. Ama orada İslamiyet, şeriat o isme bakmaz. Mülkiyet kime ait ona bakar. Mülkiyetin kime ait olduğuna bakar. Dolayısıyla mülkiyet kime aittir? Babaya aittir. Dolayısıyla bu çocuklar üzerindeki bunlar, bankada o fonlar üzerindeki hareket halinde olan para babaya aittir. Zekatını babası verecek. Ha derse ki dinleyicimiz, yok karı koca, beyim yarısını da bana verdi, İkisinin hesaba ulaşıyor. Şimdi altın düşüyor ama gene de yani 600 bin liradan aşağı pek düşmedi daha. Değil mi? 600 bin liradan aşağı pek düşmedi.
0: Yani işte biraz 550-600 arasına falan geliyor.
1: 500-600 arasına değişiyor. Dolayısıyla şey itibariyle söyleyiverim. Tasarruf, bunun zekatını.
0: Yani tasarruf yetkisi kimdeyse o verecek.
1: Tabii babaya aittir. Çünkü çocukların imza yetkisi ve çekme eksi yok. Anlattığına göre öyle.
0: Yok.
1: Tasarruf da doğrudan doğruya baba aittir. Ve diyelim ki hanımına da aitse bir kısmı çekmek ve gerçekten bey de bunu da sana verdim dediyse onun olmuştur. İkisinin hesaba ulaştıysa ayrı ayrı zekatını verecek. Veyahut da hatta vekalet verir, öyle bir durum olmuş olsa hanımın beyine. Tamamı üzerinden 40'ta birini zekat olarak verir. Efendim, peki mesela dinleyicilerin hatırına gelebilir. Çocuklar bu çağında olsana çocuğa tamamen, yani ya da akıllı tamamen vermiş olsaydı ne olurdu?
0: Veya çocuğun hesabını aktarmış olsaydı.
1: Ha, çocuğun hesabını aktarmış olsaydı, tasarruf çocuğa aittir diye ana baba da aynı şekilde sadece onun için bankadan işte rüşt çağına kadar banka diyor, yani velisinin izniyle olacak. Evet. Velisinin izniyle çekilenler çocuğa harcanıyordu. Ha o zaman peki 10 yaşındaki çocuğun bankada 1 milyon parası oldu. Zekat verecek mi, kurban kesecek mi? Tercih edilen kavle göre zekat da vermez, kurban da kesmez. Kurban konusunda başka bir kabil de var. Saadet-i Bedi'ye de var o. Yani zengin çocuğun malından babası zekatla kurban da kesebilir. Ama tercih edilen kabil kesmez. Çünkü Allah Teala ona daha emretmemiş. Niye emretmemiş? Bütün ibadetlerin farz olabilmesi için 3 şart bildiriliyor. Nedir o? Müslüman olacak, akıllı olacak. Akıllı 7 yaşından itibaren akıllı deniyor. Akıllı olacak. Buluğ çağında olacak. Bu 3 şart namaz içinde, kusur içinde, zekat içinde, oruç içinde hepsinde mevcut. Hac içinde mevcut. Ondan sonra başka şartlar devreye giriyor o ibadetlerin farz olabilmesi için. Dolayısıyla çocuğun üzerinde 1 milyon para olmuş olsa, bankada olmuş olsa, buluğa da ermediyse zekat verilmiyor. Buluğa erdiği an mükellef oluyor. Namazda farz, zekatta farz, kurbanda vacip. Bunların hepsi patı patı devreye giriyor. Efendim gelelim. Beymin dediği köyü 120 kilometre bulundukları yere uzakta. Kurbanları orada kesiyorduk. Şimdi kurbanları hem olur hem olmaz. Şimdi dinleyiciler görmüyor ama Mustafa Bey böyle yan yan bakıyor. Sen de iki de bir böyle iki ayrı cevap veriyorsun. Olur hem, olmaz hem, ya hem olur. Olmaz. Ya olur ya olmaz. Yani hem olur hem olmaz. Nasıl olur? Değil mi? Doğru. Herkesin hatırına geliyor. Ben de okurken geliyordu.
0: Hadi bakalım cevap verin.
1: Ya. Kurbanları olur. Eğer bunlar köyde evlendiyse. Başka bir yere de ölünceye kadar yerleşmeye niyet edip bir yere gitmedilerse. Yani çalışmak için gittiler ama. O ayrı mesele. Vatan ikamet olur gittiği yer. 30 sene bile kalsa vatan ikamet olur orası. Dolayısıyla köylerine gittikleri zaman burası vatan asliyle olur. Vatan asliye girer girmez seferlik iptal olur. Dolayısıyla mukim olurlar. Orada namazlarını 4 rekat kılarlar. Kurbanlarını da keserler. No problem o zaman. Problem olmaz. Ama öyle değil. Köyden çıktılar, başka bir yerde evlendiler. Mesela şimdiki dinleyicimizin dediği yerde evlenmişler ise, vatan asisi, karı koca ikisinin de orası oldu. Dolayısıyla doğduğu büyüdüğü yer köye gittiği zaman seferi olur 120 kilometre. Kestiği kurban nafile olur. Vacip olmaz. Bu durumda da üzerinde borç kalır veya kalmaz. Mustafa diyor ki gene bugün hep iki türlü söylüyor.
0: Hamet gibi bir şey oluyor.
1: Borç kalır veya kalmaz.
0: Evet.
1: Kalmaz. Bunlar Kurban Bayramı için gitti. Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü gün falan orada kaldı. Dört, hatta beşinci gün oradan köyden ayrıldılar. Yani Kurban Bayramı günlerinde hep köyde kaldılar. Kurban Bayramı bitti, döndüler. Dolayısıyla bunlar borçlu değil. Kestikleri kurban olur. Ama ne yapayla kurban olur. Ama yok. Kurban Bayramı'nın birinci veya ikinci günü kestiler. Etlerini aynı şekilde arabalarına koydular. Hadi gidelim dediler. Yani ikinci gün akşamı geldiler. Üçüncü gün mukim oldular. Kurban nisabına da malik oldukları için, yerine kesmeler lazımdı.
0: Üzerlerine vacip oldu.
1: Bilmiyorlardı, kesmediler. Borçlu kaldılar işte o zaman.
0: Nasıl telafi ederler?
1: Kitaplarda açık net bir şekilde Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü günü kendisine kurban kesmesi vacip olan bir Müslüman kesemezse, hatta hayvan bile bulamazsa, bir sene İstanbul'da olduydı öyle, hayvan bulamadı. Hatta şeyde söyleyiver, eski Tekeret'te binasındayken Vedat Kızıl vardı. Bizim damadın abisi. Telefon açtı. Abi dedi, ya dedi, İstanbul Kazan ben kepçe dedi. Dolaşıyorum dedi. Hayvan bulamadım. Birinci gün aradı, ikinci gün aradı, üçüncü gün ne yapacağım dedi. Dedim güneş batana kadar arayacağım. Gitti. En son bir dedikleri yarmış, oraya da gitti. İşte güneşin batmasına az bir zaman kaldı. Abi burada dedi tek hayvan bulamadım. Yok. Hayvan yok. Oradan dönüşte abi dedi akşam girdi. Tamam dedim, geçmiş olsun. Şimdi ne yapacağım dedi. Şimdi dedim altın olarak bedelini vereceksin makine. Altın olarak veyahut da altınla devrini yap dedim. Bunlar da aynı şekilde. Öyleyse durumları kaç sene böyle devam ettiler? 10 sene. 10 senelik kurban borçları var. Bilen bir fakire peki onların fiyatlarını tahmini olarak o zaman mesela şu anda 1 gram altın hala 6 bin lira civarında oynuyor. Değil mi?
0: Evet.
1: 5500-6 bin lira civarında oynuyor. Yani 6 bin liraya yurt dışında bir hayvan bulunabilir. Durumlar müsait değilse. 6 bin lira üzerinde kaç sene? 10 sene. Ne eder? 60 bin lira eder değil mi? 6 bin liradan. Bilen bir fakirle 60 bin lira 10 gram altın ediyor. 10 gram altını işte geçmiş senelerimin 10 senelik kesemediğim kurban borçlarım olarak bu altını sana verdim. Ama o karşıdaki bilecek bunu. Pazarlık yapılmaz. Ben sana vereyim sen bana ver denmez. Karşıdaki bilen. Onun için de saatte biliydi. Bilen bir fakirle buyuruyor. Devrini yapar. Devrini yaptıktan sonra her insan zaman zaman hayra senat yapar. O verdikleri mesela şeyde bizim dinleyicilerimizden çoğu onu iyi anladı, alıştırdılar da. Hatta biz radyoda defalarca söylüyoruz, kurban borcu olan, sadaka fıtır borcu olan, geçmiş dönemde zekat borcu olan. Şimdi Mustafa Bey eğer şey değilse söyleyiver, böyle dini bir kitap okumadıysa veyahut da dinin emir ve yasaklarını bilen birilerinin yanında bulunup onlardan dinlemediyse nereden hatırına gelecek ki? Adam parası olmuştur o dönemde. Hani biz bir zamanlar huzura doğru da demişiz işte 3000 lirası olan dinen zengin diye.
0: Ne günlerdi o günler.
1: Demek ki o zaman 3000 liraya 96 gram altın alınıyormuş. Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Hasbelkader bir yayınlamışlar da değiştirilmemişti. Habire telefonlarla falan. Aa siz böyle dediniz ya.
0: İyi misiniz falan.
1: Dolayısıyla yani o günleri şey yaparak yani bir gram altın üzerinden en azından diyelim ki bir çeyrek altın 1.8 ya bir çeyrek altın olarak düşünmüş olsa bunu Yani 20 senelik bile olsa işte 20 sene 20'yi 1.8'de çarpar, karşısına çıkan altında devrini yapar, şey yapar. Mesela böyle olan dinleyicilerimiz bize mesela kitap parası gönderenler oluyor. Biz de dağıtalım ve siz dağıtırsınız, dağıtıyorsunuz diye. Biz de mesela diyoruz ki böyle 3.000, 5.000, 10.000 neyse gönderenler, yani ayrıca bize arasınlar, adını soyadını bildirip geçmiş senelerin kurban borcu, zekat borcu, sadaka-i fıtır borcu olan devrini yapın. Biz devrini yapıyoruz. Gene aynı şekilde kitap harcıyoruz onları. Böylece borçtan kurtuluyor. Çünkü Mustafa Bey, ahirette namaz sorulacak, oruç sorulacak. Eğer nisaba girdiysek zekat sorulacak. Uşur sorulacak, toprak mahsulü zekatı. Hanefi mezhebinde kurban ve sadaka-i fıtır vacip olduğu için bu da sorulacak. Efendim ben okul yaptırdım, ya mübarek olsun. Cami yaptırdım, mübarek olsun. Çeşme yaptırdım, mübarek olsun. Efendim ben baraj yaptırdım, ya mübarek olsun.
0: Ama öbür tarafta sormayacaklar.
1: Onu sormayacaklar.
0: Yaptırdım mı, yaptırmadım mı demeyecekler.
1: Demeyecekler.
0: Sevabını alacaksın.
1: Sevabını alacaksın, o ayrı bir mesele. Ama bunu soracaklar. Bunun için dünyadayken zor bir şey değil. Hani diyoruz ki arayın bizi, bize bekar edelim. Biz bunun altına devrini yapıyoruz. Bugüne kadar yapmadık mı? Yaptık. Evet, evet. Bundan sonra geri çevirecek halimizde söz konusu değil. Dolayısıyla bu dinleyicilerimiz de bu şekilde böyle şey yaparsa borçlarını ödeyebilirler. Gelelim efendim.
0: Vatan asli konusunda bu dinleyicimiz 120 kilometre belli ki yakın yerler. Kendi köyünde düğün olsa, orada yemek falan verilse, kalksalar gelseler, zifaf da bu 120 kilometre ileride olsa, hangisi vatan asli olacak?
1: Zifaf olduğu yer. Hı. Evini oraya kurmuş.
0: Evlendiği yer deyince şimdi o bu karıştırılabilir yani.
1: Hindistan, Hintliler Antalya'da düğün yapıyor. Değil mi? Ama evler orada.
0: Evler orada. Hemen gidiyorlarsa.
1: Evet. Efendim bir de dinleyicimiz bankada verilen fazlalığı aynı şekilde mi? Piyasada ne kadar çok bilmiş bana. Kullanma. O senden acı bir şekilde çıkar. Peki şöyle dese. Ya banka bunu verdi falan. Yani ben sana bunu versem falan. Ver biz kullanırız onu, hallederiz. Hiç böyle şeysiz. Hani böyle sahtekar hoca kılıklılar var ya. Adam birisi vaktiyle dağda bir koyun bulmuş falan. Ama adamın imanı olduğu için koyunu kesip yemiyor. Demiş bir hocaya sorayım. Hoca kılıklı birisi varmış falan. Gidiyor demiş hocam, böyle dağda bir koyun bulsa. Yani demiş o nasıl olur falan. Demiş bir kitaba bakayım. Adam çıkarmış kitaba. Uyduruyor tabii. Dağda bir koyun buluna. Bu koyun hocanın ola diyor, tamam mı?
0: Kitapta öyle mi?
1: Kitapta öyle yazıyormuş.
0: Çok güzel.
1: Adam bakmış koyun gidiyor. Demiş hocam şuna iyi baksana demiş. Demiş bacağı saçağı kurtaramayız. Kurtaramaz mıyız? La saçak ve la bacak. Hepsi hocanın olacak demiş. Alçak herif. Hoca değil tabii. Sadık herif peki.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Hızlıca başlayalım. NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı. Şehrin dört bir yanında aktif olan kent güvenlik yönetim sistemi sürecin en kritik unsurlarından biri değerli izleyenler. Peki sistem nasıl çalışıyor? Sağdaki işleyişi muhabir arkadaşım Sait Kahraman'dan alalım.
3: NATO zirvesi boyunca Ankara'da güvenlik, kent güvenlik yönetim sistemi tarafından an be an takip edilecek. Biz de o sistemin bulunduğu yere kameraman arkadaşım Atilla Usu'yla beraber geldik. Aslında burayı da göstermek istiyorum. Burası çok önemli unsurlardan biri. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında şehir genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin en önemli teknolojik ayağını kent güvenlik yönetim sistemi oluşturuyor. Sistem sayesinde lider konvoyları anlık takip edilecek. Konvoy güzergahları sürekli izlenecek. Kritik kavşaklar ve güvenlik noktaları 24 saat kontrol altında tutulacak. Şüpheli araç ve kişiler anında tespit edilerek sahadaki ekiplere bilgi aktarılacak. Olası protesto, yoğunluk veya güvenlik riski oluşturabilecek hareketlilik an be an izlenecek. Trafik akışı merkezden yönetilecek. Gerektiğinde alternatif güzergahlar oluşturulabilecek. Peki kent güvenlik yönetim sistemi nasıl çalışıyor? Ankara genelindeki binlerce kamera görüntüsü İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki kent güvenlik yönetim sistemi tarafından kontrol merkezine aktarılıyor. Burada görev yapan personel kameraları canlı olarak izliyor. İstediği kamerayı uzaktan yönlendirebiliyor. Yakınlaştırmayı yapabiliyor. Şüpheli kişi veya aracı farklı kameralar üzerinden kesintisiz şekilde takip edebiliyor. Gerekli durumlarda polis ekiplerini olay noktasına yönlendirebiliyor. Dediğimiz gibi geçtiğimiz günlerde de aslında belirtmiştik. 100 kritik noktaya gözcü kameralar yerleştirilecekti ve o gözcü kameralar aslında bulunduğumuz noktadan izlenecek, an be an takip edilecek ve buradan şüpheli bir durum olması halinde ekiplere yönlendirilecek. Şu anda görüyorsunuz aslında birçok noktanın güvenlik görüntüleri de var. Örnek vermek gerekirse Kızılay'da bulunan Yüksel Caddesi hemen üst tarafta, hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğu noktalarda bulunmakta. Dediğimiz gibi kent güvenlik yönetim sistemi tarafından NATO zirvesi boyunca kent güvenlik yönetim sistemi buradan kontrollerini yapacak. Herhangi bir hareketlik durumunda ekiplere bildirecek ve anında müdahalede bulunabilecek diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
2: Sait arkadaşımıza da çok teşekkür edelim aktardıkları için ve devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Kırgızistan Dışişleri ortak toplantısı düzenledi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini değerlendiren Fidan sürecin yapıcı rotada ilerlediğine de dikkat çekti. Bakan Fidan'ın gündeminde NATO zirvesi de vardı.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var. Dünkü ziyaret AB heyeti tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Biliyorsunuz Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada temas ediyor. Arkadaşlar Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahibi yapıyor. Biliyorsunuz 2004'te olduğunda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şimdi yine ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için fevkalade önemli bir husus. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor. Bu da gerçekten devletimiz adına, milletimiz adına gurur verici bir husus. Türkiye'nin bu türden çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın tabii ki uzun erimli liderliğinin getirdiği bir sonuç. Ve bir diğer önemli konu da savunma sanayinin bir forum düzenlemesi. Ankara'da yapılan zirveye paralel olarak savunma sanayi konuları NATO'nun en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Önceden de bu konular tartışılırdı ama ağırlıklı konular muharip birliklerin ve istihbarat unsurlarının değerlendirmeleri ve bunlara yönelik yapılacak askeri hazırlıklardı.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve öncesinde konuştu. Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ordularından biri olduğunu vurgulayan Rutte, savunma sanayindeki gelişmelere de dikkat çekti.
0: NATO Genel Sekreteri 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında konuşan Rutte, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekti.
5: Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da ittifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra 1952'de NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
0: Genel Sekreter Rutte, Türk savunma sanayisinde artan yatırımlara ve gelişimlere dikkat çekti.
5: Yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayisi altyapısına sahip olmanız da önemli bir avantaj. Büyük, orta ve küçük ölçekli bu şirketler inovasyona büyük önem veriyor. En yeni teknolojileri geliştiriyor ve örneğin Ukrayna Savaşı'nda sahadan edinilen dersleri savunma sanayisi üretimine yansıtıyor. Bu da Türkiye'nin savunma sanayisini son derece güçlü kılıyor. İşte bu nedenle NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'nu 7 Temmuz'da Ankara'da düzenleme konusunda son derece kararlıydık.
0: Bölgesel gelişmelere de değinen Mark Rutte, NATO'nun karşısındaki temel tehdidin Rusya olduğunu söyledi.
5: Genelde uyumaya çalışıyorum. Ancak uykularımı kaçıracak bir konu varsa o da Rusya'dır. Ne yazık ki uzun vadede karşı karşıya olduğumuz temel tehdit Rusya. Bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu akıl dışı saldırı savaşında açıkça görüyoruz.
0: Rutte ayrıca Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin birlikte hareket ettiğini öne sürdü. Bu konuda saf davranmamalıyız uyarısında bulundu.
2: Amerika Birleşik Devletleri depremi vurdu Venezuela'ya 900 asker konuşlandırdı. Bu hamle ABD Venezuela'yı sessizce işgal mi ediyor sorusunu da beraberinde getirdi.
0: ABD askeri Venezuela'ya ayak bastı. Washington'un hamlesi işgal tartışması başlattı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük deprem ülkede devasa bir yıkıma yol açtı. Enkaz altında zamana karşı yarış sürerken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Güney Komutanlığı insani yardım ve arama kurtarma operasyonlarına destek vermek amacıyla Venezuela'ya 900'den fazla asker konuşlandırdı. ABD'li komutan General Francis Donovan, 800 personelin de Porto Rico ve Curaçao'daki lojistik merkezlerden operasyonu desteklediğini açıkladı. Donovan, iki ülke arasındaki ilişkiler düşünüldüğünde ABD deniz piyadelerinin sahaya inmesini olağanüstü bir gelişme olarak nitelendirdi. Ancak bu ani konuşlanma soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Siyasi analistler ve bölge uzmanları henüz çok taze olan bir hafızayı işaret ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta kaçırılması. Maduro'ya yönelik o tartışmalı operasyonun yankıları sürerken yüzlerce ABD askerinin insani yardım gerekçesiyle ülkede konuşlanması kritik bir soruyu gündeme taşıdı. ABD depremden faydalanarak Venezuela'yı sessizce işgal mi ediyor? Bu sorunun cevabı şimdilik bilinmiyor. Caracas yönetiminin bu hamleye ne karşılık vereceği ise belirsizliğini koruyor.
2: Gerilim bir türlü devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail savaşında ama her geçen gün başka bir haber var. Özellikle bir gün mutlu bir gün mutsuz haberler geliyor. Şu dakikalarda mutlu bir haber verelim size. Trump'ın iyi görüşmeler yapıldığıyla alakalı bir açıklaması var. Bir kez daha ifade edeyim. ABD-İran geriliminden gözler bir dakika olsun uzaklaşmıyor. Bir gün olumlu haber veriyoruz, bir diğer gün olumsuz haber veriyoruz. Ve şu an itibariyle ABD Başkanı Donald Trump'tan o yeni açıklama geldi. Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yapılıyor dedi. İran'la çok iyi anlaştığını vurguladı Trump. İran'ın nükleer silahsızlandırılması yolunda da ilerliyoruz ifadelerini kullandı. Yurdumuza dönelim. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

0: poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
1: Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de yer aldığı 12 kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davanın 6. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık olan Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama savunma yaptı.
2: Hakkımda ileri sürülen iddialar gerçek dışıdır. Otelde bulunma sebebim arkadaşlarıma selam vermektir. Otelin lobi bölümünde bulundum. İddia edildiği gibi para dağıtılması söz konusu değildir.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin ise bu davada tanık olarak dinlendi.
2: Kiptaş'tan daire satıldı. Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi ve delegelerdi. Genellikle siyasi bağlantıları bulunan isimlerdi.
1: Mahkeme 36. Hukuk Dairesi'nden mutlak butlanla sonuçlanan davanın gerekçeli kararının gönderilmesini istedi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-29, Ankara 18-33, İzmir 23-33, Bursa 21-30, Konya 19-33, Afyon 17-31, Denizli 21-34, Antalya 24-30, Adana 24-32, Zonguldak 21-25, Samsun 19-27, Trabzon 17-27, Kayseri 17-33, Erzurum 12-29, Gaziantep 22-34, Diyarbakır 22-39 ve Şanlıurfa 23-38 derece.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba efendim. Haziran'ı arkamıza aldık, bıraktık geride, Temmuz'dayız ve bu ayın ilk günü sizlerle birlikteyiz. Çarşamba günü beraberiz, Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları, İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz. Efendim yönetmenim Ahmet Hilmi Kaya bugün ana kumanda masasında, o var. Ve telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Günü, gündemi, bize dair olanları konuşuyoruz bu programda efendim. Havalar sıcak. Patili dostlarımızı aman susuz bırakmayalım, onlara yardımcı olalım tabii. Bizim elimizde böyle şişe şişe sular değil mi? Kana kana içiyoruz. Bidon neyse yani. Ama onlar da canlı efendim, onların da yaşama hakkı var. Onları öyle susuz bırakmayalım. Özellikle kediler, kuşlar geliyorlar ya, o cama tık

tık vuruyor neredeyse ya. Bugün bir şeyi gördüm, martı gördüm. Kedi yanaşmış cama böyle bir şeyini, gagasını tık diye vuruyor. Hafiften camı açtım ama uçtu. Oraya bir tane su bıraktım bir kaptan. Bir müddet sonra ama sonra geldim baktım içiyor hayvan. O kadar çok mutlu oldum ki siz de mutlu olursunuz. Yani etrafınızın, çevrenizin farkında olun. Biraz empati diyorlar ya. O iç dünyanızı zenginleştirin efendim böyle. Ne yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Bugün Allah rızası için ne yapabiliriz, değil mi? Ya efendim bunlar çok önemli. Bunu sizlerle paylaşayım dedim. Bir de yeşil vatanımız var. Aman ona gözümüz gibi bakalım. Sıcaklar artıyor, arttı. Bir gözümüz, bir kulağımız oralarda olsun. Aman efendim derhal yetkililere, ilgili yerlere, telefonlara bildirelim. Bir de giren çıkana dikkat edelim. Piknik yapan, en iyi piknik nedir biliyor musunuz? Pikniğe çıkın, karpuzunuzu alın. Bu sene karpuz çok güzel, fevkalade meyvelerimiz var. Alın bunları, kirazlar, efendime söyleyeyim, karpuzlar, kavunlar da yakında çıkacak böyle, domatesler, bunları alın salatalıklarla beraber. Efendim böyle piknik havasında. Hakikaten illa çok affedersiniz kanat, kebap falan yapmanın bir anlamı yok. Mangala gerek yok. Ne yapacaksınız? Böyle kahvaltılık türlerini alacaksınız, gideceksiniz. O ağaçlarda, o ormanların, o güzel ormanlarda, mesire yerlerinde kahvaltınızı yapacaksınız. Güzel bir gün geçirmiş olacaksınız. Aman efendim mangalınızı söndürün. İşte acaba söndü mü sönmedi mi falan. Soğuk piknikler yapın. Sularınızı da alın yanınıza. Şerbetlerinizi de alın. Limonatanızı alın, limonatanızı. Tabii ya, değil mi? Nerede ya eskiden o diğer içecekler mi vardı? Nereden çıktı? Limonata şöyle bir sizi rahatlatır, ferahlatır. Evden yaparız biz efendim. Limon da var. Sıkarsınız. Güzel güzel limonatalarla gidin böyle. Biraz da nostalji olsun. Biliyorum çok da içecek var, şeyler var ama yani çoğu da şekerli değil mi yani? Ne yapalım?

0: insan nesline düşman, insan kalmasın, insanlık da olmasın efendim. Böyle bir şey olabilir mi? Yani olmaz tabii. Şimdi bir şey daha var sevgili dinleyiciler. Biz bunu zaman zaman konuşuyoruz ve Türkiye Gazetesi'nde birinci sayfada bir haber var. Zincir market tepkisi, rekabet yok, ortak fiyat belirliyorlar. TSK, TESK Başkanı Palandöken, Bendevi Palandöken demiş ki, efendim zincir marketlerde rekabet yerine olarak efendim fiyat oluştuğunu öne sürüp daha kapsamlı denetim çağrısı yaptılar. Yani rekabet yerine ortak fiyat oluştuğunu efendim buna bakmak lazım. Ya niye hepinizde peynir aynı fiyat, zeytin aynı fiyat, değil mi efendim yani? Domates aynı fiyat, salatalık, biber aynı fiyat, öbür tarafta patates de aynı fiyat. Olur mu kardeşim? Yoğurt da aynı fiyat. Biriniz 3 kuruş 5 kuruş yukarı, bazıları da aşağı satsın canım. İnsanlar dolaşsın. Yoksa bu kadar marketlerin efendim olmasına ne hacet, değil mi? Bu kadar markete niçin izin verildi sevgili dinleyiciler? Şunun için verildi. Dediler ki rekabet etsinler. Efendim tüketicinin lehine. Tüketici de dolaşsın. Nerede hangi mamul işine geliyorsa orada alsın, değil mi? O kadar sevgili dinleyiciler, ama nerede onu bilemiyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bir de biliyorsunuz bir dava var. Silivri'de görülen bir dava. Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Ongun duruşmada soruları geçiştirmiş. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şok bir gelişme yaşandı. Mağdurlar İmamoğlu'nun A takımını işaret etti. Onlar bizi götürdü. Valla jetgiller çıktı adımız. Uşaklarla dünyayı dolaştırdılar bizi demişler. A takımını suçlamışlar. O A takımının efendim Murat Ongun, o A takımdan Murat Ongun da bu sorulara cevap vermemiş, hikaye okumuş, martava yapmış yani. Sevgili dinleyiciler, şimdi bunları bence Ongun haklı, şöyle haklı. Niye soru soruyorlar Ongun'a ya? Yani bu kararları veren, böyle yaşayın, şöyle pervasızca olun diyen kişi belli. Örgütün başı belli, kendisi de. Bir şeyle, bir manken diyecektim, değil de böyle bir şey, bir basketçiyle böyle bir hayat yaşamış yani adam. O öğretmiş. Agam ne yaptıysa biz de onu yaptık deseydi, bak şimdi o zaman daha delikanlı olurdu. Büyüklerimizden bir örnek aldık efendim, yani ne yapalım, onlar öyle yaşıyordu, yani biz de öyle yaptık falan dese ne olur? Hiçbir şey olmaz. Evet sevgili dinleyiciler, CHP'de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu kılıcı çekti. 26 ilde başkanları değiştirdi. 7 tanesini de ne yapmış? Şeye sevk etmiş, disipline sevk etmiş. Kesin %99 ihraç diyorlar. Bunları gönderecekler. Diğerlerini de görevden almış. Yeni il başkanlığını tayin edecekler. MHP'de biliyorsunuz il başkanlığını, ilçe başkanlığını bir ölçüde değiştirdi. AK Parti'de de olabilir mi? Eli kulağında diyenler de var. Bugün yazanlar, çizenler diyorlar ki AK Parti'de de il ve ilçe bazlarında efendim başkanlığını değiştirme gibi bir şeyleri var. Bir eğilim var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bazen hatırlatıyor. Efendim yorgun olanlar dinlensinler. Sonrasında beraber yürüyeceğiz. Bu arada telefonlarımız açık mı sevgili İbrahim? Bir tekrar kontrol eder misiniz? Yani bu telefonlarda... Ha şu anda telefonlar çalışıyor mu sevgili dinleyiciler? Açıkmış. Size açıkmış. Bütün bunları konuşacağız. Belki şimdi AK Partililer kızar sevgili AK Parti dinleyicilerimiz. Canım biz niye il başkanlarımızı, bazı il ve ilçe başkanlarımızı değiştirelim falan. Nereden çıkarıyorsunuz Ataullah Bey? Ya değişim her zaman iyidir. Müsbet manada olabilir, adam yorulmuştur ya da işi gücü vardır, kafası oradadır, kenara çekersiniz, adam işine devam eder, bir müddet sonra o enerjiyi toplar, hızlı bir şekilde başlar efendim, değil mi yani? Yani kimse bir yerlere falan öyle kalmasın efendim. Telefonlarımız 0212 454 5646 geliyor dinleyicilerimiz, buyursunlar efendim. 54 alo,
1: selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz, buyursunlar
1: hoş
0: efendim.
1: De oradan Yusuf.
0: Yusuf Bey, sizi dinliyoruz. Buyurunuz efendim.
1: Çok güzel yorumun vardı. Aslında dinlemeyi tercih ediyordum da.
0: Ha.
1: Şimdi Murat Ongun'un

0: anladığımız şeylerini anlattım. Murat Ongun anladığımız 300 bin lira maaşla 350 bin liralık Acarkent'teki anladığım villalarında oturuyor. Kaç katlıysa basan çöpü, havuzlu bavuzlu. O arada 300 bin lira aldığı dönemde Cumhurbaşkanlığı maaşı 190 bin liraydı.
1: Evet. Abi bu uyuşturucu ve fuhuş meselesinde soru sormuş hakim. Şey yapmamış, cevap vermemiş. Halbuki mağdurlar ne yapıyorlardı? İmamoğlu'nun tamam. alt akımını işaret ediyorlardı. O ev meselesi tamam. O bizim bir ezberimiz ve her katıldığınızda bunu söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Efendim buyurun. Alo. Buyurun efendim. İyi günler diliyoruz Erhan Bey. Hoş geldiniz efendim.
2: Türkiye'deki gündemi güzel açıkladınız.
1: Estağfurullah efendim. Gündem bu abi. Sayın Kılıçdaroğlu da kılıçları çekti nihayet yani.
2: Evet ama yani sırtından hançerlenmemiş mi öyle demişti. Nasıl hareket ediyor?
1: Bundan sonra o demek ki kendini toparladı, enerjisini toparladı geldi ve kılıcı çekti abi.
2: O da kılıcı çekti. İşte hançere karşı kılıç. Demek ki hançerlenmek sırtından çok ağır geldi. Ama iyi toparlandı yani.
1: Toparlandı yani, değil mi?
2: Yani öyle hançerden kurtulmak da baba iyidir.
1: Yiğidin kârı yani. Değil.
2: Yani güzel bir şey. Şimdilik Türkiye'de gündem güzel. Ama demek ki birilerinin peşine takılınca işte böyle şeyler oluyor. Ha. Kardeşim ya kimsenin peşine takılmayacaksın. Kendi aklın zeken yok mu ya?
1: Biz koyun muyuz efendim yani?
2: Ya ne oldu şimdi? Takılırsa birilerinin peşine işte bu olur. Ben de şimdi biraz da şu Yunanistan'dan bahsetmek istiyorum. Yine haberlerde duydum. Sinirlerimi bozdu bunlar benim. O Dendias denen adam var ya. Yunanistan Dışişleri Bakanı.
1: Evet. Dendias.
2: Ya. Ya var ya.
1: Senin teriminle evet.
2: Evet. Ya Atolat Bey ya. Ya var ya. Yani şu toprağı altındaki solucanı severim ama onu sevmem ya.
1: Ne diyor abi adam tam olarak?
2: Ya adam o da tamamen İsrail'in peşine takılmış. O da şimdi İsrail'e yine savunma sistemi almışlar. Yunanistan adalarına koymuşlar. Ondan sonra işte Trump'a Yunan şeyi mektup yazmış sakın ha. Bu Kaanlar hazır ya hazır. Ona sakın içerik motorlarını götürme. O burada yayılımcı politika izliyor falan. Ya sen izliyorsun yayılımcı politikayı ya. Sen yapıyorsun. Yim takıldın sen de Yunan İsrail'in peşine. Peki ne olacak?
1: Abi şimdi o İsrail'in planı projesine göre hareket ediyor. Fakat şey var, kendi planları bakanımıza ciddi bir şekilde yalvarmış ya.
2: Ya bak aynen.
1: Çok fena yalvarmış, yakarmış aynen. Ama Dışişleri Bakanımız yüz vermemiş, sırtını okşamış. Komşu yaşayalım demiş.
2: Bak şöyle bir şey var, Yunan halkına sormuşlar. Yunan halkı şu anda sol kesim, ya siz ne yapıyorsunuz diyor ya. Ya Amerika'da diyor İsrail'in peşine takılırken bak gördük işte Irak Savaşı'nda diyorlar.
1: Çok yani güzel. Siz İsrail'in peşine takılan yanıyor abi bölgede.
2: Ya bak Yunan halkı diyor ya ne güzel huzur içinde yaşıyor. Onlar bize geliyor şey yapmaya tatile biz gidiyoruz ya. Ya bir sorunuzdurken sizce niye buna peşe takılıyorsunuz bir kesim ya. O son
1: gerçekten. Daha önce İngilizlerin peşine takılmışlardı. Aynen. Geldikleri gibi de gittiler efendim.
2: Aynen şu var. Ya şimdi ya arkadaş. Ya senin amacın ne ya? İsrail'e takılan İsrail sadece bugün dese ki hadi kan dökselim. Adam kan dökme hastalığı var. Adam vampir gibi kan emiyor. Ama şöyle bir şey var Atolat'ta. Bu İsrail var ya. Şimdi bizden korktuğu için, çekindiği için, hiçbir şey yapamayacağı için bize aklı sıra çevirilmeye çalışıyor. İşte kimle işte Yunanistan'la, işte Rum kesimiyle başka hiçbir şey yok elinde kozu.
1: Evet.
2: Onunla aklı sıra bizi çevirmeye çalışıyor. Neden? Ya arkadaş bizim savunma sistemlerimiz yok. Bizim İHA'larımız, SİHA'larımız, insansız İHA'lar. Ya bırak 5000 tane İHA, SİHA'yı bir anda kalıp göndersek size sen Yunanistan takılda bin pişman olacaksın. Ya
1: bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Somali istemiş Türk ve 16'ları orada bir örgüt var. Biliyorsun değil mi sen? Eşşebab'ı vurmuşlar, bombalamışlar. 36 tane ceset var abi. Düşünebiliyor musun? Somali ya. Nire, Türkiye Nire. Orada tabii şeyimiz var, üssümüz var. Eşşebab vuruldu, 35 terörist etkisiz. Türkiye Somali'den ortak operasyon yapmış efendim. Somali'yi gördünüz. Çok teşekkür ederim.

0: İyi günler diliyorum efendim. Evet bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim. Alo alo.
1: Teşekkürler. İyi günler diliyorum efendim. Evet bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurun.
0: Alo. Buyurun efendim.
2: Abi Ankara'dan Yunus.
0: Yunus Bey radyonuzu kapatın lütfen efendim.
2: Tamam kapattım.
0: Ha hoş geldiniz Yunus Bey, sizi dinliyoruz efendim.
2: Hoş bulduk abi. Bir saniye tamam. Ben Erhan abiye katılıyorum, yani İsrail bir şeyler yapmaya çalışıyor da yemezler abi ya.
0: Yemezler, İsrail'in peşine ya da ipiyle kuyuya inen de abi kuyuda kalıyor be, çıkamıyor.
2: Ermenistan'da ayağa getirmeye çalıştılar işte soykırım falan diye, Ermenistan Cumhurbaşkanı yemezler dedi.
0: Evet, adam açıklama yaptı ya. Biz niye Türklere düşman olalım ya da Türkler niye bize düşman olsun kardeşim? Türkler bizim düşmanımız değil dedi adam. Açıklama yaptı. Bizi birbirimize düşman eden Rusya dedi.
2: Evet. Ya. İsrail'e de yemezler dedi. Biz biliyoruz neyin ne olduğunu dedi.
0: Evet.
2: Abi ben bir de dün abinin biri hani Maliye Bakanlığı'nın aday olsun dediler ya.
0: Haydar abi o.
2: Haydar
0: abi Ankara'da ama dedi ben dedi bu maliyeyi bu şekilde dedi devralamam dedi yani. Yoksa alacak yani, gözü kesik de ama durum iyi değil dedi. Yani ben maliyenin başına geçemem. Yani maşallah kendisini Kemal Derviş gibi zannediyor. O da önemli bir özgüven yani.
2: Abi ben de mümkünse keşke ben gittim abi Maliye Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na.
0: Çok güzel ya. Vallahi billahi.
2: Abi bağlama bugün bildirmezsem o zaman dönüşsünler ya. Bir aylık
0: bir ay sana versinler değil mi abi Türk Maliyesi'ni?
2: Evet abi. Maliyeyi de bir günde emekleri hallederim abi.
0: Ha emekliler senin şeyin, evet hedefin iyi. Bakalım bu mecliste emeklilerle ilgili ne gelecek, ne çıkacak onu bekliyoruz ama.
2: İnşallah Gece Kulak Cime dinliyordur abi. Bizden
0: İnşallah adayım. Dinlemezler mi efendim? Sesimizi, bugün... emeklinin sesi dinlenecek efendim. Kaç milyon emekli var beyefendi?
2: 15 milyon abi.
0: Ya daha fazla bence de.
2: Hata oldu ama... yapacak bir şey yok yani, bu EYT hata oldu yani.
0: Yani artık ne yapalım yani EYT, evet. Yani işte hem çalışıyorlar, çalışmak zorunda da kaldılar. Çünkü gençler daha. Evet yani öyle gidiyor efendim. Devletin verdiği emekli maaşıyla faturaları ödüyorlar abi. Diğer maaşla da işte gidiyorlar yani.
2: Hepimiz çiftlik iş abi yani. Çift maaş
0: alıyorlar. Ya çiftlik iş dedi de darıldılar ya. Küstüler ya.
2: Ya normal emekliler oldu yani. Onların hakkını alıyorlar. bugün bir haber dinledim. Yani 10 yıllık hayalim gerçek oldu abi ya.
0: Çok ne oldu?
2: Ya 10 yıl önce Sayın Emin Erdoğan'a bir israf konusunda bir proje vermiştim de.
0: Ha.
2: Sıfır israf. Abi şimdi biraz önce haberlerde söyledi, artık bu içecek kutularına her attığına 1 lira verecekmiş, makinelere geliyor.
0: Hı.
2: Yani her yere, ben öyle olsun yani, para almazsa millet önemsemez. Yani ben de parklara falan böyle alımlar kurulsun demiştim yani.
0: Tabii insan insanın kolçağızıdır abi, o iş Emine Hanım'da evvelallah. O konuda dünyaca çok önemli bir sükse yaptılar, ödül aldılar, Birleşmiş Milletler ödül verdi. Bence çok hayırlı bir iş. Doğru, adam oraya götürsün, o kutuyu koysun oraya, 1 lira da alsın abi yani.
2: Her kutu, işte şey kutusu. Keşke bu patlığı da yapsalar. Yani hanımlar, ben ondan eminim, kefilim abi. Bir tane toplayayım da yapmazlar. En azından pazar paraları çıkar.
0: Hah, bravo. Yunus Bey çok teşekkür ederiz.
2: Abi, inşallah... Olumlu gelişmeler var.
0: İnşallah. Çok yani, teşekkür ederim. Aman bizi habersiz bırakma Ankara'dan. Peki. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Buyursunlar efendim. Ankara'da ne oluyor, ne bitiyor efendim? Buyurun efendim. Alo.
3: Alo. Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Merhabalar. Ankara'dan Oktay ben.
0: Oktay Bey özür diledim mi?
3: Şimdi ona ben bir şey açmak istiyorum.
0: Aç.
3: Özür dilerim. Hiç sorun değil. Özür dileyeceğim ama şöyle... Benim hep bir daha aradım. Bunu gene kestiniz. Benim
0: keseceğim lafım, çünkü özür şekilde, dilemen lazım.
3: Yok. O şekilde değildi benim lafım. Şöyleydi. Hani o itafları bulunduktan sonra hani TGRT'nin niye bu kişiyi Sayın Kılıçdaroğlu ekranlarda işte bu şekilde dillendirdiğini soracaktım ben. O şekil hani böyleyse diyecektim. Fakat benden sonra hatta Nurullah Bey aradı.
0: Sen başka bir şey söylüyorsun. Nurullah Bey de saçmaladı. Sen ikinci gün aradığında neyse, saçmalamıştın.
3: Ben neyse gene öyle anlaşıldıysa özür dilerim.
0: Tabii çok helal olsun sana. Oktay Bey seni tek geçiyorum. Oktay Bey biz aynayız ayna. İhlas Medya Grubu ayna. Önüne geçersin. Hani berbere gidiyorsun ya, saçın tıraş oluyorlar, kel göründü. Nasıl göründüyorsan aynen veriyoruz. Yerin dibine hani, sokmuyoruz. Kişileri hedef almıyoruz. Rezil etmiyoruz. Evet.
3: Evet, biz de o kadar çiğ adam değiliz tabii ki. Ama orada benim bunları konuşma fırsatımı engellediniz. Gene özür dilerim. Ben o zaman da özür dileyecektim. Eğer öyle anlaşıldıysa tabii ki özür dilerim.
0: Bravo. Niye özür dileyecektim? Şimdi konuşabilirsiniz efendim.
3: Bizim öyle bir şey yapacak bir derdimiz yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da tanımam. Ben CHP'nin üyesi de değilim. Hiçbir şekilde ben yani daha doğrusu bir partiye partizanlık yapacak bir zihniyette birisi değilim. Oy kullanan Türk vatandaşıyım ben. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğine sahibim. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi biraz önce ben havalimanından Ankara istikametine geliyordum. Sağlı sollu televizyonda gördüğüm o panellerde merak ettim işin açığı. Biraz dikkatli geçmek istedim. Sağlı sollu o paneller yerleştirilmiş. Boş arsaların görünmemesi falan. Hani buralarda imarlı iskanlı. Hani oralarda bir sıkıntılar var belli ki. Oralara bir şeyler yapılmamış Ankara istikametine gelirken. Bilmiyorum o tarafları bilir mi?
0: Ben çok iyi bilirim. Çok affedersiniz. Evet. Bent Deresi'nden ta havalimanına kadar gece kondulaşmalar. Çok affedersiniz. Kötü bir şey vardı. Kötü bir görüntü var. Onları yerleştirmelerinin sebebi de bu kötülüğü pek fazla turist de görmesin. Gelen misafirlerimiz de görmesin. Oraları Bent Deresi'nde orada bir park var biliyorsun. Sen gittin mi hiç oraya?
3: Ben Ulus'ta benim dükkanım Ulus'ta.
0: Şimdi oradaki park yapıldı, yeşillendirildi. Çok güzel, fena değil şimdi. Eskiden çok kötüydü. Bent Deresi'nde farklı bir organizasyon vardı. Çok kötüydü. Gece kondulaşma vardı.
3: Evet.
0: Şimdi yavaş yavaş şehirleştirmemiz lazım. Ankara'nın girişi önemli efendim.
3: Tabii oralara itirazım yok. Tabii oralar önemli. Oralarda tabii çalışmalar yapılıyor. Kentler dönüşümde çok ciddi bir çalışma var. O Çinçin'dir, o Hıdırlık Tepe'dir. Yeni Doğan o taraflarda, ben Yeni Doğan doğumluyum aynı zamanda. O tarafları ben iyi bilen birisiyim. Oralardaki çalışmalara hiçbir itirazım yok. İktidarın Melik Gökçen zamanındaydı o çalışmalar. Tabii. Yani iktidarla beraber Melik Gökçen de oralarda ciddi çalışmalar yaptı. Ama işte bu dikine bir şeyler yerleştirdiler. 2-3 milyar harcadılar falan filan. Onları artık şey yapmıyoruz. Artık ona bir demek ki iktidar da ona iktidarın da ona bir itiraz yok. Çünkü dava filan açılmadı. Oradaki
0: dava evet. Belki birisi açar. Yani hükümet niye dava açsın?
3: Ama benim paramla yapıldı. Beni savunması gerekiyor iktidarın.
0: Yani sizi savunmasın. Siz kendinizi savunabilirsiniz Oktay Bey. Ne güzel bak dillendiriyorsun. O iki tane direği oraya niye diktin diyorsun.
3: Mansur Yavaş oy verenlerin amcasının oğlu, babasının oğlu değil ki. Biz güvendiğimiz bizim devletimizdir. Devlet benim hakkımı koruyacak tabii ki.
0: Siz de hakkınızı savunabilirsiniz.
3: Tabii ki. Ben şuna geleceğim. Şimdi tamam o boş araziler, arsalara paneller konulmuş falan filan ama ben dikkatim çektiği bir tane market, küçük bir market, bir gece kondunun altında ekmek parası kazanmaya çalışan bir marketin önüne şeyler yerleştirmişler. Çok az bir yer, o marketten giriş sağlanacak bir yerden bir şey var, orayı açmışlar. Yani oraya kapatmamış orayı. Yani aşağıdan gelen yaklaşık 80-90 km hızla gelen birisi orada market olduğunu kesinlikle göremez. Artı o şekilde zaten kapatılmamış. Çünkü yani şöyle görünebilir şeyler gene açıkta. Yani o bir katlı bir ne diyeyim artık böyle çok bir şey kötü bir yapının içine bir market açılmış. Ben çok tasvip etmiyorum ama şimdi devlet yani daha doğrusu devlet demeyeyim ama şöyle iktidar acaba bunlardan utandığı için mi sakladı yoksa saklamak zorunda mı kaldı artık yani başka sebeplerden mi saklamak?
0: Siz bir yurttaşımız olarak utanmıyor musunuz bu yapılardan?
3: Ben tabii ki şöyle, ben kendi payıma söyleyeyim. Kendi payıma. Oralar gündüz edilse keşke.
0: Peki orada o gece kondolaşmayı bir şey yapsalar, bir düzelseler, orada bir evrilse, orada güzel binalar olsa, çok katlı da olmasa, Ankara'nın gelişini güzelleştirse, değil mi efendim? Oradaki belediyeler ne işe yarıyor yani?
3: Ya
0: bırak şimdi AK Parti'yi. Ben AK Parti ya da CHP ya da senin gibi herhangi bir partili değilim ki. Ankara'nın beni dinlemiyorsun. Beni dinlemiyorsun Oktay. Ankara'nın girişine orası yakışmıyor. Bir de efendim metro niye hala havalimanına gitmedi be?
3: İşte gitmedi.
0: Niye gitmiyor
3: gitmedi,
0: abi?
3: Niye gitmedi? Çünkü yani bu 2019'dan beri yani yapılacak işler bile yapılmadı. Biz hala da
0: 2019 diyorsun, son 7 yılı hiç hesaplamıyorsun.
3: 2019'dan beri yapılmadı. Şimdi ya beyefendi, ben gene söylüyorum, iktidarın, daha doğrusu devletin CHP'li belirlerde üstündeki tahkümlerini bir kaldırmış olsa da, bir serbest bıraksa.
0: İşte bak normal. işte evet. Bak burada da yalancısın. Bak Oktay, niye yalancısın? Hak edişten hepsi belediyelere veriliyor mu? Veriliyor. Belediyeler vergi alıyor mu? Alıyor. Ha, belediye başkanı gidip efendim Ulaştırma Bakanı'yla kaç defa oturdu, görüştü. Ya bu konuda bize siz de yardımcı olun. Beraber bir proje yürütelim. Bak burada
3: ortasında, kitabın ortasından konuşan birisi beyefendi.
0: Hadi Mansur canım Yavaş, sen de biz sen Mansur Yavaş'ı kaç senedir tanıyorsun?
3: Ben Beypazarı'ndan beri tanıyorum. Ben Ankara'da
0: ben Mansur Yavaş'ı 50 senedir tanıyorum. Bir dakika bekle, şimdi kötülemek için söylemiyorum. Beni dinle ya. Dinle.
3: Tabii ki.
0: Bırak şimdi Mansur Bey'i de. Bak burada bizim bir hastane vardı. Hastane. Çamsakura. Oranın yolunu belediye yapmadı. Onu bırak. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı baktı ki havalimanına da bunlar şeyi götürmeyecek İstanbul'da. 60 küsür kilometre efendim ray döşedi. Şimdi İstanbul Havalimanı'na şey gidiyor. Ne gidiyor? Metro gidiyor. İnşallah Ankara'da olur. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bak gene hükümete ya da işte tahakküm diyorsun. İstersen araştırabilirsin. Sen zeki bir çocuksun. Hak edişlerini alıyorlar mı, vergiyi alıyorlar mı, parayı nasıl değerlendiriyorlar, kazandıklarını hangi yolla harcıyorlar, bunları da bir söyleyelim. Mevzu parti söyleyeyim. Değil.
3: Son bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Şimdi ben vatandaş olarak benim gene söyleyeyim, Mansur Yavaş benim amcamın oğludur, babamın oğludur, İmamoğlu da benim babamın oğludur, İstanbul'da iyi kötü biliyorum. Şimdi biz buralara bir şeyler yapılmadıysa, hani havalimanına bir şeyler yapılmadıysa, biz bunu kime şikayet edeceğiz? Burada devletin bir el atıp da hani böyle böyle deyip iktidarı yönlendirme açısından bir şey yapıp da...
0: Siz belediye başkanı niye seçiyorsunuz?
3: Yok şunu demek
0: istiyorum. Yok, ben de sana şunu söyleyeyim. Oktay, belediye başkanını niye seçiyoruz bizi? Yani tamam, ulaşımda bize kolaylık sağlasın. Bize yollar yapsın, viyadükler yapsın, üst geçitler yapsın, değil mi?
3: Tamam, yanlış seçim yaptıysam hani devlet burada
0: hayda yaratırsa, oğlum bak gene devlet diyorsun. Bak ikide bir devlet diyorsun. Belediyelerin görevlerini devlete yüklüyorsun. Yapma Oktay. Aması yok Oktay. Biraz düşün, ondan sonra konuş, tamam mı? Çok politize olmuşsun. Çok bir partiye ben kendini rahm etmişsin. Olmaz öyle bir şey ya. Her şeyi hükümete yüklüyorsun ya.
3: Ben ama şimdiye kadar konuşmadım. Hiçbirisinde partiyle ilgili bir şey söylemedim.
0: Yahu sen bal gibi partilisin. Ben diyorum ki belediye başkanları, belediyeler bunu yapsa nasıl olur diyorum. Sen hükümet diyorsun. Hükümet o işleri yapacaksa belediye başkanları, belediyeler ne işe yarıyor?
3: Ben hakkımı korusun. Nasıl ki tavuk fiyatlarında bak el attı şak diye.
0: Hayda.
3: 59 lira düştü.
0: Oğlum nasıl tavuk fiyatlarıyla Oktay, tavuk fiyatlarıyla Ankara'nın yolu, metrosu, metrobüsü ile ne alakası var ya?
3: Ama yok ya, hani devlet el attı.
0: Ya aması yok ya. Sen diyorsun ki biz belediye başkanını seçtik ama bu işleri devlet yapsın. Oktay'cığım sana iyi akşamlar.
3: Yapmazsın,
0: çok bak çok etsin. Sakat. Yavrum bak çok sakat. Bak sen benden çok görüş küçüksün. Çok sakat bir görüş sahibisin. Bir ideoloji saplantın var. Sana iyi akşamlar diliyorum. Evet efendim, telefon hattımızda bir başka dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Tavuk meselesi, ticaret, etiket meselesi birebir efendim Ticaret Bakanlığı'nın uhdesine bağlı bakanlıkta el koydu kardeşim. Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Ben İstanbul'dan Arif. Şimdi İsrail'le başladınız herhalde ilk önce mevzulara. Şimdi İsrail'e takılan yanıyor dediniz. İsrail'e takılan yanmıyor. Amerika şu anda İsrail'e takıldı, yanıyor mu? Yanmıyor. Halen çocuklar ölüyor burada. Katil devlet halen çocukları her gün, en az 30 kişi şu anda Filistin'de ölüyor. Ölüyor. Biz de şimdi burada İstanbul'da, Ankara'da NATO'ya hazırlanıyoruz. Onlara, İsrail'e destek veren kişilere hizmet edeceğiz. Acaba...
0: Arif Bey, sen ne iş yapıyorsun? Mesleğin ne?
4: Bir dakika ben...
0: Bir dakika ben de sana bir şey söyleyeyim. Sen bir şey söylerken konuyu saptırdın. Amerika işin içinden çıkmıyor. İran'da masaya oturmuyorum diyor. Çok zor durumda. İşte, Filistin'de, İsrail'de Filistin katliam yaptı da İsrail ne yaptı? Yani Gazze'yi işgal mi etti? Eline bir şey mi geçti? Bak orada bir avuç insan direniyor, orada duruyor. Katliamlar yaptı. O katliamları kınayalım. Efendim ama Amerika efendim pişman değil. Amerika efendim iyi oldu buraya geldi. Şeyi destekliyor falan, orada bir şey yok diyorsunuz. Bir şey var. İran diyor ki ben seninle savaşacağım diyor. Bak ya masaya oturacaksınız, beraber oturacağız, konuşacağız, bu işi halledeceğiz. Yoksa ben seninle savaşacağım diyor. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kuttul Ammare denen bir zafer var. Bu coğrafyanın insanların yaptığı bir zafer. Kime karşı? İngilizlere karşı. General Townsend, orduların başındaki Townsend, burada kaldı, İstanbul'da kaldı, esir kaldı. Gerçi iyi muamele ettiler ama esir kaldı. Ondan sonra Amerika'nın tökezlediği, emperyalistlerin tökezlediği bir noktadır İran saldırısı. Onun için ben onun için söyledim. İsrail'in kuyruğuna takılan kendini doğrultamıyor. Geçmişte yine İngilizlerin teşvikiyle Yunan ne yaptı? Ta Uşak'a kadar geldi, Ankara'ya kadar takıldı. Ne oldu sonra? Gerisin geri gitmek zorunda kaldı. Kayıplar vererek gitti. Onu hatırlattım. Çok teşekkür ederim Arif Bey.
4: Ben tam derdimi anlatamadım ki
0: ya
4: sana
0: ya. Sen derdini çok iyi anlattın. Biz de seni anladık ya. İyi günler diliyorum sana Arif Bey. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var mı? Hemen alalım efendim. Buyurun.
5: Alo.
0: Buyurun efendim.
5: Kayseri'den Bekir, nasılsınız?
0: Bekir Bey sağ olun. Siz nasılsınız efendim?
5: Ben deyim sağ olun. Teşekkürler.
0: Allah iyilikler versin efendim.
5: Ya şimdi Oktay Bey şimdi sürekli devlet diyor da, o zaman biz belediyeleri niye seçiyoruz? Yani belediye yol yapmayacaksa, su getirmeyecekse, hani
0: bu metro halka, değil mi yani? Metro yapmayacaksa devlet diyor.
5: O zaman onlar şimdi zaten hizmet yapmak için gelmiyor ki. Hizmeti engellemek için geliyor. Paralar yemek için geliyor. Belediyenin parasını, ayrılan paranı sanatçılara veriyorlar. İşte mesela atıyorum 1 milyonsa 15 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 60 milyon gösteriyor. Evet. Onlara veriyor. Hani yiyorlar kendileri alem, zevkle, sefada.
0: Belediye yok abi. Millet belediyeleri unuttu. Herkes devletten bekliyor. Devlet, evet.
5: O zaman ne gerek var?
0: Belediyeleri niye seçelim? Valiler belediye başkanlığı yapsın, devam etsin.
5: Öyle yani. Tabii o zaman canım. Devlet niye belediyelere şey yapıyor, para veriyor o zaman?
0: Evet.
5: Ne yapıyor devlet, belediye bu paraları?
0: Evet.
5: Ne yapıyor o zaman? Yani Oktay Bey sürekli hani şey devlete takmış durumda.
0: Devlete takmış tabii ya. Ankara'nın girişi abi mezbelelikti. Evet. Orada bir sürü temizlik yapıldı ama ancak yapıldı yani. Orada Ulus'ta park yapıldı. Orada evet. Farklı şeyler taşındı, yenilendi ama buna rağmen hakikaten Ankara'ya yakışmayan bir görsel, bir görüntü var.
5: Ben de Ankara'da kaldım böyle 20 yıl da.
0: Ya iyi de mesela bizim burada Bahçeli Evler Belediye Başkanı var. Fatih Belediye Başkanı. Evet. Ya evet. Adamlar bir dönüşüm yapıyorlar, bir konut yaptırıyorlar, yapıyorlar. Hükümet de devlet de yardımcı oluyor. Yapın projelerinizi, oralara bir giriş, şöyle Ankara'nın bir girişi bir güzelleşsin abim ya.
5: Ya bak şimdi mesela bizim Kayseri'de de öyle. Belediye başkanı mesela yolu yapıyor. Hatta okul bile yapıyorlar. Hani tabii su canım. Getiriyorlar.
0: Evet.
5: İşte kentsel dönüşümü yapıyorlar.
0: Kentsel dönüşüm çok mühim.
5: Evet. Yani yapmadıkları bir şey yok ki. Yani her şeyi yapıyorlar. Metroydu işte. Tramvaydı hepsini yapıyor. Hani bunlar o zaman bunları yapmayacaksa.
0: Devlet abi. Belediye başkanı vazifesini yapmıyor. Durakta evet. Bekleyen, o gelmeyen otobüsü bekleyen vatandaş devlet diyor. Ya devlet. Ya sen bu otobüsün üzerinde yazıyor. Bak İBB diyor. Aynen. Dedim birisine. Tabii geçiyordum. Bak burada İBB yazıyor otobüsün üstünde.
5: Evet.
0: Ama öyle de ama yani devlet bir el atsın. Devlete sen yetki vermemişsin ki. Sen gitmişsin bir belediye başkanı seçmişsin. Belediye başkanı da sana otobüs göndermiyor.
5: Adam mesela İmamoğlu tuttu.
0: Ha?
5: İngiltere'de gitti 10 milyon dolara şey aldı. Göya Fatih Mehmet Sultan'ın portresini aldı. Neymiş? Orijinalmiş. Orijinal falan da diye. FETÖ'cüler bunlara işte orijinal diye verdi. Göya kimse bir şey demez hani Fatih Sultan Mehmet'in parası portresi diye. Adamlar FETÖ'ye kaynak aktarıyor oradan o yani onu,
0: ya onu alacağını... Kemal Bey deseydi söyledi.
5: Evet.
0: FETÖ bu işin içinde FETÖ var
5: evet,
0: dedi.
5: Aynen
0: FETÖ
5: yani.
0: Projesi gibi bir şeyler söyledi bakalım.
5: Ya zaten yani. Bunlar FETÖ'nün yeni lideri yani İmamoğlu olsun. Ben
0: anladım,
5: bir de bir şey
0: yani,
5: söyleyeyim. Ya, bu,
0: Bekir evet. Bey evet.
5: Ben bir son bir şey söyleyeyim. Bu,
0: buyurun efendim.
5: Ya bu parkları tamam güzel yapıyorlar belediyeler. Hmm. Çok güzel hani ben mesela aileler önceden bir ara hep o parkların etrafında oturan aileler geliyordu. Güzel çocuklarla beraber hani eğleniyordu, oturuyordu, çay yapıyorlardı işte çekirdek şubu bir şeyler yapıp yiyorlardı. Ama ya parklar o kadar kötü oldu ki şimdi. Mesela bizim Kayseri'de ben böyle ünlü parklar var. Burada şimdi hiç aileler oturamıyor artık. Hep böyle özellikle akşamları böyle gençler işte orayı işgal etmiş. Kadın satmadan tutun da alkol.
0: Tövbe tövbe ne diyorsun abi sen ya?
5: Yani
0: bunlar Kayseri'de mi oluyor?
5: Ya bütün parklarda var yani sadece Kayseri'de de değil.
0: Bak birisi bir mail attı sen parka girdin Güngören'de evet. Çok güzel bir park yaptılar.
5: Evet.
0: Ama o Güngören'de parkın hemen dibinde bir yol geçiyor. Çitleme de yapılmış gerçi korunaklı.
5: Evet.
0: Orada senin dediğin gibi gruplar toplanıyor, pizeniyor abi. Güngören aynen. Belediyesi'nde yani.
5: Evet,
0: o
5: evet.
0: Parkın dibinde maalesef. Yani bir mekanların şeyi oldu ya da neyse alkol alanları.
5: Yani bu sadece Kayseri'de değil yani bu bütün.
0: Tabii birçok yerde var yani. Bunlara dikkat etmek
5: ya,
0: lazım.
5: Ya bunlar ya mesela geçen gün iki gün önce bir tane mesela bizim Kayseri'de o parkın birinde bir bıçaklama olayı oldu mesela.
0: Tabii.
5: Yani çok böyle bıçaklama olayı böyle alkollü.
0: Şöyle alkol çünkü Bekir Bey şişedeki gibi durmuyor. Yani bak arkadaş hala yazıyor Güngören'deki o parkın dibinden
5: evet,
0: geçen
5: evet.
0: Yolun kenarında akşam saatlerinde. Hı-hı. Adam diyor ayakta duramıyor diyor öyle devam ediyor.
5: Aynen yani.
0: Şimdi
5: çok
0: neden biliyor musun?
5: Yani.
0: Oralar gençlere de insanlar merak ediyor gidiyor katılıyor. Hı-hı. Bir şekilde öyle bir alışkanlık meydana getiriyorlar.
5: Yani,
0: evet zararları kendilerine ama bunları evet. Bir de tedavi etmek lazım yardımcı
5: ya, aileler yapıyoruz. Oturamıyor hani artık parklar gençlere kaldı hani hep kavga gürültü.
0: Doğru söylüyorsun.
5: Kötülük var ya. Bunlar aslında bir çözüm gelmesi lazım. Bence. Çok kötü ya.
0: Çok güzel efendim. Belediyeler görevlerini evet. Yapsınlar. Hangi
5: İnşallah
0: parti
5: yapmıyorlar işte. Aynen tamam. Aynen.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Kayseri'ye sevgiler, selamlar efendim. Evet telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim. Evet.
6: Alo.
0: Buyurun.
6: Kolay gelsin efendim. Ben Fikret. İyi yayınlar diliyorum.
0: Fikret Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Sizi dinliyoruz.
6: Şimdi iki konuda bir fikrimi ileteyim de.
0: Buyurun.
6: Birincisi bir önceki kişi vardı Oktay Bey yanılmıyorsam.
0: Evet.
6: Devlet diyor ya her şeyi devletten bekliyoruz falan diye. Hmm. Yani bu aslında zeki dediniz siz Oktay Bey için ama bunlar zeki insanlar değil bence.
0: Akıllı hatta, değil zeki hatta, oldukları için yanılıyorlar.
6: Değil, evet. Yani bunlar boş yapan bunun yanı sıra işte ortalığı farklı yani yönlendirmelere götürmek isteyen
0: tabii.
6: Kişiler. Evet. Bunlar aslında bilinçli yapıyorlar
0: tabii,
6: yani
0: tabii.
6: Bunlar hiç zeki değil. Çünkü şunu söyleyeyim.
0: Akıllı olsa bu şekilde takılmaz yani.
6: Konuşmaz.
0: Şehrin ortasındaki olumsuzlukları hükümet devlet demez yani. Belediye başkanı var.
6: Koskoca belediye var. Belediye encümeni var, meclis üyeleri var, bir sürü. İlçe
0: belediyeleri
6: akıtılıyor.
0: Var.
6: Bütçe akıtılıyor oraya.
0: Evet.
6: Ha, doğru olan o akıtılan bütçeyi doğru yollarda, doğru yerlerde kullanmak.
0: Evet.
6: Bir de şunu söyleyeyim, yani otobüs duraklarında bekleyen, otobüs gelmediği zaman devleti suçlamıyor, inanın. Yani ben İstanbul'dan da, Bursa'dan da, İzmir'den de biliyorum. Hep belediye diyor. Yani insanların bizim akıllı zaten. Onda
0: ben dek geldim. Bakın geçen hafta dek geldim. Adamın birisi bunalmış. Bir Arnavutköy'e gidecek falan. Metrodan indim, yukarı doğru gidiyorum. Yakın ev. Baktım konuşuyor 3-5 kişi. Abi dedi, bak görüyorsun dedi falan işte, bize bir otobüs falan da şey yapmıyor ya bu hükümet falan gibi. Kendi aralarında konuşuyorlar. Otobüsün birisi geldi, dedim bak otobüsün üzerinde ne yazıyor? İBB yazıyor dedim. Devlet ya da hükümet demiyor falan. Neyse ufladılar pufladılar gittiler, ama böyle düşünenler de var yani.
6: Yani ama onların çoğunluğu da Atatürk Bey yanlı kişiler, ben size söyleyeyim yani.
0: İşte bir şey söylüyor yanlı, işte yanlı. Deminki yani, Oktay mantığıyla.
6: Evet yani bilinçli yapıyor. Ben bir noktada da fikrimi belirtim, hemen çekeceğim.
0: Buyurun tabii efendim.
6: Şimdi hep derlerdi ya, Cumhur İttifakı'na oy verenler kemiktir, sorgulamazlar, şunu yapmaz bunu yapmaz. Aksine bakın, CHP iktidarına oy verenler, özür dilerim iktidar demiyorum, CHP partisine ya da oluşuma oy verenler aslında kemik. Hiç sorgulamazlar. Çünkü AK Parti ve MHP, yani Cumhur İttifakı'na oy verenler kişiler aslında çok sorgulayan insanlardır, değerlendiren insanlardır. Olumluyu, olumsuzu ve devletin yanında olan kişilerdir. Ha, ben tabii şunu tenzih ediyorum, bütün CHP'liler böyle midir? Değil, ha sakın ha. Böyle bir şey
0: tabii, evet.
6: Diyemem, mümkün değil diyemem. Çok akıllı, iyi insanlar da vardır, olumlu düşünenler de vardır.
0: Akıllı mutlaka. İnsanlar.
6: Mutlaka vardır, evet. Mutlaka vardır.
0: Zeki olmak başka bir şey, olmak başka bir şey. Evet.
6: Aynen, evet. Ben akıllı olmayı tercih ederim.
0: Aklı selim. Peki efendim, çok teşekkür ederim, sağ olun.
6: İyi yayınlar.
0: İyi günler diliyorum efendim. Efendim reklama gidiyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Kısa bir reklam arası.
7: Burası TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.
9: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Bir dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
4: Alo.
3: Buyurun efendim.
4: Merhaba Ataullah Bey.
3: Müberra Hanım merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
4: İyi günler ya, bu programın adını değiştirelim ya.
3: Ne erkekler, diyelim efendim programa?
4: Erkekler altın günü yapalım da birer erkek altın yapalım bari erkekler.
3: Altın günü hanımlara ait değil miydi efendim?
4: Hanımlara ait ama yani bu kadar sohbet. Ya bu burada da geçerli olsun, altın günü olsun bu programın.
3: Değil mi? Altın günü. Erkeklere altın günü programı.
4: Evet.
3: Ya hanımlar da niye aramıyor? Ben de yani ben tacip ediyorum. Dün neyse bir seri hanımefendi aradı da ama yani dediğiniz gibi hanımlar da katılsın canım.
4: Ya hanımlar da katılsın. Şimdi belediyelerin görevi ücretsiz konser vermek değil.
3: Evet.
4: Bu belediye vergi alıyor mu?
3: Evet.
4: Atık su parası alıyor mu?
3: Alıyor.
4: Suya, elektriğe, doğalgaza zam yapıyor mu?
3: Evet.
4: Yapıyor. E bu paralar nereye gidiyor? Bizim Balıkesir Altınoluk'un yolları çakıl çukul.
3: Buyur.
4: Yani buradan Balıkesir Belediyesi'ne sesleniyorum.
3: Yolların, bir asfalt dökün ya, ne olursunuz.
4: Yani asfalt yerler de var, çakıl çukul. Yani bazen millet oldu muydu, kalabalıklaştı mıydı, kanalizasyondan kokular geliyor. Bunları temizlemesi lazım. Sen kalkıyorsun, Nazım Hikmet'in bilmem yıl dönümü, tamam Nazım Hikmet çok değerli bir insan, Allah rahmet eylesin. Ya sen halka konser veriyorsun ücretsiz. Elektriğe, otobüse, suya zam yapıyorsun. Hmm. Ondan sonra ne oluyor? Herkes hükümete yükleniyor. Olmaz ki.
3: Evet. Yalnız elektrik belediyelere değil de diğer dedikler
4: tamam,
3: doğru. Ulaşım, su, evet, evet.
4: Özür dilerim evet. Ama su da İSKİ'ye ait herhalde.
3: Tabii yani sulara, evet. Belediyelerimiz tabii vatandaşına temiz su bulmak ve su getirmek zorundadır. Bu konuda projeler yapmak zorundadır.
4: Yani şimdi sen bunları yapmıyorsun. Her şey de devletten beklenilmez ki. Devlet de yaptı. Ben parti tutmuyorum.
3: Evet.
4: Metro yaptı. Yani trenler birdenbire hareket ediyordu.
3: Evet.
4: Yani trenlere binmek çok zor oluyordu. Ama doğru. Şimdi öyle mi? İnenler, evet. Binenler.
3: Evet. Herkes görevini yapsa diyorsunuz, üstüne düşeni yapsa müthiş bir ahenk olur, güzellik
4: evet,
3: olur.
4: Yani
3: ama yani bazen dikkatlerden kaçırıyoruz. İşte açıyor herif telefon, diyor ki ya evet. Ama devletimiz, ya devlet ne yapsın? Senin değil mi yani ulusun girişi, Ankara'nın girişi ya. Belediyelerin işleri bunlar ya. Evet.
4: Gece kondu mu var? Yıktır ya. Kardeşim sen.
3: Evet. Orada kentsel dönüşüm başlat. Vatandaşa yardımcı ol. Tabii ya.
4: Öyle ya. Ha devlet de sana destek verirse verir.
3: Veriyor zaten. Ha işte bizim evet. Bu Bahçeli Evler Belediye Başkanı Türkiye'de şimdi bir numara gibi. Doktor neydi? Doktor Bahadır Bey.
4: Evet.
3: Koskoca o şeyi valla semt, daha doğrusu ilçeyi dönüştürmeye başladı yani. Yarısı yani, bizden, yarısı devletten şeyiyle tabii.
4: Tabii öyle olması
3: kira lazım. Kira ödüyorlar, evet, yarısını karşılıyorlar, evet.
4: Devletten de destek görmesi lazım tabii. Yetişemediği yere.
3: Evet.
4: Devlet destekler. Ne güzel metrolar, bak şimdi bilmem nereden nereye bilmiyorum, unuttum şimdi.
3: Tabii.
4: Hızlı tren yapılıyor.
3: Tabii buradan iki telliden bir biniyorsun, şeye gidiyorsun, havalimanına, İstanbul Havalimanı'na. Ondan sonra dediğiniz gibi bir başka hızlı tren daha İstanbul'dan kalkacak, devam edecek, Ankara'ya gidecek. Oradan Anadolu'nun işlerine evet. Doğru devam ediliyor. Bunları tabii ki Ulaştırma Bakanlığı'nın görevidir, şehrin dışındakiler. Evet.
4: Evet, şimdi mesela biz trene biniyoruz, Florya'ya kadar gidiyoruz.
3: Tabii. Evet. Peki efendim.
4: Ben söyleyeceklerim
3: çok
4: bu kadar.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.
3: İyi günler diliyorum efendim. Evet, sevgili... buyurunuz efendim. Alo.
1: Alo, iyi günler.
3: İyi günler efendim, hoş geldiniz.
1: Sivas'tan Kaya Özkale, görme engelliyim.
3: Kaya Bey hoş geldiniz, iyi günler diliyorum size efendim.
1: Eyvallah, Abdullah Bey, teşekkür ederim.
3: Abi Sivas'ta var mı hızlı tren, geldi mi Sivas'a?
1: Yok, daha geldi. geldi.
3: Erzincanlar ve Erzurumlar bekliyor abi.
1: Geldi, Allah'a şükür de. Şu az önceki Oktay Bey'e saçmaladı durdu biliyorum.
3: Tabii.
1: Ya belediyeler ne işe yarıyor? Ben anlamadığım nokta o yani. Belediyeler ne işe yarıyor?
3: Ya belediyelerin şehir içerisinde hizmet üretmeleri lazım. Vatandaşların, hemşerilerin hayatını kolaylaştırmaları lazım efendim.
1: Aynen öyle abim ya. Yani insan bu kadar ben bilmiyorum, nankörlük yapmaması lazım
3: tabii
1: ya.
3: Canım. Yani Bend Deresi'nde varsa iyi olmayan bir tablo, oraya belediyenin dokunması lazım abi.
1: Biri İstanbul'u batırdı bundan sonra. Biri Ankara'ya konserlere para dağıtmaktan eli çekmedi ki hizmetlere.
3: Evet.
1: Bir yağmur yaşması Ankara'mızın halini görüyor yani, duyuyor. Hmm. Televizyonlarda duyuyor ya.
3: Evet.
1: İnsan bu kadar nankör olamaz ya. Bu kadar nankör olamaz ya.
3: Evet. Belediyelerin yaptığı hizmetler vardır abi. Hükümetin, aynen, Ulaştırma abi, Bakanlığı'nın, diğer bakanların yaptığı işler vardır. Herkes görevini bilse, yapsa, biliyorlar zaten. Herkes görevini yapsa, üzerine düşeni yapsa, gayret etse hakikaten gülistan olur ortalık ya.
1: Aynen öyle abim, aynen öyle.
3: Paslamamak lazım abi.
1: Yağmur yağsa devletten biliyorlar. Fırtına çıksa devletten biliyorlar. Rüzgar çıksa devletten biliyorlar. Allah bilmedi. Deprem olsa devletten biliyorlar. Bu devlet ne yapacak daha ya bu millete ya?
3: Devlet yaptı işte 11 vilayette abi. 500 yani bin abi, konut ya, yaptı. Ya. 500 bin konut.
1: Dile kolay abi. Ya. Dile kolay yani. Bu altından kalkılacak bir şey değildi yine. Evet. Allah razı olsun devletimizden. Ya.
3: Amin. Zeval vermesin.
1: Allah devletimize zeval vermesin yani. Allah bin kere razı olsun devletimizden ya.
3: Peki efendim. Çok tamam, teşekkür abi. Ederiz efendim. İyi günler diliyoruz Sivas'a. Efendim buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam Osman Bey.
5: Ersan Şen hocamıza, muhterem hocamıza bir ilham vermiş olmalıyız ki belediyelerin kapanmasından filan bahseden bir konuşma serdetmiş kendileri efendim.
3: Yani belediyeler baktı bir iş yapmıyor artık. Ya bunlar bir iş yapmıyorlar. Kapatın gitsin, vali baksın şehre.
5: Biz bunları ne zamandan beri söylüyoruz?
3: 10 senedir söylüyorsun. 10 sene.
5: 10 sene oldu değil mi?
3: Oldu tabii ya.
5: Yani dahası var yani. Bir tek belediyelerle alakalı da değil. Evet. Daha tafsilatlı bilgilerimiz var. Bizim sosyal medya sayfamızda bu izahatlar, açıklamalar tabii. Geniş bir şekilde zaten mevcut. Evet. Efendim herhangi bir telif falan istemiyoruz.
3: Evet. Abi akıldan üstündür işte. Düşüneceksiniz, proje üreteceksiniz. Senin projen de bu. Yani her şeyi devletleştirmek. Evelallah abi.
5: Yani devlet değiştirmek derken
3: yani, her şeyin
5: işlerin sahibi elbette devlet. Yani böyle olunca ne oluyor?
3: Tabii.
5: Mesela,
3: abi devlet hepimize lazım tabii.
5: Belediyenin bir şube müdürü 400 bin liralık 2 yıl önce bir evde oturur kirası. Buna herhangi bir açıklama gelmiyor.
3: Gelmez.
5: Neden gelmiyor?
3: Ne bileyim abi, baksana şimdi hakim soruyor. Diyor ki yani uyuşturucu, fuhuş soruşturmasında şok bir gelişme yaşanıyor. Mağdurlar İmamoğlu'nun A takımını işaret ediyor. A takımının başında kim var? Sağ kolu Ongun var. Ongun cevap vermiyor abi. Başka bir şey anlatıyor.
5: İmamoğlu
3: kızlar
5: da
3: şikayetçi var. Abi ya.
5: Ya cevap veren yok.
3: Yok abi. Ortada şimdi kaldı kızlar abi. Niye gülüyorsun? Öyle yani. Şimdi ben bu manşet yolsuzluk sorununa cevap yok. Çok çarpıcı değil. Kızlar ortada kaldı diye yazsalar abi. Yani daha anlaşılır. Ya kızlar nasıl ortada kaldı? Namus lan kadını bir sahip çıkalım. Olur mu öyle ortada falan? Olmaz lan falan diyen bir sürü insan çıkar abi.
5: Efendim işte geçmediğim köprünün parasını ben ödüyorum diye bir söz vardı malum. Bu ara fazla konuşulmuyor. Evet. Öteki de dese ki ben yemediğim şeftalinin parasını ödüyorum. O ne olacak?
3: Bir de o var abi.
5: Öyle değil mi?
3: Tabii.
5: Bu yani kestaneler...
3: Sen o köprüden geçmiyorsun ama o köprüden sana 10 geliyor. Ekmek oluyor, sofrana geliyor. Adam diyor ki ben o köprüden hiç geçmiyorum.
5: Oradan da geliyor abi.
3: Tabii.
5: Yani bütün bunlar yokken nüfus gene bir şekilde kendi mecra içinde artıyordu, azalıyordu. Yani insan hayatı ekosistem için, ekosistem demeyelim, ekosistem değil, şimdi başka manalar yüklemiyorum.
3: Lütfen efendim, yani.
5: Yani şimdi bu şekilde böyle ayrıntılar, şunlar bunlar halkın önüne geldiği vakit insanlar bilmediği bir şey mi öğrendiler? Nüfus gene artıyor, gene hayat devam ediyor, insanların aile yaşantıları bilmem ne falan.
3: Devam ediyor, nüfus azalıyor. Bence gelecekte böyle giderse Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi bu abi.
5: Mutlaka,
3: Cumhuriyetlerinden işte akraba milletlerden bence şey yapacağız abi, transfer yapacağız artık.
5: Ondan sonra milli takımın yarısı artık Afrika'dan, gerçi onlar da bizim kardeşimiz.
3: Tabii.
5: Dünya Kupası da zaten bu gidişle kalkacak. Yerine Afrika Uluslar Kupası falan herhalde.
3: Uluslar arasını Almanya'yı nasıl elediler? Zenci çocuklar tabii abi.
5: Şimdi Almanya'nın fakirleri bir şekilde Almanya'yı kurtaramadı.
3: Evet.
5: Afrika'nın fakirleri Almanya'yı ezdi geçti.
3: Bravo.
5: Bilmem yani bunlar yaşanıyor.
3: Evet.
5: Ve daha da yaşanacak.
3: Evet.
5: Alman mazlumunun çıkarı haste haste. Yani bir şu İmamoğlu diyenler sabahleyin işte dediğim gibi malum kanallara falan şöyle bakıyorum ediyorum. Yani üstünü örtmek için, yalan söylemek için kanter içine kalıyorlar, mahvoluyorlar, sesleri kesiliyor, olmuyor, kahkaha atıyorlar bilmem ne yalandan. Hani ne diyeceklerini ya kendinize bu kadar zulmetmeyin. Sayın moderatör ve çok bilen o konuklar, boşuna uğraşmayın yani.
3: Peki efendim.
5: Örtmek mümkün olmadı bugüne kadar.
3: Çok teşekkür ederiz Osman Bey, iyi günler diliyorum efendim size. Sağ olun. Efendim telefon hattımızda bir başka dinleyicimiz daha var, buyurunuz efendim.
6: Selamünaleyküm, hayırlı günler atalım.
3: Aleykümselam efendim. Hayırlı günler diliyorum. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
6: Acı Kabak hocam.
3: Merhaba efendim.
6: Merhaba.
3: Ahmet Bey'di değil mi efendim?
6: Evet, Ahmet Acı Kabak.
3: Anladım efendim. Peki buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz.
6: Şimdi atalım bir iki meseleye değineceğiz de.
3: Tabii.
6: Birinci mesele bizimle alakalı değil. Şimdi sabah maaşa vurduk. Besmele'ye çektik. Yola gidiyoruz. Ya düşündüm diyorum ki. Ya bu telefona katılıyoruz. Biriyle konuşuyoruz. Atollah Bey diye biriyle. Ya bu adam nasıl biri? Bir tanışalım. Bir
3: çok kötü kalana. Abi. Çok. Çekilmeyen birisi. Çok kötü bir
6: abi. Yok abi.
3: Herkesi dinliyor ama kimse onu dinlemiyor abi.
6: Evet, yok abi, dinliyorsunuz. Biz de dinliyoruz.
3: Allah razı olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Biz de sesinizi duymakla çok memnun oluyoruz.
6: Allah razı olsun.
3: Çünkü gerçekten... ben konuşuyorum ya burada, işte konuşuyoruz karşılıklı. O daha hoş oluyor. Programı zenginleştiriyor. Sizi bu arada duymayınca üzülüyorum. Ya acaba onlar ne diyecekti falan. Ama sizin böyle katılımlarınız güzel oluyor abi.
6: Abi ekseriyet ben dinliyorum. Yolda olduğum için bazen şebeke sorunu yaşadığımız yerler oluyor.
3: Tabii olur.
6: Yani katılamıyorum çünkü doğru. Kesilmesin diye.
3: Hı-hı.
6: Ondan sonra ama ekseriyet bilin ki bu fakir dinliyor sizi her gün.
3: Allah razı olsun.
6: Başka. Her gün de biz de yoldayız zaten.
3: Tabii.
6: Gerçekten yolun bittiğini biliyoruz. Ya ben şarkı dinlemiyorum, radyo açmıyorum. Gerçekten dinlemiyorum. Kafam şişiyor. Ama tek sizi dinliyorum ve de mutlu oluyoruz. Fikir satıyoruz en azından yani.
3: Tabii. Bir fikir sahibi oluyoruz. Fikirler bazen çarpışıyor. Fikirler çarpışınca da abi güzel şeyler çıkıyor ortaya.
6: Yani yorumlar aklımızın yettiği kadar.
3: Tabii canım.
6: Kadar bir şeyler söylemeye çalışıyoruz.
3: Sağ olun efendim. Tabii.
6: Şimdi ben de sizin baktım internetten. Dedim Ata abi nasıl biri bakayım dedim şöyle. Resimden sizi gördüm. Dedim iyi tanıştık. En azından karşıdan bir ses geliyor ama kimle konuşuyoruz?
3: Kim lan bu falan? Evet.
6: Ondan sonra maşallah.
3: İnsan merak eder biliyor musunuz? Yani radyoda işte o merak var. Bazen şimdi tabii internet şu bu sayfamız var. Merak edenler bakıyor görüyordu. Ama eskiden mesela biz radyo dinleyicileri, ben de iyi bir radyo dinleyicisiyim, merak ederdim. Ya acaba bu adam ya da bu spiker, bu hanımefendi nasıl birisi, program sunuyorlar ya.
6: Sesin sahibi kim?
3: Ha, insan merak ediyor işte. Radyonun böyle bir gizemi var abi.
6: Biz de işte o gizeme kapıldık. Gerçekten ben karşımda dedim bakayım bakayım Atı abim resmine. Hakikaten de genç, dinamik, Rabbimiz sağ da afiyet, hayırlı günler olsun diyorum abi. Diğer meselemiz de hani Demirel'e sormuşlar, kitap yazıyormuş Demirel de bir ara yazacağım demiş. Demişler efendim konu mesele ne hakkında olacak? Demiş mesele mühim değil, kitap kalın olacak demiş. Demirel de onun da kaçamak lafları, hazır cevapları vardı ya.
3: Evet.
6: Şimdi bizim de meselemiz...
3: Süleyman Bey çok konuşurdu. Yani evet. İyi bir hatipti. Biz de hepimiz dinlemeye giderdik. Ya Süleyman Bey gelmiş tabii. İşte konuşuyor. Vay be falan, bizi heyecanlandıran, dalgalandıran şeyler olurdu. Giderdik. Mesela biri sorardı. Ne dedi Süleyman Bey? Efendim çok muhteşem konuştu. Neler demedi ki? Yahu ne dedi falan, şey birbirlerimize bakardık. Ne demişti lan, aklında bir şey var mı diye. Yani şey bizde tabii o anda böyle...
6: Demagoji gibi bir şey.
3: Ha yani çekmiş gitmiş, bizde bir şey kalmamış. Bizi etkileyen bir şey. Evet ama benzin var da biz mi içtik mesela, buna benzer böyle bazı şeyleri insanın aklında kalıyor.
6: Bu kadar...
3: mesela dün dündür, bugün bugündür gibi falan.
6: Evet, dündür, bugün bugündür. Evet. Bayağı böyle bir meşhur sözleri vardır yani.
3: Evet.
6: Şimdi öbür mesele gelecek olursa, yani arkadaşımız hep ben devlet derken bunlar atar mı? Hükümete yükleniyorlar. Devlette tabii bunların canım. Bir ilgisi alakası yok yani, devlet. Yani aba altından sopa göstermek gibi bir şey oluyor. Kardeşim yani dediğin gibi belediye ne istersen o zaman Mansur Bey'e sor bakalım. Oraya iki tane kule diktin. Neyin nesi abi, bunun bir hesabını ver bakalım. Sen onu bir sor bakalım Mansur
3: evet.
6: Bey'e.
3: Evet.
6: İki tane Eyfel Kulesi ne işe yarıyor? Hani merdiveni de yok ki, çıkalım Ankara'yı izleyelim hesabı olsun yani. Kalkmışsın sen. Ben abi İstanbul'da bu Ekrem İmamoğlu'nun harfiyat döktüğü metroların betondan döktük abi. Dudullu Bostancı,
3: evet.
6: Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli, buralarda bizim emeklerimiz çoktur abi. Sabahlara kadar biz beton döktük Kadir Bey'in zamanında.
3: Gece mi çalışıyordunuz abi?
6: Gece de çalışıyorduk, gündüz de çalışıyorduk. 7-24 beton döküyordu abi, hiç betonumuz durmuyordu.
3: Bir an önce bitsin.
6: Bir an önce bitsin diye çok hızlı, muammalı bir çalışma vardı gerçekten. Yani şimdi bunlar ne yaptınız abi? Şimdi Kadir Bey rahmetli olduktan sonra adamlar geçtiler buraya. Abi sen kalan yeri bitirmedin ve rahmetlinin yaptığıyla övünüyorsun. Metro açtın. Neyi açtın abi sen? Hangi, kaç kilometre yol açtın? Bunlar ne oluyor? Bundan ki hep demagoji, fasafiso. Bunlar abi, bu tipler, bu zihniyetler. Yani bu hükümet ağzıyla da kuş tutsa, bunlara yağıtır, baldasarsa abi, bunlar bu hükümet düşmediği müddetçe bunlar konuşmaya devam edecekler. Allah muhafaza etsin. Rabbim onlara fırsat vermesin. Ben onu diyorum. Zamanında gördük, yaşadık. Neler çektiğimizi, hastaneleri. Biz gece 4'lerde atam 3 kişi hastaneye giderdik Sivas'ta. Birimiz ilaç kuyruğuna, birimiz sıra kuyruğuna, birimiz de doktorun sırasında. Yani aşağı iniyorduk sigorta hastanesinin zemin katına. İnsanlar
3: o ne ki abi, o ne ki, ben hastanede arkadaşımı kaçırdım 2. katta. Ulan herif çarşafları iyi bağlamamış, düştü. Bu defa bileğini kırdı. Gene acile girdik. Hayda ne anladık ya, sen ne işin var diyor birisi. Birisi ya diyor ki abi, oğlum ya, senin ne işin var dışarıda? Efendim diyor, camdan bakıyordum düştüm falan. Halbuki iyi bir fatura geldi diyemedik abi. Çocuğu, arkadaşımızı kaçıracağız yani. Ne yapalım? Allah kabul abi, etmesin yani. Öyle
6: ya işte, yani yapılan hizmeti göreceksin. Tabii. Nankörlük yapmayacaksın. Bunları söylediğin zaman da abi yapacak. Abi yapacak da siz niye yapmadınız?
3: Peki efendim.
6: 80 senedir, 90 senedir siz abi, niye yapmadınız?
3: Kavga aynı ettik abi, kavga fırsatta ettik. Kendi aramızda kavga ettik. Hala bugün o kavgaları gündemde tutmak ya da o kavgaları gündeme getirip böyle Türkiye'nin enerjisini bitirenler var da bereket versin, kimse uymuyor yani. Herkes işine bakıyor da öyle ortada kalıyor o kavgalar.
6: Evet abi, önceden hükümet kurmak için koalisyonlar oluşturulurdu.
3: Tabii.
6: Şimdi hükümet yıkmak için koalisyon oluşturuluyor.
3: Maalesef.
6: Yani böyle bir duruma geldik. Yani
3: öf ne dedin ama ya. Şimdi hükümet yıkmak için bir araya geliyorlar. Eskiden hükümet kurmak için bir araya geliyorlardı. Abi öyle neler dedin? Abi. Bence manşet bu, tarihi söz bu olsun. İlk defa senden de duyuyoruz nezih bir cümle. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
6: Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun.
3: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Alo, selamünaleyküm.
3: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar efendim.
7: Ben Memiş Erdem.
3: Memiş Bey, hoş geldin.
7: Teşekkür ederim.
3: Abi sesin bugün bomba gibi maşallah.
7: Evet, evet.
3: Aman üşütmeyelim çünkü havalar sıcak ya, terleme evet, şu bu falan.
7: Evet.
3: Pek dışarı çıkma, evet, çok güzel geliyor sesin.
7: Evet abi, size teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
3: Biz de teşekkür ediyoruz. Sizden saygılar sonrası, bizden.
7: Sizden sonrası da Müberra Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum.
3: Ona Müberra Hanım efsane değil mi efendim?
7: Evet, evet.
3: Çok, hanımefendi, evet.
7: Konuşması da çok mükemmel bir şey.
3: Tabii.
7: Mükemmel konuşuyor, resmi konuşuyor.
3: Tabii.
7: Acaba o da bizim gibi herhalde tam...
3: Öyle değil. Öyle, evet, o da rahatsız.
7: Atallah Bey, sizden şunu duyurmamı istiyorum.
3: Buyurunuz efendim.
7: Bizim Büyükşehir Belediye Reisi Sayın Mendil Kılıç. Yanına çıkacağız, belki bir şey arz edeceğiz. Oraya varıyoruz. Aşağıdaki muhabirleri ne diyeceksiniz? Ne öğreneceksiniz? Ya ne yapacaksın? Biz burada terörist değil. İçeriye bomba geçirmiyoruz.
3: Ya... Kayseri Belediye Başkanı'na mı gitmek istiyorsun?
7: Evet.
3: Ha. Aslında belediye başkanlarımız, valilerimiz geçmişte bazıları yaptı. Halk günü abi. Mesela bir her hafta salı günü şöyle bir iki saat vatandaşı evet, dinleseler çok güzel olur ya.
7: Evet, evet.
3: Yani diyelim 100 kişi seçecekler ya da 50 kişi. Abi haftaya da sen gel. Bir belediye başkanına bir şey söyleyeceksin. Ya da vali beye bir şey arz edeceksin. Kamakamlarımız da dinlesin. Tabii.

0: biliyorsun ben elektrik işleri alıyorum.
1: Öyle mi? Senin öyle bir mesleğin de mi var?
0: Hayır abi, ben elektrikçiyim zaten.
1: Ha, zaten öylesin değil mi? Anladım. Çok güzel.
0: Yo, ben önceden söylemiştim zaten.
1: Öyle mi? Biz unutmuşuz oldum. Ya. Vallahi unutmuşuz.
0: Yo, elektrik elektronik mezunuyum ben. Elektrik mühendisiyim zaten de. Elektrik elektronik mühendisiyim.
1: Çok güzel. Tabii.
0: TOKİ'nin falan da işlerini alıyoruz. Biz Suriyeli kardeşlerimizi de çalıştırıyorduk da şey olarak çalıştıramıyorduk sigorta konusunda.
1: Şey mi, kaçak mı görünüyordu abi?
0: Abi çalıştırmaya müsaade ediyorlar da işte resmi olmayınca SSK falan yatıramıyorduk. O konuda bir izin çıktı.
1: Adam hastaneye gider ya da neyse bir şeye gider.
0: Yo, o konuda şey göçmenlik konusunda şey oluyordu.
1: Yardımcı oluyorlardı.
0: Yardımcı oluyorlardı da şimdi tam resmi olacak.
1: Nasıl olacak peki, sen bilirsin, bunları çalıştırıyorsun. İyi mi oldu, kötü mü oldu, işimize yarayacak mı devletimin?
0: Abi şeyden sıkıntı çekip çalıştırıyorduk. Yani ben iş alıyorum, tamam. Elektronik mezun olduğum için şey, ben işe alıyorum yani.
1: Tamam.
0: TOKİ'den falan. Bizim işlerde de bazı konularda ağır olduğu için pek...
1: Sen TOKİ'nin taşeron müteahhitisin yani.
0: Taşeron, işte taşerondan taşeron oluyorum.
1: taşeron, evet sen oluyorsun.
0: Evet. Onu aldığım için bizim işlerde biliyorsun yani biraz kaçıyorlar bizimkiler. O yüzden Suriyeli kardeşlerimizi de ara sıra çalıştırmak zorunda kalıyordum. O da şey oluyor işte.
1: Fakat
0: bu
1: orada bir şey var Nurullah.
0: İyi oldu.
1: Tabii iyi oldu da onlar, evet, bu işten belki anlamayanlar çok olur da sen onları yetiştiriyorsun değil mi? Öğretiyorsun. Bir de usta yapıyorsun onları.
0: Abi usta yapmaktan ziyade bizim işte bu hani büyük binalar falan olduğu için işte tamam. Kabloyu falan taşıyacak adam da lazım. Sadece şey değil. Vasıfsız eleman açısından eleman lazım. O tarzda kullanma şeyimiz oluyordu. Şimdi iyi oldu. Ben İçişleri Bakanımıza da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Abi ikinci konu da belediye konusu konuşuldu da ben o konuya hakim değilim. Yani doğru mu duydum diye sana danışacağım.
1: Ya şehirlerde genelde belediyelerin efendim şehre dokunması lazım.
0: Yok onu demeyeceğim. Ben bir şey duydum da doğru mu yani?
1: Neydir
0: ben
1: abi?
0: O konunun cahiliyim.
1: Estağfurullah.
0: Bu istikaklarını sosyal güvenlik primlerinden ötürü belediyelere, CHP'li belediyelere ödemiyorlar diye bir şey duydum.
1: Hepsinin
0: doğru mu
1: abi
0: bilmiyorum.
1: Hepsinin biliyorsunuz hepsine tebligat gitti. MHP'de, evet. AK Parti'de mesela ben Erzincan'daydım. Gittim geldim. Erzincan Belediye Başkanı dedi bizden de kesintiler var. Yani çok birikmiş böyle SGK borçları olanlar da hepsini birden değil makul bir seviyede kesiyorlar. Çünkü adam oradan gelen maaş şeyle parayla maaş ödüyor. Şimdi abi, eğer tam keserlerse maaş ödemezse. Evet. Gerçi belediyelerin farklı gelir, farklı kalemlerde gelirleri de var o şehirde falan. Rahmetli Özal onun altyapısını yapmıştı. Ama mecburen oradan gelen parayla maaş ödüyor. Şimdi orada vermezsen maaş ödeyemez. Bu defa vatandaş çalışanın tepkisine şey yapacak, tepkisini alacak hükümet ya da neyse ilgili bakanlık. Evet.
0: Şey mi abi, sen söyleyince aklıma bir soru geldi ya, şikayet ediyorlar işte bizim paramızı şey diyorlar falan, onu mu söylüyor bunlar? Kesiyorlar abi, dedikleri o herhalde.
1: Sadece o değil, böyle kötü bir menfi bir propaganda var. Efendim evet. Biz AK Partili değiliz, dolayısıyla bize yardımcı olmuyorlar, yardım etmiyorlar şeklinde bir dillendirme evet. Yapıyorlar. O doğru değil. İller Bankası şey yapıyor. Herkesin belli bir iskakı mı var diyorlar o devlette,
0: evet,
1: o terimleri
0: evet,
1: bilirsin. O hak evet. Edişleri var diyelim. O hak edişleri ödüyor. Ödeyince adam diyelim 10 senedir şey ödemiyor. SGK primi ödemiyor çalıştıklarının.
0: Evet,
1: orada bir kısmını kesiyor. Yani işte %1 mi kesiyor, 2 mi kesiyor oradan kesiyor ki o sigorta primlerini de ödemiş olsun diye.
0: Evet,
1: orada
0: abi.
1: Bir borç görünüyor çünkü.
0: Evet, evet ondan da bağırıyorlar demek ki ben ondan.
1: O da var.
0: Teşekkür ederim.
1: O da var ama bazıları da diyor ki ya biz işte belediye başkanımız iktidar partisine mensup olsaydı şehrimiz daha fazla hizmet alırdı vesaire falan.
0: Evet abi.
1: Ama en önemli örneği Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır Cumhurbaşkanı. Ben o dönem İstanbul'daydım. Hükümet farklıydı. Gerçi bir iki defa gitti Deniz Bey'le de görüştü İstanbul için. Mesela orada hükümetin belediye başkanı değildi. Çerden, çöpten ve susuzluktan hakikaten bizi kurtardı. Onu hiçbir zaman İstanbul'da o dönemde yaşayanlar unutamaz. Evet, Sayın Tayyip.
0: O konu.

0: şeyde bilmiyorum da abi, bu eski Kaygısızlar dizisinde falan su istasyonu şu bu, o mevzular vardı o dönemde.
1: Levent Kırca, Levent Kırca'nın biraz, evet, müstehcen ama çok enteresan şeyleri var, skeçleri var. İSKİ, evet, diyor ya, İSKİ duşa, evet, gidiyor, duş sabunlu kalıyor. İşte
0: sabunlu kalıyor. O konuda evet, hizmetleri çok büyük. Ben de geç 3 sene kaldım İstanbul'da, yakın dönemde de şeyin, bu Sulu Kule'nin kentsel dönüşüm projesinin işini almıştık.
1: Ha, ben, sen oranın ne halde olduğunu biliyorsun değil mi?
0: Evet abi ya. O Sulu Kule'nin şeyine ve onun tesisat işini yapan ustayım ben. 3 sene kaldım orada.
1: İşte bak, belediye başkanı var bizim Ergün Bey, evet, Fatih Belediye Başkanı. O oraları, oralar için elinden geleni yaptı ve oradaki insanları ikna etti ya.
0: Evet abi.
1: Onlarca toplantı yaptı o insanlarla. Sonra bankayı buldu. Müteahhidi de buldu. Yoluna devam etti. Evet abi.
0: Evet abi. Evet. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimiz geliyor mu Selim Bey? Geliyor efendim. Alo.
2: Atola Bey, ben de şu belediye için kısa bir şey konuşmak istiyorum.
1: Tabii gerçekten. Abi buyurun, hemen alalım. Bakın, tekrar oldu. Reklama gideceğiz.
2: Aynen. Ha. Ama şöyle Atola Bey, şimdi ben dinliyorum ama şu Ankara'dan katılan arkadaş dedi ya, şöyle bakın Atola, bir şey söyleyeyim. Tamam. Belediye bize temiz su getirmeyi, temiz suyumuz var, güzel. Ama madem temiz suyumuzu güzel kullanıyoruz da neden su faturası elektrikte ve doğalgazdan daha pahalı? Bir de ben geçen gün...
1: Belediye hizmetleri fazla pahalı olmaması lazım zaten. Doğru söylüyorsun.
2: Bir de geçen gün ben size bir otobüsten canlı yayına bağlanmıştım. Ya Atola Bey, bakın Atola, evet, Bey. Hizmet güzel, tamam. Ama hizmeti şimdi buna da mı devlet el atsın? Ya otobüsün içine giriyor Atola, insanlar var ya, yemin ederim kendinizi fabrikada sanırsınız. Ya ben içine girdim, Mecidiyeköy'den kendi durağıma kadar. Otobüs nasıl? Ben kendimi hani şu plastik fabrikalarında o enjeksiyon makineleri var ya, tak koçuk çalışır. Hı. Ya yemin ederim kendimi fabrikada gibi hissettim. Yani 25 dakika o gürültü. Tamam.
1: Ne buna gürültüsüdür bu? Sen teknik adamsın. Nereden şimdi geliyor gürültü abi?
2: Fan gürültüsü işte.
1: Allah Allah. Fan gürültüsü.
2: Ya yemin ederim binin otobüse, kendisi fabrikada, o var ya, o fan gürültüsü var ya. Biz konuşamıyorsun. Ya çocuğunla biraz rahat konuş. Ben otobüse binmem kolay kolay. Tamam. Devlet bazen...
1: Ya olur aslında, bazen dek gelir binersin. Ne olmuş yani? Evet.
2: Ama Atola Bey inanın, bakın. Madem öyle, buna da mı devlet? O zaman devlet buna da el atsın. Siz otobüse zam yapıyorsunuz. Buna da devlet el atsın. Suya zam yap. Buna da devlet el atsın. Konser veriyorsunuz. Buna da o zaman devlet el atsın. Öyle mi Atola Bey o zaman? Ben madem öyle, mecburum ben gürültü otobüse binmeye. Binmedim, otobüsün parasını veriyorum. Belki ayda iki sefer bineceğim. Ben ona veriyorum para. 40-80 lira para veriyorum.
1: Tabii.
2: Binmedim otobüse. Ama ben bu gürültü çekmek zorundayım. Her şey... Devlet el atacaksa buna da el atsın. Bakın o kadar konsere verildi. Niye devlet buna el atmadı? Madem öyle, bu kadar paralar nereye gitti? Niye devlet buna el atmadı? Atsın o zaman. Biz de dedik ki bak işte bak, devlet işte buna bir şey yapıyor. Devlet sahip çıkmıyor
1: bize. Ama sonra da bir şey oluyor Erhan Bey. Diyorlar ki halkın seçmiş olduğu belediye başkanına niye müdahale ettiniz?
2: Aynen böyle
1: ya,
2: diyorlar.
1: Ya yürümüyor iş. Devlet ister istemez bir şey buluyor. Lan diyor, burada bir tıkanıklık var, bir şey var. Adam bir terör örgütüne efendim gerilleri gönderiyor. Ya da kendisi efendim bir örgütlenmiş bir şey yapıyor. Devlet müdahale ettiği zaman da diyorlar ki efendim seçilmiş belediye başkanına niye müdahale ediyorsunuz?
2: Aynen işte ya, aynen
1: kardeşim,
2: böyle.
1: Ya, yani tamam. Devlet de ne yapsın bilmiyorum.
2: Tamam çok ya, bak devlet evler madem oraya müdahale etmesin, ama devlet neye müdahale etsin? Hiç otobüslere karışmasın. Faktör tükür kutur çalışsın. Zama da karışmasın, otobüse yapılan zamlara da karışmasın. Evet. Ondan sonra o zaman devlet neye karışsın? Bir de evet, devlet şunu yapsın. Belediye otobüse zam yapar. Yeni otobüsü kim alacak? Devlet alsın. Belediye almasın otobüsü. Buna devlet el attın o zaman. Onlara göre alsın devlet.
1: Onlara göre, o mantığa göre değil mi?
2: Şöyle, bu otobüs eskimiş. Bakın vatandaş bu gücü...
1: Vatandaş lazım, parayı İBB'ye verecek ama otobüsü devletten bekleyecek.
2: Aynen tabii. Aynen. Devlet burayı alsın. Yeni otobüsler alsın. O zaman yol mu yapılacak? Ya. Devlet yapsın. Bunlar da zam yapsın. Otobüs parası zamını bunlar alsın. Suya... Devlet suyu da güzel her şeyini yapsın. Onu da evlere sağsın. Parasını da belediye alsın.
1: Belediyeler konser yapsın.
2: Evet.
1: Eğlensinler. Yapsın. Güzelleşsinler. Sosyalleşsinler.
2: Aynen öyle.
1: Jetgiller grubu oluşturup dünyayı dolaşsınlar uçaklarla.
2: Bak aynen. Bakın inanın Atola Bey. Otobüse binin, anlayacaksınız.
1: Yalnız abi bizim...
2: Ya ne vallahi... kadar vahim.
1: Doğru tabii. Kızlar ortada kaldı. Kimse kızların bu suçlamalarını üzerine almıyor. Belediye çalışanlarının bürokrasisi. Eğlenirken iyiydi değil mi uçaklara binerken? Şimdi kızlar diyorlar ki böyle böyle böyle bizleri götürdüler sağa sola şöyle böyle falan. Kimse üzerine almıyor abi. Kızlar ortada kaldı iyi mi? Ya.
2: Şimdi, o zaman devlet el atsın bunu o zaman.
1: Ya Allah bilmiyorum devlet ne yapacaksa.
2: İyi yayınlar kolay gelsin.
1: İyi teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Reklama mı gidiyoruz? Bir dinleyicimiz mi var? Peki dinleyicimiz var. Sonrasında bir reklama gideceğiz. Buyurunuz efendim.
3: Abdullah Bey.
1: Buyurun efendim iyi günler diliyorum.
3: Merhabalar Ankara'dan.
1: Haydar Bey merhaba hoş geldin.
3: Hoş bulduk nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim sizi sormalı.
3: Şükürler olsun biz de iyiyiz.
1: Ankara'da sıcak mı Haydar abi?
3: Ankara sıcak. Ya bu NATO.
1: NATO'da sıcak. NATO'dan dolayı daha çok sıcak.
3: Efendim bir şey
1: 6-7 Temmuz'da daha sıcak olacak abi ondan sonra bitecek.
3: 6-7 Temmuz'da olacak da şimdi bugünden daha bugün ayın 1'i.
1: Evet.
3: Ya bakın.
1: Toplantılar var ya Dışişleri Bakanları geldiler. NATO daha doğrusu Savunma Bakanları geldiler. Onlar var evet gruplar var.
3: Mamak Devlet Hastanesi'nde Mamak dediğiniz yer. Beştepe'ye bilmem oraya buraya dünyanın uzaklığında doktorlar hasta kabul etmemeye başladılar.
1: Niye?
3: Hayır NATO zirvesi varmış. Azalttılar.
1: Doktora ne ya?
3: Ya işte
1: işine gidemiyor aklım, mu abi doktor?
3: Benim aklım ermiyor. Yani tam Mamak'taki hastanenin orayla ne alakası var? Yani bunlar insanlar iyice abarttılar bu işi de.
1: İşte gereği var abi hastane, fırın, eczane.
3: Ya işte bakın iyice abarttılar.
1: Abi yani şey mi olur ya?
3: Köprü ve otoyollara zam geldi. Ne zaman?
1: Geldi.
3: 1 Temmuz. Niye? Ha. 30 Haziran değil de 1 Temmuz. Daha enflasyon yüksek görünmesin. Geçen yılbaşından önce enflasyonu TÜİK 1. bilmem kaça açıkladı. Emeklilere zam ona göre ayarlandı. Ocak 26'ya geldik 4.5 enflasyon. Ya bir ay önce 1.'ydı ya işte bu. Ocak'ta nasıl oluyor da 4. bilmem kaç oluyor. Şimdi aynı durum şey için de geçerli oldu. Bu Haziran Temmuz bizim emekliler zammı için.
1: Yani, şey enflasyon düşecek diyorsunuz önümüzdeki ay ya da içinde bulunduğumuz ay öyle bir ilan bekliyoruz diyorsun.
3: Hayır. Zaten Haziran'da düşük gösterdiler. Evet. Şimdi Temmuz'da yükselecek.
1: Şimdi, ya, bizi Haziran'a göre mi hesapladılar diyorsun?
3: Ama Haydar, şimdi diyor hani Maliye Bakanı. Bence gidecek Maliye Bakanı.
1: Mayıs'ta yüksekti, Haziran'da düştü, Temmuz'da daha da gidecek, düşecekmiş diyorlar.
3: Gidecek. Maliye gidecek Bakanı gidecek. Ya, gidecek tabii çünkü ben Maliye Bakanı olsam, şimdi 18 yılda diyor, okudum bunu ben, 18 yılda diyor.
1: Fakat millet kafayı takmış sana diyorlar ki Haydar Bey Maliye Bakanı olsun.
3: Bakın tabii olurum, niye olmayın? Ha. Şimdi bakın. 18 yılda 220 milyar dolarlık vergi silinmiş. Kimin? Bu 5 tane şirketin, Colin'in, Cengiz'in, Marco'nun, Kalyon'un, Liman.
1: İki müteahhit de CHP'li, senin partili.
3: Beni ilgilendirmez o. Benimle ne alakası var? Şimdi biraz önce...
1: Ama Çanakkale Köprüsü nasıl Haydar abi?
3: Ankara... Ya ben şimdi bakın o gün ben size söyledim ciddiye almadınız.
1: Adam ne köprü yaptı oraya be?
3: Ben Mersin'e gittim. 7 tane tünelden geçtim.
1: Öf. İşte dedim bu müteahhitler ki, yaptı ya.
3: Yapandan Allah razı olsun dedim. Yalnız.
1: Evet.
3: Bunun karşılığı olarak bizi yönetenler bizi bu müteahhitlere kazıklattırmasınlar dedim.
1: Anladım.
3: Şimdi bakın zam geldi şeylere. Köprü otoyollara.
1: Tabii.
3: Kaçta %100 zam gelen yerler var.
1: Yok. Devlet yılda bir defa zam yapar ya.
3: Ya bakın demin dediniz ki Ankara Belediyesi Melik Gökçek ya da Mansur Yavaş.
1: Neyse.
3: Şimdi Melik Gökçek kendini savunamaz bu kadar metro yaptım diye. Kaç metro yapmış kaç metre? 23 yıl Ankara idare etti. Bakın şu anda NATO yolu İKİA'nın oradan dikim evine Mansur Yavaş metro çalışmalarını başlattı. Tamamen oralar inşaat halinde.
1: Biz garaja gittik. Garaja gidiyoruz abi. Ulus'tan biniyorsun. Tık tık tık gidiyorsun. Ulus'tan biniyorsun. Keçiören'e gidiyorsun.
3: Keçele metrosunu Melik Gökçek yapmadı.
1: Yaptı yaptı. Bitirmişti. Hayır, de efendim, son kısmını. Efendim, ya ben efendim, biliyorum.
3: Efendim,
1: ben biliyorum,
3: bak,
1: biliyorum.
3: Sorun bak.
1: Neden biliyor musun? Ya. Gazetecileri ya. Gezdirmişti ya, oradan biliyorum.
3: Yanılmayın efendim.
1: Yani sorun çok az kalmıştı.
3: Ya yok efendim.
1: Tabii tabii.
3: Şimdi havalan metrosu başladı. Bakın şeyler çizildi. Şu anda Mansur
1: ne zaman yaptı. İnşallah abi şey yapacaklar. Mansur Başkan oraya kazmayı vuracak.
3: Şimdi onu ben bilmem. Ha. Onu ama çalışmalar
1: çünkü 7 başladı. Senenin içerisindeyiz abi.
3: 23 senede Melik Gökçek niye yapmadı havalanı metrosunu?
1: İşte yani Melik Gökçek kötü bir örnekse onu örnek almayalım. Bakın, Haydar abi.
3: Anka Parkı yaptı 900 milyon dolara.
1: Evet.
3: Çürüdü çürüdü, orayı bir araştırın diyorlar ki işte Mansur Yavaş orayı çürümeye bıraktı. Efendim orayı şirkete kiraya vermişler.
1: Hangi şirkete?
3: Hangi şirkete ne bileyim.
1: Bilemiyorum diyor ama ki, Anka Park Ankara'ya çok yakışırdı abi ya. Devlette efendim, devamlılık var, onu niye öyle çöpe çevirdiler?
3: Bunu? Efendim orayı kiraya verdiler. Kiraya verilen şirket Büyükşehir'e Mansur Başkan gelince devretmedi. Mahkeme yoluyla en son devretti. Fakat devredildiğinde orası olmuştu bir hurdalık.
1: Peki hurdalık. Ha, yani, şimdi Mansur Bey öyle diyor. Çünkü tepkiler var. Diyor ki bakın, kardeşim şimdi, devretmedi. Mahkemelik olduk.
3: Aynen öyle.
1: Ben geç bana verdiler. Şimdi, müdahale edemedim. Böyle mezberelik oldu.
3: Bir konu peki, var. Buyur. Geçenlerde okudum. Kırşehir'i CHP 70 yıldır alamıyormuş.
1: Niye abi?
3: Bakın. Alamıyorsun.
1: Eskişehir'i 100 senedir alıyor ama.
3: Ama Eskişehir'de güzel olmuş.
1: Hadi canım sen.
3: Kötü mü?
1: Abi Eskişehir'de hiçbir şey güzel değil. Hakikaten o büyük şehrimiz böyle kapandı kaldı. Oranın bir açılması lazım. Yani sokaklardan tut caddelerine kadar biraz şey Haydar abi. Haydar abi çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Efendim reklama sıkıştık. Reklama gitmek zorundayız efendim. Kısa bir reklam şeyimiz var. Aramız var. Gidip geliyoruz efendim.
4: Şimdi reklamlar.

0: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
6: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste, iyi
2: Finans. Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Burası TGRT FM.
5: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de devam ediyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
6: Alo Asallah Bey, iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar Aziz Başkanım, hoş geldiniz.
6: Ben bir size şeyim olacaktı, ricam olacaktı.
5: Buyurunuz efendim.
6: Ben şimdi 15 dakikadır bak bekliyorum burada, şekerim çıktı.
5: Çok özür dileriz efendim. Bir reklam aramız vardı. Reklamda geç kalmıştık. Çok affedersiniz başkanım.
6: Estağfurullah. Ben sizi sevdiğim için bağlanıyorum. Tamam mı bu?
5: Tabii.
6: Yani ben şunu söyleyeceğim. Buyur. Size. Özellikle benle bir köşe yapın. Tamam mı?
5: Mesela bravo.
6: Sizin programda bana bir köşe ayırın. Tamam mı? Ben numaramı bırakayım oraya.
5: Hay.
6: Her gün 10 dakika konuşalım sizle.
5: Hay.
6: Böylece çok aydınlatalım yani. Herkesi Edison gibi aydınlatalım. Biliyorsun Edison. Işığı bu Edison vardı. Herkesi aydınlatalım.
5: İroni müthişti efendim. Evet aydınlatalım. Bu arada müessif kaza içinde geçmiş olsun diyoruz.
6: Tabii.
5: Evet, onun kaza içinde geçmiş olsun. Şimdi, evet buyurunuz efendim.
6: Böyle bir şey var. Bak şimdi biz futbolcu alacağız değil mi?
5: Evet.
6: Galatasaray'ın tribüne hesaplar hep işte şey yapıyorlar. Bizi birbirimize düşünüyorlar. Beybahçe taraftarlarına sesleniyorum bak. Buna vurmayın. Biz şimdi Greyfurt'a şey yapıyoruz, teklif götürüyoruz, daha sonra onu yükseltmeye çalışıyor. Bak, Greyfurt'u bırakacağım, ben diye portakal alacağım. Tamam mı? Ben kızdım aslında, bak Greyfurt'un tadı yok.
5: Canım biraz bu piyasayı yükseltmenin ne anlamı var şimdi canım? Evet.
6: Yok, masayı ya biliyorsunuz, yani Cengiz Ünder'de de yaptılar aynısını. Hı hı. Bak ben de benim şekerim çıkarsa, bak Osimhen'e teklif yaparım, alırım ellerinden bak. Ben kızdığım aslında.
5: Anladım.
6: Öyle kızdırıyorlar beni. O şimdi 30 veririm alırım onların elinden. Hmm. 100 milyon konservis veririm alırım bak. Ben kızdığım aslında. Bizim hep transfer yaklaştığımız kimliğince ondan sonra Greyfurt'a hep şey oluyorlar ya, dahip oluyorlar.
5: Evet.
6: Böyle olmaz. Yeltenmelik böyle olmaz. Bak ben sizi dinliyorum sabahtan beri.
5: Evet.
6: Zor bağlanıyorum.
5: Doğru.
6: Bunu bir gözden geçirin bak.
5: Peki efendim.
6: Bir köşe yapalım sizinle.
5: Hay hay.
6: Bak şeyden bahsettiniz eskilerden beri Süleyman Demirel'den.
5: Aha, Süleyman Bey'den mi? Evet.
6: Bak, bak onun bir reptiği vardı.
5: Heh.
6: Onu ben size söyleyeyim şimdi.
5: Buyurun.
6: Yani İstanbul Süleyman abi hapismiştik.
5: Ha.
6: Binaenaleyh. Binaenaleyh. Meclise giren üç partiden biri olmuşuz. Yani üçün birini almışız. Bir de ben şunu söyleyeyim bak.
5: Buyurun.
6: Milli takım başarısız oluyor ya, başarısız.
5: Evet.
6: Yabancılarla olmaz bak. Milli takıma benim bir önerim var.
5: Hı.
6: Yanımda şu an bak. Yılmaz Buğa var yanımda.
5: Ha, selam ediyoruz efendim. Söylemek. Buyursunlar tabii.
6: Bir şeyler söylemek istiyorum.
5: Buyurun.
6: Müsaade ederseniz.
5: Tabii buyurun efendim.
7: Hatta Bey'im iyi akşamlar diliyorum.
5: İyi akşamlar, hoş geldiniz.
7: Şimdi benim biliyorsunuz yani Almanya'da 25 senelik bir deneyimim var. Türkiye'de de çalıştırmadığım takım kalmadı. Siz de farkındasınızdır bunun. Ama bir türlü milli takımın başına beni öğrenmiyorlar. PR'ımı yapmıyorlar, anlatabiliyor muyum?
5: Ya.
7: Neymiş, kendimi yere atıyormuşum, şey yapıyormuşum. Gerekirse ben futbolcuyu da döverim kardeşim. Öyle olmaz ki ya, böyle top oynadım ya ruhsuz. Para için oynayan adamlarla iş olmaz ya.
5: Evet.
7: Getirin benim milli takışımı. Ver yetkiyi, yönetkiyi kardeşim. Haksız mıyım bilmiyorum ben.
5: Fakat bir şey var, bir reklam var. Çıtada, şey, boyada çıta yükseldi diyor ya, reklamları dinlediniz. O reklamdaki şeyiniz, portreniz müthiş efendim.
7: Ya hep böyle kardeşim, ben Kemal Sunal'ın filminde de oynadım ya. Bir rol verdiler bana, ondan sonra hiçbir takımın başına geçemiyoruz ya. Üç büyükleri hiç geçemedik yani.
5: Vay be.
7: Yalan mı yani, siz de bu ülkede yaşıyorsunuz ya.
5: Evet, tabii
7: ya benim
5: ki.
7: Benim neyim eksik doğumdan kardeşim. Doğumun okuduğu yerde ben de staj gördüm yani. Almanya'da. Olmaz ya, bu kadar olmaz ya. Ayrımcılık yapıyorlar kardeşim. Yerli ve milli olacaksa milli takımın başına yerli teknik direktörü getirecek. Beni kızdırmasınlar ya.
5: Ah yani çok güzel. Yani
7: şuna çıkıp kendimizi mi atalım ya?
5: Aman aman. Nasip meselesi ama sanki olacak artık bundan sonra.
7: İnşallah. Ya
5: İnşallah.
7: Sizinle PR'ımı bekliyorum yani.
5: Çok.
7: Her akşam dinliyorum sizi. Bekletmiyorum.
5: Çok teşekkür ederim. Memnun oldum.
7: Sen de PR'ımı yapın ya.
5: Sağ olun. Hay hay. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum.
6: Sağ olun. Ben şimdi tüm Fenerbahçelilere sesleniyorum. Gaza gelmesinler.
5: Hay hay.
6: Tamam mı? Trollere bakmasınlar.
5: Anladım.
6: Öyle mesela Greyfurt'u 10 liraya alacağımıza 5 liraya alacağız biz.
5: O kadar.
6: Ama bunda fiyat yükseltiyor.
5: Evet.
6: Ben kızdım aslında, onu söyleyeyim ben.
5: Centilmenliğe de uymaz tabii bunlar belki.
6: Tabii ya, bu konuyu da bir düşün yani. Böyle hani programla ilgili.
5: Evet.
6: Yani şimdi 5-10 dakika başkan köşesi diye böyle şey yaparız.
5: Başkanın köşesi, bak tuttum ben bunu, çok güzel, bravo.
6: Selam veriyorum tüm dinleyenlere, selamlar. Erhan Bey de çok şey yapıyor ya. Yani. Galatasaray'ı çok övüyor. Biraz bu sene onu şey yapacağız, üzeceğiz biz.
5: Bu sene üzeceğiz onu. Peki.
6: Tabii onun sektörünü ben şeye benzetiyorum ya. Şenol Güneş'e benzetiyorum.

0: benzetiyorum. Onun gibi konuşuyorum. İyi akşamlar saygılar.
1: İyi akşamlar. Aziz Başkan, iyi akşamlar diliyorum size. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Atalla Bey, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Hadi Bey, nasılsınız?
1: Hadi Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Siz nasılsınız?
2: Elhamdülillah Atalla Bey. Atalla Bey, biraz önce bir sizin reklamları dinliyordum da. Şimdi bu Ziraat Bankası'nın yeni bir reklam jingle'ı var. Biliyorsunuz Mustafa Sandal'ın şarkısını kullanmış devletin bankası.
1: Evet.
2: Bu Mustafa Sandal denilen insan da bir ara 90 bin lira üzeri kredi kartı limiti olan vatandaşlardan devlet bir 750 lira savunma sanayisine bir katkı almak istemişti. Arkadaşım bir tweet'i var. Diyor ki bugün diyor hiçbir işim, en önemli işim diyor, gideceğim diyor bu kredi kartı limitimi 90 bin TL'nin altına düşüreceğim. O 750 TL'yi vermeyeceğim. Yandaşlar kimse onlar o 750 TL'yi versin diyor. Sonra da bu arkadaş geliyor devletin en büyük bankasının reklamında şarkısı dönüyor. Yani şimdi bu biz mi yanlış anlıyoruz? Devleti yönetenler buna dikkat etmiyor mu? Bu banka bu adamın tweetlerini falan okumuyor mu? Yani eve diken hesabı mı yapıyorlar? Ben anlamadım yani. Şimdi bu bizim ülkemizde bu kadar vatanperver sanatçı varken İran yanlısı, her zaman İran yanlısı olduğunu söyleyen, 750 TL'yi bile devletine çok gören bir insana böyle büyük bir bankanın reklamında iş vermeleri gerçekten yani yenilir yutulur bir şey değil. Buradan eğer yani İçişleri Bakanımız, Hazine Bakanımız, Maliye Bakanımız, artık bu Ziraat Bankası kimden soruluyorsa, yani bir an önce bunun bu şarkıyı kim bu bankaya şey yapmışsa, kim teklifi kabul etmişse, kim bu şarkıyı şey yapmışsa bir an önce görevden alınsın yani.
1: Şimdi Mustafa Sandal'ın şarkısı var ya, jest oldum, mest oldum diye. O bankanın bir kartı var. Reklamları dinlendiniz efendim. Jest kartı var. O şarkı ona uyduğu için herhalde buna yaptırdılar. Evet.
2: Allah Bey, şarkı ona uyacak bir sürü şarkı var. Yani 750 TL'sini dahi bu vatanın savunma sanayisine çok gören bir insanın şarkısı da bu ülkede devletin bankasında çalmaz yani.
1: Anladım efendim.
2: Devletin bankasında çalamaz abi. Çünkü yani milyarlarca lira kazanmış bu ülkede, sonra kendisini İran yanlısı olarak addeden, sonra da bize yandaş diyen, ondan sonra da kalkıp devletin bankasının reklamında şarkısı dönecek. Devletin kasasından bu adama para akacak. Yani bunu hangi akli evvel yaptı, ben onu anlamış değilim.
1: Peki efendim.
2: Ben dalga mı geçiyorlar anlamadım Atalba Bey.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Evet, Ömer Sasonlu görevi devraldı. Yönetmenim Ömer Sasonlu, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Bu telefonlarla bizlere ulaşacaksınız. Bakalım telefon hattımızdaki dinleyici kim, dinleyicimiz kim? Buyursunlar efendim.
3: Atamamak Bey, ben Ankara'dan taksimiz Cemal.
1: Cemal Bey hoş geldiniz.
3: Ziraat Bankası olayına da katılıyorum. Bu nerede ana turşusu? Bu ne turşusu? Devletli bizle oynuyor. Biz mi devletle oynuyoruz bilemiyorum. İkincisi de Mansur Başkanımın yani yaptığı bir icraat yok. Melik Gökçek yani bundan 30 sene önce Akay Kavşağı'nı yapmıştı. Akay Kavşağı'nı yaparken adamı bile içeri aldılar. Bu kavşağı yapıyorsun diye.
1: Bir de Bent Deresi'ni temizlerken, oraları bir el atarken, o şeydeki bu parkı yaparken adam az daha canında oluyordu ya.
3: Kuzey Ankara'yı eski insanlar bilmezler. Hep teneke evler vardı.
1: Yani
3: böyle nasıl diyeyim, Afrika'da var mı yok mu vardır. Teneke evlerden gelip geçiniyordu. Şimdi bir soru.
1: Ankara'ya geçiliyordu değil mi? Memleketin başkenti evet. Böyle mi olacak? Görüntüler böyle mi olacak?
3: Kuzey
1: olacaktı?
3: Ankara diye bir parkımız var. Kuzey Ankara diye bir parkımız var orada. Çok güzel. Yani nasıl diyeyim, Melik Gökçek'in eserleriyle beraber kalmış duruyor. Sadece sol fasulün o dedikleri bahsettikleri yer sol fasulda bir ara, yani bir kilometrelik araya bir imar verselerdi herhalde Melik Gökçek Başkanım verecekti ve altında belediyesi verecekti. Nasıl olduysa işler kaldı. Bir de Ankara'ya

0: metrosunu iptal etmişler. Yani bu da bir yanlış. Bu devletin benim ya bizden oyun oynuyor, Çubuk ilçesiyle oyun oynuyor, Bursaklar, Saray'la oyun oynuyor. Biz oyunu ona gösteririz o zaman.
1: Evet.
0: Yani biz metroyu istiyorduk havalanına. Metroyu havalanından iptal etmişler gerisince de.
1: Yeni mi oldu bu?
0: Yeni oldu efendim.
1: İptal. Ha, kim iptal etti? Nasıl iptal oldu? Belediyenin böyle bir projesi var dedi demin Haydar Bey.
0: Ulaştırma Bakanlığı'nın yapıyordu. Ulaştırma Bakanlığı yapacağım. 12 senedir hala yapacak. Şimdi yapacağım dedi. Yani insanları...
1: Peki Mansur Başkan'ın böyle bir projesi varmış. O nerede biliyor musun?
0: O Mamak'tan doğru. O bir kere yapamaz, göremez.
1: Niye?
0: Onu ben kahveye almıyorum. Kahveye almadığım için de söylemeyeceğim.
1: Mamak'tan havaalanına mı var?
0: Havaalanına. O biraz zor. Ben yapabileceğine kimse inanmıyor.
1: Ha, sen de diyorsun o yapamaz. Yapsa efendim Ulaştırma Bakanı yapar diyorsun. Bakanlığı yapar.
0: Evet, yani Cumhurbaşkanım açıklama yapmıştı. Olacak diye. Ne olduysa iptal oldu gerisin.
1: Anladım. Peki efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Cemal Bey, peki. Efendim hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Vallahi
2: abi.
1: Buyurun.
2: Demin konuşurken yayından düştüm.
1: Ha, geçmiş selam olsun. Olsun. Evet, buyurun efendim.
2: Bir hata var. Şeyden bahsediyordum. Belediyeden abi, ben görmezliyim. Sağ salıyorum. Memiş Erdem.
1: Evet, Memiş Bey, biliyorum.
2: Evde de durmak istemiyorum. Kimsenin üzerinde de yük olmak istemiyorum. Balıkçıların oradan bir yer isteyeceğim.
1: Balıkçıların orada bir yer, gece kulübü gibi bir şey mi? Nasıl bir şey abi ya?
2: Yok, ben gündüz öyle kuru sazla çalıp söylüyorum.
1: Ha, bir köşede olayım diyorsunuz. Halk beni duysun, görsün.
2: Evet. Ha, zaten anladım. Halk seviyor beni, dinlenmiyor da bu işi yapıyor diyeyim.
1: Ha.
2: Ama
1: bir sokak müzisyeni gibi diyorsunuz. Hayatımı evet, idame evet, ettireyim.
2: Evet. Ama bu aşağıdaki mağlukları, ya sen beni çıkar da ben oraya halimi arz edeceğim. İsterse halleder, isterse halletmez. Yani görüşmemize mani oluyor.
1: Ben sokak adam müzisyeniyim diye. Beyoğlu'nda da var. Bizim Kayseri'de de olsun. Şurada böyle çaldım, bir köşe.
2: İstanbul'da çaldım, çöreledim. Kimse bir şey engel olmuyor. Ben 15 sene kaldım. Okulumu da orada okudum.
1: Anladım. Peki efendim.
2: Onun için. Anladım.
1: Mesajınız anlaşıldı efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar evet, diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Alo. Ankara'dan Sadullah Bey.
1: Sadullah Bey, hoş geldiniz efendim. Sizi dinliyoruz. Buyursunlar.
3: Hoş bulduk. Bu Kızılay Keçiören havaalanına giden metro iptal olmadı. Yalnız yeniden bir raylı sistem revizyonu yapıyorlar. Yeniden bir proje çizilecek.
1: Kızılay Keçiören havalimanı değil mi abi?
3: Zaten
1: hat bu.
3: Keçiören'e kadar gidiyordu. Oradan ilerisi yapılacaktı. O birkaç ay ertelemeli. Şimdi projede değişiklik oldu, yapılacak. Yani iptal olmadı. Onun bilgisini vereyim dedim.
1: Ha, çok güzel. Şimdi, bu bilgi güzel oldu. Keçiören'e giden şey var. Neydi? Ha, Keçiören'e vardı zaten. Yani Dutluk vesaire falan.
3: Başladı. Sonra Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım zamanında bitmişti. Oradan öbür tarafa başka raylı sistemde deniyorlar. Biraz daha kısa olsun, çabuk olsun gibisinden.
1: Ha, daha onun pratik bir şey deneyecekler.
3: Tabii. Onu Ulaştırma Bakanlığı açıklamasını yaptı. Şeyde Mansur Yavaş'ın yaptığı da bu IKEA, yani Ege Mahallesi'nden başlıyor. Doğukent projesinden dikim evine kadar. O biraz böyle bir yani hayal ürünü gibi. Çünkü dönülmeyen kavisler var. Mesela Tuzlu Çayır kavisi var. Oradan nasıl geçecek? Araçların evet, üstünden mi? Evet. Altından geçemez.
1: Anladım.
3: Sonunda da yani Ulaştırma Bakanlığı'nın eline düşer orası yani.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar Ankara'ya. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola. Ben Ataoğlu Harvas. İyi akşamlar.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Vergide Ayrıcalık mı, Eşitlik mi?" başlıklı makalesini sunuyor. Vergi, devletle vatandaş arasındaki ilişkinin en önemli alanlarından ve unsurlarından biridir. Vergiyi sırf devletin gelir toplama aracı olarak görmemeliyiz. Vergi sadece ekonomik bir boyuta sahip değildir, aynı zamanda vatandaşlık bağının, ortak yükümlülüğün ve kamusal hizmetlerin finansmanına katılmanın bir ifadesidir. Bu sebeple vergi sisteminin temel ilkesi bazı kesimleri kollamak değil, herkese mümkün olduğu ölçüde eşit ve genel kurallar uygulamak olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen son düzenlemeyle yürürlük tarihinden önce edinilmiş taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının satışından doğan kazançların gelir vergisinden, plaka devirlerinin ise KDV'den muaf tutulması öngörülmektedir. Ayrıca 18 yaş altındaki gençlerle öğrenimine devam eden 25 yaş altındaki öğrenciler için biletle girilen bazı eğlence yerlerinde eğlence vergisi alınmayacaktır. Bu düzenlemeler ilk bakışta belirli kesimlere kolaylık sağlayan, sosyal veya ekonomik amaçlarla hazırlanmış tedbirler gibi görülebilir. Ancak meseleye vergi adaleti açısından bakıldığında ciddi bir problem ortaya çıkmaktadır. Niçin bir iktisadi kazanç sağlayan veya iktisadi boyutları olan bir faaliyete katılan kişiler vergi öderken, başka bir iktisadi faaliyetten kazanç sağlayan veya faaliyete katılan kişiler vergiden muaf tutulmaktadır? Taksi plakası milyonlarca liraya ulaşabilen değerli bir iktisadi varlıktır. Bir gayrimenkulün, şirket hissesinin veya başka bir ticari varlığın satışından kazanç elde eden kişi vergi öderken ticari plaka sahibinin satış kazancının vergiden istisna edilmesi eşitlik ilkesiyle hiçbir şekilde bağdaştırılamaz. İstisna plaka sahiplerine açık bir ayrıcalık sağlarken diğer alanlardaki mükelleflerin nispeten daha ağır bir yük altında bırakılmasına yol açar. Aynı şey eğlence vergisi bakımından da geçerlidir. Gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlere katılmasını kolaylaştırmak savunulabilir bir amaç olabilir. Ancak bir faaliyeti teşvik etmenin yolu vergi sistemine yeni istisnalar eklemek olamaz, olmamalıdır. Gerçekten eğlence vergisi gereksiz veya ağır bulunuyorsa yalnız belirli yaş grupları için değil herkes için azaltılmalı veya tamamen kaldırılmalıdır. Vergi istisnaları çoğaldıkça mevzuat karmaşıklaşır. Her istisna yeni bir sınır, tanım, belge ve denetim ihtiyacı doğurur. Kim öğrencidir, hangi bilet istisna kapsamındadır, plaka ne zaman edinilmiştir, hangi satış istisnaya girmekte, hangisi girmemektedir gibi sorular ortaya çıkar. Basit olması gereken vergi sistemi giderek ayrıcalıklar ve istisnalar labirentine dönüşür. Üstelik bu yaklaşım devletin vatandaşlar arasında pozitif ve negatif ayrımcılık yapmış olmasına yol açar. Vergiden muaf tutulan kesim pozitif ayrımcılıktan yararlanırken aynı muafiyete sahip olmayan vatandaş negatif ayrımcılığa uğratılmış olur. Çünkü devletin vazgeçtiği gelirin yükü genellikle diğer mükelleflere aktarılır ve bu onların daha yüksek oranlı vergilerle karşılaşmasına sebep olur. Doğru vergi politikası, yüksek vergi oranları koyup sonra siyasi bakımdan etkili veya sempati duyulan gruplara istisnalar dağıtmak değildir. Doğru olan vergi tabanını geniş, oranları düşük ve kuralları sabit tutmaktır. İktisadi kazanç elde eden herkes vergi ödemeli ve devlet vatandaşları mesleklerine, yaşlarına veya siyasi pazarlık güçlerine göre ayrıcalıklı sınıflara ayırmamalıdır. Vergi adaletinin yolu muafiyetlerin çoğaltılmasından değil, vergi oranlarının düşürülmesinden, vergi mevzuatının basitleştirilmesinden, vatandaşlar arasında negatif ve pozitif ayrıcalıklara yol açabilecek kararların ve uygulamaların ortadan kaldırılmasından geçer.
Devletin görevi bazı vatandaşları vergiden kurtarmak ve bazı vatandaşları vergi yükü altında boğulmaya mahkum etmek değil, herkes için daha düşük oranlı, daha sade ve daha eşit bir vergi sistemi kurmaktır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın "Vergide Ayrıcalık mı, Eşitlik mi?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in "Piyasalar riskten kaçış, büyümeye dönüş arasına sıkıştı" başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel piyasalar son günlerde aynı anda iki zıt hikayeyi fiyatlamaya çalışıyor. Bir tarafta İran merkezli jeopolitik gerilim, Hürmüz hattındaki kırılganlık, Amerika-İran temaslarının belirsizliği ve enerji arz güvenliği endişesi, diğer yanda ise petrol fiyatlarındaki çözülme, altındaki kar satışları, doların yeniden güçlenmesi ve küresel büyüme beklentilerinin kısmen toparlanması dikkat çekiyor. Bu tablo klasik riskten kaçış refleksinden daha karmaşık bir döneme işaret etmekte. Çünkü piyasalar artık yalnızca savaş ihtimali değil, savaşın sınırlarını da fiyatlıyor. İran'ın Singapur bayraklı gemiye yönelik hamlesi, eğer iddia edildiği gibi Amerika'nın yönlendirdiği Umman'a yakın alternatif güzergaha bir tepki ise, bu yalnızca askeri değil, deniz egemenliği ve müzakere psikolojisi açısından da iyi okunmalı. Tahran burada güvenli geçişi ben belirlerim mesajı verirken, Washington'sa enerji ticaretinin tamamen kesintiye uğramayacağı yönünde piyasalara güven vermeye çalışıyor. Bu nedenle İran'ın saldırısına rağmen ham petrol fiyatlarının beklenen sert sıçramayı yapmaması şaşırtıcı olmamalı. Küresel piyasalar Hürmüz'ün tamamen kapanacağı bir senaryoyu şimdilik ana senaryo olarak görmüyor. Üstelik Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Çin gibi aktörlerin de enerji akışının sürmesi yönünde güçlü çıkarları söz konusu. Dolayısıyla piyasa aktörlerinin zihninde belirli belirsiz bir savaş primi oluşsa da savaş riskine yönelik endişenin kalıcılaşmakta zorlandığını görüyoruz. Altın cephesinde de benzer bir sıkışma gözlenmekte. Jeopolitik risk normal şartlarda altını destekler. Ancak Amerikan dolarının güçlenmesi, Amerikan tahvil faizlerinin yüksek kalması ve Fed'in bugün için faiz indirimlerine yönelmeyeceği beklentisi altının nefes alanını daraltmakta. Altının onsu 4000 dolar eşiğinde tutunmakta zorlansa da bunun kalıcı bir kırılma olup olmadığını söylemek henüz erken. Altının ons fiyatında 3800 dolara doğru kalıcı bir çekilmenin olup olmayacağı için bir haftalık günlük kapanışları, ETF girişlerinde hızlanma olup olmadığına ve başta Çin Merkez Bankası olmak üzere önde gelen Merkez Bankası alımlarının güçlü bir şekilde devam edip etmediğini görmek gerekiyor. Aksi halde 4000 dolar seviyesi yeni bir destek noktası değil, 3800 dolarla 4200 dolar arasında geniş bir dalgalanma bandının psikolojik merkezi haline dönüşebilir. Bugün için küresel piyasalarda asıl okunması gereken tablo, altın ya da petrolün tek başına hareketi değil, dolar, tahvil faizi ve emtia dengesi arasında üçlü ilişki. Dolar güçleniyor, petrol gevşiyor, altın kar satışı yiyor ve tüm bu gelişmeler yaşanırken jeopolitik tansiyon da düşmüş gözükmüyor. Bu tablo küresel sermayenin şu an için yeniden altın gibi güvenli limana kaçma eğiliminde olmadığını fakat dünya ekonomisinde makul büyümeye dönüş senaryosunu da henüz satın almadığını gösteriyor. Yani piyasalar iki dünya arasında sıkışmış durumda. Birinci dünya, savaş riskinin büyüdüğü, enerji arzının kırıldığı, altının yükseldiği ve sermayenin güvenli limanlara kaçtığı dünya. İkinci dünya ise diplomatik temasların sonuç verdiği, petrol fiyatlarının gevşediği, doların güçlendiği ve sermayenin yeniden büyüme hikayesine döndüğü dünya. Doha'da beklenen Amerika-İran teması bu nedenle yalnızca diplomatik bir başlık değil, aynı zamanda piyasa mimarisini belirleyecek bir dönemeç noktası. Eğer kontrollü gerilim ve sınırlı mutabakat senaryosu öne çıkarsa, petrol ve altındaki savaş primi etkisi daha da azalacaktır. Fakat Hürmüz hattında yeni bir saldırı ya da geçiş rejimine ilişkin açık meydan okumalar yaşanırsa, fiyatlamalar hızla tersine dönebilir.
Küresel piyasaların bugünkü hali bize şunu söylüyor. Sermaye artık sadece korkuya değil, korkunun yönetilebilir olup olmadığına bakıyor. Riskten kaçışla büyümeye dönüş arasındaki bu sıkışma önümüzdeki dönemin ana finansal gerilimi olacak. Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in "Piyasalar riskten kaçış, büyümeye dönüş arasına sıkıştı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "Rüşvet savunucusu besleme medya soruyordu. Para nerede? İşte burada" başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın alımı sırasında İmamoğlu'nun en yakın adamları olan ve beraber yargılandığı Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz'ın beraberindekilerle balyaları üst üste koyarak oluşturdukları para kulelerine gözlerini kapatan medyadaki beslemeler, Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda baklava kutusundaki rüşveti de görmezden geldi. Sadece görmezden gelseler iyi, bir de yolsuzluk ve rüşveti aklayıp kitleye de bunu inandırmak için yarışa girdiler. Bunlar yetmezmiş gibi şimdilerde de CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanıp adaylık karşılığı rüşvet verdiklerini itiraf etmelerini tartışmaya açtılar. Muhittin ve Gökhan Böcek'in Özgür Özel'e 1 milyon 150 bin euro, Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro, Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon euro rüşvet verdiklerini itiraf etmeleri karşısında hep aynı soruyu sordular. Para nerede? Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek verdikleri paranın tutarını, yerini, tarihini detaylı olarak itiraf ederken savcılık anlattıklarını HTS kayıtlarıyla da karşılaştırdı. Muhittin Böcek'in Ferdi Zeyrek ve Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinden sonra çektirip paylaştığı fotoğraflarda iddialarını güçlendirdi. Muhittin Böcek'in özel kalem müdürü Yasin Yellice de 27 Haziran'da verdiği ifadede hem görüşmelerin hem de deste deste para iddiasını doğruladı. Muhittin Böcek'in adaylık için 5 milyon euro verdiği İmamoğlu'yla yaptığı görüşmelere de katılan Yasin Yellice, Ferdi Zeyre'ye 15 Ocak 2024 tarihinde çanta içinde verilen paraları gördüğünü şöyle anlattı. 2024 yerel seçimlerinde başkanın adaylığı henüz açıklanmadan önce 15.01.2024 tarihinde Manisa iline gittik. Başkan Bey'in hastalığından bu yana ilaçlarını ben takip ederim. O sabah başkana ilacını vermek adına her zaman seyahatlerde kullandığı lacivert renkli orta boy sırt çantasını açtığımda içerisinde euro cinsinden döviz gördüm. Miktarın tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum fakat çantanın dolu olduğunu gördüm. Sadece şüpheli ve tanık ifadeleri değil, HTS kayıtları, dijital deliller, para nerede diyenlere cevap olacak şekilde ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de CHP'nin yeni Aziz Aktaş'ı diye bilinen Turgut Koç'un telefonundan çıkan yeni deliller. Hatırlanacağı gibi daha önce CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde Turgut Koç'un ve kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali'ye WhatsApp üzerinden para nerede şeklinde mesaj gönderdiği tespit edilmiştir. Şimdi de Turgut Koç'un telefonunda yapılan incelemede ise 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu, fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi. CHP'li belediyelerden verilen ihalelerle bilinen Özgür Özel ile Veli Ağbaba'ya çok yakın isim olan ve CHP'nin yeni Aziz Aktaş'ı diye denilen Turgut Koç'un 29 Haziran 2026 tarihli ifadesinde de Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve 500 bin TL var mı diye sorduğunu anlattığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde Turgut Koç'un ve kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali'ye WhatsApp üzerinden para nerede şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Söz konusu mesaj dosyada para trafiğine ilişkin dikkat çeken başlıklardan biri olarak yer aldı. Turgut Koç'un telefonunda 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu tespit edildi. Söz konusu fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi.
Turgut Koç'un önceki gün verdiği yeni ifadesinde ise 14 Nisan 2026 tarihli fotoğraf ve WhatsApp yazışmaları soruldu. Söz konusu yazışmada Veli Ağbaba'nın saat 19.28'de sorun varsa bana yaz dediği, Koç'un ise yok abi sorun perşembe oradayım şeklinde yanıt verdiği tespit edildi. Ağbaba'nın buna karşılık sorun olacaksa yaz kesin mi dediği yazışmalar da Koç'a soruldu. Koç bu yazışmaya ilişkin ifadesinde şu beyanlarda bulundu. Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin TL var mı diye sordu. Ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki aramadaysa WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim. Koç'un ifadesinde yer alan 500 bin TL var mı beyanı dosyada para trafiğine ilişkin en çarpıcı ayrıntılardan biri oldu. Daha önce para nerede mesajı ve döviz destelerinin yer aldığı görüntülü görüşme fotoğrafıyla gündeme gelen dosyada Koç'un yeni ifadesiyle birlikte para konulu görüşmelere ilişkin yeni bir başlık daha ortaya çıktı. Dosyadaki tespitler, WhatsApp yazışmaları, görüntülü görüşme fotoğrafı ve Turgut Koç'un telefonunda yapılan dijital incelemede elde edilen verilerle 29 Haziran 2026 tarihli ifadesinde anlattıkları soruşturmanın derinleştirileceğini ortaya koyuyor.

Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in rüşvet savunucusu besleme medya soruyordu. Para nerede? İşte burada. Başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hüseyin Gülerce'nin İmamoğlu Özel maceralı yeni yola giriyor başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'de iki başlılık nihayet sona eriyor. İmamoğlu Özel ikilisi nihayet CHP'den ayrılmanın kararını verdi. Dananın kuyruğu bugün yarın kopar. Özel'in meydan meydan, sokak sokak konuşmaları aslında gördünüz çok direndik ama başka çaremiz kalmadı yollu ikna çabasından ibaret. Bakınız dün yine Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu yeni ihraç kararları aldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını, bunlardan 7 il başkanı hakkındaysa kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. 6 ilde yeni görevlendirmeler yapıldı. Yargının mutlak mutlak kararı sonrası Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları da görevden alınmıştı. Ayrıca CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da görevden alındı. 10 Haziran'da da Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yargıtay Siyasi Partiler Sicil Bürosu 9 CHP'li milletvekilinin parti üyeliklerini sildi. Kriz derinleştikçe derinleşti, derinleşiyor. Özgür Özel takımının yaşadığı yaprak dökümü değil, tam anlamıyla tırpan yemek. Bu duruma daha fazla dayanmaları ya da mücadele ediyor gibi görünmedi.

konuşuyorlar. Evet, yargıda devam eden davada ortaya konan MASAK raporlarına, HTS kayıtlarına, itiraflara, belgelere rağmen her şeyi inkar ediyorlar. Dün devam eden İBB davasında en önemli sanıklardan Murat Ongun hakkındaki somut iddiaların hiçbirine cevap vermedi. Bakınız, 3 gündür gündemin en önemli gelişmesi 2 CHP'li eski belediye başkanının yeniden verdikleri ifadeler. Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun adaylık karşılığında kendisinden 15 milyon euro talep ettiğini ve bu paranın 5 milyon euroluk kısmını ödediğini ileri sürdü. Böcek'in verdiği ifadeler teknik verilerle delillendirildi. Soruşturma dosyasındaki HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri, Böcek'in iddia ettiği telefon görüşmelerini ve İstanbul'daki gizli buluşmayı saniye saniye doğruladı. Yine soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım 26 Haziran'da savcılığa ek ifade verdi. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter alınmak istendi, parti yönetiminde mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek alınacak olan helikopterle ilgili araştırma yapmamı istedi. Özgür Özel, alınacak olan helikopterin özellikle Skorsky tipi olmasını istemişti, diyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ifadelerine sert tepki gösterdi, her türlü şantajla ve tehditle iftiralar attırıyorlar savunmasını yaptı. Ama kamuoyunun beklediği cevabı ne İmamoğlu ne Özgür Özel bugüne kadar vermedi. Böyle şeyler olmadı, Özgür Özel'in bahçe duvarına para bırakılmadı, İmamoğlu genel başkan olmadığı halde belediye başkan adaylarını para alarak belirlemedi, söylendiği yerde telefonu sinyal vermedi. Bunları hiç duymadık. Özgür Özel'in bahsettiği yeni yol, üzerlerinden akan kirden, çamurdan dolayı yürünemeyecek bir yol. Gittikleri yol, yol değil, çıkmaz sokak. Hele bir yürüsünler, görecekler. Star gazetesinde Hüseyin Gülerce'nin İmamoğlu Özel maceralı yeni yola giriyor başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Yusuf Alabarda'nın "Trump'ın çantası mı?" başlıklı makalesini sunuyorum.

Haftalardır aynı konu. Trump'ın çantasında ne var? Oysa asıl konuşulması gereken bir Amerikan başkanına giderken elim dolu gideceğim dedirten amiller neler? Türkiye birçok alanda yeni harp doktrini oluşturacak ürünler geliştirirken ısrarla Trump'ın çantasını konuşmak niye? Trump'ın çantasından çıkacak olan her ne varsa neden eski önemini muhafaza etmiyor? O zaman bunların cevaplarına bir göz atalım. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Başkan Trump, kuvvetle muhtemel 80 adet F-1110 GE motoru ve bakım setlerinin satışına dair Türkiye'nin talep ettiği konuyu çözüme kavuşturacak. Başkan Trump, konuya dair resmi bilgilendirmeyi Amerikan Kongresi'ne iletti bile. Kongre, 15 günlük süre içerisine itiraz etmezse Türkiye mezkur motorları Amerika'dan tedarik edebilecek. Ya Kongre onay vermezse? Öncelikle bu satış KATSA yaptırımlarına tabi olan bir satış değil. Dolayısıyla Türkiye'ye uygulanan KATSA yaptırımlarının içine girmiyor. Söz konusu tedarik Amerikan sistemi içinde ticari satış kapsamında değerlendiriliyor ve Başkan Trump bu konuyu kendi yetki çerçevesi içinde ve mevcut konjonktürü de kullanarak çözeceğe benziyor. Neden önemli? ABD bu motorların satışına onay vermemesi durumunda Türkiye farklı alternatiflerle yola devam edebilir. En kötü ihtimalle kendisinin geliştirdiği TF-35000 motorlarıyla yola devam edebilir. Bu tercih projede azami 5 yıllık bir gecikmeye neden olur. Lakin proje durmaz. Motorların satışı gerçekleşirse üretilecek ilk blok Kaan Milli Muharip uçakları Amerikan motorlarıyla uçar ve Türkiye seri üretime 2028 yılında projede bir gecikmeye mahal vermeden yoluna devam eder. İlk üretilen uçaklar envantere girerken yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TF-35000 motorunun seri üretim safhası da başlar. Bizim asıl konuşmamız gereken husussa Türkiye'nin hangi alanda ambargoya uğrarsa uğrasın artık birçok alanda geri dönülmesi mümkün olmayan çizgiyi geçmiş olmasıdır. Türkiye günümüzün temel harp doktrinlerinin belirlenmesine katkı sunuyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan savunma devi Leonardo ile Baykar ortaklığıyla yürütülen K-Swarm programı kapsamında havacılık tarihi için devrimsel bir adım atıldı. İnsanlı bir M-346 uçağı, Türkiye'nin insansız savaş jeti Bayraktar Kızılelma'yı havada doğrudan komuta etti. Bu tarihi test, geleceğin hava muharebelerinin ana omurgasını oluşturacak MUMT, insansız insanlı takım çalışması konseptinin dünyadaki ilk gerçekçi ve başarılı uygulamalarından biri oldu. Otonom olarak taksi yapıp havalanan Kızılelma, Baykar'ın geliştirdiği akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde havada M346 ile kol uçuşuna katıldı. Gökyüzündeki insanlı uçağın pilotu, kokpitteki özel aviyonik ara yüz üzerinden Kızılelma'ya ayrılma, yeniden birleşme ve formasyon değiştirme gibi kritik emirler verdi. İnsansız jetse bu komutları tamamen yapay zeka tabanlı otonomi ile uyguladı. Veri akışı ise siber saldırılara karşı kriptolu radyo frekans mimarisiyle korundu. Bu deneme 6. nesil savaş stratejilerinin en kritik unsuru olarak sadık kanat adamı doktrininin artık bir simülasyon olmaktan çıkıp cephe gerçeğine dönüştüğünü kanıtlamaktadır. Pilotların yükünü azaltırken görev etkinliğini çarpan etkisiyle artıran bu teknoloji geleceğin hava savaşlarında taktik üstünlüğün anahtarını teslim etmektedir. Şimdi günümüz hava kuvvetleri, muharebeleri ve savaş doktrinleri apayrı bir düzlemde gelişmeye devam ederken ve konuşmamız gereken yukarıda özetlediğim çerçevedeki konular olması gerekirken soğuk savaş dönemlerinde olduğu şekliyle Trump'ın çantasını tartışmak bize ne kazandırır Allah aşkına? Akşam gazetesinde Yusuf Alabarda'nın Trump'ın çantası mı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ramazan Topdemir'in Erdoğan seçimlerden önce AK Parti'de değişimler yapacaktır başlıklı makalesini sunuyorum. AK Parti'nin Sapanca'daki 33. kampında Erdoğan'ın şu ifadeleri partinin gelecekteki anahtar sözcükleriydi.
Erdoğan, yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Bu söz parti teşkilatına, vekillere ve bakanlara verilen önemli bir uyarıdır, mesaj değildir. Bence Erdoğan şu ikazı yapıyor. Yani sizleri uyarıyorum. Ben yüz yüze halk ile iç içe olmanızı istiyorum. Meydanları boş bırakmayın. Meydanlar boş kalırsa birileri doldurur demek istiyor. Meydanlar dolu olsaydı acaba Erdoğan bu ifadeyi kullanır mıydı? Kullanmazdı elbette. Burada Erdoğan otoritesini ortaya koyuyor ve çareyi söylüyor. Tüm partilileri, yani yol arkadaşlarının hepsinin performansını bilir. Bilmedikleri hakkında da bilgi alır. Bir yandan ekonomik sıkıntılar, öte yandan terörsüz Türkiye'nin zorlu yolları ve dış politikadaki karmaşıklıklar ancak dinlenmiş kadrolarla çözüme kavuşur. Artık vakit sonuç alma, adım atma vaktidir. 25 yıllık iktidar halkın karşısına çıktığında yaptık, sorunları çözdük ifadelerinin karşılık bulacağını bilmektedir. Yani iktidar şikayet yeri değil, çözüm yeridir. Düsturunun uygulanması vaktidir. Bundan dolayı bir kesime biraz dinlenin, sonra sizi değerlendireceğiz. Diğer bir kesime de hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Yürüyüşümüz bir bayrak değişimidir denilecektir. CHP'deki iç karışıklığın bir getirisi olur mu? Alın teri dökülmeden, yorulmadan, halka dokunulmadan bir mesafe alınmaz düşüncesi günümüz politikasında geçerlidir. Efendim, CHP'deki karışıklıktan kaynaklı seçmenler bize gelir diyenler yanılgı içindedirler. Seçmen olup bitenleri farklı mecralardan dinlediği ve izlediği için etki altına girmiyor. Yani CHP'deki karışıklık başka partilere fayda getirmez. Erdoğan'ın siyasetteki başarısı halk ile yüz yüze, gönül gönüle olan stratejisidir. 2002'den 2026'ya uzanan yol hikayesinde sokakları, caddeleri hiç boş bırakmadı. Bu bırakmayışını şu ifadelerle tekrar etti. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Aradan geçen uzun yıllardan sonra verdiği mesajlar artık uyarı haline gelmiş ve uyarıları tekrar etme ihtiyacı duymuş ve son sözünü 33. Sabancı kampında söylemek gereği duymuştur. Sonuç olarak Erdoğan bir kesimle yol ayrımına gelecek, bir kesimde sahnenin dışında kalacaktır. Tıpkı Devlet Bahçeli'nin partisinde yaptığı değişimin ve uygulamanın bir benzerini de Erdoğan yapacaktır.

Yeni Akit'te Ramazan Topdemir'in Erdoğan seçimlerden önce AK Parti'de değişimler yapacaktır başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Bülent Orakoğlu'nun Yunanistan, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ayakta başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail basınından Maariv'in iddiasına göre ABD istihbaratının bölgede olağan dışı bir askeri koordinasyon tespit etmesiyle birlikte Yunanistan, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde yoğun bir diplomatik baskı kulisi başlattı. İsrail merkezli Maariv gazetesi Türkiye ile Mısır arasında savunma ve askeri alanlarda sessizce yürütülen derin işbirliğinin Doğu Akdeniz'de güç dengelerini kökten sarsacak bir boyuta ulaştığını yazdı. Bu haber tüm kırmızı ışıkları yaktı. Erdoğan ve Sisi'nin İsrail ve Amerika'yı telaşlandıran hamlesi başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin attığı stratejik adımların başta İsrail ve Amerika olmak üzere bölge ülkelerinde büyük bir panik ve alarm durumuna yol açtığına değinildi. İki ülkenin askeri yakınlaşmasına dair şu ifadelere yer verildi. Erdoğan ve Sisi'nin hamlesi İsrail ve ABD'yi telaşlandırıyor. ABD istihbaratı bölgede olağan dışı faaliyetler tespit etti. Mısır ve Türkiye dengeleri tamamen bozabilecek silah anlaşmalarını da içeren geniş çaplı bir askeri işbirliğini sessizce ilerletiyor. Kudüs ve Washington'da acil açıklamalar talep edilirken perde arkasında çok daha büyük bir plan olduğuna dair haberler geliyor. Amerikan istihbarat kaynaklarının Türkiye ve Mısır Savunma Bakanlıkları arasındaki askeri ve güvenlik koordinasyonunun kapsamında, düzeyinde ve sıklığında belirgin ve olağan dışı bir artış tespit ettiği aktarıldı. İstihbarat raporlarının ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ofisinin acil koduyla Ankara ve Kahire büyükelçiliklerine resmi bir not gönderdiği öne sürüldü. Washington'un iki ülkenin üst düzey subayları arasındaki istişarelerin niteliğini ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri tamamen değiştirecek kapsamlı güvenlik anlaşmalarının ayrıntılarını anlamaya çalıştığı kaydedildi. Amerika'nın yaptığı araştırmalar Washington'un müdahale edip etmeyeceğini belirleyecek bir durum tablosu oluşturmayı amaçlıyor. Masadaki stratejik işbirliği seçeneklerinin yanı sıra Mısır'ın özellikle Türk yapımı gelişmiş hava savunma sistemlerini satın alma konusundaki yoğun ilgisi ve bu konuda yürütülen görüşmeler yakından takip ediliyor. Türkiye ile Mısır arasındaki bu güçlü askeri yakınlaşmayı durdurmak ve ayrıntıları öğrenmek için İsrail ile bölgedeki ortaklarının yoğun bir diplomatik kulis yürüttüğü iddia edildi. Maarif konuya ilişkin şu kulis bilgisini paylaştı. İsrail, Amerikalıları Kahire ile Ankara arasındaki bu güvenlik yakınlaşmasının ayrıntılarını araştırmaya teşvik eden ana aktör konumunda. Kudüs, Amerikan kanallarını kullanarak bu temasların içeriği hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Aynı zamanda Yunanistan, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri de Amerikan Dışişleri Bakanlığındaki üst düzey yetkililere baskı uygulayarak Türk ve Mısırlı askeri yetkililer arasındaki bu olağanüstü görüşmelere dikkat çekmeye çalışıyor. İsrail basını ayrıca Doğu Akdeniz'deki dengelerin değil, küresel ölçekte çok daha geniş bir askeri eksenin kurulmakta olduğuna dair Avrupa merkezli istihbarat raporlarına da ele aldı. Alman güvenlik ve siyasi kaynaklarının iç raporlarında Türkiye ve Mısır arasındaki mutabakatlarda önemli bir artış olduğu yönünde ciddi uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Gazetenin aktardığı bilgilere göre Ankara ve Kahire merkezli askeri işbirliğinin ilerleyen aşamalarda Pakistan ve Suudi Arabistan gibi güçlü aktörleri de bünyesine katarak geniş kapsamlı bir ortak Arap-İslam askeri ittifakı çerçevesine dönüşebileceği ihtimali başta İsrail olmak üzere tüm Doğu Akdeniz ittifakını derin bir endişeye sevk etmiş durumda. İsrailli yazar şu ifadeleri kullanıyor. Yıllar süren siyasi gerginliğin ardından Türkiye'nin attığı bu büyük normalleşme ve askeri ortaklık adımları Ankara'yı bölge sahnesinde tüm dengeleri belirleyen en merkezi aktör olarak konumlandırıyor.

Yeni Şafak gazetesinde Bülent Orakoğlu'nun Yunanistan, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ayakta başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevattır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa ad olmuştur. Savat, netice olarak Batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık, savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların emeği olduğunu unutmamak gerekir. Yani kalem işine gelmeden önce dövücü ve biçimlendiriciler vardır. Savat ustası, tasarladığı şekle göre dövücü ustalarına yaptırdığı hamaylı veya tütün tabakasını eline alınca yeniden düşünmeye başlar. Sonra şekli karşısına koyar ve önüne bir kağıt alarak başlar karalamaya, ta ki istediği kağıt üzerinde gerçekleşinceye kadar. Bazı ustaların ise kağıt üzerine çizmek yerine doğrudan doğruya gümüşün üzerine kurşun veya sabit kalemle çalışmayı tercih ettikleri bilinir. Savat, yalnızca bitmiş formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan, önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demekleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir, ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi ucuz madenler üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar, yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ara vermeye gelmez. Eğer elde mevcut iş yoksa çıraklar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler. Hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan keskin çelik kalemini bilek gücüyle
nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıtıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlığı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de Savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gügürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir havana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme savat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen savat, ocak ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan savat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepelikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaydılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski mergesi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçık köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur.
Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hiyeroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabletlere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu. İbn Abbas'a göre kalem, yeşil zümrütten yaratılmıştır. Uzunluğu 1000 yıllık yoldur. Kalem nurla yarılmıştır. Kalem hakkında İbn Mukaffa da şöyle demiştir. Kalemler değerli, akıllı insanların akıllarının binek taşıdır. Kalem insanların parmak uçlarının beyan ve ifadesidir. Şimdi de kalemkarlığa geçmeden önce aynı ad altındaki değişik tekniklerin kısa açıklamalarını vermekte fayda görüyorum. Dokumacılıkta kalem işi, dokunmuş ak bez üzerine fırçayla yapılan nakışlara denir. Burada fırçaya kalem demektedir. Süslemecilikte kalem işi, yani iç mimaride, bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivritilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır.
Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri çelikten ucu sivriltilmiş kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık ve bu sanatı yapan ustaya da kalemkar denir. Ancak bu sanatın en çok uygulandığı madenin gümüş olduğunu belirtmeliyiz. Altının pahalı oluşu, gümüş dışındaki sarı ve bakır gibi madenlerin aşırı oksidasyonları bu işi gümüşe has bir sanat haline getirmiştir. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en önemli aletidir. Bu çelik kalemlerdir ki bugün müze ve evlerimizdeki birçok sanat eserinin sebebi vücududur. Kalem işinin yapımında şöyle bir yol takip edilir. Kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, zarf, şekerden ve benzeri şeylere usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savattan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM Haber.
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesine bir makale yazdı. O makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Muhalefete baskı olduğunu iddia edip bunun NATO müttefikleri ve bölgesel istikrar açısından da tehdit oluşturduğunu öne sürdü.
3: Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun?
2: Her fırsatta Türkiye'yi yurt dışında şikayet eden Özgür Özel'e AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.
4: Özgür Özel'in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi.
2: Çelik, Özgür Özel'in yurt dışında vesayet arayışına girdiğini belirtti.
4: CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar.
2: Çelik, Özel'in toplumsal ve siyasi çalkantı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çalkantı olan tek yer içindeki taht kavgaları yüzünden CHP'dir dedi.
4: Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz.
3: Madem vatana millete bir hayrın dokunmuyor, en azından zarar ver. Hep söylüyorum, bunlar değişmez, bunlar düzelmez, bunlar iflah olmaz.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askeri hastanelerin açılması için yaptığı çağrı, Ankara'daki yeni sağlık modeli hazırlığını gündeme taşıdı. Masada eski GATA dönemine dönüş yerine iki bakanlığın ortak hareket ettiği hibrit bir sistem var.
6: Askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir.
2: MHP lideri Bahçeli askeri hastane ve askeri hekim geri gelsin çağrısı yaptı. Ancak 15 Temmuz öncesi sisteme dönülmeyecek. Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığı'nın rol paylaştığı hibrit bir modele geçilecek.
6: Mehmetçiğimizin yanında askerimiz evladı bilen, kardeşi sayan, onun değil yaralanmasına, saçına rüzgar değmesine dair yüreği razı olmayan, vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir.
2: Yeni plana göre stratejik askeri hastaneler yeniden kurulacak. Sağlık hizmetleri ve idari işleyiş Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Ancak harp cerrahisi, askeri travma, nükleer, biyolojik ve kimyasal savunma tıbbıyla askeri sağlık eğitimi Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olacak.
6: Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındadır.
2: Olası seferberlik veya savaş halinde bu hastaneler doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri Komutası'na geçecek. Askeri doktor yetiştirilmesi içinse yeni bir kurumsal yapı planlanacak.
6: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir.
2: Hibrit hastaneler askeri personele hizmet vermekte kalmayacak. Jandarma, sahil güvenlik, polis özel harekat ve AFAD ekipleri de bu hastanelerden yararlanacak.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarıyla Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Gürlek ziyaret sırasında İki ülke arasındaki adli işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verirken, yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusunda da kararlılık vurgusu yaptı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Güllek ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Mezara çelenk bırakan Güllek saygı duruşunda bulundu. Adalet Bakanı daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ederek anıtlara çelenk sundu. Türk şehitliğinde açıklamalarda bulunan Gürlek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini söyledi.
7: Biliyorsunuz noterlik uygulamasını Türk Devletleri İşbirliği kapsamında ortaya koyduk. Şu an hem Azerbaycan'la hem Türk Devletleri İşbirliği ile adli anlamda ne yapabiliriz, ne edebiliriz bu işleri karşılıklı masaya yatırmak için mevkidaşlarımıza bir ziyarete geldik.
2: Yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusunda da net mesajlar veren Gürlek, Türkiye'de suç işleyip başka ülkelere kaçan kişilerin peşini bırakmayacaklarını vurguladı. İade süreçlerinin titizlikle takip edildiğini belirten Gürlek, yeni delil ve belgelerin ilgili ülkelere iletildiğini, Azerbaycan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle bu konuda yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO liderler zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri dedi. Fidan, son iki NATO zirvesinde alınan kararların Ankara zirvesinde gözden geçirileceğini söyledi.
8: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var.
2: Türkiye-AB ilişkilerine değindi. İlişkilerimiz yapıcı rotada dedi. NATO liderler zirvesine ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.
8: Bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembek Kulubayev'le ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.
8: Avrupa Birliği üyeleriyle ikili ilişkilerimiz gerçekten biri ikisi dışında fevkalade iyi. Ticari, siyasi, ekonomik yani hiçbir sıkıntı yok. AB ile olan ilişkilerimizin kurumsal manada daha da ileri gitmesi, daha planlı, programlı ve somut çıktılar üreten bir yapıda olması beklentimiz.
2: Avrupa Komisyonu'nun 3 üyesi Kaya Kallas, Marta Kos ve Magnus Brunner NATO zirvesi öncesi Ankara'ya gelmişti. Bakan Fidan üst düzey AB yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.
8: 3 komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada temas ediyor. Her düzeyde ivme kazanan temaslar ve yapıcı adımlardan memnuniyet duymaktayız.
2: Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Bakan Fidan zirvenin 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
8: Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
2: Kırgız Bakan Fidan'la ortak basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
5: Ukrayna Rusya'nın yeni bir işgal planına hazırlandığını öne sürdü. İddiaya göre Rus lider Vladimir Putin başkent Kiev'in işgali için plan hazırlanması talimatını verdi.
2: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Lübnan'da yeni katliam emri verdi. Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki sınır hattını ziyaret eden Netanyahu, Amerikan arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasına değindi. Netanyahu, askerlerine doğrudan vur emri verdi. En ufak bir tehdit tespit ederseniz derhal vurun, beklemeyin dedi. İsrail Başbakanı anlaşmanın Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlı olduğunu savundu. Örgütün askeri gücünün büyük oranda çökertildiğini iddia etti. Government that will open a new page for Israel. Sınırda bu gelişmeler yaşanırken İsrail iç siyasetinde de kazan kaynıyor. Eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu hükümetine sert sözlerle yüklendi. Bennett, Netanyahu'nun aşırı sağcı ortaklarının esiri olduğunu, ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybettiğini savundu. İsrail'in uluslararası alanda çöken itibarından doğrudan mevcut hükümeti sorumlu tuttu. Eski başbakan askeri stratejiyi de eleştirdi. Ucu açık ve uzun süren savaşlar İsrail doktrinine aykırıdır dedi. Bennett, savaşın ekonomiyi tükettiğini ve yedek askerleri yıprattığını belirtti. İsrail'in acilen basiretli bir hükümete ihtiyacı olduğunu vurguladı.
5: ABD depremin vurduğu Venezuela'ya 900 asker konuşlandırdı. Bu hamle ABD Venezuela'yı sessizce işgal mi ediyor sorusunu da beraberinde getirdi.
2: ABD askeri Venezuela'ya ayak bastı. Washington'un hamlesi işgal tartışması başlattı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük deprem ülkede devasa bir yıkıma yol açtı. Enkaz altında zamana karşı yarış sürerken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Güney Komutanlığı insani yardım ve arama kurtarma operasyonlarına destek vermek amacıyla Venezuela'ya 900'den fazla asker konuşlandırdı. ABD'li komutan General Francis Donovan, 800 personelin de Porto Rico ve Curaçao'daki lojistik merkezlerden operasyonu desteklediğini açıkladı. Donovan, iki ülke arasındaki ilişkiler düşünüldüğünde ABD deniz piyadelerinin sahaya inmesini olağanüstü bir gelişme olarak nitelendirdi. Ancak bu ani konuşlanma soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Siyasi analistler ve bölge uzmanları henüz çok taze olan bir hafızayı işaret ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta kaçırılması. Maduro'ya yönelik o tartışmalı operasyonun yankıları sürerken yüzlerce ABD askerinin insani yardım gerekçesiyle ülkede konuşlanması kritik bir soruyu gündeme taşıdı. ABD depremden faydalanarak Venezuela'yı sessizce işgal mi ediyor? Bu sorunun cevabı şimdilik bilinmiyor. Caracas yönetiminin bu hamleye ne karşılık vereceği ise belirsizliğini koruyor.
5: Kripto para piyasasında şimdiye kadar açıklanan en dikkat çekici siyasi servetlerden biri ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın mali beyanına göre kripto para projelerinden elde ettiği gelir dudak uçuklattı. Açıklanan rakamlar milyar dolar seviyesini aşarken rapor Washington'da tartışma başlattı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın mali beyan raporu servetinin boyutunu gözler önüne serdi. Tam 927 sayfalık rapora göre Trump'ın kripto para girişimlerinden elde ettiği gelir 1 milyar 400 milyon dolara aştı. Trump'ın kurucuları arasında bulunduğu World Liberty Financial adlı kripto girişiminden 500 milyon doların üzerinde gelir sağladığı açıklandı. Dolar Trump adlı coin satışlarından elde edilen kazançsa 635 milyon dolara geçti. Kazanç bununla da sınırlı değil. Trump'ın medya şirketleriyle yaptığı anlaşmalardan 80 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği, yurt dışındaki gayrimenkul projelerindense milyonlarca dolar daha kazandığı belirtildi. Raporda teknoloji devlerinin hisselerinden oluşan dev yatırım portföyü de yer aldı. Apple'dan Tesla'ya, Nvidia'dan Amazon'a kadar birçok şirkette yatırımı bulunan Trump'ın serveti, açıklanan rakamlarla yeniden gündemin merkezine oturdu. Demokratlar bu duruma adeta isyan etti. Trump'ın başkanlık imkanlarını kullanarak kripto piyasalarını manipüle edip kazanç sağladığı savunuluyor.
5: Yapay zeka hayatı kolaylaştırırken suç örgütlerinde en güçlü silahına dönüşüyor. ABD'de yayınlanan çarpıcı araştırma milyonlarca kişinin yapay zeka destekli dolandırıcılıkların kurbanı olduğunu ortaya koydu.
2: Yapay zeka artık sadece üretmiyor, dolandırıyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre geçen yıl yaklaşık 15 milyon kişi yapay zeka destekli dolandırıcılıkların hedefi oldu. Rapora göre dolandırıcılık olaylarının %12'sinde yapay zeka ve deepfake teknolojileri kullanıldı. Sahte ses kayıtları, gerçek gibi görünen görüntüler ve kopyalanan internet siteleri dolandırıcıların en etkili yöntemleri arasında yer aldı. Vakaların %40'ında sahte internet siteleri kullanılırken telefon aramaları, kısa mesajlar ve e-postalarda mağdurlara ulaşmak için tercih edildi. Yapay zeka ile hazırlanan içeriklerin gerçeğinden ayırt edilmesi giderek zorlaşırken, geçen yıl bu yöntemlerle oluşan maddi kaybın 68 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Yetkililer organize suç şebekelerinin yapay zekayı kitlesel bir dolandırıcılık aracına dönüştürdüğü uyarısında bulunuyor.
5: Yapılan araştırmaya göre 2025'te dünya genelinde 1 milyon kişi dolar milyoneri statüsüne yükseldi. Türkiye'de Litvanya'dan sonra ikinci sırada. Muhabirimiz Nermin Geyik, kameraman Erhan Esen'le birlikte dolar milyonerlerinin peşine düştü.
9: Dolar bir de yerinde saymıyor yani.
10: Artar mı sizce milyonerler?
9: %100.
11: Dolar milyonerlerinin sayısı artmış.
2: Türkiye zirveye çıktı. Dolar milyonerlerinin en çok arttığı ikinci ülke oldu.
12: Milyonerler tavana çıkıyor.
10: O dolar milyonerlerinin peşine düştük.
13: Dolar milyoneri benim gibi bir adamın çevresinde nerede olsun?
10: Türkiye'de milyonerlerin sayısı 6,4 artmış, 93 bine ulaşmış.
14: Ben de bir milyonerim kendi çapımda.
10: Dolar milyoneri olmak için ne kadar ihtiyaç var?
15: Yarım tane ihtiyaç var.
14: Milyoner değilim.
10: Türkiye, Litvanya'nın ardından dolar milyonerlerinin en çok arttığı ikinci ülke oldu.
16: Ben inanmıyorum.
10: Neden?
16: Yalandır.
10: Daha mı az diyorsunuz?
16: Evet.
15: Daha fazla.
10: Daha fazla diyorsunuz?
15: Tabii ki daha fazla.
10: Nerede bu milyonerler?
15: Banka hesaplarına bakarsan veya kendi kasalarına bakarsan görürsün.
14: Milyonerler kendini ifşa etmiyor evet bence. Abi.
10: Var mı çevrenizde milyoner?
17: Çok var.
10: Milyoner misiniz efendim?
17: Değilim ama az kaldı.
10: İnşallah ben de o listeye gireceğim diyorsunuz.
17: İnşallah inşallah.
18: Ben doları sevmiyorum.
12: Allah bize versin.
2: Yapılan araştırmaya göre 5 milyon doların üzerindeki servetlerde güçlü bir büyüme kaydedildi.
19: Dolar kurunun düşük olmasından da kaynaklı olabilir.
12: Kriptolar sağ olsun millet yapıştırıyor alıyor yapıştırıyor alıyor.
16: Kriptodan paraları batıranlar ne olacak?
10: Dediniz ki para yatıracağım, siz misiniz o milyonerlerden?
19: Değilim. Altın dolardan daha değerlidir. Türk milleti çok asil bir millettir.
5: Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Altın Ordu Kulübü ikincilikten çekildi. İzmir ekibi sadece genç futbolcu yetiştireceğini açıkladı. Geliyor Türkiye'nin altın ordusu,
2: yoktur hiç kimseden onun korkusu. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer ve daha niceleri. Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Altın Ordu ligden çekildi. ...1923'te kurulan ve altyapısıyla dikkat çeken Altın Ordu, gelecek sezon 2. lige katılmama kararı aldı. İzmir ekibi yaptığı açıklamada artık yorulduk ifadelerini kullandı. Altın Ordu'nun yatırımcı arayışı olumsuz sonuçlandı. Yıllarca Süper Lig'e çıkamayan İzmir ekibi A takımını kapattı. Altın Ordu altyapısı çalışmaya devam edecek. Kırmızı lacivertli kulüp 7-15 yaş arasındaki futbolcuları yetiştirecek.
5: Fransa Dünya Kupası'nda İsveç'i farklı yenerek tur atladı. Norveç ve ev sahibi Meksika da son 16'ya yükselmeyi başardı.
2: Mbappe atıyor, Fransa tur atlıyor. Horozlar Dünya Kupası'nda rakip tanımıyor. Fransa son 32 turunda İsveç'i Mbappe'nin 2 ve Barcola'nın golleriyle 3-0 yendi. Fransızlar son 16 turunda Türkiye ve Almanya'yı eleyen Paraguay'da eşleşti. Mbappe Dünya Kupası'nda 6. golünü attı. Fransız yıldızla Messi gol krallığını paylaşıyor. 9 eleme turu maçında 10 gol atan Mbappe rekor kırdı. Norveç ise Haaland

0: Çok da enteresan maçlar alıyor gerçekten. Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı tam gaz sürüyor. Bugün İngiltere Demokratik Kongo maçı var. Şu an zannediyorum dakika 25 ve 1-0 Demokratik Kongo önde. Aynı zamanda akşam Belçika Senegal maçlarıyla sürecek son 32 heyecanı 4 Temmuz'da oynanacak Kolombiya Gana maçıyla son 16 turuna bırakacak. Gelin turnuvadaki son duruma bakalım. Şu an itibariyle son 16'ya Brezilya ve Norveç kaldı. Ardından dün biliyorsunuz Meksika kalmıştı. Bugün İngiltere Demokratik Kongo oynuyor. Şu an itibariyle 25. dakikalarda falanız ama Demokratik Kongo İngiltere'yi yeniyor. Ne olur bilinmez. 1-0 öndeler. Avustralya Mısır'ın galibi. Arjantin Yeşilburun Adaları var. İsviçre, Cezayir, Kolombiya, Gana. Bunlar da yerleşecek. Şu anda olan, son 16'da olan Brezilya, Norveç, Meksika bekleyeceğiz. Sonra hemen gelin buraya bakalım. Son 16'da Paraguay var, Fransa var, Kanada var, Fas var. Portekiz'de Hırvatistan maç yapacak ki o da gerçekten önemli bir müsabaka olacak. Çok zor bir müsabaka. Yani şimdiden böyle bir final mücadelesi gibi olabilir. İspanya Avusturya ile oynayacak. Burası da çok önemli. Burası da zor. ABD Bosna Hersek ve Belçika Senegal ile oynayacak. Sonrasında son 16'da isimler artık duracak. Ardından çeyrek final, sonra yarı final, final ve üçüncülük diye gidecek. Gerçekten 19 Temmuz'da da bu işin artık sonuna gelmiş oluyoruz. Ama enteresan maçlar oluyor. Mesela şuraya şöyle bir baktığım zaman elbette ki Yeşilburun Adaları çok zor bir Arjantin'de karşılaşıyor ama belli olmaz. Gerçekten sürprizlerin olduğu, Avrupalı takımların elendiği, Güney Amerika takımlarının da gerçekten revaçta olduğu bir Dünya Kupası'ndan bahsetmemiz mümkün. Bu neyi getiriyor? Şunu getiriyor. Dünya Kupası'nda elenen takımda artık istifalar devam ediyor. Şu ana kadar tam 7 ülkede teknik direktörle yollar ayrıldı.
1: Dünya Kupası'nda teknik direktör kıyımı sürüyor. Erken veda eden ülkelerde istifalar peş peşe geliyor. Fas'a penaltılarda elenen Hollanda'da Ronald Koeman dönemi sona erdi. 63 yaşındaki teknik direktör görevini bıraktığını açıkladı. Koeman, Hollanda ile çalışmanın sona ermesi acı verici ifadelerini kullandı. Meksika'ya elenen Ekvador'da ise BKSS istifa etti. 45 yaşındaki teknik direktör huzurla buradan ayrılıyorum dedi. Şimdiye kadar Uruguay'da Marcelo Bielsa, İskoçya'da Steve Clark, Çekya'da Miroslav Kubek, Güney Kore'de Hong Myung-bo istifa etti. Tunus'ta Sabri Lamouchi görevden alındı. Hollanda'da Ronald Koeman ve Ekvador'da Sebastian Becasese görevinden ayrıldı. Almanya ise Türkiye ile aynı durumu yaşıyor. Paraguay yenilgisiyle Nagelsmann topun ağzında bulunuyor. Eleştirilerin hedefi olan 38 yaşındaki teknik direktör Montella gibi istifa etmeyeceğini söyledi.
0: Bu haberle akşam haberlerini noktalıyoruz. Saatler 19.45'i gösterdiğinde ana haber bülteni TGRT Haber'de olacak. İyi seyirler.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bir asker tanırım ben. Adına Mehmetçik derler. Savaş meydanlarından çıkıp gelmiştir. Arkasında dağ dağ nice destanlar durur. Gözleri alev alev yanar. Üstü başı barut, duman. Kaç yerinde yarası var. Dimdik dikilmiş alevlerin dumanların ortasında. Gözleri bütün bir cepheyi, sınırları, gökleri, dağları, denizleri, bütün bir vatan ufkunu tarar. Bir asker tanırım ben. Bulutlar, sisler, dumanlar içinde bir düş gibi yakıp yıkılmış meydanların ortasında dimdik durur. Çelikten bir anıt gibi duman, barut, alev dağılırken eli yüzü düşmanın karalarında simsiyah. Gözleri ışık ışık, ak mı ak, göz bebekleri mermi mermi. Bütün ufukları taramakta, düşlere resimlere sığmaz, masal gibi. Bir asker tanırım ben, tarihin destanların içinden, tel örgülere alevlere basa basa gelir. Üniforması paramparça, duman duman, kurşun yaraları göğsünde parıldayan birer nişan. Rütbesini sorarım, kimi er, kimi komutan. İçimizde, aramızda der başkomutan. Bir asker tanırım ben, bir kişi bir ordu. Der ki Sakarya'da 22 gün, 22 gece hattı değil satı tuttuk. Her nefer orada bir vatan savunduk. Her ordunun karşısında bir nefer durduk. Bir asker tanırım ben. Yüreğinde boylu boyunca bir vatan sevgisi yatar. Cephede, sınırda, kışlada, göklerde, denizde, karada yüreği vatan sevgisiyle atar. Onun kin, nefret, zulüm değildir işi. O ölüme vatan, bayrak, hürriyet, ana baba ocağım, atalarımın, şehitlerimin toprağı diye ölümsüz bir aşkla koşar. Bir asker tanırım ben, silahını süngüsünü asırlardır farklı tutar. İşte o tutuştur o. Denizleri, Ege'yi, Çanakkale'yi ve vatanın bütün sınırlarını kilitleyen ve Türkiye geçilmez diyen. Bir asker tanırım ben. Bu kaçıncı savaşıdır bilinmez. Bu kaçıncı şehit, kaçıncı gazi, bu kaçıncı destandır, kaçıncı destanıdır. Aşkla yazılmış, saysan sayılmaz, tarihlere sığmaz. Dikilir savaş meydanlarının ortasında, bir dağ gibi durur. Gözleri alev, gözleri ateş. Vatan sevgisi göz bebeklerinde yanar. O yorulmamış, bitmemiş işi daha. Gözleri mermi mermi, bütün bir vatan ufkunu karış karış tarar. Bir asker tanırım ben. Bütün destanları yüklenmiş, göğsünde zafer nişanları, tarihin içinden çıkmış gelir. Yıkıntıların, alevlerin içinde bir ulusun şanını, bir ulusun hürriyetini, bağımsızlığını bayrak yapmış, ayağa kaldırmış, bayrağına kanından renk vermiş. Adım adım titretir toprağı, yürür gelir yeni çağlara destan destan, daha da büyür gelir. Bir asker tanırım ben, tarihin içinden, savaş meydanlarının içinden. Hürriyeti, barışı, adaleti sırtlamış, dünyaya, insanlığa taşır gelir. Çöllerden, karlı dağlardan, güneşlerden, fırtınalardan bal gibi yürür gelir. Yürüyüşü bir destan, duruşu bir destan, bakışı bir destan. Zaferlerin içinden yürür gelir, her adımı bir destan. Bir bayrak dalgalanır elinde, ay yıldızlı, bayrağı ayrı bir destan. Tarihe şan verir destan destan. Bir asker tanırım ben, her neferi bir ordu, her neferi Çanakkale'de kale olmuş da bir alaya karşı durmuş, her neferi Sakarya'da karış karış bir vatan olmuş da ordulara karşı durmuş. Çelik süngülerle tarihin her sayfasında yenilmez bir ulusun destanını yazmış da tarihlere destan olmuş. Bir asker tanırım ben, göğsünü kalkan yapmış, mermileri bombaları göğsüyle kucaklamış, parmaklarını süngü yapmış da Sakarya'da göğüs göğüse soluksuz durduraksız gece gündüz savaşmış. Bir asker tanırım ben, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri deyince Koca Tepe'den Afyon Ovası'na atlamış. İzmir yollarından sular seller gibi akarak süvarilerin rüzgar kanatlı atlarıyla yarışmış. Tel örgüleri, alevleri, dağları, tepeleri uçarak geçmiş de zulmü, vahşeti, esareti bir daha dönmemek üzere Akdeniz'e kadar kovalamış. Bir asker tanırım ben, yiğitliği savaşlara, tarihlere sığmaz. Alnında ay yıldız parıldar, göğsünde hürriyet yazar, göz bebeklerinde vatan sevgisi, yüreği vatan, vatan, vatan diye atar. Bir asker tanırım ben, omuzlarında bir vatan taşır, hürriyet, barış, insanlık taşır dünyaya. Zulmün karşısında, vahşetlerin karşısında çelikten bir neferdir o, her yere yetişen. Dost uluslara insanlık ve güven taşır, yiğitliği nam salmıştır dünyaya. Bir yanında cesaret, bir yanında merhamet taşır. Bir asker tanırım ben, adına Mehmetçik derler. Bir asker tanırım ben, taşını, toprağını, hürriyetini çok sever. Zenginliklerle, güzelliklerle dokunmuştur bereketli toprağı, onun vatanına Türkiye derler. Bir asker tanırım ben, anam, bacım, kardeşim. Göz gez arpacıkta şahindir gözleri. Gece gündüz görür, karış karış tarar ufukları. Sınırlarda nöbetçidir gözleri. Yiğit yüreğinde vatan sevgisi yanar. Göz bebekleri mermidir. Yurduna yan bakanı yakar. Bir asker tanırım ben. Dağlar, kayalar, denizler, uçurumlar aşılır da o aşılmaz. O vatanın bağrında çelikten bir kaleedir. Nice ordular yüklenir de o yine yıkılmaz. Bir asker tanırım ben. Dağlarda dağ olur, denizlerde deniz, ormanlarda orman olur, göklerde kartal. Çeliktendir kanatları. En dar zamanlarda bakarsınız, her zaman her yere yetişivermiştir. Bir asker tanırım ben. Bulutlarla, yağmurlarla, yıldırımlarla, şimşeklerle, çelikten kanatlarla bazen göklerden iner, bazen de sessiz dalgalarla. Bir bakarsınız sahillere apansız vuruverir. Bir asker tanırım ben. Bazen çöllerden, bazen karlı dağlardan, ateşlerden, fırtınalardan yürür gelir. Dağ taşa, bayrağa kanıyla önce vatan yazmıştır. O insanlık erdemlerinin, insanlık tarihinin, barışın, vatan aşkının en yiğit savaşçısıdır. Çöllerde ateşlerle, dağlarda fırtınalarla yoğrulmuştur. Düşmana korku verir, dosta huzur ve güven. Bir asker tanırım ben. Zamanlar içinden, savaşlar içinden çıkar gelir. Hala barut kokar. Toprakla, çamurla, suyla, ateşle, çelikle yoğrulmuştur. O zulmü, ateşi, ihaneti görmüş. Mayın tarlalarını, hain tuzakları, sinsi pusuları aşarak gelmiştir. O asırlardır zulme karşı durmuştur. O en vahşi ordulara karşı koymuştur. Alnı tertemizdir. Zulm, vahşet bilmez. Bir asker tanırım ben. Sular gibi duru, saf ve temiz. Ama çelikten daha serttir. Yokluklar, felaketler içinden çıkıp gelmiştir. Ama boyun bükmek bilmez. O inanmış temiz yüzünde bir milletin soyluluğunu, dayanıklılığını, tarihini görürsünüz. Büyük bir milletin yenilmez ruhunu görürsünüz. Bir asker tanırım ben. Sular gibi durgun, sabırlı. Yeri gelince yanardağlar gibi gürleyen. Üniforması yiğitliğin, şan ve şerefin sembolü. İnsanlığın, barışın dostudur. Nerede bir kıyım zulüm varsa yetişmek için çelik kanatları yeter. Savaş meydanlarında kasırgalarla, boralarla eser. zulmün tepesine yıldırımlarla iner. Bir asker tanırım ben, aşılmaz dağları, yalçın kayaları, göklerde bulutları, denizlerde en coşkun dalgaları, denizleri, havayı, karayı, alevleri, uçurumları kendine yol eylemiştir. Gözleri alev alev bir şahindir, kolları çelikten bir kartal kanadı. En hayın, en sinsi pusulara, yakan yıkan kıyan zulümlere yıldırım olur iner. Bir asker tanırım ben, adına Mehmetçik derler. Bir asker tanırım ben, güneşlerde kavrulmuş, soğukta tunçlaşmış, rüzgarlarda yanmış, çelikleşmiş, dağlarda duman, sis olmuş. Sonsuz bir güven, uçsuz bucaksız bir sevgi olmuş. Yüreği çelik, bileği çeliktir. Ulusu ne zaman darda kalsa, analar bebeler ne zaman ağlamışsa, babalar oğullar düşman karşısında ne zaman zulmün ortasında kalmışsa, Allah'ın izniyle o hep yetişmiştir. Bir asker tanırım ben, odur tarihe hep şan veren, odur destanlarla dolu bir tarihin içinden, ölümlerin alevlerin arasından geçip de dimdik ve yiğitçe dikiliveren, odur bir ulusun gözbebeği, yiğit evladı. Dağlara, taşlara sorarsınız, ona Mehmetçik derler. Nerede ay yıldızlı bir bayrak görürseniz, dikkatle bakınız, o hep vatanın nöbetindedir. Ona Türk askeri Mehmetçik, onun cennet vatanına da Türkiye derler.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ananın babanın çocuğuna olan ve mazlumun zalime olan bedduaları reddolunmaz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz. Programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Silsile-i Aliye. Sevgili dinleyicilerimiz, silsile kelimesi birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra, halka anlamına gelir. Mürşid-i Kamil, yani alim ve evliya olan zatlar, yetiştirdikleri ve artık başkalarını yetiştirebilecek hale gelen talebelerini halifelik ve icazet verirler. Sonra onlar da talebe yetiştirip, onlar da yetişen talebelerine böyle icazet verirler. Böylece alimler silsilesi meydana gelir. Bu halka Peygamber Efendimiz'e kadar ulaşır. Behaeddin-i Buhari, İmam-ı Rabbani, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi zatların da içinde bulunduğu silsileye, Silsile-i Aliye, yani yüksek silsile denmiştir. Silsile-tüz-zeheb, yani altın silsile de denir. İslam alimi yerden ot gibi, mantar gibi bitmez. Hocasız, icazetsiz alim olmaz. Mutlaka Peygamber Efendimiz'e dayanan bir silsilesi olur. Mesela İmam-ı Rabbani ve Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi her ehli sünnet aliminin Peygamber Efendimiz'e kadar bütün hocaları bellidir. Ancak böyle bir zata bağlanılır ve onun kitapları okunur. Yazdıkları doğru bile olsa rastgele kimselerin kitapları okunmaz. Böyle bir zat bulamayan, yine böyle yetkili olan, yani silsilesi belli ve icazet sahibi olan bir alimin yazdığı kitapları okuyarak onu kendine rehber kabul etmelidir. Günümüzdeki silsilelerin farklı olması, hocaları halifelik, icazet vermediği halde ayrı bir kol tutmalarındandır. İmam-ı Rabbani Hazretleri daha 4 asır önce buyuruyor ki, bu yüksek yolun yolcuları garip oldular, azaldılar. Şimdiki tarikatçıların yoluna bid'atler karıştığı ve bu yolu bozdukları için Resulullah'ın sünnetine sarılmış olan büyükler tanınmaz oldu. Bu bilgisizlikten dolayı çoğu da kısa görüşlü oldukları için bu yüksek yola bid'atler karıştırdılar. Milletin kalplerini bu bid'atlerle kazanmaya çalıştılar. Böyle yapmakla İslam dinini olgunlaştırdıklarını sandılar. Bunlar bu yüksek yolu yıkmaya uğraşıyorlar. Silsile-i Aliye büyüklerinin isimleri sırasıyla şöyledir. 1. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2. Ebu Bekri Sıddık. 3. Selman-ı Farisi. 4. Kasım bin Muhammed. 5. Cafer-i Sadık. 6. Bayezid-i Bistami. 7. Ebul Hasan Harkani. 8. Ebu Ali Farmedi. 9. Yusuf-i Hemedani. 10. Abdülhalik-i Gonçdüvani. 11. Arif-i Rivegeri. 12. Mahmud-i İncir Fagnevi. 13. Ali Ramiteni. 14. Muhammed Baba Semmasi. 15. Seyyid Emir Gilal. 16. Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari. 17. Alaüddin-i Attar. 18. Yakub-i Çerhi. 19. Ubeydullah-i Ahrar. 20. Kadi Muhammed Zahid. 21. Derviş Muhammed. 22. Hacigi Muhammed Emkenegi. 23. Muhammed Baki Billah. 24. İmam-ı Ahmet Rabbani. 25. Muhammed Masum Faruki. 26. Seyfettin Faruki. 27.
Seyyid Nur Muhammed. 28. Mazhar-ı Can-ı Canan. 29. Seyyid Abdullah Dehlevi. 30. Mevlana Halid-i Bağdadi. 31. Seyyid Abdullah Şemdini. 32. Seyyid Taha-i Hakkari. 33. Seyyid Muhammed Salih. 34. Seyyid Sıbgatullahi Hizani. 35. Seyyid Fehimi Arvasi. 36. Seyyid Abdülhakimi Arvasi. 37. Hüseyin Hilmi Işık Efendi. Silsile-i Aliye büyüklerinin isimlerini ezbere bilmek çok iyidir. Şu şekilde ezberlemek daha kolaydır. Nebi, Sıddık ve Selman, Kasım, Cafer Bistami, İrfan kaynağı oldu Ebul Hasan Harkani, Ebu Ali Farmedi geldi sonra bu meydana, çok veli yetiştirdi hem Yusuf-i Hemedani, Abdülhalik Gonç Divani marifetler semasında dünyayı aydınlattı hem Arif-i Rivegeri, Mavera-ün Nehr ili Tur-i Sina gibi oldu. Nurlandıranlardan biri Mahmud-i İncir Fagnevi, Ali Ramitenidir Azizan ve Pir-i Nessac, çok keramet gösterdi Muhammed Baba Semmasi, Seyyid Emir Gilal de ilim deryasında sadef, andan meydana geldi Behaüddin-i Buhari. Alaüddin-i Attar zamanının kutbuydu, Yakub-i Çerhi'de oldu zahir Envar-ı Rahmani, Ubeydullah-i Ahrar ve Kadi Muhammed Zahid, Derviş Muhammed geldi ve Hacegi Muhammed Emkenegi, Baki Billah'tan gelen nurlara kendi de katıp binlerce kalp temizledi İmam-ı Ahmet Rabbani, Urvetül Vüska Masum ve Seyfettin'le Seyyid Nur ve Mazher'le Abdullah, sonra Halid-i Bağdadi feyiz verdiler bunlarda, sonra bu nuru Abdullah Anadolu'ya yaydı hem de Taha-i Hakkari. Hem Seyyid-i Salih de kardeşin yerini tutup fenafillaha kavuştu Sıbgatullah-i Hizani. Bu üç velinin sohbetlerinde yükselip mürşid-i kamil oldu Seyyid Fehimi Arvasi. Bu 34 velinin kalpleri bir ayna gibi yaydılar hep cihana Envar-ı Resulullah'ı. Bütün bu nurlar en son toplandı bir hazinede. İsmi bu hazinenin Abdülhakim-i Arvasi. Dua edeceğin zaman silsileyi oku hemen. Salihleri söyleyince yar rahmeti rahman. Selam olsun, dua olsun bu yazardan daima silsile-i aliyenin ervahına ya Sübhan.

Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyuruyorlar ki, din kardeşinin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Dört çeşit hatırlamak. Ölümü hatırlamak esasen dört kısımdır. Birincisi, gafilin ölümü anmasıdır. O hatırlasa bile ölümü zaman zaman alamaz kendisini dünyaya sarılmaktan. Hatta hatırladıkça sarılır daha fazla. Ayrılığı düşünüp ölümü sevmez asla. Bu yüzden kötü bilip zemmeder ölümü hep. Der ki, bu başımıza ne zaman gelir acep? Ölümü düşündükçe keder çöker içine ve düşer bu dünyadan ayrılık ateşine. Gafillerin ölümü bu türlü anmaları daha uzaklaştırır Rablerinden onları. İkinci kısım ise tövbe eden bir kuldur. Ölümü hatırlayıp pişmanlığı çok olur. Yaptığı günahlara üzülüp olur nadim. Der ki, bu günahlarla ne olur benim halim? Kaçırdığı fırsatı çalışır telafiye. Çok ister kavuşmayı gufran-ı ilahiye. O kötü bilmese de ölümü onlar gibi erken gelmesini de istemez pek tabii. Çünkü hazır değildir ölüm için o daha. İstemez o haliyle vasıl olsun Allah'a. Üçüncü kısım ise arif ve velilerdir. Bunlar istemezler ki eceli etsin tehir. Çünkü onlar aşıktır Allahü Teala'ya. Can atarlar ölüp de Rablerine varmaya. Ölümü yatlarından çıkarmazlar bunlar hiç. Çünkü ölümle gelir bunlara büyük sevinç. Kavuşmaktan başkaca olmaz bir gayeleri. Bundan ileri gelir ölmek istemeleri. Bunlar yalnız ölümle bulurlar huzur, rahat. Çünkü ancak ölümle mümkün olur bu vuslat. Bunların da üstünde bir derece vardır ki, onlar da düşünürler ölümü. Şu farkla ki, ölümün gelmesinde bu çok yüksek zevatın, yoktur bir fikirleri, geç olmuş ya da yakın. Hakka bırakmışlardır onlar her hadiseyi. O ne takdir ederse beğenirler o şeyi. Kendi arzularından ileri geçmişlerdir. Murad-ı ilahiyi murad edinmişlerdir. Rıza derecesine varmışlardır ki onlar, kalmamıştır onlarda şu veya bu arzular. Takdir-i ilahiye eğmişlerdir tam boyun. O ne takdir ederse derler ki, budur uygun. Ölüm ile hayatın onlarca farkı yoktur. Ancak böyle bulurlar onlar rahat ve huzur. Öyle dalmışlardır ki aşkullah'a bu kullar, onları başka şeyler etmez pek alakadar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yapılan iyilikleri gizli mi tutmak lazım? Sağ elin verdiğini sol elin haberinin olmaması ya da bilmemesi lazım diye sözler var. Hadis-i şerifte olabilir, bilemiyorum. Bu şekilde, yani kimsenin haberi olmaması mı lazım yaptığımız bir iyilikten? Ya da bunları duyurmak mı lazım? Yani yerine göre mi değişiyor bu, yoksa makbul olan hangisidir?
1: Şimdi benim büyükler o kadar güzel özetlemişler ki, siz öyle sorarken buraya not almışım. Şafii Hazretleri talebelerine, sevenlerine buyururmuş ki, kötülüklerinizi gizlediğiniz gibi iyiliklerinizi de gizleyiniz.
0: Doğru ya. Kötülüğünü kim açığa çıkarır, değil mi?
1: Ben şöyle yaptım, böyle yaptım, hırsızlık yaptım diyen var mı?
0: Yok. Yapmadım diyor hatta.
1: Yapmadım diyor.
0: Yaptığı halde.
1: Bir de Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifini nakletmişler büyükler. Yedi kısım kimse vardı ki Allah-u Teala'nın ihsan ettiği, gölgeden başka gölge bulunmadığı kıyamet gününde Allah-u Teala onları arşın gölgesinde gölgelendirir. Onlardan birisi de sadaka verdiği zaman sağ elinin verdiğini sol eli dahi bilmeyen kimsedir. Bunun için Mustafa Bey, şimdi hani zekat verirken, sadaka verirken, onun için zekat bahsini anlatırken fakire kalbinde niyet ediyorsun. Bir tane farz var zekatın, o da kalbinde niyet ediyorsun. Verirken hediye demenin de mahsuru yoktur. İslamiyet evet zengine emretmiştir. Zengine emret vermeyi. Fakiri muhayyer bırakmıştır.
0: Alıp almamakta.
1: Alıp almamakta. Fakat zengine yine emretmiştir ki onu rencide edecek şekilde verme.
0: Kafasına çakma yani.
1: Kafasına çakma.
0: Yazsana zekatımı vereyim falan. Sen muhtaçsın.
1: Tepeden bakarak şey yapma. Yani şimdi öyle fakir de öyle zengin de çok az ya. Bulmak zor hakikaten. Hani bir Ramazan-ı Şerif'te yaşlı bir adamcağız Eyüp Camii'nin önünde bir...
0: Hayatının hatasını yapmış.
1: Adam zekat dağıtıyor, adamı öldürecek derdi neredeyse. Herkes
0: saldırdılar. Ya.
1: Allah Allah, yani... Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Şimdi Osmanlı döneminde o kadar riayet etmişler ki, yani hadis-i şerifte buyuruyor ki sağ elin verdiğini sol el bilmesin. Sadaka taşları yapmışlar. O sadaka taşını sabah elin durumu müsait olan veyahut da cuma günleri, perşembe günleri oraya 3 kuruş, 5 kuruş atıp gidiyor. Muhtaç olan da gidiyor. Ne kadar para toplamış? 100 lira. Ne kadar lazım kesin 10 lirasını alıyor. Ya Mustafa Bey, şimdi sadaka taşını kendini çalıyoruz biz, tamam mı? Caminin içerisinde yardım kutusunu aynı şekilde kırıp götürüp içindekini alıp götürüyorlar. Halıyı alıp götürüyorlar falan. Nereye? Aynı coğrafyada yaşıyorsun. Evet, bir zaman değişmedi, insan değişti. Zaman yine aynı zaman, yer aynı yer. Ama insan azgınlaşmış ve yoldan çıkmıştır. Dolayısıyla kitaplarda anlatılırken bazı şeyler var. Onları açıkta yapmak lazım. Mesela namaz için camiye gitmek lazım. Senin namaz kıldığını görmeleri lazım. Orada riya olmaz. Farz namaz. Oruçta da riya olmaz. Kimin oruç tuttuğunu bilmiyorsun aynı şekilde. Senin oruç tuttuğunu kimse bilmez.
0: Tutmak da farz yani neticede. Evet. Bilse de yani. Bunda böbürlenecek bir şey yok.
1: Zekat konusu anlatılırken buyuruyor ki alenli vermek gerekiyor. Hatta bir ayet-i kerime naklediliyor. Bakara suresi 271. ayet-i kerimesi. Sadakanı aşikare verirseniz ne güzeldir. Eğer gizleseniz ve onları sadakalar fakirlere verirsiniz. Bu sizin hakkınıza daha hayırlıdır ve günahlarınıza kefarettir. Allah-u Teala sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi bu ayet-i kerimeleri müştehit alimler almışlar. Buyuruyor ki zekatı, herkes zekat veriyorsa mesele yok. Onu da gizliyem. Ama bazıları böyle gevşek davranıyorsa o zaman açıktan aşikare vermek lazım. Farz ya. Aşikare vermek. Mustafa Toköz zekat vermiş. Ya ben ondan aşağı kalır mıyım ya? Ben de vereyim. Teşvik ediyorsun. Hatırlatma yapıyorsun böylece. Ama Senin köyünde, kasabada herkes uşunu veriyor, zekatını veriyor falan. Artık onu açıkça vermene gerek kalmıyor. O zaman onu gizle. Çünkü zaten herkes biliyor senin hani uşunu verdiğini, hayvanın varsa hayvanın zekatını verdiğini, on sana eğer altının gümüşün paran varsa onları verdiğini herkes biliyor. O da aynı şekilde fakiri rencide etmeden, fakiri rencide etmeden. Mesela sen kalben niyet ediyorsun, çocuğuna diyorsun ki al git yavrum şu işte Ali amcana, babam gönderdi hediyeymiş Ali amca falan dersin, bitti. Adamcağız rencide de olmaz, rencide olmaz ve şey yaptığın zaman kimsenin de haberi olmaz. Öyle gizlemeli mi? Evet, özde gizlemeli. Onun için de müştehit alimler bu hadis benzeri ayet kerime hadis-i şeriflere dayanarak sadakayı gizli vermenin lazım geldiğini bildirmişler. Sadakanın içine bütün hayır hasenat girmektedir. Bunları yaparken gizli yapmalıdır. Açıkça göstere göstere yapılırsa riya karışır. Şimdi cami yaptırıyoruz, ismimizi yazıyoruz. Çeşme yapıyoruz, ismimizi yazıyoruz. Okul yaptırıyoruz, ismimizi yazıyoruz, değil mi?
0: Evet.
1: Olmaz ki yani, yazdırmasak da, değil mi ya? Çok ayıp bir şey.
0: Nereden bilecekler kimin olduğunu, kimi yaptırdığını?
1: Allah Allah. Caddelere falan isim veriliyor falan. Adam sanki kendi kendi yaptırdı falan da. Neyse, o onları bileceğiz. Bizi ilgilendirmez de. Bütün din büyükleri nafile olarak yapılan ibadetleri, iyilikleri, yardımları gizlemeleri lazım geldiğini ortak olarak bildirmişler. Bak, bütün nafile farz vacibin dışındakiler. Yani kurban vaciptir Hanefi mezhebinde. O açık açık aynı şekilde yapılır. Zekatı açık açık aynı şekilde bu zamanda vermek gerekir. Başkalarını da teşvik için. Dolayısıyla nafile olarak yapılan ibadetleri, iyilikleri, yardımları gizlemenin lazım olduğunu bildirmişler. Yakub'u Mekfuf Hazretleri sevenlerine buyuruyor ki muhlis yani ihlas sahibi olan kimse günahlarını gizlediği gibi sevaplarını da gizleyen insandır. Yani iyiliklerini de gizleyen insandır. Kim yaptı bilmiyor. Mesela Osman döneminde, Osmanlı o yükseliş döneminde mesela şeyde bu Ebul Mefa Hazretleri'nin evet. bulunduğu semt var ya
0: evet.
1: mesela onun hayatı anlatırken yazıyor. Talebelerin hepsi böyle bütün sokaklara, mahallelere yayılıyorlar. Yetim, öksüz, garip, ihtiyaç sahibi çaktırmadan bunları tespit ediyorlar. Devletin yükünü de alıyorlar tabii. Devletin yükünü de alıyorlar. Şimdi devletten soyuyorlar.
0: Evet. Devlet soyuyorlar.
1: Ya devlet soyuyorlar.
0: Yetim hakkı yiyorlar.
1: Hem de din adamı bunu yapanlar. Ve ihtiyaçları tespit ediliyor. Aynı talebeler haneleri de işaretliyorlar. Kimin ne ihtiyacı varsa şey yapıyorlar, hazırlıyorlar. Gece sessizce tak tak kapıya vurup kapının önüne koyup kayboluyorlar. Kapıyı bir açıyorlar. Aa, ihtiyaçları falan. Arası bu sevindirdikleri insanlar Hristiyan'dı biliyor musun? Müslüman değil mi? Halbuki İslamiyet Müslüman olsun, aynı şekilde gayet Müslüman olsun. İhtiyaç sahibiyiz. Onun ihtiyacını gidermeli. Ve oradaki o yaşayan insanlar diyorlar ki bu zat buraya gelince bunlar çoğaldı. Demek ki bu din mesela o zaman papazlar da uyanıyor. İşte o papaz falan getiriyor. Ya diyor, o papaz senelerdir burada ama bir şeysini görmedik diyor.
0: bir iğne vermedi adam.
1: İğne vermedi. Bugün geldi diyor. Bütün bizim yetimler, ihtiyaç sahibi kimler varsa hepsi tespit olmuş. Onların ihtiyaçları aynı şekilde getirilip veriliyor. Demek ki diyor bu İslamiyet'in bir özelliği. Ve bu insanlar ondan sonra seve seve aynı şekilde koşa koşa şey yapmışlar.
0: Müslüman olmuşlar.
1: Ve bakmışlar hani bunlar iyilik yaptığı zaman evet sana şunu verdiydim falan. Gel bakalım iman et falan. Öyle bir şey diye demiyor. Sen dinle de karışmıyor. Zaten karışamazsın. Allah da yasak ediyor onu. La ikrah bittiğin. Yani gayrimüslimin sen Müslüman ol diyemezsin.
0: Bu insan olduğu için ona şey yapıyor.
1: Sen İslamiyet'in emrini yerine getiriyorsun. O da insan bakıyor. Arkadaş diyor bir dakika diyor. Ya ondan sonra yani sen diyor aynı şekilde karşı gelinecek kimse değilsin. Senin yaptıkların hak olan doğru olan bir şey. Ben senin düşmanın olduğun halde ben mazlum konumuna düşünce sen koşup bana yardım ediyorsun diyor. Sen koşmana yardım ediyorsun. O zaman arkadaş diyor, ben de senin dinine giriyorum. Öyle miydi? Evet, öyle oluyordu tabii ki. Onun için de ne pahasına olursa olsun, ne pahasına olursa olsun yaptığımız, işlediğimiz hayır hasenatı elimizden geldiği kadar gizlemek, aleni yapılması gerekenler varsa onları aleni yapmak. Peki bunlar nasıl öğrenilir Mustafa Bey? Bu da işte kitap okumak suretiyle. İlmihal fıkıh kitapları. Efendimiz Kur'an tercümesi. Kur'an tercümesi olunca bir şey elde edilmez. Bir de son olarak Rabia Yadviye Hazretleri'nin kendisinden nasihat isteyene buyuruyor ki işlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz. Hepsinin ortak sözü bu, tamam mı? Rabia Yadviye Hazretleri.
0: Günahlarınızı nasıl gizliyorsanız sevap. İyiliklerinizi de
1: kimse duymasın diye aynı şekilde gizliyorsanız bunu da aynı şekilde duyurmayın.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicileri, biz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirini mutlaka ikram eder. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miracını anlatırken Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi Mescid-i Aksa'ya uğradıklarını söyledi. Kureyşler onun Mescid-i Aksa'yı daha önce görmediğini biliyorlardı. Mescid-i Aksa'nın şeklini sordular. O sırada Cebrail aleyhisselam, Mescid-i Aksa'yı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinin önüne getirdi. Sorulan şeylere Mescid-i Aksa'yı seyrederek televizyon gibi cevap verdi. Ayrıca Kureyşlilerin Şam'a gitmiş olan bir kervanından haber sordular. Kervan yoldadır. Ben onlara uğradığım zaman falan kişi deve üstünde oturmuştu. Hava soğuk idi. Kölesinden kilim istedi. Ben susamıştım. Falan kimsenin bardağından su içtim. Bir kimse bir şey kaybetmişti. Onu arayıp buldular. Bizim bırakımızdan kervandaki develer ürktü ve etrafa dağıldılar. Eğer develeri toplamak için çok oyalanmazlarsa, falan gün güneş doğarken Mekke'ye gelirler buyurdu. Kervanın geleceğini söylediği gün müşrikler iki grup oldular. Bir grubu kervanın geleceği tarafı, bir grupta güneşin doğacağı tarafı gözetlemeye başladılar. Kervanı gözetleyenler aniden işte kervan geldi diye bağırıştılar. O anda güneşin doğuşunu gözetleyenler de işte güneş doğuyor diye bağırıştılar. Kervanı karşıladılar ve anlatılanları ve başlarından geçen hadiseleri tek tek sordular. Hepsinin doğru olduğunu öğrendiler. Fakat inatlarından ve kibirlerinden dolayı iman etmediler. İnkârları ve kibirleri arttı. Allahü Teala'nın dalalette bıraktığını kimse hidayete erdiremez. Yunus bin Bükeyr İbni İshak'ın siretine ilaveten şöyle demiştir. O gün güneşin doğması kafilenin gelmesine kadar Allahü Teala tarafından geciktirilmiştir. Bir gün Ebu Cehl uzun münakaşalardan sonra Kureyşlere dedi ki: "Biz Muhammed'in hakkında artık mazuruz. Bundan sonra onu adeti üzere namaz kılarken görünce başına bir taş vurayım. Böylece onun elinden kurtulmuş olurum. Fakat bana yardımcı olun. Düşman eline bırakmayınız." Ebu Cehle, "Sana her bakımdan yardımcı olacağız. Seni gözeteceğiz. Seni düşman eline bırakmayacağız." diye söz verip and içtiler ve "Bu işi yap." dediler. Sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı yere gelip namaza durdu. Ebu Cehl eline bir taş alıp arkadan yaklaştı. Yanına yaklaşınca yüzünün rengi değişti. Vücudu titremeye başladı ve perişan bir halde geri döndü. Kureyşler Ebu Cehl'e "Sana ne oldu?" diye sorunca dedi ki, "Taşı vurmak için ona yaklaşınca kocaman ve hırçın bir deve gördüm. Ömrümde öyle uzun ayaklı, keskin dişli ve heybetli deve görmemiştim. Eğer biraz daha yaklaşsaydım, beni öldürürdü," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer yaklaşsaydı,

Allahü Teala'nın kitabı, kanunu. Allahü Teala'nın kitabına, Kur'an-ı Kerim'e inanmak imanın şartlarındandır. Bir ayetinden bile şüphe etmek caiz değildir. Şüphe edenler Allahü Teala'yı seven doğru din adamlarının İslam alimlerinin kitaplarını okuyarak şüphesini gidermelidir. Allahü Teala çok merhametli olduğu için emirlerini ve yasaklarını dünyada işitmeyen insan kalmasın diye yalnız peygamber göndermemiş, ayrıca kitabını, kanununu da göndermiştir. Müslümanların kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim peygamberimizden aleyhisselam evvel dünyaya gelen milletlere Allahü Teala tarafından gönderilen kitaplardaki emirleri ve hükümleri de içinde topladığı için bütün insanlara hitap eden bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim bugünkü dünyada mevcut Hristiyan, Yahudi, Mecusi vesaire gibi çeşitli dinlere sapmış insanlara da doğru yolu gösteren bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'e inanmayan Müslüman sayılmaz. Müslüman olmayan da Allahü Teala'nın ateşinden kurtulamayacaktır. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın kelamıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki her söz ve her kelime Allahü Teala tarafından peygamberimize aleyhisselam bildirilmiştir. Peygamberimize aleyhisselam bu sözler vahiy yoluyla, yani meleklerin büyüklerinden Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bildirilmiştir.

0: Cebrail aleyhisselam insan şekline girerek bunları Peygamberimize aleyhisselam okumuş ve ezberletmiştir. Peygamberimize aleyhisselam Kur'an-ı Kerim parça parça, kısım kısım gelmiştir. Sonradan bunlar bir araya toplanarak Kur'an-ı Kerim meydana gelmiştir. Dünyanın her tarafındaki bütün Kur'an-ı Kerimler birbirlerinin aynıdır. Bir kelime, hatta bir harf bile değişik değildir. Halbuki Hristiyanların ellerindeki İncil'ler birbirlerini tutmuyor ve birbirlerine benzemiyor. Kur'an-ı Kerim'in her ayetine, her cümlesine inanmak şarttır. İçinden birisine inanmamak, insanın imanını giderir. İmansız insanın ahireti hüsrandır. Allahü Teala'nın emirleri münakaşa edilemez. Herkesin kendi anlayışına göre mana vermesi veya işine geldiği şekilde anlaması caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan yalnız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimiz aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in bizim anlamadığımız taraflarını hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Ayrıca büyük din alimleri Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerin çok geniş manaları vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime tercüme etmekle tam manası ifade edilemez. Ancak her ayetin selahiyetli büyük din alimleri tarafından tefsir ve izah edilmesiyle manasını öğrenmek mümkündür.
1: Orucun farzı üçtür. 1. Niyet etmek. 2. Niyeti evvel ve ahir vakitleri arasında yapmak. 3. Nehâr-ı şer'îde yani imsak vaktinden güneşin batmasına kadar olan zamanda orucu bozan şeylerden sakınmaktır. İmsak vakti, fecr-i sadık denilen beyazlığın üfkü zahiri hattı üzerinde görüldüğü vakittir. Kişinin üzerinde oruç farz olmasının şartı 7'dir. 1. Müslüman olmak. 2. Bâli olmak. Çocuğun orucu sahih olur. 3. Akıllı olmak. 4. Darül Harp'te olanın orucun farz olduğunu işitmesi. 5. Mukim olmak. 6. Hayz, adetli olmamak. 7. Nifas üzere, lohusa olmamak. 6 şey orucu bozar. Taam yemek, içilecek şeylerden birini içmek, cima etmek, hayz, nifas, ağız dolusu kusmak. Yalan, gıybet, nemime yani Müslümanlar arasında söz taşımak, yalan yere yemin gibi şeyler orucu bozmazlar. Fakat sevabını giderirler. Ve dahi 7 kimse orucu yer. 1. Hasta, 2. Misafir, ertesi gün, 3. Hayz, 4. Nifas üzere olan hatun, 5. Hamile hatunun kudreti yetmezse, 6. Emzikli olan hatun çocuğuna zarar olursa, 7. Pir-i fani olmak. Bir kimse Ramazan-ı Şerif'te imsak vaktinden evvel niyet etmiş olduğu orucunu kast ile bozsa, hem kefaret hem de kaza lazım gelir. Nafile ve kaza oruçlarında kefaret yoktur. Kefaret için bir köle azat edilir. Ona gücü yetmezse, Ramazan günlerinden ve oruç tutulması haram olan 5 günden gayri günlerde, arasını kesmeksizin 60 gün oruç tutar. Bundan sonra da bozduğu oruçların gün sayısı kadar, ayrıca kaza orucu tutar. Ramazan bayramının 1. günü ve Kurban bayramının 4 günü oruç tutmak haramdır. Ona da gücü yetmezse, 60 fakiri bir gün veya bir fakiri 60 gün 2 kere doyurur. Yahut her birine fıtra miktarı mal verir. Bir gün kaza orucu için bir gün oruç tutar. 5 kimseye kefaret lazım gelmez. Evvelki maris, ikinci müsafir, üçüncü emzikli hatun çocuğuna zarar verir diye tutmadıysa. 4. Pir-i fani, 5. açlıktan veya susuzluktan helak olmak korkusu olan kimse. Bunlar özürleri zail olduktan sonra ancak gününe gün olarak kaza etmek lazım gelir. Bir kimse kefaret tutmaktayken Ramazan-ı Şerif veya Kurban Bayramı gelse, Ramazan'dan ve bayramdan sonra tekrar baştan başlamak üzere tutmak lazımdır. Evvelkiler sayılmaz. Oruçlu bir kimse terini yutsa yahut bir kimse boyalı ipliği çiğnese ve boyasını yutsa veyahut bir kimsenin tükrüğünü yutsa veyahut kendi tükrüğünü dışarıya çıkardıktan sonra yutsa yahut dişinin arasındaki tahamı yutsa ve yuttuğu şey nohuttan büyük olsa yahut cilt altına iğne ile ilaç zerk etse orucu bozulur ve yalnız kaza lazım olur. Bir kimse kağıt parçası veya avuç dolusu miktarı tuz yese, çiğ buğday, pirinç tanesi yutsa orucu bozulur. Lakin yalnız kaza lazım olur. Yediği tuz az miktarda olsa kefaret de lazım olur. Eşbahta zikrolunmuştur. Çünkü tuz az miktarda ilaç olarak da gıda olarak da kullanılmaktadır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gümüş Hacıköy nahiyesi beldesi olan Şirin Gümüş beldesinden sesleniyoruz. Gümüş Hacıköy Belediyesi Gümüş Hacıköy'ü bitirdiğimiz halde bizim beldemizdir dedi. Desteklerini çekmedi sağ olsun, teşviklerini çekmedi. Burasını da yani mümkünse çekelim, bu bizim için tarihi bir kıymettir dedi. Biz de kırmadık ve bu göreve devam ediyoruz. Şu anda bulunduğum yer Yörgüçpaşa Camii'nin artı Rüstempaşa Camii'nin, aynı cami iki isim taşıyor. Avlusundayız. Buradan Şadrıvan'a doğru ben şimdi gideceğim. Size öncelikle bu camiyle ilgili bir ön bilgi verip sonra Şadrıvan'ı tanıtacağım. Efendim bu camiyi 1430'larda Yörgüçpaşa yaptırdı. Yörgüçpaşa'nın yaptırdığı bu cami Haliliye Medresesi yakınındadır. Ama hemen dibinde değil. Aradan şimdi bir yol geçiyor. O zaman yol yoktu tabii. Haliliye Medresesi daha önce yapıldı. Çelebi Mehmet Han zamanında yapıldı. Bu ise 2. Murat Han zamanında bu bölgenin emiri, komutanı olan Yörgüç Paşa tarafından yaptırıldı. Ahşabı çoktu. Yani ahşap ağırlıklı bir camiydi. Minaresi de dahil. Ancak tabii zaman içerisinde ahşap taş gibi, kergir binalar gibi fazla dayanıklı olmadığından zaman içerisinde kullanımında bazı aksamalar oldu. Ve işte burayı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın damadı olan Rüstem Paşa 1561'de kargir olarak yaptırdı. Bunu yaptıran paşa İstanbul'da Osmanlı mimarisinin göbeğinde bu camiyi de tam bir Osmanlı mimarisi stilinde yaptırdı. Şeklinde, usulünde yaptırdı. Şimdi birinin gözlerini kapasanız, buraya getirseniz, gözünü açsa Osmanlı Camii'ndeyim der. Şadırvanı da Osmanlı şadırvanları gibi İstanbul'daki, ancak biraz daha değişik. Bu bölgenin külahlı şadırvanlar serisindendir. Şu anda tabii külahlı değil de biraz böyle yuvarlak dairemsi, tam kubbede olmamış, düz mimari şeklinde yenilenmiş ahşap kısmı. Ancak şuralardaki şu mermer sütunlar silinmiş. Nasıl silindi? İncelttiler mi? Ne yaptı? İnceltmiş olma ihtimalleri var. Bu kireçle sıvalıymış bu efendim. Şuralardaki çakma kurşunlar bunun eski Osmanlı'nın 1430'da yaptırdığı şadırvanın direkleri olduğunu gösteriyor. Direklerin altındaki destekler de mesnetler de aynı şekilde yine Osmanlı mimarisidir. Şadırvanı şimdi havuz kısmında sizlere göstereyim. Bir şadırvanı bitirelim efendim. Ondan sonra camiye doğru yönelelim. Şimdi bakınız, buradaki şadırvanın havuzu mermer taşlarla çevrilmiş ve ortadaki Fıskiyesi taze mermer. Yeni, eski değil. Tıfıl daha o. Şimdi şurada bir kitabesi var. Tabii bu kitabe ben 1014 gibi okudum. Olmadı. 1300 gibi okudum. Olmadı. Ancak çok eski bir yazı değil. Sanki buradaki bu kitabe kısmı sonradan bunun üzerine, mermerin üzerine sonradan burada işlenmiş gibi. Daha sonraki senelerde ya bunun üzerinde bir tarihi bulunsun denmiş gibi. Ha, Osmanlı'da şadrıvanlardaki kitabe nereye konur? Gelip bu mermerlere konmaz. Bu havuza konur. Bu havuzun kenarında bu tip kitabelere hep rastladık. Kitabenin yeri doğru. Ama kitabenin yazılışı sanki Osmanlı ilk dönemindeki yazı intizamından biraz farklı. Görüldüğü gibi ortasında fıskiyesi var. Hali hazırda zaten suyu bol bir beldedeyiz. Suları da gayet boldur. Efendim şimdi camiye doğru yöneliyoruz. Caminin sizlere son cemaat yerini bir aktarmak istiyorum. Son cemaat yeri kubbeli değil. Halbuki kubbeli olması lazımdı. Bu büyük bir zelzelede kubbelerini kaybetmiş. Ve o zelzeleden sonra tamir edilmiş, ahşap ve düz yapı olarak yapılmış. Ancak şu sütunlar, sütun başlıkları, sütun mesnetleri, yani sütunun oturduğu kaidesi o zamandan kalma. Şu son cemaat yeri görüntüsü efendim, şöyle bakarsak, işte İstanbul'daki Osmanlı camilerinin aynı. Konya'daki Mevlana Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh türbesinin hemen yakındaki Yavuz Sultan Selim, Sultan Selim Camii'nin hemen hemen kopyası gibi bir görüntüsü var. Taş kapısını falan bilahare anlatacağız. Bu caminin bir etrafını sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Şöyle bir dolanalım. Buyurun beraber gezelim. Bakınız bu duvarlardan çıkan taşlar üzerine oturtulmuş son cemaat yerinin tavan kısmı ve pencerelerinde de bol bol kesme taş. Ama bu yörenin taşı kullanılmış. Şimdi minareye doğru gidiyorum ben. Bakınız minaresi de tabii sonradan epeyce bir onarım geçirmiş. Ancak dipdiri ve o zamanın usulüne uygun şekilde yapılmış. Şimdi şöyle gidiyoruz. Minareye geldik efendim. Minarenin kaidesindeki taşlar şöyle baktığımızda gerçekten o ilk yapıldığı dönemdeki taşlardır. Şurada bir kapı var. Gördüğünüz gibi sol elimin hizasında. Bu kapı alışılan bir kapı değil. Yani burada pencere olması lazım. Şu anda bu kapı da kullanılır durumda. Ramazan-ı Şeriflerde hanımefendiler teravihe geldiklerinde veya mevlid dinlemeye geldiklerinde buradan üstteki mahfile çıkıyorlar. Osmanlı döneminde böyle bir alışkanlık olmadığı için buranın da pencere olma ihtimali var yapıldığı zamanda. Sonradan o pencerenin birisinin yerine bu konmuştur. Süveleri de zaten taşları yontma taştan ve yekpare taştan öteki pencere süvelerindeki taştan farklı. Demek ki biraz genişleterek daha değişik bir taş buraya alıştırdılar, koydular. Şimdi devam ediyoruz efendim buradan. Caminin şu anda bir yan penceresinin öndeyiz. Bu yanda bir tane pencere var. Bir pencere daha olması lazım gibi geliyor bana ama yapılan hatırlara bakıyorum bir pencere izi yok. Demek ki öyle yaptılar. İşte bunun kenarlarındaki dikmeler ve lentolar görüldüğü gibi eski taşlardan yapılmıştır. Şimdi caminin kıble taraf duvarına gidelim. Orada Türk'ün medeniyetinin, merhametinin göstergesi. Bakınız Gümüş nahiyesinde, şu anda Gümüş nahiyesinde bulunan bir camide. Bu merhametin, medeniyetinin bir şahidini göstereceğim sizlere efendim. Geçelim oraya. Şimdi Yörgüçpaşa Camii'nin kıble taraf duvarının dış kısmındayız. Yani avlusunun kenarındayız. Güzel görünüyor diye ben biraz da uzaklaştım avludan. Yuvarlak pencereler var kıble tarafında efendim, görüldüğü gibi. O yuvarlak pencerenin üstünde saçaklara yakın kuş oyukları var bakınız. 20'ye yakın kuş oyuğu var efendim. Kuşlar kışın soğuk havalarda ölmesinler, sığınacak bir yer bulsunlar diye. Bırakın insanın ev bulamamasını, kuşlar ev buluyorlardı. Hem de kirası falan da yok efendim. Aydınlatması, doğalgazı hiçbir şey yok. Ecdat işte böyle merhametli bir yaşantının içerisindeydi. Ama şimdi bakıyorsunuz Avrupa'nın göbeğinde Paris'te her sene 1000'e yakın insan evsizlikten, barksızlıktan mukavvalar üzerinde can çekişerek ölüyorlar. Açlıktan, soğuktan ölüyorlar. Paris, Paris, Paris. İşte Paris orada, işte Yörgüçpaşa Camii'nin kuş evleri burada, kuş oyukları efendim. Bunlar oyuk. Burada tabii saray yapamamışlar. Köyde şimdi saray olur mu efendim? Köşk olur mu? Kuş köşkü, kuş sarayı yok. Burada oyuk yapmışlar. Caminin kubbeden aşağıya doğru, yani kıble duvarına doğru dönüşünde testere dişi bir böyle saçaklar var efendim. Bu da Selçuklu tarzını kopya etmiş. Minaresindeki çelenkleri bilahare sizlere göstereceğim. Şimdi bugünkü programda gösteremeyeceğim. Çünkü zamanımızın artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yine yarın Gümüş'teki Yörgüçpaşa Camii'nin taş kapısını, minaresini ve iç mekanını anlatacağız. Hoşçakalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları.
2: Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 122. bölüm. 3. Plevne Muharebesi'nin sonunda artık zafer kazanılmış, herkes sevinç içinde. Zafer kazananlar da yaralısı, berelisi hepsi bu sevinçleri için çeşitli hareketlerde bulunuyorlar. Ve birlikler toparlanma durumunda, tabii 6 günlük çarpışmanın akabinde birliğini kaybedenler var. Birliğinden kaybolanlar var, esir düşenler var, şehit olanlar var, arayıp bulunamayanlar var. Bunların toparlanma işleri için bizim hatıraları anlatan Von Herbert ayakta dipdiri, yarasız, berelsiz, o da çeşitli görevler veriliyor ve bu görevlerini yaparken de bir yandan da muharebe meydanındaki o çatışmaların verdiği gerginlikten sonraki gelen sükunet, yağmur, çamur, kar, efendim şehit olanların cenazeleri yerlerde, ölen Rusların cesetleri yerlerde, onlara dayanmış kan kaybeden, ölmek üzere olan yaralılar var. Bunları toparlayıp hastaneye götürenler bir tarafta. Tabii o sükunet ama bayağı bol bir hengame içerisinde zaman zaman da etrafına bakarak romantizmi yaşıyor. Bu nedir? Bu işte bu gergin halin sonunda gelen tatlı bir delilik. Evet, tatlı bir delilik. Bu adam hakikaten bu işi yaparken yani Osmanlı ordusunda, Osmanlı adına, Osmanlı sancağı bayrağı için çarpışırken o toprağı vermemek için bir Osmanlı gibi hareket etmiş. Ha, dini, iman o ayrı şey. İçkisi o da oluyor zaman zaman, arada sırada. O da çok olmamış yani. Bütün bu işleri yaparken yanan bir ateş ışık veriyordu. Acık ılıtıyordu, içimizi ısıtıyordu. Üzerinde kızıl bir ay bulunan ıslak bir bayrak, bayrak direğine yapışmıştı. Kızıl haç, kızıl ay. Kızıl haçın aslı, malumunuz kıymetli dinleyenlerim, bu 123. bölümde buna temas etmek mecburiyette kaldım. Kızıl haç, hospitalier veya Fransızca hospitalier veya hospitalier diye sonunda ö olunca r de okunur. İfade edilen birincili Haçlı Seferi, ikinci Haçlı Seferi, üçüncüsünde Kudüs Krallığı kurulunca Kudüs Latin Krallığı, Hristiyan Krallığı değil, Latin Krallığı kurulunca baktılar ki ya milleti biz üç seferdir Avrupa'dan hadi haç uğruna diyoruz, yürüyün diyoruz. Elbiselerine haç dikili vaziyette geliyor ama kurduğumuz devlet din devleti değil. Bu açığı kapatmak için ileride yapılacak haçlı seferlerine de efendim daha çok soygun yapacaklar çünkü. Bir zemin hazırlamak için, halkın gönlünden bunu sildirmemek için iki tane tarikat Kudüs'te işi ele aldı. Bunlardan birisi Templier, tapınak şövalyeleri, biri de hospitalier yani hastaneciler. İşte hastanecilerin elbiselerinde kızıl haç resmi vardı, bayrakları da kızıl haç idi hastaneci tarikatların. Niye efendim? Yani 1095'lerde, 1100'lerde olan bir şey bugüne kadar kızıl haç devam etmiş. Ediyor tabii ya. Ediyor. Onlarda aşınma yok. Templier'de siyah haç giyiyordu elbiselerinde. Siyah haç bulunduruyorlardı. Ama mutlaka haç vardı. Osmanlı böyle bir hilalli elbiseyle savaşmadı. Sancağı hilalliydi. Tabii. Evet. Ondan sonra da Osmanlı cihad uğruna kafa kesti diyorlar. Kim kesmiş? İşte biz de mecburen onlara bakarak herhalde Kızıl Haç'ın karşılığı Kızıl Ay hilali beyaz ay yapamadık. Yani kırmızının ortasına beyaz ay koyamadık. Niye? Avrupalı ol, batılı oluyoruz ya artık. Bir yerlerimiz benzemesi lazım. İyi de sen karga mısın, keklik misin? Keklik gibi yürüyeyim dedin, yürüyüşünü değiştirdin. Olmadı. Kargalığa dönmek istedin, kargalaşamadın. Nesin o zaman? Ne kuş oldun? Demezler mi insana efendim? Evet. Candan çalışan Türk yerliler, Plevne'nin yerlileri çok candan çalışıyorlardı. Hele de Zafer'in verdiği o bir enerjiyle korkudan titreyen Bulgarlar vardı. Bu Bulgarlar için vaziyet ne kadar değişmişti. Ne kadar zaferden emindiler. Ruslar gelecek, biz de Türklerin kapısına gideceğiz. Canımızın istediği yerinden kolunu, bacağını keseceğiz, öldüreceğiz, gözlerini deşeceğiz, göğüslerini deşeceğiz diyorlardı. Birdenbire bu üçüncü muharebe zaferle bitince süngüleri düşmüş, yüzleri aşağı düştü, kafaları eğildi. Dün ümit içinde küstah ve şımarık idiler. Küfrediyorlardı Osmanlı askerine. Von Herbert de çok küfür yemiş Bulgarlardan efendim. Şimdi bir korku uçurumunun kenarında titriyorlardı. Ya düşersek, ya düşersek, ya düşersek. İşte romantizm dediğim bunlar. Bu da harbin romantizmi efendim yani. Ne yapalım? Tabyalarına gitmek üzere her yandan müfrezeler geliyordu. 2-3 süvari bölüğü de Vit Köprüsü nehrinin bu muhafızlarını takviye için batıya geçtiler. Bir bataryada zayıf olduğu anlaşılan bir hattı takviye için 4 nala gidiyordu. Bir topçu bataryası toplara herhalde arızalandı, patladı, çatladı, bir şey oldu. Tekeri kırıldı, çamura gömüldü. Oraya imdat topları götürüyorlardı. Toplardan sıçrayan zifos, çamurlar tabii ağır malzeme olduğu için teker döndükçe de şiddetle fırlatıyor sağa sola. Tepeden tırlağa bizi çamura buladı. Aynı yürüyüş kolunun yanında bir tane böyle paldır küldür geçen top arabası. 2 tane bir batarya. Yumuşak toprakta tekerlekler fazla gürültü çıkarmadığı için toplar aniden beliriyor, çamurlarından anlıyoruz. Üzerimize sıçrattığı çamurlardan anlıyoruz. Aniden birdenbire çıkıyor. Sonra da süratle karanlıklarda kayboluyor. Gece oluyor bu intikaller efendim. Onun için herkesin iyice kenara çekilmesi lazımdı. Bir top bir araba ile çarpıştı ve onu devirdi. Bizim koldaki arabalardan biriyle çarpıştı. Tabii top ağır olduğu için öteki arabayı devirdi. Arabadaki yaralılar da yere yuvarlandı. Vah zavallılar. Yani Rus'un mermisiyle attığı top mermilerinin parçalanması ve şarapnel parçaları yaralandılar. Canlarıyla uğraşırlarken Allah-u Teala'nın takdiri ilahi efendim. Kendi topumuzun hızla geçerken bunun bulunduğu arabaya, bu yaralıların bulunduğu arabaya çarpması o yaralıları bir defa daha yaralıyor efendim. Hem gönülden hem de vücutça, anatomik olarak. Arabadaki yaralılar da yere yuvarlandılar. Yetmedi kıymetli dinleyenlerim. İkinci top da bu yaralıların üzerinden geçti, görmeden. Devrilen arabadan yere dökülen yaralıların üzerinden geçti. Yani Plevne, Tuna Nehri akmam diyor, kenarımı yıkmam diyor. Şu an büyük Osman Paşa, Plevne'den çıkmam diyor. Hoş, o Serhat türküleri falan. Plevne Marşı. Bunu bir zamanlar siyasetten de kullandılar. Bizim geçtiğimiz yıllarında. Şimdi kimse kullanamıyor. İnşallah kullanamayacaklar da. Bu şekilde kullanamayacaklar. Ama işte, işte Plevne'nin kamera arkası bunlar efendim. Bu hatıraları onun için sizlerle paylaşıyorum. Burada çok enteresan şeyler var. İkinci top arabası da birinci arabanın devirip de yere döktüğü yaralıların üzerlerinden geçiyor. Aman yarabbim. Hikmetinden sual olmaz. Zavallılar yaralıydılar. Bir kat daha yaralandılar. O karanlıkta bir dakika içinde kırmızı bir göl oluverdi. Göl, göl. Yağmur birikisi değil, kan gölü dedik. Bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Gönüllerden Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, hürmetlerimi arz ediyorum. Bu akşam yine sizlere kıymetli ve mübarek bir zatı arz edeceğiz. Ben Said Eken, bu programı sizlere sunarken Hüseyin Selim kardeşimiz, Selim Kaya kardeşimiz bize yardımcı oluyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Bu akşamki mübarek zatımızın ismi Abdullah Hadremi. Hadis, tasavvuf ve şafi fıkıh alimi. Künyesi Ebu Abdullah olmakla beraber asıl ismi Muhammed bin İsmail bin Ali bin Abdullah bin Ahmet bin Meymun'dur. Adı üzerinde anlaşılacağı gibi Hadramutlu'dur aslen. Onun için Hadrami denmiştir. Birçok alimden ilim tahsil edip hadis ve fıkıh ilimlerinde yüksek bir zat, alim bir zat olmuş. Bununla beraber tasavvuf yolunda da ilerleyerek Allah-u Teala'nın sevgili kullarının arasına girmek nasip olmuştur kendisine. O her daim Allah-u Teala'nın sevgili kullarıyla sohbet eder, devamlı onlarla bir arada bulunmayı arzu eder ve onlardan da ayrı kalmamaya gayret ederek vaktinin büyük bir kısmını, yani büyük bir kısmını demeyelim, vaktinin tamamını Allah-u Teala'nın razı olduğu işlerde geçirmek, ilim öğrenmek, talebe yetiştirmek ve emri maruf yapmakla meşgul olurdu. Onun ahlakının güzelliği, ilminin çokluğu, dinine ve ibadetine düşkünlüğü, cömertliği, tatlı dili ve güler yüzlü insanlar arasında çok sevilmesine vesile olmuştur. Onu çok seven insanlar onun gittiği yolu daha iyi öğrenmek, nasihatlerini can kulağıyla dinlemek için çok gayret etmişlerdir. Allah-u Teala'nın ihsanı olarak da pek çok kerametleri görülmüştür. Onun pek çok kerametinin görülmesi, zuhur etmesi de kendisine karşı olan insanların kendisine karşı olan sevgi ve muhabbetinin de artmasına vesile olmuştur. Ebu Abdullah Hadremi Hazretleri Yemen'de Tihame denilen bölgedeki Dıhı köyüne yerleşir. Burada kendisine bir küçük dergah yapar ve orada insanlara ders vererek ilim öğretirdi. Onun mübarek sözleri pek çok kişinin ölü kalplerinin dirilmesine, insanların huzur ve saadet hazinelerine kavuşmalarına vesile olmuştur. Pek çok talebesi olup talebeler arasındaki kendi oğlu ve İbrahim çok yüksek makamlara çıkmışlar ve mübarek babalarının şanına layık bir evlat olabilmek için çok gayret etmişlerdir. Onun mübarek evlatlarının bu halleri de kendisine daha onlar doğmadan önce müjdelenmiştir. Gayipten bir ses, ey Muhammed, senin iki oğlun olacak, biri fıkıh, diğeri hadis ve fıkıh alimi olacak diye haber vermiştir. Talebelerinden biri şöyle anlatıyor. Rüyamda Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Lehaç kadısı Muhammed bin Said Kurayzi'nin yazmış olduğu Müstasfa fi Sünenil Mustafa kitabını Muhammed bin İsmail Hadremi'den veya Fakih Ebul Hadid'den okumam emir buyurdu. Sonra gidip rüyamı fıkıh alimlerinden Ebu Muhammed'e anlattım. Bu rüyaya çok sevinip Allah-u Teala hamdolsun ki Resulullah Efendimiz bu beldede
Müstasfa kitabının yazıldığı yerde okunmasını emir buyurdu. Bu emir bu kitabın yazarının ve yazıldığı yerin faziletini gösterir buyurdu. Ve onun üzerine ben de onun efendim talebesi olmakla şereflendim ve vefatına kadar da yanından hiç ayrılmadım diye de haber veriyor. Ebu Abdullah Hadremi Hazretleri insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmak için çok gayret göstermiş. Bu vesileyle pek çok nasihatlerde bulunmuş. İnsanlara gece gündüz emri maruf nehi anil münker yaparak doğru yol bulmalarını, saadete kavuşmaları için çok gayret göstermiştir. Yine o hikmetli sözlerinden birinde buyurdular ki o sohbetlerinde, cennetin yedi kapısını kapatıp birini açtık buyurur Allah-u Teala. Onu tasvip etmeyen, sevmeyen, tasdik edip yolunda gitmeyen asla cenneti göremez. Allah-u Teala cennetin kapılarından birini açık bırakmış, diğerlerini de kapatmıştır. İşte o tek açık kalan kapı ise Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek kalbi şerifleridir. Onu tasdik etmeyen her kim olursa olsun asla ve kat'a cennete giremez. Çünkü oranın anahtarı o mübarektedir. Cennetin kapısından ancak Peygamber Efendimiz'e imanı olanlar girer. Peygamber Efendimiz'e zerre kadar benzemek bütün dünya ve ahiret lezzetlerinden ve nimetlerinden daha tatlıdır, daha üstündür. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem esas vazifesi İslamiyet'i Allah-u Teala'nın kullarına öğretmek idi. Tebliğ vazifesiydi. Kim İslamiyet'i yaymak için uğraşırsa işte o büyük nimete dahil olur. Burayı tekrar arz ederim efendim. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem esas vazifesi, bir numaralı vazifesi neydi? İslamiyet'i Allah-u Teala'nın kullarına öğretmek, ulaştırmaktı. İşte ondan sonra her kim bu vazifeyi üstlenirse çok çok çok kıymetli bir iş yapmış olur. Bu da nasıl olur? İlim öğrenmek ve öğrenen ilimleri insanlara anlatmakla olur. Diğer taraftan bize bu ilim öğrenmek, çalışmak neyi sağlıyor? Onların, insanların, bu işte uğraşan insanların da aziz olmasını, yüksek insan olmalarını da ayrıca sağlıyor. Değil mi efendim? Şimdi mal, mülk, zenginlik, makam, patronluk, koltuk sahibi olanların hiçbirisi belli bir süre sonra o makam, mevki, mal elinden gittikten sonra hiçbir şekilde isimleri bile anılmamıştır. Veyahut da sadece ha falanca işte şu kadar zengini vardı. Hani derler ya, Karun gibi zengin olsan ne fayda? Hazinelerinin anahtarını biliyorsunuz, 40 katı taşıyorum sadece hazinenin anahtarını. Peki ne kaldı geriye? Hiçbir şey kaldı. Kötü bir hatırası kaldı. Ama isimlerini taadat etmekle şereflendiğimiz bu mübarek evliya-i zatın, evliya-i kiramın bilmem kaç yüz bin, kaç bin yıl önce yaşamış olan bu mübarek zatların isimleri, Eshab-ı Kiram efendilerimizin isimleri hep hayırla yad edilmekte ve her zaman yüksek zatlar olarak anılmaktadır. Değil mi? Bir toplumda, bir yere gittiğinizde, günümüzde bile aynı şey geçerli. Şimdi bir yerde bir makam sahibi, bir koltuk sahibi, bir yerde işte genel müdürsünüz ya da amir, daire başkanı vesaire, veyahut da işte cumhurbaşkanı olsanız bile, başbakan olsanız bile,
günümüz şartlarında ne olur? Başbakanlığınız bitti, bakanlığınız bitti. Yani çok görüyoruz şimdi mesela bazen geliyor işte bakan geliyor, vali geliyor. O sayın valim, sayın bakanım. Adam görevden aldıktan sonra dönüp bakan yok. Hiç kimse yüzüne bakmıyor. Bir köşede oturuyor. Hani bir zamanlar işte valiyken, bakanken etrafında korumalar, dört dönen insanlar, hürmetlerini arz eden bir sürü insan varken adamın makamı gittikten sonra kimse dönüp bakmıyor. Ama ilim sahibi olanlar her daim, her zaman ne görüyor? Hürmet görüyor. Hiçbir zaman onlara karşı bir saygısızlık yapılmıyor. Herkes etrafında tabiri caizse fır dönüyor. Ama ne olur bu mübarek zat, bu ilim sahibi bize gelsin diye. Şimdi mesela bakıyorum Allah-u Teala hayırlı uzun ömürler versin. İşte bizim Ramazan Ayvalı hocamız var, ilim sahibi. Bir saniyesinin bile boş kaldığını görmüyoruz. Ya Ramazan abi gel işte falanca yere, abi bir listeye bir bakayım müsaade ederseniz. Şurada işte çekim yapacağız abi. Ya falanca işte kişiler davet ettiler. Şunlar davet etti, bunlar davet etti. Hepsini yani günün her saatini bir şekilde deftere not ediyor mübarek, bakıyorum işte Allah razı olsun işte Osman Ünlü hocamız her gün devamlı insanlara yani günün büyük bir bölümünü burada İslamiyet'i anlatmakla geçirirken akşam oluyor, akşam evine bile doğru düz gidemiyor herkes, aman ne olur hocam bize gel, aman ne olur hocam bize gel diye herkes. Niye? Malından mülkünden dolayı mı? Asla ve kata. Onun ilminden dolayı ona herkes saygı gösteriyor ve bu günlükte değil, ölünceye kadar bu şekilde devam edecek. Öldükten sonra da bu mübarek zatlar hayatlarından sonrasında da yine hayırla yad edilmekte, anlatılmaktadır. Dolayısıyla kim İslamiyet'i yaymak için uğraşırsa, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmak için gayret ederse, Peygamber Efendimizin sahip olduğu o İslamiyet'i anlatmak esas vazifesinin güzelliklerine, nimetlerine kavuşur buyuruyor. Buyuruyor ki Abdullah, Ebu Abdullah Hadremi Hazreti, insan demek aciz demektir. Evet. 30 trilyon hücre var deniyor. Dünyamızı 4 defa dolaşabilecek kadar. Sen hangi birine hükmedeceksin? Hiçbirine. Öyle değil mi? Midemiz, karnımız acıkıyor, midemize sen yeme sus diyebiliyor muyuz? Kalbimize bir dakikaya sen çalışma biraz bekle sabret diyebiliyor muyuz? Ya da akciğerlerimize biraz nefes almadan vaziyeti idare et diyebiliyor muyuz? Asla ve kata. Ama sorduğun zaman benim kalbim, benim midem, benim vücudum, benim diyoruz da hiçbirine sahip edemiyoruz. Hangi bir de hükmedeceksin? Hiçbir. Öyleyse öfkeye, dayılığa, kibirlenmeye hiç mahal yok buyuruyor. Dinimiz insana kul olduğunu göstermek için gelmiştir. Dinimiz insanlara aczini bildirmek için gelmiştir buyuruyor. Abdiyet ne demektir? Abdiyet kulluk demektir. Abdiyet için gelmiştir. Kulluk vazifesi nihayetinde nedir? Bir hiç olduğumuzu anlamak demektir. Kulun vazifesi, biz hiçiz. Hiçbir şey olduğumuzu. Değil mi? Hiçbir şey elimizden gelmez. Kuraklık olur, yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Pahalılık olur, yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Kendi vücuduna hükmedebiliyor musun? Hayır. Hasta oluyorsun da vücuduna, ey benim vücudum, ey kalbim, ey midem, ey gözüm, ey başım, hasta olma diyebiliyor muyuz? Öyle bir şansımız yok. Bir bakıyorsun başına bir ağrı giriyor. Kafanı oradan oraya, oradan oraya vuruyorsun ki ya nasıl ben bu efendim ağrımı dindirebilirim? Senin sözünü dinleyerek ağrı kesilebiliyor mu? Kesinlikle olmuyor. Dolayısıyla neymiş efendim? Kulluğun vazifesi, bizim asıl vazifemiz bir hiç olduğumuzu anlayabilmek. Zaten insanoğlu kendisinin zavallı bir hiç olduğunu gerçek manada anlayabilse
sokakta yürümeye mecali bile kalmaz. Şimdi ben bir zavallıyım, garibim. Neyine kibirleneceğim? Neyine böbürleneceğim? Kime hava atacağım? Sıfırım yani. Ve nihayetinde hepimizin bildiği bir şey var. %100 kat'i olan bir şey var. Biz bu dünyaya geldik ve hiçbir mahlukat bu dünyada kalıcı olmayacak. Belli bir süresi var. Herkes süresini, vaktini tamamlayan gidecek. Bugüne kadar tamamlanmayan kalmış mı? Kalmamış. Bu açık bir gerçek mi? Gerçek. Bu açık gerçeğe rağmen daha ne diye biz öfkeleneceğiz, dayılık yapacağız? İnsanlara karşı kibirli olacağız. Yine buyuruyor ki Ebu Abdullah Hadremi Hazretleri, tasavvufun, tarikatın gayesi insanın başına musallat olan şöhret, baş olma, hükmetme sevdasına dur demektir. Hepsi de nefsin bu azgın isteklerine dur demek için gönderilmiştir. Yoksa tarikat demek uçmak, kaçmak, bir yerlere bir efendim olağanüstü haller, harikulade haller göstermek değil. Kendi nefsimizi frenleyebilmek, ona dur diyebilmek. Buyuruyor ki siz cennete girmeyi kolay mı zannediyorsunuz? Cehennem ise çok zordur. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Sıcak bir suyla abdest bile alamazsın. Bir tas sıcak çorba içemiyoruz. Peki cehenneme dayanmak mümkün mü? İnsan ilminden dolayı çok azap çekebilecektir diyor. Büyüklerimiz kendine lazım olacak kadar ilim öğrenin ve onunla da amel edin. Sana lazım olmayacak ilim senin helakına sebep olabilir diyor. Burada tabii bu büyüklerimizin kastettiği fıkıh ilmi değil, diğer ilimler. Onun için bir mübarek zat ne buyuruyor? Bir hadis-i şerife uydum, tatbik ettim ve kurtuldum buyuruyor. Ebu Abdullah Hadrami Hazretlerinin rivayet ettiği bazı hadis-i şeriflerde buyuruyor ki Abdurrahman İbni Salim Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz buyurdular ki Allah-u Teala beni seçti. Benim içinde eshabımı seçti. Onları bana yardımcı ve akraba kıldı. Kim ki onlara kötü söz söylerse Allah'ın meleklerin ve bütün insanlara laneti onun üzerine olsun. Kıyamette Allah-u Teala böyle kimselerin ne farz ve de nafile ibadetlerini kabul etmeyecektir. Peygamber Efendimizin eshabına kötü söz söyleyen, ona efendim buğz eden hiçbir şekilde rahata, felaha kavuşamaz. Sonu cehennemdir. Dünyada da rahat ve huzur bulamaz. Biz bunu günümüzde çok yakin görüyoruz. Çevremizde görüyoruz. Eshab-ı kiram düşmanlığıyla meşhur olan devletlerin, milletlerin, kişilerin ne kadar sıkıntı çektiklerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Onlar bu dünyada çektikleri sıkıntılar, ahirette öbür dünyada çekecekler sıkıntıları bizim anlatmaya dilimiz efendim varmaz, gücümüz yetmez. Çünkü o kadar çok ağır cezalar çekecekler. Yine Ebu Said Hazretlerinin radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor ki eshabımın hiçbirine dil uzatmayınız. Lekelemeye uğraşmayınız. Onun kudretiyle yaşamakta olduğum Allah-u Teala'ya yemin ederim ki sizlerden biri Uhud dağı kadar altın sadaka verse eshabımdan birinin bir müt arpa sadakasının sevabını bulamaz. Yani bir arpa miktarınca sadaka verseniz o sevaba kavuşamazsınız buyuruyor. Onun için Allah-u Teala hepimizi böyle bir felakete düçar olmaktan muhafaza eylesin. Böyle belaya düçar olmuş
olanlara da hidayet nasip eylesin. Bizlerden de efendim, eğer hidayet nasip olmasa da bizlerden de uzak eylesin ki, çünkü hani meşhur bir söz vardır, kötü komşunun 40 efendim, kapıya zararı vardır. O yüzden bizlerden uzak eylesin Rabbim. Yine Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah Efendimiz'den rivayetle, eshabım yemekteki tuz gibidir. Yani tuz olması onların hiçbir zaman tadı olmaz yani. Ve eshabıma dil uzatana Allah-u Teala lanet eylesin buyuruyor. Onun için eshab-ı kiram efendilerimizin üstünlüğü hiçbir şekilde kabul etmez, tartışma kabul etmez. Onun en ufak bir şekilde tartışmaya kalkan ya da inkar etmeye kalkanın sonu, gideceği yer mutlak surette cehennemdir. Yine buyuruyor ki Ebu Abdullah Hadremi Hazretleri anlatıyor. Bir mübarek zat talebelerine şöyle nasihat ediyor. Allah-u Teala'nın indinde makbul olan amel ihlaslı olanıdır. Allah-u Teala müminin ne kadar ihlaslı ameli var ise ona bakacak. Eğer yapmış olduğu bu amelde ihlas yoksa ona hiç faydası olmayacaktır. İhlaslı olanlar kurtulacak, ihlassız olanlar kurtulamayacaktır. Onun için ihlaslı olmaya bakın buyuruyor. Talebenin biri bir gün bakmış, o mübarek anlatıyor ya, ihlaslı olanlar kurtulacak, ihlaslı olun diye. Onun talebelerinden bir tanesi bakmış, kendisinde bu anlatanlardan hiç eser yok. Demiş ya, bende ne ihlas var ne bir şey var, berbat bir haldeyim. O halde ben buralarda insanlara zarar ziyan vermeyeyim, kalabalık etmeyeyim, bu insanların da işine meşgul etmeyeyim, benden de bir numara olmayacak, ben çekip gideyim diyor ve terk ediyor. Aradan bir süre geçince o mübarek zat fark ediyor. Diyor ki, bizim işte Ahmet isminde bir talebe vardı, nereye gitti o? Diğer talebeler de diyor ki, efendim siz böyle böyle anlatınca ihlaslı olanlar kurtulacak, ihlaslı olmayanlar işte helak olacak, bir fayda görmeyecek deyince da kendince ben zaten bir ihlasım yok deyip bıraktı gitti diyorlar. Onun üzerine diyor ki hoca efendi, gidin o talebeyi bulun gelin, neredeyse biz de onu efendim bir görüşelim diyor, getiriyorlar. Neyse, arıyorlar, tarıyorlar, buluyorlar, getiriyorlar. O zaman o zat diyor ki, evladım niye kaçtın gittin, niye bizi terk ettin deyince, efendim sizin o anlattığınız hususiyetlerin hiçbirisi bende yok, ben çok berbat bir insanım, İhlasım yok, size de sıkıntı vermek istemem.

0: İhlas şük ve şek ve şüphesiz vardır. Mutlaka o okunanlar, o söylenenler, bir arada bulunduğumuz insanların hal ve hareketleri bize tesir eder. O yüzden bir olmakta, beraber olmakta çok büyük fayda vardır. Yine bir tarihte akıllara durgunluk veren bir kuraklık meydana gelir. Herkes ne yapacağız, ne edeceğiz derken orada yaşayan bir Allahu Teala'nın sevgili kulu varmış. Ona müracaat etmişler. Demişler ki sen bize yardımcı ol. Hep beraber sahraya çıkıp efendim dua edecekler. O zat demiş ki ben ne dersem siz de ona inanarak tekrar edeceksiniz. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir cezayı suç işlemeden vermez. Bir günah var içimizde, onun için bir damla yağmur gelmiyor. Çok önemli. İçimizde bir günahkar var, bir günah var ki bundan dolayı yağmur gelmiyor. Bu bakımdan söyleyeceklerimi iman ederek tekrarlayın. Yani bütün hücrelerinize. Şimdi tekrar ediyorlar. Ya Rabbi günahlarımızı affet. Biz pişman olduk. Biz tevbe ettik. Ya Rabbi bizi af ve mağfiret eyle. Diye dua ediyor. Sonra mübarek kendisi başlıyor dua etmeye. Ya Rabbi sen Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyorsun. İman edenin ve doğru söyleyenin duasını kabul ederim. Biz sana iman ettik. Doğru söyledik, tevbe ettik, pişman olduk. Şimdi sen bize ne olur yağmur ver diyor ve onun mübarek duasının arkasından şakır şakır şakır yağmur yağıyor. Öyle bir yağmur yağıyor ki insanlar artık kaçacak yer arıyorlar. İşte buyuruyor ki netice çok mühim. İman edenin, doğru söyleyenin Allah-u Teala duasını kabul eder. Allah-u Teala mutlak surette doğruların yardımcısıdır. İdam sehpasına bile gitsen doğrudan vazgeçme. Yalanla dolanla hiçbir yere varamasın buyuruyor. İnsanın itibarını kazanması çok zordur ama kaybetmesi an meselesidir. Değil mi? Bu şuna benziyor. Bir bina yapıyorsunuz, yıllarca uğraşıyorsunuz. 3 sene 5 sene uğraşıyorsunuz ama binayı yıkmak en fazla 10 dakikanız alıyor. Altına 1 ton dinamit koydunuz mu yerle yeksan oluyor. Hiçbir şey kalmıyor. O yüzden doğru yerde doğru insanlarla doğru bilgileri okuyarak imanımızı muhafaza etmeye ve hayatımızı bu minval üzere devam etmeye çok gayret göstermemiz lazım. Sanırım bayağı bir vakit geçti. Yüksek müsaadenizle kısa bir ara verelim. Ondan sonra yine tekrar inşallah Teala beraber oluruz. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Efendim kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden size büyük fıkıh ve hadis alimi Ebu Abdullah Hadremi Hazretlerinin hayatını nakletmeye devam ediyoruz. Yine bir gün talebesi anlatıyor. Bir gün onun evinde uyuyordum. Bir gürültüyle uyandım. Uyuduğum evin kapısında iki kişi duruyordu. Biri kapının sağında, biri de solundaydı. Sağdakinin Hızır aleyhisselam ve soldakinin de İlyas aleyhisselam olduğunu söylediler. Hızır aleyhisselamın koltuğunun altında bir paket vardı. İlyas aleyhisselam Hızır aleyhisselama dönüp Buhari'yi Fakih Burhan Hadremi'den mi veya Fakih Ali bin Mesud'dan mı veya Muhammed bin İsmail Hadremi'den mi okumak doğru olur diye sordu. O da nasıl ki İbn Abbas Hazretleri insanlardan kendisini ilmi bakımdan en çok tatmin olarak Hazreti Ömer'i seçtiyse ben de Muhammed bin İsmail Hadremi'yi seçtim buyurdu. Ve sonra kayboldular.
1: Ya.
0: Ebu Abdullah Hadremi Hazretleri bazen kendisinden geçer, kapı açıldı, kapı açıldı diye bağırırmış ve üzerine bir nur kaplarmış. Sesini duyan insanlar da onun başına toplanır ve dua ederler ve bu dualarının kabul edildiğini kendileri de ifade etmektedirler.

bu mübarek yine sohbetlerinde buyuruyor ki, talebe doğru yolu öğrenmek isteyince hocasına karşı tam olarak boyun eğmeli ve itaat etmelidir. Hatta talebenin hocasına karşı pozisyonu, durumu adeta bir meyyit gibi olmalıdır. Nasıl meyyit yıkayıcıya hiçbir şart koşmadan, itiraz etmeden teslimiyet gösteriyorsa, talebenin de hocasına karşı bu şekilde teslimiyet göstermesi ve ona itaat etmesi lazım ki takvaya kavuşsun, doğru yol üzerine bulunma derecelerine efendim nail olabilsin. Bu sebepledir ki hocanın yanında bulunduğu zaman onun izni ve müsaadesi olmadan hiçbir şey konuşmamak, lüzumsuz söz ve bakışlardan uzak durmalıdır diyor. İşte Ashab-ı Kiram efendilerimiz de Resulullah Efendimizin huzuru şeriflerinde oturdukları zaman başlarını eğerler, konuşmadan hareketsiz bir halde edep, huşu ve kalp huzuru ile Resulullah Efendimizin mübarek sözlerini dinlerlerdi. Onlar görünen azalarıyla olduğu gibi görünmeyen bütün azalarıyla edep ve huşu içinde bulunurlar. Onları bu halde görenler sanki cansız olduklarını zannederlerdi. İşte talebelerin de hocasının huzurunda bulunduğu zaman Ashab-ı Kiram Efendimiz Aleyhi Rıdvan örnek alıp onlar gibi edeplenmeleri lazımdır. Niye? Çünkü edep her şeyden önce gelir. Edebi gözetemeyen hiçbir zaman ne yapamaz? Hakikate, doğruya ulaşamaz. Çünkü buyuruyor ki büyüklerden bir zat, hiçbir hal, makam ve marifet dini edebin yerine geçmez. Dini edep ise zahir ve batın güzelliğidir. Yani dini edep Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymak demektir. Böylece emir ve yasaklara uyulursa insanın zahir ve batını güzel olur. Değil mi? Ebu Ubeyd bin Selam anlatıyor. Bir zaman Mekke-i Mükerreme'ye gitmiştim. Bazen Kabe-i Muazzama'nın hizasında oturur, ayaklarımı uzatır, sırt üstü yatardım. Bu halimi gören ve Allah-u Teala'nın sevgili kullarından olan Aişe Mekki'ye bana, ey Ebu Ubeyd, sen ilim sahibi bir insansın. Sözümü dinle, burada edeple otur, yoksa Allah-u Teala'ya yakın kimselere ait olan defterden ismin silinir buyuruyor. Ve yine buyuruyor ki nefs kötü işleri ister. Kul iyi edebe sarılmakla emrolmuştur. Nefs daima iyi şeylere muhalefet eder. Kul onu güzel şeylere çekmeye çalışır. Kim nefsini iyi şeylere çekmek için çalışmazsa nefsinin işlerini salıvermiş demektir. Kim nefsine arzu ve istekleri hususunda yardımcı olursa onun kötülüğüne ortak olur. Kulluk güzel edebe sarılmak, taşkınlık kötü edep üzere olmaktır buyuruyor. Ne buyuruyor? İlim meclislerinde aradım kıldım talep, ilim geride kaldı, ille edep ille edep. Hiçbir bir edep vasıl ilallah olamaz buyuruyor. Yani edepsiz kimse Allah-u Teala'ya kesinlikle kavuşamaz buyuruyor. O yüzden edep, edep, edep. Dinimiz nedir buyuruyor diye sorulduğunda dinimiz edeptir, edeptir, edeptir buyuruyor. Rahmetullahi aleyh efendim Emer abilerimiz mübarek çok çok bu konudan bahsederlerdi. Ve kendileri de hakikaten mübarek hocalarına karşı bu konuda çok dikkatli davranırlar. Asla ve kata ne yapmazlardı? Bir edep olmaktan çok korkarlardı. Yani düşünebiliyor musunuz Emer abiler? Yani aynı zamanda yani kayınpederi olmakla şereflenmekle beraber hocalarının huzurunda öyle edepli davranırlardı ki yani gördüğünüz zaman dersiniz ki
Yani koskocaman mübarek bir zat hocasının yanında nasıl böyle adeta süt dökmüş kedi gibi duruyor. Niye? Çünkü bir an yapılacak bir edepsizlik Allah-u Teala muhafaza edin, bütün feyiz ve bereketlerin kesilmesine sebep olabilir. Ya edep, edep, edep yahu diyor. Buyuruyor ki, üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulur. Birincisi, bir kimseye Allah-u Teala'nın ve Resulünü başkalarından daha sevgili olmak. Yani Allah'a ve Resul'e başkalarından daha sevgili olmak. İkincisi, bir kimse sevdiğini Allah-u Teala'nın rızası için sevmek. Üçüncüsü, bir kimseyi Allah-u Teala küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmektir. Ya, bu çok önemli bir husus. Bidat ehliyle alakalı olarak da buyuruyor ki, bidat, yani dinde sonradan ortaya çıkarılan ve dindenmiş gibi olan hurafe ve kötü şeyler demektir. Bidat sahiplerini de içinde şöyle buyuruyor: bidat ehliyle oturmayınız, onlarla sohbet etmeyiniz, zira sizi dalalete düşürebilir veya bilmediğiniz kötülüklere bulaştırabilirler. Bir kimse bir bidat ortaya çıkarırsa onunla harp ederim buyuruyor büyüklerimiz. Niye? Çünkü bidat ehli dinde olmayan şeyleri sonradan ortaya çıkarmak demektir. Buradaki en büyük tehlike şu: bidat sahibi olan kişi onun yanlış olduğunu bilmediği gibi güzel, düzgün bir iş yaptığını zannederek devamlı surette yapar ve ondan da kesinlikle geri durmaz. Her an o kötü işi yapmaya devam eder. O yüzden çok tehlikeli bir durum. Bidat sahiplerinden mutlak surette ne yapmak lazım? Uzak durmak lazım. Buyuruyor ki Hadrami Hazretleri, öyle zaman olur ki Allah-u Teala bir kulunu ibadetleriyle meşgul eyler. Fakat o ibadetler bazen o kulun yanlış yere gitmesine vesile olabilir. Yani o ibadetleri yaparken vesveseye kapılıp kibir ve ucup meydana gelirse o yapmış olduğu ibadetler o insanın felaketine sebep olabilir. Bu sebeple ibadetleri yaparken bile bizim nasıl bir hal içinde olmamız lazım? Üzüntü ve tövbe eder bir halde, içimizde adeta eziklik hissederek, yani Allah-u Teala'ya karşı yeterince ibadetlerimizi düzgün ve ona layık bir şekilde yapamadığımızı düşünerek yerine getirmek lazım. Yoksa işlemiş olduğumuz taat ve ibadetleri beğenerek, ben bugün ne güzel ibadet ediyorum, işte çok namaz kıldım, işte çok oruç tuttum gibi bir şekilde taatini beğenmeye kalkarsan, Allah muhafaza, bu insanın şirkine sebep olur buyuruyor. Şirke düşmek de insanın felaketi demektir. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Buyuruyor ki yine, bedbahtlığın, zarar ve ziyan içinde olmanın en açık alameti Allah-u Teala'nın yolunda her gün ilerleyememektir. Bugünkü halin dünden daha
gerideyse ya da aynıysa ziyan ettin sayılır buyuruyor. İnsana ahirete giden yolda mutlaka şu dört şey lazımdır buyuruyor. Bir, itikat ve amel. Birincisi, bu yoksa zaten hiçbir şey yok demektir. Bunun için kendisine lazım olan ilmi öğrenip tatbik etmek lazımdır. Önce itikat, sonra amel lazım. Bu ilim yolcuya yön verir, idare eder. İkinci olarak bir zikir lazımdır. Bu ise yolcuya tenhada arkadaşlık eder ve zikir yardımıyla yalnızlık çekmez. Üçüncü olarak yolcunun haram ve şüphelilerden sakınması ve dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Bu uygun olmayan düşünce ve başka şeylerin kendisini meşgul etmemesine sebep olur. Dördüncü olarak da yakin lazımdır buyuruyor. Bu da yolcuyu gideceği yere kadar götürür. İşte ömründe bu dört şeyden ayrılmayan saadete kavuşur buyuruyor Ebu Abdullah Hadremi Hazretleri. Yine buyuruyor ki dünya ne demektir biliyor musunuz diyor. Dünya gönlüne gelen ve seni Allah-u Teala'dan uzaklaştıran her şey dünya demektir. Seni ondan başka bir şey ile meşgul eden her şey de fitnedir. Bu kısa ömrü Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeylere yaklaşmakla geçiren, ondan başka şeylerle meşgul olan kimse ahiretini harap etmiş olur. Bu ise akıl sahiplerinin yapacağı bir şey değildir buyuruyor Ebu Abdullah Hadremi Hazretleri. Ebu Abdullah Hadremi Hazretleri Hadramut taraflarında işgal hareketleri başlayınca Şeyh Ebul Gays bin Cemil ile mektup yazarak istilacıların fitnesinden kurtulmak arzusuyla Yemen iline hicretine müsaade edilmesi için izin ister. Hazramut'ta bazı kimseler bu talebi ondan istiyorlar. Muhammed bin İsmail Hadremi Hazretleri yazdığı cevabı mektupta ona benim çoluk çocuğum var, ailem kalabalıktır, onları bırakıp göç etmem mümkün olmadığı gibi onlarla beraber göç etmem de mümkün değildir. Bana iki cihetimde korumak düşer, siz de cihetinizi himaye ediniz buyuruyor. Yani onlara izin vermiyor gitmelerine yani. Efendim Ebu Abdullah Hadremi Hazretleri 651 yılında yani Hicri yılında vefat eder ve defni esnasında Şeyh Ebul Gays bin Cemil de orada hazır bulunur. Kabine girip mübarek bedenini oraya yerleştirir ve bir saat yanında kalır. Sonra kabirden çıkınca elhamdülillah onun vefatı Allah-u Teala'nın davetine icabet etmekten başka bir şey olmadığı buyurmuştur. Yani onun vefatı öyle bir şey ki Allah-u Teala'nın davetine icabet etmek başka bir şey değil buyuruyor. Allah-u Teala hepimizi bu mübarek zatların şefaatlerine nail eylesin inşallah-u Teala. Şimdi efendim yüksek müsaadelerinizle her zaman olduğu gibi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Kudüs-i Sürü mübarek mektubat-ı şerifinden okuyarak programımızı bereketlendirelim. Yine geçtiğimiz haftalarda okumuştuk. 73. mektuba devam ediyoruz. Bu mektup Kılınç Han'ın oğlu Kılıncılığa yazılmıştı. Pek çok nasihatler var. Uzun bir mektup ama çok önemli, kıymetli nasihatleri ihtiva ettiği için parça parça sizlere arz edeceğiz demiştik. Şimdi devam ediyoruz efendim. Kıymetli oğlum, mübahların fazlasından sakınmalısınız. Mübahları lüzumu kadar kullanmalısınız. Bunları da Allah-u Teala'ya kulluk etmek niyetiyle yapmalısınız. Mesela bir şey yirken Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek, kuvvetlenmeye, giyinirken avret yerini örtmeye ve soğuktan sıcaktan korunmaya niyet etmeli ve her mübah için
Yani ders çalışırken bile böyle gerekli niyetler yapılmalıdır. Büyüklerimiz azimet ile hareket etmiş, ruhsattan elden geldiği kadar kaçınmıştır. Mübahları zaruret miktarı kullanmak da azimettir. Bu devlet bu nimet ele geçmezse mübahlardan dışarı çıkmamalı, haram ve şüphelilere taşmamalıdır. Allah-u Teala kullarına çok merhamet ve ikram ederek mübah olan şeylerle zevklenmeye izin vermiştir. Pek çok şeyleri mübah etmiştir. Halal olan bu sayısız zevkleri, lezzetleri bırakıp da haram edilen birkaç zevke sapmak Allah-u Teala'ya karşı ne kadar edepsizlik olur. Hem de haram ettiği lezzetleri daha fazlasıyla mübahlarda da yaratmıştır. Halal olan çeşit çeşit nimetlerin zevkleri bir yana, insanın işinden Rabbinin razı olmasından daha büyük zevk olabilir mi? Bir kimsenin işini efendisinin beğenmemesinden daha büyük cefa, sıkıntı olur mu? Cennette Allah-u Teala'nın razı olması cennet nimetlerinin hepsinden daha tatlıdır. Cehennemdekilerden Allah-u Teala'nın razı olmaması cehennem azaplarından daha acıdır. Biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başı boş değiliz, her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim, uzağı gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçmez. Vakit bulunsa kuvvetsizlik, halsizlik zamanında yarar iş yapılamaz. Bugün her vaziyet elverişliyken, annenin, babanın varlığı büyük nimet iken, geçim derdi olmayıp fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken hangi özür ile, hangi sebeple bugünün işini yarına bırakılabilir? Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem yarın yaparım diyen helak oldu, ziyan etti buyuru. Eğer dünya işlerini yarına bırakırsan ve bugün hep ahiret işlerini yaparsan güzel olur. Fakat bunun aksini yaparsan çok çirkin olur. Gençlik zamanında insanı üç din düşmanı olan nefs, şeytan ve kötü insanlar aldatmaya uğraşmaktadır. Bundan kat kat fazla ibadetlerin bu kadar kıymetli olmaz. İhtiyarlıkta yapılan bundan kat kat fazla ibadetlerin bu kadar kıymeti olmaz. Düşman hücum ettiği zaman askerin ufak bir hareketi çok kıymetli olur. Sulh zamanında yapılan büyük talimlerin, manevraların bu kadar kıymeti olmaz. Oğlum, bütün varlıkların hülasası, özü olan insan, eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allah-u Teala'ya faydası yoktur. Candan teşekkür ederek minnet ile ibadet yapmalı. Tam teslim olarak emirleri yapmaya ve yasaklardan kaçınmaya çok çalışmalıdır. Allah-u Teala hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde kullarını emir ve yasaklar vermekle şereflendirdi. Her şeye muhtaç olan biz kulların bu büyük ihsana bol bol teşekkür etmemiz, bunun için de emirleri yapmaya candan sarılmamız lazımdır buyuruyor İmam Rabbani Kudüs-i Sürü Hazretleri. İnşallah mektubun diğer kısmını haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi duamızı yaparak programımızı
sonlandıralım inşallahü teala. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun. Ve onun günahsız ve her türlü ayıptan kusurdan uzak haline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Resulullah Efendimizin şu mübarek duasını hep beraber güzelce tekrar edelim inşallah Teala. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve rıda'i bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetleri yaptığın gibi bizi güç işlerle imtihan eyleme. Yapamayacağımız şeyleri emretme, bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı, bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Haseten sevgili Peygamber Efendimizin temiz, pak, mübarek, mutahhar müveccel ruhu şerifler için. Hasreten Adem Aleyhisselam Efendimiz'den sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bil cümle Peygamber-i İzam Aleyhisselavat ve Teslimat Hazretin mübarek ruhu şerifleri için. Hasreten Hulefai Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in, Hazreti Hatice, Hazreti Aişe ve Hazreti Fatıma validemizin ve diğer zevce-i tahiratın, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşere, Eshab-ı Edir, Eshab-ı Ud, Eshab-ı Bir Maune'nin ve bir cümle Eshab-ı Güzin Efendimiz'in mübarek ruhu şerifleri için. Hasreten tabiinin tebe-i tabiinin silsili aile sofya aile büyüklerimizin kadiriye, çeşdiye, kübre verdiye, sühre verdiye ve ahrariye büyüklerimizin ve mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Mali, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani, İmam-ı Züfer Hazretlerinin, Gavs-ı Azam, Şeyh Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam İmam Gazali, Hasan-ı Basri, Habib-i Acemi, Maruf-ı Kerhi, Sırr-ı Sekati, Cüneyd-i Bağdadi, İbrahim Havvas, Ebu Cafer, Huldi, Ebu Hafs-ı Hattat Hazretlerinin, Ebu Abdullah Hadrami Hazretlerinin, Ebu'l-Hasan-ı Şazili, İmam-ı Ebu'l-Abbas Mürsi, İmam Busayri Hazretlerinin, Abdülhali Gonc Devani, Arifiri ve Geri, Mahmud İncir Fakni, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semmasi, Seyyid Emir Gilal, Şan-ı Aşmen Ba'din Vari, Alaaddin Attar, Yakub-ı Çeri, Ubeydül Ahrar, Kadı Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacı İmkenegi Muhammed Bakibillah, Şeyh İmam Rabbani, Müceddid Elfsani, Ahmet Faruk-i Serendi, Urvet Uzka, Muhammed Masum Faruk-i, Seyfettin Faruk-i, Muhammed Urbedayuni, Mezhar-ı Canı Canan, Abdullah Dehlevi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Seyyid Abdullah Şemdini, Seyyid Taha Yakkari, Seyyid Salih, Seyyid Sımgatullah İzani, Seyyid Fehim Arvasi, Efendi Hazretlerinin, Mübarek Yüksek Hocamızın, Mübarek Yüksek Emir Abilerimizin ve kurbunda bulunmak ve şeref yap olduğumuz Mihmandar Resulullah Halid bin Zeyd Ebay Belensari, Murad-ı Müzevi, Mehmed Emin Tokadi Abdülfettah İbadet Akri Hazretlerinin, bütün İstanbul'daki Evliya Hazretlerinin, bütün dünya üzerindeki gelmiş geçmiş bütün Evliya-i Kiram Hazretlerinin ve bizleri dinlemekte olan kıymetli dinleyicilerimizin, bütün aba ecdadının, sevdiklerinin, dostlarının ve üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle mümin ve münat, müslüm ve müslümat ve kafi ehl-i iman ervacın, hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, hayırların fethi, şerlerin defi, sıhhat ve selametimiz için,
nazarlardan, sihirlerden, büyülerden, her türlü kem gözlerden muhafazamız için, bütün evlad-ı yalimizin, sevdiklerimizin, dostlarımızın ve kıyamete kadar da zühretimizden gelecek olanların da sıhhat ve selameti ehl-i sünnet itikadı üzere devamı için ve gecemizin hayırlı mübarek olması için, dualarımızın kabul ve makbul olması için ve bütün bizi dinleyen din kardeşlerimizin muratlarına nail olmaları için Allah-u Teala rızası için El-Fatiha ma'salavat diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Kıymetli dualarınıza lütfen bizleri her zaman olduğu gibi esirgemeyiniz. Haftaya görüşünceye dek Allah-u Teala'ya emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Karagöz'ün kumanda masasında. Sevgili Ahmet var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız sevgili dinleyenler. Her çarşamba olduğu gibi konuğumuz var. Hattımızda telefon bağlantısıyla alacağız kendisini. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız hocam?
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Sıcaklar gelmiştir, İzmir'e artık ulaşmıştır.
1: evet öyle. Gerçekten çok sıcak ama yapacak bir şey yok. İnşallah bu sıcaklarla birlikte geçen yıl yaşadığımız o kötü zamanları, travmatik yangınları yaşamayın. Yani, inşallah daha dikkatli.
0: Dün akşam ben de aynı şeyi söyledim kendi kendime. Çünkü tüm ana haber bültenlerinde dün akşam sıcakların geldiği ve bunlarla karşılaşabileceğimiz konusunda mutlaka ki uyarıyorlar vatandaşı. Biz de üzerimize düşeni yapalım bu arada. Kesinlikle evet, yani. Sıcaklara sadece bahane bulmamak gerekiyor. Vatandaş olarak da üzerimize düşenleri yapmalıyız.
1: Evet, özellikle ben son zamanlarda çok dikkatimi çekiyor. Yani devlet kurumlarımız bu konuda gerçekten çok hassasiyetle çalışıyorlar. Ama insanlarımızda bir parça daha hassasiyet oluşması gerekiyor. Özellikle araç sürerken, yol kenarlarında, arabayla giderken, aracında özellikle sigara içenler, sigara tüketenler, İhvaletlerini dışarı attıkları zaman çok kolay bir şekilde o otlar yanıyor, tutuşuyor ve o yanan otlar daha sonra daha büyük yangınlara sebebiyet verebilmekte. Bu konuda çok çok büyük hassasiyet gerekiyor. En azından etrafımızdaki insanları bu konuda uyarabiliriz ve bu konuda biraz daha hassasiyet gösterebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah bu yıl bunları yaşamayız. Güzel bir yaz geçiririz diye umut ediyorum. Olur.
0: İnşallah hocam. Nelerden bahsedelim bugün dinleyicilerimize?
1: Yaz geldi tabii haliyle. Çocukların okulları bitti. Dolayısıyla okullardan sonra artık yavaş yavaş özellikle ortaokul son sınıf ve lise son sınıftakilerde bir tercih durumu söz konusu olacaktır. Girecekleri sınavlarda okul tercihleri, üniversite tercihleri yapacaklardır. Bu anlamda özellikle ben anne babaların bu konuda çocuklara yardımcı olabileceklerini düşünüyorum ama bazen kaş yaparken göz çıkartılabiliyor. Bununla alakalı bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. En büyük hata okul tercihlerinde çocukların, özellikle mesleki anlamda tercihler yapılırken, meslek liselerinde bile tercih yapılırken şu hatalara çok düşülüyor. Ekonomik olarak gelecekte ekonomik sıkıntı yaşamasına o kadar çok odaklanılıyor ki çocuğun ihtiyacı olmayacak, çocuğun hoşuna gitmeyecek. Her şeyden önce mutlu olmayacağı bölümlerle alakalı, okulla alakalı tercihler yapmak zorunda kalabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela çocuğun mekanik anlamda çok fazla ilgisi yok. Sosyal anlamda zekası çok daha yüksek, iletişime açık, çok daha kolay konuşmayı seviyor, insanları ikna ediyor. Demek ki bir çocuğun mesleki anlamda mutlu olurken yapabileceği iş biraz daha iletişime yönelik, biraz daha sosyal içerikli işlerde mutlu olacağını gösteriyor, bunun işareti olduğunu gösteriyor. Ama aileler en çok şu hataya düşüyorlar, aç kalır, para kazanamaz, işte iş yapamaz. Bu konularda o kadar çok maddi gerekçelere dayanıyorlar ki çocuğun tercihlerini buna yaslıyorlar ki çocuklar mutlu olmayacakları okullara, mutlu olmayacakları meslekleri tercih etmek zorunda kalıyorlar. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de özellikle anneler ve babalar kendilerinin çocukluklarında işlerinde ukde kalmış olan meslekler, işler, okullar, örnek veriyorum. Mesela çocuk belki eşit ağırlıktır ve matematik ve Türkçeyi aynı değerde, aynı hassasiyette başarılı bir şekilde öğrenip yapabiliyordur. Ama baba örneğin fen lisesine gitmeyi çok arzu etmiştir. Fakat akademik yeterliliği mümkün olmamıştır ya da ailesi okutmamıştır ya da koşullar el vermemiştir. Fakat çocuğuna kendi içindeki ukde kalmış olan okulu dayatabiliyor. Kendisi fen lisesine gidememiş ama çocuğunu ister istemez o fen lisesine, fen bölümüne, sayısal ağırlıklı bölüme zorlayarak gidebiliyoruz. Bunun sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk bir yıl okuyor, akabinde mutlu olmadığını fark edince ikinci yıldan sonra bölümünü ya da okulunu değiştirmek isteyebiliyor. Bununla talep ederek aileye gelebiliyor. O yüzden anne ve babaların da içinde ukde kalan bölümleri, okulları çocuklara dayatmamalarında gerçekten şey var, yarar var. Çünkü çocuk her şeyden önce mutlu olmalı. Bir de bu tercihleri yaparken özellikle geçmiş zamanlarda, geçmiş programlarda mutlaka bahsetmişimdir. Howard Gardner'ın çoklu zeka teorisi vardır. Bu çoklu zeka teorisine göre insanlarda farklı farklı zeka türleri vardır der. Örnek veriyorum, sosyal zeka, bedensel kinestetik zeka, matematiksel zeka, görsel zeka, işitsel zeka, yani bedensel kinestetik zeka, pek çok farklı alanlara hükmeden insanların, daha doğrusu öğrenme yetilerinin daha kolay, daha açık olduğu alanlardır bunlar. Bu zekalardan hangisi güçlüyse çocuk zaten kendisini bunu ifşa eder, kendini gösterir. Dolayısıyla özellikle okul tercihlerinde, bölüm tercihlerinde çocuğun yetilerine dikkat ederek, bu bağlamda minik bir gözlem yaparak hayatında neleri daha başarılı yapmış, nelerde başarısı olmuş. Çok basit bir örnek vereceğim size. Mesela biz şu anda radyo programı yapıyoruz Anden. Ve ben insanlara konuşuyorum. Ayrıyeten kitap yazmışım. Ayrıyeten seminerler verip danışmanlık yapıyorum. Ben şimdi hem sosyoloji lisans hem de tarih bölümü bitirmiş birisiyim. Yüksek lisansımı da İstanbul Üniversitesi'nde yaptım, eğitim bilimleri alanında. Şimdi benim akademik anlamda baktığım zaman eğilimi konuşmak ve yazmak üzerine kurgulanmış. Enteresan olan şey ki çocukluğumda en sevdiğim ders Türkçe derslerinde kompozisyon yazıp, hani o giriş, gelişme, sonuç diye öğretmen bize söylerdi ya, bir konu bulalım ve o konuyla ilgili düşüncelerimizi yazalım. Kompozisyon dersinde o kompozisyonu yazıp ardından o kompozisyonu öğretmen bana okuttursun diye can atardım. En sevdiğim ders buydu. Buradan yola çıkarak şu anlaşılıyor. Benim sosyal zekam, sözel dilsel zekam gelişmiş. Demek ki Allah bu anlamda benim yetilerimi fazla nasip etmiş. Ben de ekmeğimi bu işten yiyecek şekilde, bir şekilde hasbelkader bu işi yapar hale gelmişim. Demek ki örnek veriyorum, matematiksel zekam ya da bedensel kinestetik zekam yüksek olsaydı belki de bir sporcu olacaktım. Ya da ne bileyim başka bir alanda, matematikle ilgili, mühendislikle ilgili bir alanda kendimi geliştiriyor olacaktım. İşimi o alanda yapıyor olacaktım. O yüzden doğru tespit etmek lazım. Başarıya götüren anne baba kitabında anne babaların çocuklarının yetilerinin hangisinin yüksek, hangisinin düşük olduğunu olabildiğince onların anlayacağı şekilde basitçe anlatıyorum ve bir test veriyorum. O testle puanlama yapılıyor ve çocuklar çok daha hangi alanda yetileri yüksek, az ya da çok ortaya çıkıyor. Bu tarz testler genelde böyle psikologların, rehberlikçilerin yaptıkları testlerdir ama ben olabildiğince anne babaların anlayabileceği düzeye, biraz daha basit, akademik olmayacak düzeye indirgeyerek çok rahat
2: herkesin çözebileceği tarza getirdiniz.
1: Aynen öyle. Ya burada illa test yapmak zorunda değil. Çocuğun, örnek veriyorum, bir 5-6 yıllık sürecini gözlemlediğinizde, akademik olarak derslerine baktığımızda hangi alanda daha başarılı olduğu görülüyor. Dolayısıyla ısrar etmemek gerekiyor. Çocuğun hangi alanda mutlu olacaksa onun tersi noktasında ısrar etmemek gerekiyor. Evet. Kendi içimizdekini, ukdeyi dindirmek başka türlü bir şeydir. Çocuğun hayatında gelecekteki şeyini yapmak çok daha başkadır. Mesela bir örnek vereyim. Yurt dışında geçmiş yıllarda bir konferans vermek üzere bir yere gitmiştim. Bir konferans salonunda. Orada yüksek lisans yapmakta olan bir, matematik alanında yüksek lisans yapmakta olan bir genç bana şunu söylemişti. Gençlere yönelik böyle başarı ve kariyerle ilgili bir seminerdi. Şunu söylemişti, hocam dedi, gençlerimize söyler misiniz, en başta para odaklı, para kazanma odaklı okul tercihleri yapıyorlar, bölüm tercihleri yapıyorlar. Fakat sonra o kısım onlara hitap etmediği için para pul gözlerinde görünmüyor ve o bölümü bırakıp belli bir yaştan sonra, 17-18 yaşından sonra meslek tercihi değiştirmeye başlıyorlar. Yani çocuk 12-13 yaşından itibaren 16-17 yaşına kadar, 18 yaşına kadar eğitim aldığı bölümü ıskartaya çıkartıp hiç tecrübesinin olmadığı, hoşuna gidebileceği alanla ilgili meşgul olmaya, iş yapmaya başlıyor. Bu sefer nitelikli bir işsiz haline geliyor demiş. İnsan kaynağı ziyanı oluyor. Bizim ülkemizde de var bu Hande Hanım. Pek çok öğrenci üniversite okutulmaya çalışılıyor aileleri tarafından. 2 yıllık hiç işe yaramayacakları, kullanmayacakları üniversiteleri okumaya çalışıyorlar. Ya da vakıf üniversitelerinde sadece para karşılığı, paralarını vererek akademik başarı elde etmeden o üniversiteye girerek hiç hayatlarında kullanmayacakları mesleklerin bölümlerini okuyorlar. 4 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık zaman israfıyla o zamanı geçirdikten sonra çocuklar işsiz olarak hayatlarına başlamış oluyorlar. Dolayısıyla burada şu çok önemli. Son yıllarda bu biraz daha sosyal medyada eğlenceli bir şekilde aktarılmaya çalışılıyor ama her doğru derler ya, doğru yanlış telaffuz doğru sözün cellatıdır derler. Şimdi eğitimi doğru tanımlamak lazım. Yani eğitim insan hayatında direkt para kazandıran bir unsur değildir. İnsan hayatını iyileştiren, geliştiren, daha medeni olmasını sağlayan bir unsurdur. Şimdi çocuk ekmek parasını kazanacaksa evet sanayide kazanır ama aynı zamanda kendini de geliştirebilir. Orada şimdi geçmiş yıllarda okul okumayan ama üniversite öğrencinin cebinden çıkartacak türde zanaatkar olan, sanayici olan, esnaf olan insanlar vardı. Bu insanları farklı kılan şey belki kitap okuyamadılar. Hani eskilerin tabiriyle mürekkep yalamadılar ama insanları okumayı başardılar. Bunlar her gelen insandan, doktordan, avukattan, hakimden, savcıdan, toplumun değişik muhtelif yerlerinde görev yapan insanlardan, okumuş insanlardan birer kelime, birer cümle öğrenmiş, bir düşünce öğrenmiş, fikir öğrenmiş insanlardı. O yüzden tecrübelerine saygı duyulurdu, konuşmalarına saygı duyulurdu. O nedenle hani kimileri hayattan öğrenir, kimileri de kitaptan öğrenir derler ya. Bizim de evladımız eğer ki potansiyel olarak akademik anlamda gözü okumakta değilse, erken yaşta devletin
2: keşfedip bunu var. Tabii.
1: Meslek kursları var. Meslek kurslarında devletin
2: çıraklık ve meslek kursları var, evet.
1: Orada mesela lise diplomasına eş değer şekilde diploma alarak hayatına devam edebiliyor. Bunu niye veriyor devlet? Bakın gerçekten insanlar bunu anlayamayabiliyorlar. Çocuk kafası basmıyorsa, bilgiye değer vermiyorsa, ona hayatında ikinci bir şans olsun diye çıraklık ve kalfalık bu eğitimleri, yani meslek eğitimlerini tamamladıktan sonra lise dengi diplomayı vererek belki hayatın zorluğunu gördüğünde akademik olarak yaptığı işle ilgili olabilir ya da o alanın dışında olabilir. Bir üniversite eğitimi alıp bu üniversite eğitimini çok iyi bir şekilde alması gerektiğini idrak edip onun kıymetini anlayıp daha sonra hayatına daha üst seviyeden, daha kolay koşullarda, daha rahat koşullarda zekasını kullanarak idame ettirebilir. Şansını verebilmek için aslında devlet bunu veriyor. İşte bu yüzden hani dünyanın sonu gibi görülüyor. Bazen çocuk okuldan atılıyor, çocuk işte okuldan sürülüyor ve son çare olarak çıraklık eğitimi, şu eğitim, meslek eğitimi diye görülüyor. Aslında bir parçada ikinci bir şans veriliyor çocuğa. Yani bugünü için değil de 5 yıl, 10 yıl sonrası için. O yüzden anne babalar özellikle çocuklarının akademik yanlarını, kendi mutlu olabildikleri, kendilerini geliştirebilecekleri alanlara göre yönlendirirlerse çok daha başarılı olurlar diye düşünüyorum.
2: Evlat, yani çocuk çok iyi tanınmalı aslında anne baba tarafından diye düşünüyorum, evet. Ben hocam. Çok iyi gözlemlenmesi gerekiyor.
1: Evet.
2: Aslında zaman zaman yıllardır programlarımızda da konuşuyoruz. Her çocuk, her genç beyaz yakalı olacak diye bir kaide tabii ki yok. Ama şu an anne babaların öyle bir isteği, öyle bir arzusu var. Yani ya işte güzel sözü geçen bir mesleği olsun, bir doktor olsun, bir öğretmen olsun, bir beyaz yakalı olsun. Bunun için de çabalıyor. Aileler de aslında kötü bir şey istemiyorlar ama yol mu yanlış oluyor bazen?
1: Şöyle Hande Hanım, geçmiş yıllarda bununla alakalı yanlış yapıldığı idrakına varıldı. Ama bazen de şu hata da yapılıyor. Şimdi özellikle sosyal medyada, sanayide, işte ne bileyim arabayı tamir ettirdim şu kadar tuttu. Demek ki bu sanayide, bu tamircilikte çok para var. Tamirci çırağı olayım, tamir sanayide iş öğreneyim, kaportacı olayım, şu olayım, bu olayım diye böyle güzelleme yapılarak akademik bilginin, eğitimin içi boşaltılmaya çalışılıyor. Yani o eğitime bakış açısının içi boşaltılmaya çalışılıyor. İçi değil. Burada bir güzelleme yapılırken şu hataya düşülüyor. Yani o paraları kazanan insanlar, örnek veriyorum, kaportayı tamir ettirdiğinde verilen 50 bin lira, 100 bin liranın tamamının sanayicinin olduğunu, tamamının o ustanın olduğu zannediliyor. Yani evet, böyle yüksek meblağlar alındığında belki de o paranın %15'i 20'si bir miktar ustaya kalıyor. Yani artı o paraları alabilecek düzeyde bilgiye, teknik bilgiye, hani mesleğin akademik bilgisine diyelim, o teknik bilgiye erişebilmek için İnsanlar yıllarını veriyorlar.
2: Tabii, bunun da bir yani hayat deneyimi, iş deneyimi olması gerekiyor bununla alakalı.
1: Hani eskilerin bir tabiri var ya, çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapamazsın. Patronluğunu yapamazsın. Şimdi burada doğru kararlar vermek gerekiyor. Yani her şeyi böyle güllük gülistanlık göstermemek gerekiyor. Önemli olan çocuğun hayata doğru bir şekilde hazırlanıyor olması. Pek çok sosyal medyada güzelleme yapılan şeyler gösterilir ama burada doğru olan tercihi yapmak lazım. Anne babanın çocuğunu doğru bir şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Bir şeylerin kolayca böyle hani motivasyonuna kanıp tamam çocuğu okuldan alıp sanayiye veriyoruz durumu olmamalı. Her şeyden önce şu yaz dönemine örnek veriyorum. Mesela çocuklara 3 ay boyunca hayata dair tecrübe kazanabilecekleri altın değerinde fırsattır. Pek çok aile 3 ay boyunca tatile gidemez. Tatil yapma lüksüne sahip değildir. İşte burada çocukların kendilerini geliştirebilecekleri, hayata dair tecrübe kazanabilecekleri, paranın kıymetini anlayabilecekleri pek çok şey yapılabilir. Benim çocukluğumda, sizin çocukluğunuzda da bu yapılırdı. Çocuklar bir şekilde yaz dönemi olduğunda
2: yönlendirme. Dün aynı şeyleri konuştuk hocam. Hani ne yapılabilir? Yaz tatilini daha verimli nasıl geçirebilir? Bizim çocukluğumuzda bir şeyleri öğrenmek için birilerinin yanına giderdik vesaire. Hani böyle çalışma gibi değil ama mesela 15-20 gün vakit geçirmek için bir iş yerleri bulabiliyorduk. Ailelerimiz bulabiliyordu.
1: Ya esasında şu anda yine var. Yani bu seçenekler var. Böyle şeyler var. Ama burada çocuklar o kadar çok rahat ettikleri için bu konfor ortamlarını terk edemiyorlar. Aileler de çocuklarının konfor ortamlarına o kadar çok alışmışlar ki kıyamıyorlar. Yani aslında bu bir anlamda ekonomik durumla alakalı değil.
2: Değil, tamam, tabii ki hayatı, değil.
1: Bunu şöyle görmek lazım. Çocuğun 20 yaşında, 25 yaşında edineceği tecrübeleri belki de o 3 aylık zaman diliminde 17-18 yaşındayken, 15 yaşındayken çok daha rahat kazanabileceği bir tecrübeye dönüşebilir. Tabii bir takım mesleki deformasyonlar da olmuyor değil. Örnek veriyorum, sanayide çalıştığı için ahlaki olarak konuşmasında değişiklik, bozulmalar olabilir. Pek çok şey olabiliyor. Bunları görebiliyoruz, gözlemlenebiliyor. Ama bunlar su kaldıran unsurlardı geçmiş zamanlarda. Şimdi bilemiyorum. Evet. Bakın şöyle bir şey var. Çocuğun hayat tecrübesi kazanabilmesi için hayata karışması lazım. Gençler şu anda hayatı tamam ortamdan, bilgisayardan, alışveriş yapmaktan.
2: Tamamen dijital hocam her şey şu an.
1: Bunlardan ibaret görüyorlar çocuklar. Evet. Dolayısıyla bunları hayata alıştırmak gerekiyor. Mesela çok çok dikkatimi çekti. Son zamanlarda özellikle çocuklarda ciddi anlamda bir ahlaki çöküş ve terbiye bozukluğu söz konusu Hande Hanım. Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama geçmiş yıllarda mesela okuldan çıkan çocukları konuşmalarını dinlediğinizde şu andaki zamanla o zaman arasında çok ciddi fark olduğunu görebiliyorum. Ben eskiden kız çocuklarının küfür ettiklerini bilmezdim, duymazdım.
2: Maalesef çok duyuluyor hocam şu an. Yani.
1: Ama şu anda sanki o kadar fazla ki bu özellikle gençlerde, ergenlik dönemi ve sonrasındaki gençlerde, kızlarda küfür etmek sanki böyle bir şeymiş gibi, bir modaymış gibi, kendini ifade etme şekliymiş gibi görünüyor. Ben bunu düşündüm. Bunun sebebi ne diye? Çünkü gerçekten birbirlerine, arkadaşlarına da konuşurlarken laf aralarında küfürlü konuşuyorlar. deyip kızdıkları zaman da birilerine küfürlü konuşuyorlar. Kendi kendilerine konuşurlar.
2: Esprili ya da tabii ki konuşurken de. Normal bir konuşmada da öyle konuşuyorlar.
1: Bunun nedenini düşündüm ben. Açıkçası bir tanesi şu olduğunu düşünüyorum. Özellikle argo ve küfürlü konuşmanın sanki bir cesaret göstergesi, bir özgüven göstergesi
2: ispat
1: gibi. Tabii bunu ispat ediyormuş gibi geliyor. Bunun yaşanmaması için anne babaların özellikle çocuklarının medeni cesaretlerinin doğru bir şekilde algılandığını, bunun küfür etmenin bir cesaret ya da argo konuşmanın bir yiğitlik göstergesi olmadığını, onlara anne baba olarak terbiye verirken, anlatırken, söylerken hem rol modeli olmak lazım. Yani kendimiz bu anlamda doğru rol modeli olmak lazım. Hem de bunu söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar yanlış bir algıya kapılıyorlar. Küfürlü konuşmanın, argo konuşmanın normalleştirilmiş,
2: evet,
1: daha büyük, daha böyle kendini doğru ifade eden, daha güçlüymüş gibi şey olduğunu düşünüyor. Bir de özellikle çocuklarda ilgi çekici olma tuzağı var Hande Hanım. Nerede biliyor musunuz? Sosyal medyada, internette saçma sapan tavır ve davranışların sergilendiği ve bunların prim yaptığı, ilgi çektiği tuzağı var. Hatırlar mısınız bilmem, geçmiş yıllarda, 90'lı yıllarda televizyonlarda böyle garip garip yarışma programları olur. Bu yarışma programlarında da böyle garip hareketler, saçma hareketler yapıldığında reytingi çok olduğu düşünülür ve izleyici de bunu istiyor derlerdi.
2: Evet.
1: Ve bir takım insanlar, sağduyulu insanlar bunun toplumu yozlaştırdığını, insanları yozlaştırdığını savunurdu. Ama şimdi öyle bir noktaya gelindi ki televizyonlardaki o yarışma programlarındaki durum televizyonlardan çıkıp cep telefonlarının ekranlarına, yani sosyal medya aracılığıyla bireysele indirgenmiş durumda. Ve insanlar özellikle ilgi çekici olma adına daha fazla beğeni almak, daha fazla yorum almak, algoritmik olarak daha fazla ilgi çekmek, istatistiki sayılarla daha fazla görünmek adına, ki bunun karşılığında ciddi de bir finansal getirisi olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla saçmalamayı normalleştirmiş, ahlaki olarak kendini yozlaştırılmış gösterse de bunu umursamadan kendi kendini rezil etmeyi bir başarı olarak gösteriyorlar. İşte burada o sosyal medyadaki hayatı gerçek hayatta da yaşamaya başladı gençler. Yani toplumun düzenine aykırı davranmayı normal, hani sosyal web telefonunda aykırı davranışlar yaparak bunu kaydediyor olmak ve insanların izlenmesine, beğenisine, yorumuna sunuyor olmayı normal karşılıyorlar. Çünkü bu onun gereksinimi, daha fazla beğenilecek ve tatmin olacak, egosu tatmin olacak. Fakat işin kötü tarafı, bunu o kadar çok yapmaya başlıyor ki bir süre sonra bunu normal hayatta da yapıyor. Örnek veriyorum, sırada beklerken bağıra çağıra konuşuyor olmayı, insanların daha fazla duyabileceği perdeden konuşmayı ve aykırı olmayı normal kabul etmeye başlıyor. Oysa bizim normlarımıza göre, bizim örf ve adetlerimize, anayemize göre, geleneklerimize göre toplumsal anlamda kalabalık ortamlarda, hele hele bizden büyükler varken, biraz daha kısık, biraz daha onları incitmeyecek, rahatsız etmeyecek şekilde konuşma tercih edilir. Ki eskilerin usulüne göre büyüklerin yanında konuşulmaz, söz büyüğün, sus küçüğün derler, ayak bile uzatılmazdı. Ama işte bu ilgi çekici olma tuzağı, ilgi çekme hastalığı bir parça da gençleri maalesef ki bu anlamda etkiliyor. Bir diğer unsur, çok çok çok büyük etkisi var Hande Hanım, ki eminim devlet bu anlamda bir takım tedbirler, önlemler alıyordur. Diziler, yarışmalar, diziler ve yarışmalardaki ilgi çekici insanların karakterleri maalesef ki toplumsal anlamda rol modeli olma durumu vardır. Gençler maalesef ki onun gibi giyinir, onun gibi tıraş olur, onun gibi

0: konuşmayla kadınsılaştırmaya başlıyorlar. Burada en büyük hata şu: tüketim kültürü uğruna, yani satmak uğruna bu çocuklar kurban ediliyor.
1: Evet. Maalesef. Geleceğiyle oynanıyor.
0: Özellikle evlatlarını nasıl tanır, onu nasıl doğru yönlendirir sorusunu sorarsak, burada can alıcı şey şudur Hande Hanım: evladının takip ettiği YouTube, Instagram, Twitter, her neyse platformlarda takip ettiği kişilere ve fenomenlere dikkat etmek gerekiyor. Eğer hani bir laf vardır ya, kargayla gezersen seni çöplüğe, gülle gezersen
1: gül bahçesine götürürsün.
0: Gül bahçesine gidersin. Hani bana arkadaşını söyle,
1: senin sana kim olduğunu söyleyeyim.
0: Aynen öyle. Bana evladının kimi takip ettiğini, kimi çok fazla izlediğini söyle. Senin evladının nasıl bir davranış bozukluğu olduğunu, nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Eğer ki anne babaların çok daha kolay çocuklarına ulaşmak istiyorlarsa, sosyal medyalarında hele hele bazı çocuklar anne babalarından gizli bir şekilde farklı sahte hesaplar açarak kendilerinin aktif olarak kullandığı ama kendilerine ifşa etmedikleri hesapları bile vardır. Bunları takip ederek, bunların kim olduğunu bakarak çocukların nereye doğru gideceğini çok rahat bir şekilde tespit edebilir. Anlatmalar dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar, bunlarla alakalı şeyler çocuklara o saçma hareketleri, gayri ahlaki davranışları güzelleme yaparken şurada maalesef ki devreye giriyor. Sosyal medyanın gelir tuzağı. Çok ciddi paralar kazandıklarını ifşa ederek çocukların akıllarını çeliyorlar. Ve çocuklara işte okulu boş vermeyi, bu şekilde daha kolay para kazanabileceğini, milyonlarca çocuk bir gün influencer, bir gün fenomen, bir gün YouTuber olma hayaliyle hayatlarının büyük bir kısmını, önemli bir kısmını ders çalışmayarak, buralarda bunları takip ederek, bunlarla saatlerini geçirerek, oyunlar oynayarak heba etmekte maalesef ki. Ve ailelerden bir kısmı da bunu destekliyor maalesef ki. Şimdi burada çok çok dikkat edilmesi gereken bir unsur var. Konu şeye kaymaya başlıyor. Çocuklarda online bağımlılığı Hande Hanım.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklar özellikle hayatlarını sosyal medyaya, internete ve buradaki influencerlara göre yaşamaya başlıyor ya. Burada bozukluk ortaya çıkıyor, ifşa oluyor. Yani bu yaş kaç oluyor? Mesela çocuk ortaokula giderken çok fazla telefonla oyun oynadığı için, telefonla çok fazla meşgul olduğu için saatlerce, 8-10 saate kadar çıkınca bu uykusundan çalmaya, okula geç kalmaya, okula gitmek istememeye başlayınca, ben okumayacağım demeye başlayınca, tehlike çanları çok büyük bir sesle çalınca anne baba eyvah ne yapacağız diyor. Şimdi filmi biraz geriye sardığımızda bu çocuk buraya nasıl geliyor? Yani bu noktaya nasıl geliyor?
1: Yani bir günde gelmiyor, bir saatte gelmiyor sonuçta.
0: Elbette.
1: Bunun bir geçmişi var.
0: Filmin en başına sardığımızda olay nerede başlıyor biliyor musunuz Hande Hanım? O çocuğun online bağımlılığı, cep telefonuyla hayatını yönlendiriyor olma olayı.
1: Hocam sesiniz biraz geri gitti.
0: Çocuk anne babasının elinde telefonu o kadar çok görmeye başlıyor ki önce bunu merak ediyor ve istemeye başlıyor. Anne baba da ver bakalım ne yapacak diyerek önce eline verdiğinde, ondan sonra ona yemek yesin diye, yemek yerken, yemek yemek çocuk için sıkıcı geldiğinden dolayı çizgi film izlettirmeye başlıyor. Çocuğun karşısına telefonu koyuyor ve izlettirmeye başlıyor. Daha sonra çocuk evde oynarken, gezmeye başladığında sıkılmasın diye televizyondan özellikle videolar, çizgi filmler açmaya başlıyor. Daha sonra çocuk biraz daha 2-3 yaşlarına geldiğinde, özellikle bakın dikkat edin, hastanelerde, çocuk hastanelerinde çocuklar sıkılmasın diye ellerine telefonlar verilir. O çocuk o telefonu alıyor, o yolculuk, o pusetin içindeki yolculuk 2 saat sürüyorsa, arabanın içindeki yolculuk 2 saat sürüyorsa, o çocuk 2 saat boyunca o telefonla baş başa kalıyor. İşte bunu sadece bir hafta yapıyor olmak, 3-5 gün yapıyor olmak o çocuğu o telefona bağımlı hale getirmeye yetiyor. Daha sonra bu çocuk bunu almaya başlıyor ve kendisi telefonu yönlendirmeye başlıyor. O videoları kendisi oynatıyor.

0: yapmaya, reklamları kendisi geçmeye başlıyor. Ebeveynin dikkatini bir zaman sonra bu çekiyor ve ebeveyn diyor ki aa ne kadar zeki, bak kendi kendine telefonu kullanıyor. Benden daha kolay kullanıyor. Telefonda nereyi nasıl açması gerektiğini benden daha iyi biliyor. Bak bak bak görüyor musun diyerek bu kötü olan şeyden kendine gurur kaynağı çıkartıyor. Çocuğun ne kadar olduğuyla alakalı. Bakın şimdi şöyle bir karşılaştırma yapalım. Geçmiş yıllarda hatta okul hayatımızda, derslerimizde padişahların, çocuklarının, şehzadelerinin ne kadar zeki olduğunu nasıl anlatırdı tarih kitapları? İşte 5 yaşında ok kullanmaya başladı. İşte 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, hatmetti. İşte 10 yaşındayken 4 tane birden dil biliyordu filan. İşte kılıç kullandığı, ok kullandığı zamanları erken yaşlarda olduğu ile ilgili örnekler vererek anlatır tarih kitapları. Şimdi bizim de çocuklarımızla alakalı küçük yaşlarda kazandıkları becerilerle ilgili şöyle mi söylemeliyiz? Şimdi bütün anne babalar dikkat etsin buna. İşte 1,5 yaşındayken kendi kendine YouTube'u açmayı öğrendi. 2 yaşındayken işte online oyun oynayan YouTuber'ları saatlerce takip ederek YouTuber olmaya karar verdi. 3 yaşındayken cep telefonu kendisi saatlerce kullanıp izleyebiliyordu. Hiç ağlamıyordu, hiç şikayet etmiyordu. Böyle mi diyeceğiz yani? Şimdi o zaman ondan sonra okula gittiği zaman işte 10 yaşına geldiğinde okuldaki dersleri zayıftı ama çok iyi bir influencer oldu. Çok güzel saçma sapan hareketler yaparak TikTok videoları çekerek insanların ilgisini çekip binlerce beğeni aldı. Şimdi biz milyonlarca beğeni aldı diye çocuğumuz da bu şekilde mi gurur duyacağız? Ya o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Çocukların beslendikleri kaynaklar o çocukların kişiliğini, karakterini yönlendirmeye başlayandan. Hani ne yerseniz osunuz diye bir laf vardır ya. Ne yersen osun derler ya. Şimdi biz neyle beslenirsek o oluyoruz. Dolayısıyla çocukların özellikle çok küçük yaşlardan itibaren cep telefonunu alıp izlemesi bir kere çok ciddi bir hatadır. Çok ciddi bir hatadır. Akademik camianın, bütün pedagogların, bütün psikiyatristlerin ortak söylemleri bunun üzerine kurgulanmıştır. Çocuklar asla ve asla 5-6 yaşına kadar ekran bağımlılığına hani ekrandan uzak durmalı, cep telefonundan uzak durmalı. Özellikle bu yaşa kadar uzak durulması gerektiğini söylüyor. Bunu niye söylüyorlar? Çocuğun çok küçük yaşlardayken, 3-4 yaşındayken özellikle inanılmaz bir beyninde bağlantı kurulumu oluyor. Hayata dair tecrübelere bağlı olarak öğreniyor. Acıyı, tatlıyı, hayata dair pek çok hatayı. Hani yürürken yürümeyi öğrenmek ve düşmekle ilgili ya da bisiklet sürerken bisikletten düşmek ve ondan sonra onu öğrenmekle alakalı. Bütün hayata dair gelişimlerini beyninde kaydediyor. Maalesef ki sadece ekrana bakarak o çocuğun saatlerini geçiriyor olması hem bu bağlantıyı kuramamasına sebebiyet veriyor hem de yeni şeyler öğrendiyse onları unutmasına sebebiyet veriyor. Beyni tamamen...
1: Şimdiye kadar oldu, var olan bana yeter diye düşündüklerimiz de aslında bununla birlikte çöp oluyor hocam.
0: Aynen öyle. O yüzden hani 5-6 yaşına kadar çocuk ekrana bağımlı kalmadıysa zaten o saatten sonra okul hayatı başladığında da bu problem ortaya çıkmıyor. Ne zaman çıkıyor? Hadi 5 yaşına kadar başardı ebeveyn. Çocuğu da okula gönderdi. Kreş ve okul. Okul hayatında 2-3 yaşından itibaren telefonu olmuş olan arkadaşlarını görüyor. Bunlara imreniyor. Bundan dolayı istiyor. Ve annesinin babasının telefonunu alıyor. Burada doğru olan yaklaşım şu Hande Hanım. Çocuğa 6 yaşından sonra, 7 yaşından sonra telefon verilebilir ama ebeveynin telefonu olmak üzere belli bir süre zarfında, sınırlı zaman diliminde, örnek veriyorum gün içerisinde işte atıyorum 30 dakika, 40 dakika bilemedin 1 saat. Ve bu hataya düşmeyin, o 1 saat veriyorsanız o 1 saati hiç durmadan kullanmasını sağlamamak gerekiyor. Bölerek 2 parçadan oluşan 30'ar dakikalık şekilde verilebilir ya da 3 parçadan oluşan 20'şer dakikalık. Bunun en sağlıklı sonucu şudur. çocuk zaman yönetimi, zaman kavramını öğreniyor ancak. Yani çocukların en büyük handikapı sınırsız bir eğlence anlayışıyla eğlendikleri için bilgisayarın başında, dışarıda zaman kavramından mahrum bir şekilde büyüyorlar. O nedenle çocuğa bir zaman taahhütünde bulunarak verirseniz bunu, kendisi birinci, ikinci haftadan sonra öğrenmeye başlar. İlkten söylediğinizde tam zaman doldu hadi ver. Önce kızar, istemez. Ya biraz daha oynayayım ne olur der. Şansını zorlamaya çalışır. Fakat siz direttiğinizde, devam ettiğinizde...
1: Kesin tavırlı olmak da burada çok önemli herhalde hocam.
0: Herhalde tutarlı olmak lazım. Yani bazı ebeveynler buradan kendilerine pek çok ders çıkarabilir bu söylemlerimden. Her şeyden önce çocuğun zaman yönetimini öğrenmesi, disiplin kazanabilmesi çok çok önemli. İşte okul çağı başladıktan sonra telefon yaklaşımı böyle olursa, daha sonra artık çocuk ortaokula başladığı, liseye geçecek ya da ne bileyim orta 1'e orta 2'ye geçti. Güvenlik amaçlı hocam kesinlikle telefonla ulaşmamız gerekiyor. Okullarda görüyoruz bakın bir sürü şeyler oluyor diyen ebeveynler, veliler için belki tuşlu telefon olabilir, belki akıllı telefon olabilir ama akıllı telefonlarda da bazı uygulamalar ebeveynin denetiminde olmalı. Yani siz telefonu tamamen %100 iletişim amaçlı veriyorsunuz çocuğa ama çocuk bunu %100 iletişim amaçlı kullanmıyor ki, sosyalleşme amaçlı da kullanmıyor. Ve ben öyle öğrenciler tanıyorum, çocuğun mesela ortaokuldayken, birinci ve ikinci sınıftayken notları çok iyiyken danışmanlık için getirdikleri zaman, bana gösterdikleri zaman karnesini, takdir belgesini, başarılarını, telefon alındıktan sonra 180 derece çocuk değişmiş. Yani matematik dersinde 100 alan çocuk matematik dersinde 40'ı 50'yi zar zor almış. Hocam çocuk o kadar kötü oldu ki diyor, telefonu da alamıyoruz artık, verdik diyor ebeveyn. Bir şey yapamıyoruz diyor. Dolayısıyla burada zaman sınırlaması, çocuğun hangi amaçla nasıl kullanacağı çok önemli. Özellikle çocuklarda online bağımlılığın hani sürecini anlatmış oldum. Bu olay 1 yaşından 2 yaşından itibaren başlıyor ve ta hani lise dönemine kadar devam ediyor. Ondan sonra zaten birey oluyor. Bakın o kadar fazla ki bu online bağımlılık. İnsanlar şunu test edebilirler. Mesela kendinizde de ne kadar var diye. Trafikte beklerken, arabadayken, trafikte beklerken sürekli elimiz telefona gidiyorsa, bakma eğilimine gidiyorsak bu bir bağımlılık göstergesidir. Ne bileyim akşam hep beraber ailecek televizyon izleniyorken aynı zamanda hemen telefonu elimize alma eğilimi isteniyorsa bu bir bağımlılık göstergesidir.
1: Sadece çocuklarımız için değil, kendimiz için de geçerli tabii ki.
0: Şu anlamda geçerli Hande Hanım. Her şeyden önce çocukları yönlendirirken bu çocuklar bizim yaptığımız davranışlara bakıyorlar.
1: Öyle bir hikayemiz var ya hocam, nefesini baldan temizlemek lazım.
0: Aynen. Yani çocuklarımızla mesela yaz dönemi oldu, artık biraz daha havalar sıcaklaştı. Sosyalleşebilmek, dışarı çıkabilmek için anne baba çocuk yazın birlikte dışarı çıkabilirler, sosyalleşebilirler, parka çıkabilirler, balkona çıkabilirler. Birlikte telefonu çocuğun gözüne sokmak lazım. Bak hepimiz mutfağa tezgahın üzerine bıraktık. Herkes telefonunu bıraksın. Çocuğa bir aslında şeydir, bir göstergedir. Bak mutsuz da hayat olabiliyoru gösterebilmek ve birlikte sohbet edilebilir, birlikte etkinlikler, aktiviteler yapılabilir, birlikte film izlenebilir. Yani pek çok şey yapılabilir. Dolayısıyla anne babalar olarak çocuklara bu anlamda kendimiz için aynı zamanda çocuklarımıza bir şeyi de gösterebilmek, metaforize ettirebilmek için de gerekli. Online bağımlılığın çocuklarda nedeni bir anlamda bu olmaktadır. Tabii daha sonra bu hayatında ister istemez nüfuz ediyor. Akademik anlamda başarısız olmasına sebebiyet veriyor. Ve sonrasında anne ve baba geç kalmış olarak uzmanlardan yardım istemiş oluyor. Yani bir şeyler için çok geç kalmış oluyor. Peki hani zamanımız da daraldı zannedersen, bir dakika kadar
1: evet,
0: var.
1: Evet hocam.
0: Hocam geç kalmış olan ebeveynler için ne yapmak gerekir? Bununla alakalı şu olabilir. Diyet gibi düşünsünler. zayıflamak gibi düşünsünler. Çocuğun elinden hemen telefonu almaktan ziyade önce zaman olarak kısıtlamaya gidilebilir. Yani 5 saat kullanıyorsa bunu önce çocukla konu karşılıklı konuşulup 3 saate, 2 saate indirgeyebilir. Daha sonra yavaş yavaş kademeli olarak çocukla anlaşarak azaltılabilir. Bilir. Hemen bir anda çocuk elinden telefonu bırakıp tamam şimdi
1: bunu ders bekleyemeyiz.
0: Okuluma ağırlık vereceğim demesi beklenmemeli. Böyle bir şey ters teper. Tam aksine yapmaya çalışır çocuk.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah bir şeylere güzelce anlatabilmişimdir.
1: Tabii ki hocam, her zaman olduğu gibi.
0: Yani her hafta beni bir araya getiriyorsunuz. İnsanlardan çok da güzel mesajlar, mailler alıyorum. Özellikle sosyal medyada ebeveynler bu anlamda yazıyorlar. Bir daha size teşekkür etmeye geliyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Programda da
1: çok sağ olun.
0: Olma imkanı buluruz.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Selamlar gönderiyoruz İzmir'e size. Ağzınıza sağlık diyelim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande Ana Kumanda Masası'nda sevgili İbrahim vardı ikinci bölümde. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
5: TGRT FM.

0: arkası yarın.
1: Kır Çiçeği 3. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
2: İstanbul'a gidebilmek için ailesinden habersiz bileziklerini satan Hacer son anda pişman olur. Fakat sütçü kadın Dudu'nun etkisiyle bir sabah erkenden geride bir veda mektubu bırakarak İstanbul'a hareket eder. Bu olanlardan habersiz olan Suzan hala karşısında Hacer'i görünce çok sevinir.
3: Kız Hacer, ciddi misin? Evden mi kaçtın?
4: Evet hala.
3: Sus, sus, ağlama bakayım. Sus, enişten duyacak kızım. Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler?
4: Halacığım.
3: Hacer kızım, sus diyorum sana. Tamam, bir cahillik etmişsin ama ne yapalım? Ağlama bu kadar, hadi sus. Düzelir elbet.
4: Hala, çok korkuyorum. Çok korkuyorum.
3: Neyse neyse, sus, korkma, bir şey olmaz.
4: Anama babama ne diyeceğim?
3: Buraya geldiğini bilmiyorlar mı?
4: Mektup yazıp geldim ama
3: Buraya geldiğini bilsinler de. Ah kızım ah, hiç de iyi etmemişsin. Ama artık yapacak bir şey de kalmamış.
4: Allah, o sütçü kadının aklına uyup da geldim buraya.
3: Her neyse, olan olmuş artık. Şimdi beni iyi dinle. Kaçtığını sakın kimseye söyleme. Hele enişten hiç duymasın, çok kızar sonra.
4: Peki abla.
3: Ben abime telgraf çeker, burada olduğunu bildiririm, tamam mı?
4: Tamam.
3: Peki dünürleri nasıl ikna edeceksiniz? Ya bir de işin o yönü var kızım.
4: Aman hala, anam babam üzülmesin de Erol kırılırsa kırılsın, hiç umurumda değil. Ben ona isteyerek varmıyorum ki.
3: Neden kızım? Gencecik, terbiyeli, işinde gücünde biri. Ondan iyisi can sağlığı, değil mi?
4: Aman hala, alt tarafı bir tamirci parçası işte. Her gün üstü başı yağ içinde giriyor eve. Düşünsene.
3: Olacak o kadar. Her mesleğin bir sıkıntısı vardır. Ha, sahi babam mektubunda yakında nişan için gelecekler diyordu. Ne oldu peki?
4: Haftaya nişan yapılacaktı.
3: Ne? Kız yoksa sen düğünden mi kaçtın? Bak eğer öyleyse.
4: Yok hala, hiç öyle olur mu? İnan ki öyle değil. Ben sütçünün dediği gibi bir meslek sahibi olmak için geldim buraya. Hem Erol'un beni terk edeceğini hiç zannetmem. Çünkü beni seviyor.
3: Vah vah. Hacer, inan ki benim başımı derde sokacaksın sen. Ben şimdi hangi bir tarafa cevap yetiştireyim? Enişten bir taraftan, anneler orada dünürlere rezil olacaklar diğer taraftan. Sacit gelmiştir.
5: Anne, sen yatmadın mı da?
3: Yok. Bak içeride misafirimiz var oğlum.
5: Kim?
3: Dayının kızı, Hacer geldi.
5: Ciddi misin? Yalnız mı gelmiş?
3: Evet, kursa yazdıracağım onu.
5: Hoş geldin Hacer.
4: Hoş bulduk Sacit abi.
5: Şey, kusura bakma Hacer, ben biraz yorgunum da erkenden de işe gideceğim.
4: Tabii abi, siz bilirsiniz.
5: İyi geceler.
3: Sana da oğlum. Hacer, vakit geç oldu kızım. Biz de yatalım istersen. Yarın oturup bir karara varırız.
4: İyi olur hala. Benim de uykum geldi zaten.

0: Efendi, sana daha önce de söylemiştim ama demek ki dikkat etmemişsin. Hacer'i dikiş nakış kursuna devam etsin diye çağırdım.
1: Peki ama çağırırken olsun niye söylemedin? Hem anasının babasının rızası var mı bu işte? Genç kız bu. İstanbul gibi yerde 2 gün sonra bizi dinlemez hale gelirse kim mesul olacak, söyler misin?
0: Sen de amma karamsar düşünüyorsun Hayati. Benim gül gibi yeğenime nasıl da yakıştırıyorsun bunları?
1: Ben anlamam Suzan. Hiçbir işine de ön ayak olmam, bilmiş ol. Sevmem böyle işleri ben.
0: Tamam, sen merak etme. Kızcağız şunun şurası birkaç ay kalacak burada. Misafir gibi yani.
1: Olsun. Evde yetişkin, üstelik de bekar oğlum var. Yarın bakarsın dedikodulara sebep olacak iş gelir başımıza. Yani hanım, benim asabımı bozuyor bu iş ama bilmiyorum ne olacak.
0: Sen bana bırak. Hem oğlumuz da Hacer'in sözlü olduğunu biliyor.
1: Tamam tamam, sizinle konuşulmaz zaten. Ama sana söylüyorum, bu kız başımıza bir çorap örmezse iyidir.
0: Hiç de bile, bir şeycik olmaz. Yeter ki sen bize engel olma.
1: Ben gidiyorum Suzan.
0: Hacer.
2: Efendim hala.
0: Hadi kızım, abime yazdığımız mektubu postaneye atalım. Sonra da gidip okuldan kayıt şartlarını öğrenelim, olur mu?
2: Peki hala. Sen öyle iyisin ki.
0: Hacer, senden bir şey rica edeceğim.
2: Buyur hala.
0: Bak, sana işin doğrusunu söyleyeyim. Enişten bizim bu hareketlerimize rıza göstermiyor. O bakımdan sakın enişteni üzecek, beni de zorda bırakacak hareketlerde bulunma, tamam mı?
2: Ne gibi hala?
0: Şey, yani eniştenin yanında ağır başlı ol, tamam mı?
2: Hala, istersen ben hemen memlekete döneyim. Seni zorda bırakmak istemem.
0: Sen de çok alıngan çıktın kızım. Ben sana onu mu demek istedim? Hadi hazırlan da çıkalım.
2: Peki hala.

0: Ah Allah'ım, ya yollarda hırsıza, uğursuza rastladıysa?
1: Bak hanım, aklıma ne geldi. Suzan'ın gönderdiği mektupları atmadıysan onların birine telefon numaralarını yazmışlardı galiba.
0: Hacer'e atması için vermiştim ama gidip odasına bir bakayım. Belki o saklamıştır. Ah Hacer'im, yavrum benim. Neredesin şimdi ha? Ya başına bir haller geldiyse? Bohçam bir kenarda sensiz duruyor. O da ne? Bunlar? Buldum efendi, buldum. Bak efendi, benim at diye verdiğim mektupları atmamış. Bohçada buldum bunları. Al, hepsi burada.
2: Ver bakayım. İşte burada, bulduk hanım, bulduk. Gerçi komşunun telefonu ama olsun, onların haberi vardır mutlaka.
0: Hele şükür Allah'ım. Şimdi ne yapacağız? Konu komşu, telefonla ne konuştuğumuzu duyarsa rezil oluruz efendi.
1: Canım, komşuya git diyen kim? Doğru postaneye git. Bu numarayı birine ver, arasın. Sen de konuşursun. Eğer kız İstanbul'a gittiyse hemen dönüp gelsin. Benim çok sinirlendiğimi söyle. Yok, eğer evde bulamazsan ona göre dünürleri açarız derdimize.
0: Aman efendi, kölen olayım. Dönürüm Mihriban Hanım'ın bunu duymasını istemiyorum. Eğer kızın kaçtığını anlarlarsa hem dönürlükten vazgeçer hem de...
1: Anlıyorum hanım, anlıyorum. Başımıza kakış eder diyorsun. Ama ne yapalım, söylesene. Eğer halasına gittiyse koca İstanbul'da Hacer'i kim arayacak ha?
0: Bilmiyorum. Acaba Erol işini bırakıp İstanbul'a Hacer'i aramaya gider mi ki?
1: Belki bir ümit. Gözü kör olmasın. Baba yüreği işte. İnsan vazgeçer mi evladından?
0: Dua et de halasına ulaşmış olsun.
1: Hadi tezden git gel postaneye. Haber bekliyorum senden.
0: Olur. Allah'ım, tek Salimen oraya varmış olsun da kimseler duymadan bir geri gelebilseydi.
1: Gitmiş mi İstanbul'a?
0: Gitmiş efendi, gitmiş de.
1: Ne diyor geldiğince?
0: Onunla konuşamadım ki. Komşusu olan hanım söyledi geldiğini. Yalnız bir genç adama telefon ettirmiştim. Ben telefonla konuşurken o da elinde bizim telefon yazılı kağıtla dalgın olarak çekip gitmiş.
1: Ne? Şimdi elimizdeki tek telefon numarasını da kaybettik mi diyorsun böylece?
0: Ay efendi, benim yüreğim yanıyor zaten. O sırada kağıdımı düşünüyorum ki.
1: Sen de son zamanlarda iyice beceriksiz oldun be hanım. Düşüneceksin elbet. Bak gitti kağıt, gördün mü?
0: Efendi.
1: Efendi, ne yapayım canım? Canımın sıkıntısından bağırıyorum ben de sana. Ah Hacer, ah ah. Sen o sertifikayı belki alırsın ama hayrını göremezsin kızım, göremezsin.
0: Göremez hayrını. O ki anayı babayı bir kalemde silip gitti. Görmez hayrını.
1: Gördün mü başımıza geleni şimdi? Bu yaştan sonra kasabanın diline düşeceğiz.
0: Ben ne diyeyim efendi? Kimin yüzüne bakayım bilmem ki.
1: Mektup yazıp göndermeye kalksak gene yetişmez. İnceldiği yerden kopsun. Söylerim dünere. Derim ki arkadaş, bir sütsüz varmış evimizde, çekti gitti. Ne yapalım? Siz kendinize hayırlı bir kısmet bulun derim. Derim demesine, derim de.
0: Aman Rıza efendi, el var gün var. Hele bir yolunu bulalım. Daha birkaç gün var nişana, ne olur.
1: Söyle o zaman. Aklına bir yol geliyorsa söyle bana da.
0: Bak bu sefer beni dinle. Ne olursa olsun bu kız bizim namusumuz. Bugün yarın bunlar unutulur ama kasabalının diline sakız oluruz.
1: İyi de sen bana çareden haber ver hanım.
0: Çare şu: gidip dönürlerle konuşayım. Halası ısrar etti, mecburen gönderdik diyeyim. Yani kız bizim rızamızla gitmiş olsun İstanbul'a.
1: Yani yalan söyleyeceğiz öyle mi?
0: Ne yapacağız başka? Ele güne rezil mi olalım? Yine de öyle, halası ısrar etmedi mi?
1: Bak hanım, İster inan ister inanma. Ama ne Hacer için ne de kendim için kabul etmiyorum. Sırf senin için peki diyorum, bilesin bunu. Sus hanım, ağlama, sus. Bu da bizim kaderimizmiş. Kim ister böyle olmayı ha? Sus diyorum sana, ağlama artık.
0: Niye ağlıyorum bilir misin efendi? Ben ona Hacer'im dedikçe yüreğim titrerdi. Ölmeden önce gelin edip mürvetini göreyim diye bekledim hep.
1: Bilmez miyim gülüm, bilmez miyim? Neyse, dediğin doğru. Rezil olmaktansa kızı biz göndermiş olalım ha. Git Mihrivan Hanım'la konuş. Anlat dilinin döndüğünce.
0: Oh, İnşallah ses çıkartmazlar. Yoksa seyret rezilliği.
3: Kır Çiçeği isimli oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Radyo tiyatrosu.

0: Doktor Bey!
1: Ne istiyorsun?
0: Kurbanın olayım Doktor Bey. Aha bebem cayır cayır yanıyor biçare. Bir bakıverin. Lütfen bir bakıverin.
1: Getir bakayım şuraya.
0: Alın. Bakın bitti masumcağız. Tükendi iyice.
1: Ateşi iyice çıkmış. Kaç aylık bu?
0: 18 aylık.
1: Ne zamandır hasta?
0: 2 gündür.
1: Şimdiye kadar niye getirmedin tabip diye?
0: Getiremedik bey. Bilmiyorduk sizin geldiğinizi. Aa şimdi komşular dedi de koştum geldim size.
1: Şu anda bir şey yapamam. Yarın tabip diye getir.
0: Allah rızası için. Allah rızası için doktor bey. Bir ilaç verin. Bir şeyler yapın. Sabaha çıkar mı
1: masum? Çıkar. Sadece ateşi yüksek. Ha, şu saçaktaki buzlardan koparıp bir beze sar çocuğun alnına koy. Yarın da getirirsin tamam mı? Hadi.
0: Ya Rabbi. Şifa senden. İnşallah yavrum sabaha çıkar. Ağlama yavrum. Ağlama sen.
1: Nihayet gitti. Sinir bozucu insanlar. Hiçbirinin kafası çalışmıyor. Medeniyet nedir bilmiyorlar ki. Of, ne kadar da soğuk. Şu sobaya biraz daha odun atayım. Ne yapmak lazım bilmiyorum ki. Saat neredeyse 24'e geliyor. Yatsam bari. Hiç de uykum yok. Bütün gün nasıl vakit geçirilir burada? Dağın başı. Buradan bir an önce kurtulmalıyım. Yoksa çıldırırım. Ne biçim yerler buralar? Nereden de düştüm? Hay Allah.
2: Doktor Bey!
1: Yine mi? Kurtulamayacağım bu vahşi insanlardan.
2: Doktor!
1: Ne istiyorsun gecenin bu saatinde? Derdin nedir ha?
2: Kusura bakmayın Doktor Bey. Hastam var da çok ağır.
1: Hadi içeri gir de öyle konuşalım. Gir içeri gir.
2: Beyim giremem. Düşseydik yola zavallı çok acı çekiyor.
1: Nesi var?
2: Ne bileyim doktor bey. İnim inim inliyor. Diyemiyor ki derdini.
1: Ne zamandır hasta?
2: Bir hafta oldu. Ama bu akşam iyice ağırlaştı. Nefes alamıyor.
1: Hı, iyi. Buraya yakın mı?
2: Yakın sayılır ya. Hemencecik şu tepenin ardındaki köy.
1: He? Ne tepesi? Senin tepe dediğin yer koskoca Süphan'da abi.
2: Kestirme yerler bilirim bey.
1: Yahu deli misin sen? Gecenin köründe nereden bulacaksın kestirme yolu? Şu tipiye bak. Göz gözü görmüyor ki.
2: Bulurum bey. Her zaman gidip gelirim bu yolda.
1: Hadi gir içeriye. Sabah olsun öyle gideriz.
2: Doktor efendi kurbanın olayım. Etme eyleme. Ben sabaha kadar nasıl beklerim?
1: İyi hoş da ben buralarda. Kışta gecenin bu karanlığında nasıl gidebilirim? Ama istemiyorsan sen gidebilirsin. Ben gir içeri sabah olsun bir çaresine bakarız diyorum.
2: Tamam doktor efendi. Madem öyle diyorsun.
1: Çıldırmak işten değil. Ziya'ya mektup yazmalıyım. Onun çevresi geniştir. Bana güzel bir tayin edilecek yer ayarlasın. O kadar arkadaşlık yaptık. İşte. Kağıt kalem de burada. Biraz içli bir mektup olmalı. Acındırmalıyım kendimi. Önce şuraya bir tarih atalım. 11 Mart 1964. Sen sobanın başında ısın bana bak. Benim bazı işlerim var.
2: Tamam da duramıyorum. Ciğerparem. Ne yapayım bilemiyorum.
1: Durur. Evet. Sevgili dostum. Sana bu mektubu nerede yazdığımı tahmin bile edemezsin. Dostum, buraya mecburi hizmetimi yapmak üzere 3 gün önce geldim. Geldiğim günün gecesi çevredeki bütün yollar kapandı. Burada seviyeme göre birini bulup konuşmak elbette ki mümkün değil. Kendimle konuşabiliyorum. Şu 3 gün bana 3 yıl gibi geldi. Senden dost olarak ne rica edeceğimi tahmin etmişsindir. Rica değil, yalvarıyorum. Beni bu dağın başından kurtar. Etrafını kullan. Tayinimi bir an
2: etme
1: ön...
2: doktor bey, kurbanın olayım. Şimdi gidiverelim, duramıyorum.
3: Ya ne laf anlamaz adamsın sen be. Bu saatte hangi vasıtayla gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Donalım mı, ölelim mi?
2: Bak, bakın doktor bey, kızağım var. Atım maşallah kuvvetlidir. Hemencecik ulaştırır bizi köye. Dayanamıyorum, elimde değil. İçim yanıyor doktor efendi, içim.
3: Olmaz be adam. Yarın tabipliğe getir dedik. Bu havada yola çıkılır mı hiç? Soğuktan donarız, ölürüz. Kurtlara yem oluruz, çığ altında kalırız. Ölümümüzü göremez bir uçurumdan aşağı uçarız.
2: Siz korkmayın bey. Aha şu avucumun içi gibi bilirim ben bu dağları. Bir şeycikler olmaz. Siz gözünüzü yumup açıncaya kadar götürürüm ben sizi.
3: Kızakla mı? Örtüsü bile yok. Donarız be.
2: Bakın bey, buna kepenek derler. İşlemez soğuk. Alın benimkini giyin.
3: Peki sen ne yapacaksın ha? Sana kış yok mu?
2: Ben alışığım soğuğa. Bir şey olmaz. Hadi hadi alın giyin. Acele edelim. Bir an evvel çıkalım yola. Oğlumun, zavallımın acıları dinsin.
3: Bak, ne onun acıları diner ne de bizimki. Bu havada, bu saatte, bu karanlıkta yola çıkamam. Çıksak bile köye ulaşamayız. Anladın mı? Madem bekleyemiyorsun, şimdi git sabah gelirsin.
1: Ne laf anlamaz adam.
3: Aptal dağlı. Bu kendini bilmez köylülerle ne yapacağım ben burada? Durmadan gece gündüz kapımı çalarlar artık. Ah anne, bütün bunlar hep senin yüzünden. Ne dur biliyorlar ne laftan anlıyorlar. Ah medeniyet, ah Avrupa. Biraz da buralara düşseydi ya yolun. İnsanlık öğrenselerdi. Gecenin bu saatinde kimse kimseyi rahatsız eder mi hiç? Olacak şey mi? Medeniyet, ah medeniyet, neredesin?

O ihtiyar gitmemiş. Oturmuş türkü söyler. Ne yüzsüz insan ya. Sinirlerim iyice bozuluyor. Şu mektubu da bitirmem lazım. Nerede kalmıştım? Evet dostum. Mektubuma ara vermek zorunda kaldım. Çünkü gece yarısından sonra bile rahat yok bana. Az önce kapım çalındı, açtım. Karlar davetsizce doluştu içeriye. Kapının önünde soğuktan kıpkırmızı kesilmiş bir dağlı yüzü duruyordu. Sakalları neredeyse buz tutmuştu. Bu soğukta, bu tipi de başka bir köye hasta olan oğluna bakmam için çağırdı beni. Evet, tabii ki gitmedim. Bu kışta kurtlara yem olmaya hiç niyetim yok. Çarptım yüzünü. Ama anlamıyor ki. Şimdi kapının önünde hala inatla bekliyor beni. Türkü söylüyor. Zaten içim sıkılıyor. Bir de bu türkü hüzne boğuyor beni.

0: Bu türkü değil. İlahi. Annemin ilahisi. Çocukluğumdan kulaklarımda kalan bir ses. Amma da işten söylüyor. Anne. Ah annem. Şimdi duysaydı bunu mutlaka ağlardı. En iyisi gidip şuna bir bakayım. Ne yapıyorsun burada?
1: Kusura bakmayın bey. Sesim yüksek çıktı. Sizi rahatsız ettim değil mi? Bakın sustum. Sustum işte. Söylemem bir daha.
0: Daha ne bekliyorsun? Niye gitmiyorsun?
1: Nasıl gideyim doktor? Oğluma sizinle geleceğime söz verdim. İnlemeleri hala kulaklarımda. Eli boş gidip de ne yapayım? Sabah olunca sizinle giderim.
0: Of. Şu hale bak. Koskoca ihtiyar karşımda ağlıyor. Hay Allah. Ne yapsam? Gitsem mi acaba? Tabii ya. Ziya en kısa zamanda tayinimi ayarlar nasıl olsa. Hem döndüğünde arkadaşlara anlatacak bir maceram da olur. Gideyim bari şununla. Adın ne senin?
1: Hasan Bey.
0: Hadi Hasan'a. Gidelim bakalım. Kızı hazırla. Sen kazandın.
1: Ne dediniz? Kıza mı hazır beyim? Bana dediniz değil mi?
0: Yok. Ya sen deli misin? Başka kim var ki burada?
1: Kusura bakmayın bey. Sevindim de. Sevincimden sordum. Gidiyoruz değil mi bey?
0: Gecenin bu saatinde şaka yapacak halim yok ya. Sen atı hazırla. Ben de lazım olabilecek araç gereçleri çantama koyup geliyorum.
1: Hay Allah razı olsun sizden.

0: Hasan Ağa, sen durmadan bu ilahiyi mi söylersin?
1: Ya doktor, hem ağlar hem söylerim. Benim de canım arzular o mübarek peygamber toprağına. Ama gitmek nasip olmaz bir türlü. Nasip işte.
0: Aynı arzu, aynı hüzün. Tıpkı annem. Demek bütün ihtiyarlar birbirine benziyor. Böyle sızlanıp duruyorlar. Fazla gevezelik edip de canımı sıkmasa bari. Hasan Ağa, çok uzun mu yolumuz?
1: Yok doktor bey, bakın kasabadan çıktık bile.
0: Çıktık ama hava daha da soğudu.
1: Açıklığa çıkınca rüzgar sertleşiyor. Kasabada evler kesiyor ne de olsa rüzgarı.
0: Ne kadar da karanlık bir gece. Etrafta tek bir ışık bile yok. Yolu şaşırmazsın inşallah.
1: Allah'ın izniyle şaşırmam bey. Dedim ya, avucumun içi gibi bilirim buraları.
0: İyi de ne iz var ne de yol. Burnunun ucunu bile göremiyorsun. Peki sahi sen gelirken nasıl geldin ha?
1: Hiç bey. Bismillah deyip koştum kıza. Nerede dara düştüysen yetiş ya fakih Ahmet dedim. Açtım manileri.
0: Ne dedin?
1: Ya fakih Ahmet dedim.
0: O da ne demek?
1: Bir dua işte hey.
0: Dua mı? Duayla geldin buraya kadar demek ha?
1: Dua müminin silahıdır bey.
0: Silah. İlahi Hasan'a. Şu halimle bile güldürdün beni.
1: Neden güldürdün doktor bey? Gülünecek ne söyledim ki ben?
0: Yok. Yok bir şey Hasan'a. Bakma sen bana.
1: Şeker ister misiniz?
0: Şeker mi? Ne şekeriymiş o?
1: Akide şekeri. Soğukta iyi olur. İnsanın içi ısınır. Alın siz de atın ağzınıza.
0: Hayır. Sen etrafa iyi bak da yolu şaşırma. Eğer yolu şaşırırsan yandık ha.
1: Bu yolları iyi bilirim ama yine de Allah şaşırtmasın bey. Şaşırırsak yanar mıyız, donar mıyız bilmem.
0: Bak sana inandım da çıktım bu yola. Bakıyorum sen de yavaş yavaş korkmaya başladın ha Hasan ha.
1: Yok bey, şu karlı dağlarda yolumu şaşırmaktan, kurtlara yem olmaktan korkmam. Benim asıl korkum çok daha başka.
0: Ölümden daha başka korku mu olurmuş Hasan'a? Bak seni bile gecenin bu soğuğunda ve zifiri karanlığında buraya kadar yetiştiren ölüm korkusu değil mi?
1: Ölümden korkmamak elde değil. Kendimi düşünüyorum. Oğlumu, ciğerpareni düşünüyorum onun için. Benim içinse asıl korku son korkusu.
0: O da ne? Ne sonuymuş bu?
1: Kusura bakmayın doktor efendi. Ebedi saadeti kaybetme korkusu. İçten içe yakıyor beni.
0: Kürteme beni Hasan. Kaybedecek neyin kalmış ki? Halen korkuyorsun.
1: Doktor efendi. Ne diyeyim? Bu gece benim en sevdiğimin acıları dinsin diye üşenmeden sana geldim. Siz de zahmet edip bu teklifimizi kabul ettiniz. Allahu Teala razı olsun. Ufak bir yolculuk içinde sıkıntıları ve tehlikeleri bir bir saydınız.
0: Doğru değil mi ama?
1: Doğrusuna doğru da ufak tefek yolculuklar için ihtimal tehlikeleri düşünüyorum. Uzun, sonsuz, ebedi yolculuk için korkmamak mümkün değil.
0: Yolculuğun sonsuzu nasıl oluyormuş peki?
1: Her faninin mutlaka çıkacağı yolculuk. Ahiret yolculuğu.
0: İşin yoksa vaaz ne? Tipik bir bunaklık vakası. Ne söylediğinin ne de kendinin farkında değil. Cahilliğine bakmadan bir de ders vermeye kalkıyor. Allah bilir okuması yazması bile yoktur bunun.
2: Hasan Ağa, okuman yazman var mı senin?
1: Var biraz. Elime ne geçirirsem okurum işte.
0: Hasan Ağa, duydun mu?
1: Yok, ben bir şey duymadım.
0: Kurt sesini duymadın mı?
1: Ya ben bir şey duymadım.
0: Nasıl olur? Şimdi duydum. Sakın kurtlar saldırmasa.
1: İnşallah saldırmazlar.
0: Peki ya saldırırlarsa ne yaparız ha? Yanında silahın da yok.
1: Dua müminin silahıdır dedim ya bey.
0: Hasan Ağa, şaka yaptığımı mı sanıyorsun? Hadi sen şu atı daha biraz daha hızlı sür. Bir an evvel köye varalım. Yoksa işimiz iş ha.
1: Hadi kara kızım.
0: Yeah.
2: Kurtlar saldırırsa etrafta sığınacak bir tek ev bile yok.
1: Şu tepeyi çıktık mı, orada eski terk edilmiş bir bina vardır. Haraptır. Oraya saklanabiliriz.
2: Hadi hadi Hasan abi, biraz daha hızlı gidelim. Şuraya bak, soğuktan üşüyorum neredeyse.
0: Aman Allah'ım, ben aklımı kaçırdım galiba.
2: Ne işim var gecenin bu saatinde Burak ihtiyarlar dağ başında? Nasıl yaptım bu hatayı ben? Ne ediyor biliyorsunuz, birinin peşine düştüm. Bu adam ya deli ya da eşkıya. Hem nereden biliyor benim kasabaya geldiğimi? Daha kasabalıların birçoğu bile görmedi beni. Hay Allah. Ya öldürürse beni?
1: Daldınız doktor bey.
2: Ne dedin sana?
1: Durgunlaştınız birden.
2: Yok.
1: Dalıp gittiniz. İlk günler hep böyle olur. Dalar gider insan yabancı bir yere gelince. Sahi memleket neresi doktor bey?
2: Memleket mi? İstanbul'uyum aslında.
1: Doğma büyüme mi?
2: Öyle sayılır. İstanbul'da doğdum. Ama tahsilimin çoğunu yurt dışında yaptım.
1: Mübarek şehir. İstanbul'u görmek nasip olmadı bize doktor bey. Ama çok okudum. Öyle okudum ki görmüş gibi oldum. Sokak sokak canlandırırım gözümde. İstanbul boğaz önünde akar gider.
2: Ne?
1: Minareler, kubbeler, mezarlıklar, çerviler, camiler, türbeler. Beriye kadar Üsküdar gözümde tüter. Eyüp Sultan. Hele Eyüp Sultan. Resulullah'ın kabrine gidemedim. Bari mihmandarının kabrine varıp bir ziyaret etsin diye içim yanar. Ah doktor bey, ah. Hele anlatın. Kurbanınız olayım. Anlatın Eyüp Sultan'ı.
2: Eyüp Sultan'ı mı? Nesini anlatayım, hiç görmedim ki.
1: Ah, görmediniz mi? Sah mı diyorsunuz doktor bey? İnsan İstanbullu olur da bir kez gitmez mi o mübarek sahabenin kabrine?
2: Allah, gitmedim dedim ya. Ölülerle işim yok benim. İşim yaşayanlarla. Yalnız daha çocukluğumda annemle bir yere gitmiştik. Onun da adını hatırlayamıyorum. Yalnız yemyeşil bir yerdi. Kocaman çınarlar vardı. Bir de annemin gözyaşlarını hatırlıyorum. Ağlamıştı. Zavallı annem.
1: Zavallı değil ki bey. Asıl zavallılık gözyaşından nasipsiz olmak. Ben çok ağlarım. Beşikte bebek görür ağlarım. Sokakta beli bükük ihtiyar görür ağlarım. Dertli görsem ağlarım. Düğün dernek görsem gene ağlarım.
2: Bak ben hiç ağlamadım ama bu yolculuk beni de ağlatacak galiba. Soğuktan donmak üzereyim. Ne zamandır yol alıyoruz? Dilköy bir eve bile rastlamadık daha. Hani yakın demiştin, kandırdın beni değil mi?
1: Telaşlanmayın doktor bey, bakın tepeye gelmek üzereyiz.
2: İyi de at yürümüyor ki, çakılıp kaldık burada.
1: Şu kayanın kurtusunda kalmış buraları. Onun için kar yumuşak. At saplanıp kalıyor. Ben ineyim de çekeyim hayvanı biraz.
2: Dur bir dakika, ben de ineceğim. Hem yürüyünce ısınırım bari.
1: Aman doktor bey, doktor bey dikkat edin.
2: Ne oldu?
1: O taraftan değil bey, bu taraftan inin.
2: Niye?
1: O tarafı uçurumdur.
2: Ne? Uçurum mu? Uçurum mu var burada?
1: Ya. Ne zamandır böyle yol alıyoruz?
2: Demek bir yanımız tepe, öbür yanımız uçurum ha? Daracık bir yolda ilerliyoruz öyle mi?
1: Öyle. Bir yan tepe, öbür yan uçurum. Hayatta öyle değil mi bey? Kısa, daracık bir şey. Bu yolu bulan hedefe varmış. Bulamayanın ise ayağı kaymış, uçuruma yuvarlanmış.
2: Bırak şimdi bunları da bir an önce çıkar şu atık karların içinden.
1: Hadi kara kız. Gel. Aferin.
2: Olmuyor. Olmuyor işte. Buraya saplandık kaldık.
1: Telaş etmeyin doktor bey. Telaş etmeyin. Himmet ya Fakih Ahmet. Hadi bismillah. Hadi kara kızım.
2: Hadi.
1: Oldu işte. Gördünüz mü doktor bey? Hadi buyurun kıza.
2: Biraz yürüyelim. Hem yürümek daha emniyetli. Baksana kızağın bir ayağı boşlukta gidiyor.
1: Yol buralarda iyice daralır.
2: Hasan Ağa, demin yine dua ettin değil mi?
1: Evet doktor bey. Himmet ya Fakih Ahmet dedim. Elhamdülillah bu maniyi de açtık.
2: Ne demek ki bu?
1: Bu bir dua. Bu öyle bir duaydı ki İstanbul'u fetheden Mehmet Han Hazretlerinin elindeki kılıcı düşürür, dudaklarından bu duayı hiç düşürmezdi. Bu duayı ona hocası İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri öğretmişti.
2: Akşemseddin mi? O da kim?
1: Ne dediniz doktor bey?
2: Akşemseddin'in kim olduğunu sordum.
1: Beni bu cahilliğimle imtihan mı ediyorsunuz doktor bey? Elbet siz daha iyi bilirsiniz. Kusuruma bakmayın. Benimki gevezelik işte.
2: Yok ya, sahiden soruyorum.
1: Etmeyin doktor bey. Biliyorum çok konuşup kafanızı ağrıttım ama siz gene de kusuruma bakmayın ya.
2: Canım ne kusuru ya? Hakikaten bilmiyorum.
1: Nasıl olur doktor bey? Kitaplarda da mı okumadınız?
2: Hayır, okumadım. Bak, biz tıp kitapları, fen kitapları, sosyal kitaplar okuruz.
1: Allah Allah. Allah Allah.
2: Ya niye şaşıyorsun ki bu kadar? Akşemseddin'i illa bilmem mi gerekiyor yani?
1: Siz bilmezseniz kim bilecek?
2: Niye?
1: Çünkü Akşemseddin Hazretleri tıp sahasında mühim bir şahsiyettir. Mikrop nazariyesini bulmuş.
2: Hayda. Bunu da nereden çıkardın şimdi?
1: Okudum doktor bey.
2: Bak, ben bunca sene yüzlerce tıp kitabı okudum ama senin dediğine hiçbir yerde rastlamadım. Bak, mikrop teorisini 19. yüzyılda Pasteur isminde Fransız bir doktor bulmuştur. Ne ondan bir sene önce ne de Fatih zamanında mikrobun varlığı bile bilinmemekteydi. Yahu ben neler söylüyorum? Bir dağlı ile bakteriyoloji konusunda tartışıyorum. Hem de bir dağ başında. Hakikaten delirmiş olmalıyım.
1: Bakın doktor bey. Pasteur'den tam 400 sene evvel Akşemseddin Hazretleri mikrobun varlığını biliyordu. Bunu Maddetül Hayat adlı eserinden öğreniyoruz. Aynen şöyle yazıyor.
3: Hastalıkların insanlarda teker teker peyda olduğunu sanmak hatadır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma ise gözle görünmeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur.
2: Küçük ve canlı tohumlar. Evet, evet, bu mikrop teorisi. Ama nasıl olur ki? O zaman da mikroskop bile yoktu.
1: Mikroskop bile yoktu ama Akşemseddin Hazretleri gibi bir hekim vardı. O hekim ki ilmini Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alıyordu. Bunu da sevgili peygamberimizin salgının bulunduğu yere gitmeyiniz ve salgının bulunduğu yerden çıkmayınız hadis-i şerifini ilham olarak bulmuştu. Ayrıca kanser hastalığı üzerine de çok çalışmıştı ve bazı kanserli hastaları tedavi etmişti.
2: Hasan Ağa, sen bunları nereden öğrendin ha?
1: Dedim ya doktor bey, çok okurum ben.
2: Pekala. O söylediğin dua ile mikrop teorisini bulan Akşemseddin'in ne alakası var ha? Çok şaşırdım. Şunu iyice bir anlatsana bana.
1: Anlatması zor. Doktor bey, dediğiniz gibi şaşırtıcı. Uzun süre.
2: Etrafta hiç...

0: Daha 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bu çocuk oğlum Mehmet Şemseddin'dir. Hamza Efendi oğlunu Osmanca, emin ellere, ruhunu da Rabbine teslim eder. Mehmet Şemseddin büyür. Zamanın bütün ilimlerini tahsil edip Osmancık'ta müderris olur. İlimle yüklenmiş, güzel ahlakla süslenmiştir. Hastaları ücretsiz tedavi eder. Gece demez, gündüz demez çağrıldığı yere koşar.
1: Canım, ben de öyle yapmıyor muyum? Bak halime, bu havada, bu yerlerde nereye gidiyorum? Eğlenmeye değil ya, hasta bakmaya.
0: Doktor oğlum, sizin gibi o da çağrıldığı yere giderdi.
1: Hasan ha, bizim iş başka iş, sen ondan bahset.
0: Çocuğu hastalanan bir baba, gece kör, dağ başı ve buraların garibi bir doktor. Ancak onlardan bahsedilir doktor efendi. Onlardan gerisi hikaye.

0: Şemsettin Efendi. Şemsettin Efendi.
1: Buyurun.
0: Efendim, sizi gecenin bu saatinde rahatsız ediyorum ama çocuğum çok hasta.
1: Estağfurullah, hemen gidelim.
0: Efendim, çocuğu buraya getirmek isterdim ama çok fena. Size de zahmetler veriyorum.
1: Estağfurullah, zahmet ne demek? Vazifemiz, daha ölmedik ya.
0: Şu sokakta efendim, buyurun.
1: Nesi var?
0: İnim inim inliyor, anlayamadık ki. İşte efendim bu ev. Buyurun. Buyurun, şöyle geçin efendim. Siz bir zahmet bekleyin, ben odadan çocuğu alıp geleyim.
1: Tabii, beklerim. Ev bomboş. Hiç eşyaları yok galiba. Çok fakirler anlaşılan. İhtiyarın ne de nurlu bir siması vardı. Hem evde de hiç ses seda yok. Fe subhanallah. Şu kapıyı bir tıklatayım ben. Kapı bir fiskeyle ardına kadar açıldı. Allah Allah. Burada da kimse yok. Ama az evvel ihtiyar buraya girmişti. Ayağım bir şeye takıldı. Bir zincir. Ne kadar da uzun. Zincir bütün odayı kaplamış, pencereden dışarıya uzanmış. Hiçbir şey anlamadım. Madem kimse yok, ben de evime döneyim bari.
2: Allah Allah. Ne demek istiyor bu cahil köylü? Akşemseddin'i de bir gece bir hasta için evinden çağırıyorlar. Hey Hasan ha, sonra ne oldu?
3: Bakıyorum merak saldın.
2: Her iş merak sonunda başlamıyor mu?
3: Doğru. Doğru doktor evladım. Sonra Akşemseddin'i hocası yanına çağırır. Epey sohbet ederler.
4: Şemseddin, evladım.
1: Buyurun efendim.
4: Hadi, akşam oldu artık. Koskoca medresede bir sen kaldın bir de ben.
1: Akşam oldu? Ne çabuk.
4: Hep böyle dalıp gidiyorsun. Hele son günlerde durgunlaştın iyice. Bir hal var sende. Hadi, çıkalım artık.
1: Müsaadenizle şu kitabı yerine koyayım efendim.
4: Okuduğun nedir?
1: Bayezid-i Bistami Hazretlerinin sözleri efendim. Okurken elim yanacak zannettim. Buyurdukları sözler birer tokat olup yüzümde patladı. Her biri ateş olup içimi yaktı. Okudukça kendi derecemi anladım.
4: Maazallah, maazallah. Hadi, hem yürüyelim hem konuşalım.
1: O sözler ki bana beni anlattı. Ve ben bir hiç olduğumu gördüm.
4: Öyle deme evladım.
1: Öyle hocam, öyle. Bayezid-i Bistami Hazretleri şu 10 şey insanı aşağılık yapar buyuruyor. Kin ve nefret, öfke ve hiddet, büyüklenme, zulüm, mücadele, cimrilik, kötü huy, fena ahlak.

0: Hepsini, hepsini kendimde görüyorum. Buyurduklarının hepsi bende var. İşte derecem, işte mevkiim.
1: Kendine haksızlık etme. Sen medresemizin göz bebeğisin. İlmini ahlakınla süslüyorsun. Nefsinle her an mücadele halindesin. İnşallah sonunda hayırlı olur. İyi olur.
0: Bunca mücadelenin sonunda gönlüm hala virane. Azgın nefsimin elinden bir türlü kurtulamıyorum. 37 senedir susturamıyorum. Olmuyor. Olmuyor.
1: Galiba seni anlıyorum. Bu taş duvarlar arasına sığmıyorsun.
0: Müsaade eder misiniz hocam? Hem size bir şey anlatacaktım.
1: Elbette. Söyle evladım.
0: Dün gece acayip bir şey oldu. Bir ihtiyar hastam var deyip beni bir eve götürdü. Sonra kayboldu. Odaya girdiğimde öbür ucunu görmediğim bir zincir buldum yerde.
1: Hayırdır inşallah, hayırdır.
0: Sabaha kadar da uyuyamadım.
1: Çok güzel bir hal. Güzel bir müjde evladım. Sana yeni ufuklar açılıyor. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Artık açıkça belli. Sen çağrılmışsın evladım.
0: Kim hocam? Beni çağıran kim?
1: Bilmem ki. Hele yola çık. Ara onu sen. Onu bulmazsan da o seni bulur. Biiznillah.
0: Kime gideyim hocam? Nereye gideyim? Şaşkınım.
1: Aklıma geldi. Ben kara medresedeyken bir müderris Numan vardı. Bir gün onu da çağırdılar. O da senin gibi her şeyi yüzüstü bırakıp çağırana gitti. Şaşırtıcı bir benzerlik. Ona şimdi Hacı Bayram-ı Veli diyorlar. Ankara'dadır kendisi. Ona git.
0: O zaman müsaade edin, derhal yola çıkayım hocam.
1: Hemen mi?
0: Hemen.
1: Anlıyorum. Yerinde duramıyorsun. Peki öyleyse. Hadi yolun açık olsun.
0: Hakkınızı helal edin hocam.
1: Helal ettim. Güle güle. Medresemizden bir yıldız kaydı. Maşallah.
2: Evet. Osmancık medresesinden bir yıldız kaymıştı. Ama bu yıldız başka mekanlarda daha güçlü bir şekilde parlayacaktı. Mehmet Şemseddin her şeyi yüzüstü bırakıp yollara düşer.
3: Hasan Ağa, bilinmeyen birileri birilerini çağırıyor. Korkmuyorlar mı peki? Akıllarına hiç kötü şeyler gelmiyor mu?
2: İlahi doktor bey, hani ne demişler? Korkunun ecele faydası yoktur.
3: Sen de tuhafsın ha. Sana da bir şey sorulmuyor ki. Sonra ne oldu?
2: Şemseddin aramaya, çağrılan sese gitmeye devam eder. Ve yolu Ankara'ya kadar uzanır.
0: Selamünaleyküm.
4: Ve aleykümselam. Buyur ağa, gel bir şeyler yiyelim.
0: Bereketli olsun. Biz o işi gördük. Şuradan bir su içip yüzümüzü yıkasak yeter. Elhamdülillah. Buz gibiymiş mübarek.
4: Otur bir soluklan. Yorgun görünürsün.
0: Yorulmuşum.
4: Uzaktan mı gelirsin?
0: Amasya'dan.
4: Oh, uzakmış. Yolculuk nereye?
0: Ankara'ya.
4: Ne yapacaksın Ankara'da?
0: Hacı Bayram-ı Veli'ye mürid olacağım.
4: Başka mürid olacak şeyh bulamadın mı kardeş?
0: Hacı Bayram-ı Veli'nin nesi var ki?
4: O veli falan değil erenler. Dilenci, dilenci.
0: Sen ne dersin derviş baba?
4: Gerçek derim. Ben de düne kadar onun için dere tepe açtım. Ama onu ve müritlerini görünce yanıldığımı anladım. Madem ki bu yola çıktın, hiç olmazsa gerçek bir şeyhten himmet dile.
0: Kafamı karıştırdın derviş baba.
4: Beni dinlersen Hacı Bayram'la hiç vakit kaybetme. Ben Zeynuddin Hafi Hazretlerine gidiyorum. İstersen sen de gel.
0: O nerede?
4: Halep'te.
0: Ya, Ankara buradan çok çeker mi?
4: Öğleye varırsın. Boşuna yorulacaksın.
3: Olsun.
4: Anlaşıldı. Sen kararlısın. Bak, seni yarın öğleye kadar beklerim. Dönersen yol arkadaşı olur, Halep'e gideriz. Dönmezsen günah benden gider. Sen bilirsin.
3: O zaman bana müsaade.
4: Hadi, uğurlar olsun. Ha, unutma, yarın öğleye kadar bekleyeceğim.
3: Deli mi ne? Koskoca şey için nasıl konuşuyor? Yok veli falan değilmiş, yok dilenciymiş. Koskoca şey dilencilik eder mi hiç? Hadi Şemsettin, sen yoluna devam et.
5: Dervişlere yardım edin.
6: Allah razı olsun.
5: Ne verirsen elinde o gelir senin
6: için. Dervişlere yardım edin.
4: Dervişlere yardım edin.
3: Bana burası Ankara, bunlar da Hacı Bayram'ın müritleri dediler. Ama bu nasıl şeyhlik? Bu nasıl müritlik? Bunlar bilmezler mi ki Ruzi Mahşer'de dilenciler yüzlerinin etleri dökülmüş olarak kalkacaklar? Derviş haklıymış. Hacı Bayram denilen adamdan mürşit olmaz. Bunca yıl müderrislik yap, cihana ders ver, sonra gel bir dilenci şeyhine teslim ol. Olacak şey değil. En iyisi şimdi ben hemen Halep'in yolunu tutayım. Dervişi kaçırmayayım.
5: Dervişlere yardım edin.
6: Allah rızası için.
5: Ne verirsen eline o gelir seninle.
6: Allah rızası için.
1: Sen bize yardım etmeyecek misin beyim?
3: Edeyim dede, edeyim. Şuraya bak. Koskoca aksakallı adam bile dileniyor. Al bakalım derviş kardeş, senin de gönlün kalmasın.
1: Sağ ol oğul, beni kırmadın.
3: Hacı Bayram'ın dergahından mısınız?
1: Evet.
3: Dede, alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum.
1: Sor beyefendi.
3: Bu yaşta bu aksakalınla ona buna el açmak sana ağır gelmez mi?
1: Gelse ne yapabilirim ki? Şeyh böyle ister.
3: Aman dede, dediğine bak. Ayrıl dergahtan, kurtul zilletten.
1: O kadar kolay mı oğul? Müritleri Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini mürit kabul etti mi zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram Ankara'dan çekti mi zincirin ucundaki Halep'te olsa döner gelir.
3: Saçma. Aha, ben Halep'e gidiyorum şimdi işte.
1: Olur evlat. Hakkında hayırlı olanını iste.
4: Aha. Seni sabah bekliyordum. Erken döndüğünü görünce iki kere sevindim.
3: Niye iki kere?
4: Birincisi iyi bir yol arkadaşına sahip oldum. İkincisi şayet dönmeseydin ömrüm boyunca acaba ben mi yanıldım diyecektim. Neyse, bayağı yol aldık. Karnın acıkmıştır senin. Mola verelim istersen.
3: Hayır, acıkmadım.
4: Durgunsun.
3: Ankara'dan çıktığımdan beri boğazım sıkılıyor sanki.
4: Umduğumu bulamadığımda benim de öyle olur. Merak etme, geçer.
3: İnşallah. Hasan ağa, bizim de bu halimiz geçer mi dersin?
2: Halinize ne olmuş?
3: Daha ne olsun, benimle sen dalga mı geçiyorsun?
2: Estağfurullah doktor efendi, ne haddime. Ben şunu demiştim. Elhamdülillah iyi kötü yolumuz var. Kızağımız var. Gidiyoruz.
3: Tamam.
2: İnşallah hayırlısıyla varırız.
3: Tamam. İyiyiz. Yolumuz da iyi. Soğuk da yok. Sen Akşemseddin'den bahset. Onu anlatınca hepsini unutuyorum. Yoksa çıldırmamak mümkün değil. Boğazım iyice sıkılıyor sanki. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Biraz duralım istersen.
4: Bu gece şu handa konaklayalım. Çok az yolumuz kaldı. Sabah namazından sonra Halep'teyiz. Hadi şu hana girelim de iyice bir dinlenelim.
3: İyi olur.
4: Allah Allah, Allah Allah, boğuluyor sanki, nefes alamıyor. Uyandırayım şunu. Şemsettin uyan.
3: Ne oldu?
4: Nefes alamıyordun. Ben de uyandırdım. İyi misin?
3: Boğazım,
0: Boğazım sıkılıyor sanki.
4: Boğazın mı? Aa, boynun çepeçevre morarmış. Sanki biri zincirle sıkmış.
0: Zincirle mi?
4: Evet evet. İşte bak, halkaların izi var.
0: Aman yarabbi. Demek zincir ha?
1: Müritler Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini kabul etti mi zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram Ankara'dan çekse zincirin ucundaki Halep'te olsa döner gelir. Halep'te olsa döner gelir. Halep'te olsa döner gelir.
0: Şimdi anlıyorum. Ankara'da konuştuğum zat Hacı Bayram'dı. Eyvah. Eyvah bana. Eyvahlar olsun.
4: Ne oldu? Neden eyvahlanıp duruyorsun?
0: Sen beni uyandırmadan önce bir rüya görüyordum.
4: Hayırdır inşallah?
0: Boynuma kalın bir zincir bağlanmıştı. Zincirin ucu Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin elindeydi. Ben Halep'e gitmek istedikçe o beni sürüye sürüye Ankara'ya getiriyordu. Ben hemen yola düşmeliyim. Ankara'ya gitmeliyim. Beni kabul eder mi ki?
4: Evet, gitmelisin ama aylardır yolculuk ettik. Biraz dinlen, sonra yola çıkarsın.
0: Hayır, dinlenecek vakit yok. Hemen yola çıkmalıyız.
4: Sen yalnız gideceksin.
0: Neden, sen gelmiyor musun?
4: Biz o kapıya kabul edilmedik ki gidelim.
0: Nereden biliyorsun?
4: Kabul edilseydik bende de zincir izi olurdu. Hadi sen düş yola. Yolun açık olsun.
2: Tekrar düşer yola. Çöller geçer, dağlar aşar. Aylar sonra varır Ankara'ya. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dergahına. Susamışçasına suya koşar. Fakat dergah boştur. Hacı Bayram-ı Veli talebeleriyle birlikte tarladadır. Akşemseddin gider yanlarına. Ne bir hoş geldin diyen olur, ne de yüzüne bakan. Sanki orada yoktur. Fakat o talebelerle birlikte çalışmaya başlar. Yemek vakti gelir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri kendi eliyle pişirdiği burçak çorbasını talebelerine teker teker dağıtır. Akşemseddin'i görmez bile. Oysa köpeklere bile yemek verilmiştir.
3: Demek ki Akşemseddin'den intikam alıyor.
2: Öyle deme. Büyüklerin işine akıl sır ermez. Bir hikmeti vardır. Dinle.
3: Şu aksakallıya bakın. Kim o?
7: Sabah geldi. Hocamız ona hiçbir şey demedi ama o bizimle birlikte yoruluncaya kadar ekinmişti.
3: Hocamız o garibe neden yemek vermedi acep?
7: Vardır bir hikmeti. Bak, o da daralıp gitmedi.
3: Şuna bak. Şuna bak.
7: Köpeklerin çanağına gidiyor.
3: Onlarla birlikte yiyecek.
0: Ey uslanmaz nefsim, sen bunu hak ettin. Sana şeyhin kabından değil, köpeklerin yalağından yemek düşer.
1: Hey köse, beri gel. Bizi çabuk avladın. Gel, yanıma gel. Gel, benim soframa otur. Zincir zoruyla gelen misafir işte böyle ağırlanır. Aş verin köpeğe.
3: Ne? Midem bulandı. Böyle mi olmuş sahiden?
2: Böyle ya. Eksiği var da fazlası yok anlattıklarımın.
3: Ama nasıl olur? Koskoca bir bilim adamı gitsin köpeklerle yemek yesin. Olacak şey değil. Üstelik de doktor. Hastalık bulaşacağını da mı bilmiyor?
2: Ya beyim, bizler bazı insanları kendimizden aşağı görürüz de onlarla aynı sofrada yemek yemekten utanırız. Oysa Akşemseddin Hazretleri köpeklerle aynı kaptan yemekten kaçınmadı. Onlar toprak gibi mütevazi olmasalardı böyle büyümezlerdi. Bizler de bu karda kışta onları hatırlamazdık.
3: Bu adam sözleriyle beni hedef alıyor galiba. Ne zamandır yürüyoruz. Hala bir eve bile rastlamadık. Yoksa beni aynı yerde döndürüp duruyor mu?
8: Kurtlar. Kurtlar. Hasan ağa. Hasan ağa, sen de duydun mu?
1: Duydum be. Duydum da.
8: Peki saldırırlar mı dersin?
1: Korkum kurtlardan değil. Allah-u Alem birazdan ortalığı kibi kazıp kavuracak.
8: Ne iz var ne de yol. Nasıl çıkacağız o tepeye?
1: Siz hele binin şu kıza. Gerisi kolay. Yetiş ya Fakih Ahmet. Himmet ya Fakih Ahmet. Himmet ya Fakih Ahmet.
8: Vaziyet çok mu kötü Hasan'a? Niye dua ediyorsun?
1: Hastam için dua ederim bey. Allah şifa versin. Kim bilir ne haldedir. Dört gözle bekler bizi.
8: Üzülme Hasan'a. Sen elinden geleni yapıyorsun ya. Tipiye yakalanmadan sığınağa gidebilir miyiz dersin?
1: İnşallah bey.
3: Ya Hasan'a, durgunlaştın birden.
9: Sana bu hal hiç yakışmıyor.
3: Ne de güzel konuşuyordun. Hadi hadi hadi, susma da anlat. Sonra ne oldu bizim Lokman Hekim'e? Yani Şemsettin'e.
1: Ne olacak bey? O rehberini buldu, teslim oldu. Nefsini Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin zinciriyle zincirleyip kurtuldu.
3: Kurtuldu mu? Ya Hasan ağa, ömür adamsın be selam. Bu nasıl kurtulmak ya? Hekimlikten dervişliğe.
1: Mühim olan Hakk'a kul olmaktı. O da öyle yaptı. Çok kısa sürede Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin elinde yüksek manevi derecelere kavuştu.
3: Beni emretmişsiniz efendim.
1: Gel Şemsettin. Gel evladım.
3: Buyurun hocam.
1: Şemsettin, yavrum. Ak bir insan olan Zeyd'den insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin. Ak oldun. Pak oldun. Ak Şemsettin oldun.
3: Estağfurullah hocam.
1: Tomurcuktun, açtın, gül oldun. Artık hizmetin sona erdi. Vazifen başladı. Var git. Nur-u Muhammedi cihana saç. İnsanları irşad eyle.
3: Ama hocam...
1: Üzülme. Ve bizi unutma. Ziyaretimize gelirsin. Ve şunu hiç unutma ki... Sultanımızın oğlu... Şehzade Mehmed'i... gözden ırak etmeyesin. Fetih... sana ve ona müyesser olacaktır. Onu yalnız koymayasın.
3: Emredersiniz hocam.
1: Bir de nerede olursan ol, ne yaparsan yap, cenazemi sen yıka, namazımı sen kıldır. Hadi yolun açık olsun.
3: Hocam Allahü Teala sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin.
10: Hocam, dervişlerinizin 40 yıldır hizmet verip alamadığı hilafeti Şemsettin'e 4 senede verdiniz. Bunun hikmeti nedir?
1: O anlayışlı bir köseyri. Bizden ne gördü, ne işittiyse şeksiz şüphesiz inandı, teslim oldu. Hikmetini sonda kendi buldu, kendi bildi. 40 yıllıklara gelince sorup soruşturur, her şeyi ayan beyan görüp öğrenir. Sonra teslim olurlar. Aradaki fark bu. Hem bizim köse zaten bir güneşti. Bulutların arkasında kaldığından ışığını saçamıyordu. Bulutları dağıtmayı Rabbim bize nasip etti.
11: Ey cemaat! Ey Müslüman kardeşlerim! Allahü Teala'nın sevmediği bu dünyanın arkasından koşmamalıdır. Ne sattığını, buna karşılık neyi aldığını düşünmelidir. Dünyayı ele geçirmek için, yani para kazanmak, çok mal mülk sahibi olmak için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak alçaklık ve ahmaklıktır. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. İkisi bir araya getirilemez. dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmek, onlarla görüşmek öldürücü zehirdir. Bu zehirle öldürülen sonsuz olarak ölür.
3: Hoş anlatıyorsun da, içinde bulunduğumuz şu andan daha korkunç bir an, daha felaket ne olabilir?
2: Her kötü halin daha kötüsü de vardır. Ne demiş büyüklerimiz? Beterin beteri var. Mesela dişi ağrıyanın bütün canı sanki orada toplanmıştır. Lakin elini veya bir parmağını kesseler, Allah korusun, diş ağrısı ağrı olmaktan çıkar.
3: Amma da ukalaymışsın ha. Her lafıma daha kuvvetli cevap vermesen olmaz mı?
2: Estağfurullah, size öyle geliyor. Benim fazla bir şeyden haberim olmadığını siz de biliyorsunuz.
3: Neyse neyse, daha fazla dayanamayacağım. Bir an evvel varalım.
2: En sonunda gelip Göynü'ye yerleşir. Burada bir değirmen ve bir mescit inşa ettirir. Mescitte insanlara ehli sünnet ve cemaat yolunu anlatırken, değirmencilik yaparak günlük rızkını kazanır. Burada pek çok talebe yetiştirir. Aynı zamanda etraftaki bitkilerden birçok ilaçlar yapar. Hastaları parasız tedavi eder. Zaman zaman da Edirne'ye giderek Şehzade Mehmet'e dersler verir. Günler haftaları, haftalar ayları kovalar. Şehzade Mehmet Osmanlı tahtına geçer ve derhal bir istişare meclisi toplar. Bu meclise Göynük'ten Akşemseddin Hazretleri'ni çağırır ve Bizans'ın kuşatılması için karar alınır.
7: Hadi kara kızım.
2: Hadi gül. Yürü abi gül.
3: Tipi iyice atlansan efendi. Donuyorum.
2: Dur. O bina az ileride. Biraz dayanın.
3: Bırak şimdi hayvan. Bir an önce gidelim. Yok söyleyeceğiz burada.
2: Olmaz bey. Hayvanı bırakamayız burada.
3: Ne yani, onu da mı yanımıza alacağız? Ha?
2: Geniştir bey. Hepimize yeter. Gül. Hadi kara kız. Gül. Olmuyor. Kızağa sökelim.
3: Peki kızak ne olacak?
2: Burada kalsın. Eğer kar iyice örtmezse tipi dinince gelir alırız.
3: Gidemiyorum Hasan efendi. Rüzgar nefesimi kesiyor.
2: Fazla ayrılmayın bey. Fazla ayrılmayın, aşağısı uçurum. Dikkatli basın.
3: Nedir bu başıma gelen? Nereden uydum senin aklına? Öleceğiz burada.
2: Doktor bey, dikkat edin.
3: Hasan kayıyor. Hasan düşeceğim.
7: Durun doktor bey.
3: Hasan.
7: Toparlamayın.
3: Yetişsin. Çabuk ol Hasan efendi.
7: Zorlanıyorum ki. Dayanın biraz. Dayan.
3: Ne oldu Hasan efendi? Ya ayağımın çoğunda. Gücüm kalmadı artık.
7: Kıpırdamayın doktor bey. Dayanın geldim.
3: Olmayacak.
7: Hadi baş belası yerim, çabuk ol sana.
2: Geliyorum.
3: Çabuk ol. Sen soktun beni bu belaya, sen kurtar.
7: Hadi.
2: Geldim işte. Sakın kıpırdamayın. Dur. Hareket etmeyin. Yoksa ikimiz birden düşeriz.
3: Hadi.
2: Ben karakızdan anlatamayayım. Tamam. Şimdi siz sıkıca tutun elimi. Hadi kara kızım. Hadi yavrum ya.
7: Hadi.
2: Olur.
7: Hadi.
2: Sakın bırakmayın elimi. Tamam. Elhamdülillah. Her şey. Kara kızı çekti bizi. Allah-u Teala'nın izniyle.
3: İyi ki sökmüşsün. Yoksa.
2: Hadi doktor bey. Yaslanın bana. Bakın bina şurada. Gidelim hadi. Bakın geldik işte. İşte.
3: Ne yani? Senin sığınacağız dediğin yer burası mı?
2: Burası iyi bey. Rüzgarı kesiyor. Çatısı da sağlam.
8: Ne yapalım? Hiç yoktan iyiydi. Neyse. Hasan ha?
2: Bana mı dediydiniz doktor?
8: Yok yok yok. Yine başlama. Tabii ki sana derim.
2: Şaka derim doktor. Buyurun.
8: Bak. Az önce söylediğim sözler için beni affet. Ben sana çirkin şeyler söylerken sen benim hayatımı kurtardın.
2: Allah'a hamd edelim bey. Allah-u Teala yardım etti. Ben vesile oldum. Sonra bu başınıza gelenlerin asıl müsebbibi de benim. Yoksa şimdi sıcak yatağınızda mışıl mışıl uyuyacaktınız. Siz benim kusuruma bakmayın.
3: Çok, çok değişik bir insansın. Aslında bilmediğin şey de yok hani. Ama cahilliğe vuruyorsun işi.
2: Estağfurullah. Ha,
3: mütevazılık yapma. Sen Akşemseddin'i boşuna anlatmıyorsun bana. Onun doğrularını anlatırken bana yanlışlarımı gösteriyorsun.
2: Yok bey, hiç olur mu öyle şey? Allah adamlarının hayatları bizim için bir ayna beyim. Herkes onlara bakarak yanlışlarını görebilir. Onlar sadece sana bana değil, bütün insanlığa rehber. Tabii anlayanlara. Biz kim? Onları anlamak kim?
3: Belki de anlayanlar çıkar. Hiç belli mi olur?
2: Ama ben size bir şey anlatmaya çalışmadım. Size yanlışlarınızı göstermek ne haddime? Ben sadece yolun meşakkatini azaltmak, bereketlenmek için anlatırım Akşemseddin Hazretlerini.
3: Bak sen ne dersen de ben anladım anlayacağımı. Kasabaya geleli 3 gün oldu. 3 gündür sabah akşam komşular yemek taşıdı bana. Ama ben ne yaptım biliyor musun? He? Daha hiçbirinden bir lokma bile yemedim. Beğenmeyerek, tiksinerek öylece çöp tenekesine döktüm hepsini. Akşemseddin Hazretleri ise köpeklerin yiyeceğini yiyordu. Sonra en başta Akşemseddin 10 şeyden dolayı kendisini aşağılık bir insan olarak görüyordu. Aslında o 10 şeyin hepsi bende de vardı. Öfke ve hiddet, kin ve nefret, büyüklenme, hepsi. Ben de aşağılık bir insanım. Ona da bir ihtiyar bir gece evinden çağırıp ders veriyordu değil mi?
2: Estağfurullah beyim. Bakın.
3: Sus. Sus ve dinle beni. Evet. Evet, saydığın o 10 şeyin hepsi bende de var. Ama hangi birimizde yok ki? Yolu ne? Bizler de mi işimizi gücümüzü bırakıp derviş olalım? Yollara düşüp rehber arayalım? Zaman çok değişti Hasan Efendi. Ne düşürecek yol ne de bizi zincir zoruyla ayağına getirecek insanlar var artık. Ya, aslında sana teşekkür borçluyum. Anlattıkların beni gerçekten etkiledi. Ben de senin gibi samimi bir inançta olmak isterdim. Ama benim dini olarak bir tek hatıram var. O da annemin namazları ve ismini bile hatırlayamadığım o türbe.
2: Beni yanlış anladınız bey. Ben size bir şeyler anlatmak istemedim. Yolda vakit geçsin diye. Gevezelik benimki işte. Kusuruma bakma.
3: Yo. Anlattıklarının hepsi hoşuma gitti. Dinime, kültürüme, insanlarımıza ne kadar yabancı olduğumu anladım. Bundan böyle daha dikkatli olurum o kadar. Ben başka bir dünyanın insanıyım. Duramam buralarda. Ne bileyim, alışmamışım. Benim büyük şehirlerde olmam lazım. Alıştığım şeyler var. Onları bırakamam ki Hasan Efendi. Eşim, dostum, çevrem hep oralarda.
2: Ama buradaki insanların da sizin hizmetlerinize ihtiyacı var. Belki hakkınızda daha hayırlıdır buralar.
3: Yok be Hasan Efendi. Yerime başkası gelir. Bana göre yer değil buraları. İnan ki bu gece seninle gelmeyecek kadar gaddarım ben. Senin söylediğin şu ilahi düşürdü beni bu yola. Annem hep hacca gitmek için yanar tutuşurdu. Hep bu ilahi söylerdi ağlaya ağlaya. Ama biz para çarçur olmasın, ne olacakmış hacca gidince onca para harcamaktan başka diye bir türlü göndermedik kadıncağızı. O da bu hasretle ölüp gitti.
2: Allah rahmet eylesin. Saliha bir kadınmış.
3: Kollarımda öldü Hasan ağa. Gülümseye gülümseye son nefesini verdi. Ölüm karşısında ne kadar çaresiz kalıyor insan. Biliyor musun, o benim ilk hastamdı. Hem hastam hem annem. Ölüm şu havadan daha soğuk geldi bana.
8: Dalmışım. Neyse, bari tipi dinse de şu senin hastana bir an evvel varsak. Oldu olacak, hiç olmazsa eşi yarasak bari.
12: İnşallah bey. Bak yavaşlıyor.
8: Bu iyi oldu. 3 gündür kimseyle konuşmamıştım. Burada hem ısındık hem de içimi döktüm sana. Rahatladım biraz.
12: Ben de İyice ısındım ama size.
2: Isındım.
12: Siz çok iyi bir insansınız doktor.
8: Ben sana aşağılık bir insanım diyorum. Sense iyi bir insansın diyorsun bana Hasan ha.
12: Doktor efendi, bir insanın kendi kusur ve kabahatlerini görmesi güzel bir başlangıçtır. Hayırlara alamettir.
8: Duydun mu? Duydun mu? Kurtlar yine başladı.
12: Ya.
8: Ne yapıyorsun?
12: Çakmağım. Çakmağım ıslanmış.
8: Bak Hasan ağa, duydun mu? Çok iyi. Çok yakından geldi ses.
12: Duydum doktor bey, duydum. Onun için bu çakmağın yanması lazım.
8: Saldırılandım seni.
12: Ya. Ateş çakmak lazım.
8: Eyvah. Ne yapacağız şimdi?
12: Ya fakih Ahmet. Yetiş ya fakih Ahmet.
8: Sana delirdin mi sen? Ne sayıklıyorsun ya?
12: Fakih Ahmet. Aklım başımda. Dua ediyorum. Dua ediyorum ki şu çakmak yansın.
8: Sonumuz geldi Hasan ağa. Çakmak yansa bile sonumuz geldi. Yaracağız, yakacağız. Ne yakacağız burada?
12: İmdat ya fakih Ahmet. İmdat ya fakih Ahmet.
8: Ne yapıyorsun ha? Delirdin mi? Delirdin mi? Palto yakılır mı Hasan ağa? Ne yapıyorsun sen?
12: Yakmam lazım. Oldu işte.
8: Kaçıyor. Kaçıyorlar. Bak. Bak amma da çoklarmış ha. O kaçan diğerlerinin yanına gitti.
12: Doktor, etrafı bir kolaçan edelim. Çalı çırpı. İçeride ne varsa toplayalım. Ateşi çoğaltalım.
8: Vay canına. Bak nasıl da gözleri parlıyor hepsinin.
12: Şurada bir çocuk var. Onu alalım. Şöyle. Bu bizi bayağı idare eder.
8: Ne biraz ısınırız ha? Hey şunlara bak, bizi seyrediyorlar.
12: Aç kurtlar gibi bekleşmek böyle olur işte.
8: Yaklaşamazlar değil mi Hasan ağa?
12: Ateş yandığı müddetçe gelemezler. Hem bunları da Allah-u Teala böyle yaratmış.
8: Peki ateş sönünce ne yapacağız?
12: Gitmeleri için dua edeceğiz.
8: Dua mı?
12: Dua. Dua müminin silahıdır. Ben ne zaman zorda kalsam imdat ya fakih Ahmet diye dua ederim.
8: Peki Hasan ağa, iyi de şu fakih Ahmet'le Akşemseddin'in ilgisini hala kuramadım ben.
12: Şeker alın doktor.
8: Ver bakalım ver. Hadi şimdi ya fakih Ahmet'in ne olduğunu anlat bana. Kurt tehlikesinden kurtulduk sayılır.
12: Doğru. Akşemseddin
8: Hazretleri. Yine mi o konuya döndü?
12: Meraklanmadınız mı doktor bey?
8: Elbette meraklandım ama yine bir sürü hatamın ortaya çıkmasından korkuyorum Hasan ha.
12: Korkmayın doktor bey, korkmayın. Size hatalarınızı anlatacak değilim. Size fakih Ahmet'in ne manaya geldiğini anlatacağım.
8: İyi.
12: Ama kaldığımız yerden devam etmemiz lazım.
8: Güzel, hadi anlat bakalım.
12: Bizans kuşatılmıştı. Akşemseddin Hazretleri bu cihada büyük oğlu ve müritleriyle katılmıştı. Sultan Mehmet Han devamlı ondan yardım istiyordu.

0: Hocam, bana bir dua öğretiniz. Fethin müesser olması için nasıl dua edeyim?
1: Padişahım, ya Fakih Ahmet diyerek Fakih Ahmet'ten himmet talep edin.
0: Ya Fakih Ahmet, şu Bizans'ta çan seslerini susturup yerine ezan sesleriyle süslemek için bana himmet et. Himmet et.
1: Talebe dediğin böyle olur. Ne zaman dara düşse, ne zaman sevinçli olsa bize koşuyor. Koca sultan. İnşallah fetih sana nasip olacak. Şüphem yok ki bu işleri kuru bir cihangirlik için yapmıyorsun. Ta çocukluğundan beri bilirim seni. Hünkârım, sen ne güzel sultansın, ne hayırlı insansın. Allahü Teala muzaffer eylesin. Amin.
0: Hocam dalıp gittiniz. Yoksa zaferden endişeniz mi var?
1: Ben de insanım, kusurluyum. Zaferden endişe edilirim. Sebeplere yapışıldı, tedbirler alındı, dualar üzerinizde. Niyetiniz hayırdır. Biiznillah zafer de yakındır.
0: İnşallah hocam, inşallah. Bize cesaret verdiniz.
1: Bu kadar asker, gazi, fethe karar verdikten sonra inşallahü teala fetih nasip olur.
0: Elhamdülillah, elhamdülillah. Lakin hocam vakit ne zaman? Ne zaman fetih müyesser olur dersiniz?
1: Sabır, cesaret, azim bir araya gelince, niyet tamam olunca biiznillah belli olur. Allah!
0: Ey mübarek hocam, telaşımı bağışla.
1: Telaşlanmamak mümkün mü? Ben de aynı heyecanı duyuyorum sultanım. Lakin her şeyin bir vakti, saati vardır.
0: Tez söyle o halde. Ne zaman? Nasıl?
1: Allah! Allah! Allah!
0: Başını önüne eğdi, bir iç çekip Allah dedi. Rengi sapsarı kesildi ve ellerini açarak Allahü Teala'ya yalvarıyor. Mübareğin yüzü terledi. Tövbe tövbe.
1: İş bu senenin 29 Mayıs günü seher vaktinde bizim çadırımız istikametinden kalaya hücum edile, o gün fethola, Konstantiniyye dola ezan sesiyle.
0: Şükürler olsun Rabbim, şükürler olsun. Hücum için bütün hazırlıklar tamamlansın.

0: Fatih Sultan Mehmet Han ordusunun başında gece gündüz devamlı bulunarak İstanbul önlerinde hücum için lüzumlu hazırlıklarla meşgul oluyor ve önceden hazırladığı harp planlarını birer birer tatbik ediyordu. Edirne'den yola çıkan ağır toplar da İstanbul civarına taşınmıştı. Bizans savunmasını Harice zincirler gererek yapıyordu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han dünya harp tarihine altın harflerle yazılan şu planı tatbik ediyordu.
1: Paşalar, dinleyiniz. Fermanımdır. Haliç sırtlarına kızaklar yapılır ve gemilerimiz bu kızaklarda kaydırılarak Haliç'e indirilir. İkinci fermanımızdır. Dinleyiniz. Topları görün. Ateş yaptıktan sonra geç soğuyorlar. Bunların üzerine ateşten sonra zeytinyağı dökülerek soğutular. Üçüncü fermanımızdır. Dinleyiniz. Toplarla dikine ateş yapılır.
0: Böylece o zamana kadar atış yaptıktan sonra topu yağla soğutma sistemini ve dik yollu mermi sistemini dünyada ilk bulan ve tatbik eden bizzat Fatih Sultan Mehmet oluyordu. Her şey hazırdı. İstanbul'u bahar mevsiminde kuşatmıştı. Ancak bu sıralarda kötü bir haber geldi. Cenevizlilerle deniz savaşı yapan Süleyman Paşa mağlup olmuş ve Bizans'a 5 geminin yardım için geldiği duyulmuştu. Sultan Akşemseddin Hazretlerinden bir name aldı.
2: Bak Ahmet Paşa, hocamız bize mektup yollamış.
3: Siz uykusuzsunuz hünkârım. Müsaade buyurursanız biz okuyalım.
4: Kafire 5 geminin yardıma geldiğine ve Süleyman Paşa'nın mağlubiyetine üzüldüğünü biliyorum. Başından beri bu fethe karşı olanlar bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir. Sakın bunu kabul etmeyesin. Askerin gaflete düşmemesi için tedbir alasın. Gece gündüz askerin arasında olasın. İmdi kul tedbir alır, Allahü Teala takdir eder. Hüküm Allahü Teala'nındır. Kul elinden geldiği kadar gayret göstermekte kusur etmemeli. Resulullah'ın ve ashabının sünneti budur. Bunları yazmamızın sebebi sizi sevdiğimizdendir, biline.
3: Çok güzel mektup. Ama hünkârım, kimsenin huzura çıkıp muhasarayı kaldırın diyeceğini sanmam. Efendim, gelenler var.
2: Gelsinler.
5: Hünkârım, sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Paşalara dinletemedim. Kaygılarımızı padişahımıza arz edelim dediler. Biliyorsunuz hünkârım, Süleyman Paşa Cenevizlilere mağlup oldu.
1: Halil Paşa, siz gelmeden evvel Akşemseddin Hazretlerinden gelen mektubu okuyorduk. Ahmet Paşa, o kısmı bir daha okur musunuz?
3: Başından beri bu fethe karşı olanlar bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir.
1: Duydun mu paşa? Şimdi gidiniz. Yarın harp meclisi toplanacak. Orada durumun muhakemesini yaparız.
3: Emredersiniz sultanım.
6: Susun, susun. Sultanımız geliyor.
1: Selamün aleyküm.
7: Ve rahmetullah.
1: Cümleniz hoş geldiniz. Oturun.
7: Hoş bulduk sultanım.
1: Paşalarım, günlerdir Bizans önlerinde gece demeden, gündüz demeden cehd ederiz. İnşallah zafer müyesir olur. Bundan zerre kadar şüphem yoktur. Şüphesi olan varsa, tereddüt eden varsa açık şekilde söylesin. Fitne ve fesat çıkarmaya sebep olunmasın. Allah korusun. Allah korusun, bizim hiçbir dünyalık maksadımızın olmadığını sizler de biliyorsunuzdur. Sıcak kuş tüyü yataklarda yatmasını ben de biliyorum. Allah korusun. Allah göstermesin. Dünyaya bir daha mı geleceğim ki ömrümü yatmakla, zevkü sefayla geçireyim? Hayır, asla. Ya bu can bu uğurda Allah rızası için ölür, ya bu can Allah rızası için yaşar. Başkası yok. Allahü Teala Fetih suresinde eshab-ı kiramı kafirlere gadab ederler, harpte sert davranırlar diyerek övmektedirler. Paşalarım, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara karşı sert olmak lazımdır. Bunlara karşı korkak olmak caiz değildir. Korku yok. Kaçmak Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Ecel gelince Azrail aleyhisselam insanı nerede olursa olsun bulur.
8: Tövbe estağfurullah.
1: Nitekim sevgili peygamberimiz buyurdu ki, afiyet kıymetimi bilmeyen kimse için dert gibidir. Bela kadrimi bilen kimse için deva gibidir. Ey paşalar, beyler, serden geçtiler. Biliniz ve askerimize de bildiriniz ki bu fetih sizlere takdir kılınmıştır. Şimdi size emirlerim şudur. Yarın sabah kalkarak herkes kendi mevkiinde saflarını muntazam şekilde tertip etsin. Ve bu savaş düzenimiz hiç kimseye bildirilmesin.
9: Fatih Sultan Mehmet ve ordusu İstanbul surlarına doğru yoğun bir hücuma geçmişti. Top sesleri duyuluyor fakat 50 gün geçmesine rağmen kuşatma fethe dönüşmüyordu. Gün 29 Mayıs 1453'tü. Evet, Fatih Sultan Mehmet hocası Akşemseddin'i yanına davet edip gelmesini istedi.

0: Paşa, bütün dediklerimiz harfiyen yapıldığı halde saatler geçer, hala fetih mümkün olmaz. Hocam nerede? Tez yanımıza geleler.
1: Şimdi çağırırım hünkârım.
0: Tez ol. Nerede kaldı hocam?
2: Çadırına kapanmış, kimseyi içeri koymayın diye de tembihlemiş. Bir yanlış yapmayın diye yanına varmadım. Emrederseniz...
0: Yok, hayır. Biz yanına vararız. İçeride mi?
3: İçeride hünkârım.
0: Ne yapar?
3: Bilmem hünkârım.
0: Demek kimseyi içeri koymayın dedi.
3: Evet hünkârım.
0: Kapının aralığından baksam beni fark eder mi?
3: Belki hançerinizin ucuyla çadıra bir delik açarsanız sizi fark etmez hünkârım.
0: Ne ses çıkartmayın. Hançerin ucuyla şurada küçük bir delik açalım mı? Oldu. Allah Allah. Kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış, başından sarığı düşmüş. Akıttığı gözyaşları ak saçı ve ak sakalında nur gibi parlıyor. Saçı sakalı da toprağa süründüğünden çamur olmuş. Fethin gerçekleşmesi için Allah-u Teala'ya yalvarıp dua ediyor. Gözyaşı döküyor. Döktüğü gözyaşları da sanki sofra kadar yer ıslatmış. Ahmet Paşa, sen burada kalıp içeriği seyretmeye devam et. Sonra bana anlatırsın.
2: Emredersiniz.
0: Allah'ım, sana şükürler olsun. Askerimiz hisara girmek üzere. Önlerindeki bu ak abalar giymiş askerler de ne?

0: Ahmet Paşa'm, neler gördün anlat bakalım.
1: Hünkârım, siz gittikten sonra Akşemseddin Hazretleri ağlayarak yüzünü sakalını toprağa sürerek bir saat daha secdede kaldı.
0: Sonra ne oldu?
1: Bir an secdede hareketsiz kaldı. Vefat etti sandım. Sonra birden ayağa kalkıp, "Ya Rabbi, sana şükürler olsun, fethi bize nasip ettin," diye bağırıp şükür secdesi yaptı. Kafamı kaldırdığımda ordunun surlardan içeri aktığını gördüm.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah.

0: Padişah geliyor!
1: Padişah geliyor!
2: Padişah geliyor!
3: Ben padişah değilim. Ben padişah değilim. Padişah o. Sultan Mehmet o.
4: Sultan Mehmet benim. Ama yine ona gidiniz. O benim hocamdır. Bu şehrin manevi fatihi odur.
3: Sana bir yer alındığında halka nasıl muamele edileceği hususundaki dinin emrini bildiriyorum. Kimseye zulüm yapılmasın. Hiç kimse dininden dönmeye zorlanmasın.
5: Sen böyle yürürken tuğla sancakla, Türk'ün savaşları geliyor atla.
4: Ey Hristiyanlar, Yahudiler, herkes işine gitsin. Kimseye dokunulmayacaktır. Hiç kimse dininden dönmesi için zorlanmayacaktır. Bu böyle biline. Hocam, elhamdülillah büyük yardımlarınızla Şol Bizans'ı fetheyledik. Fethin başladığı sırada Ya Fakih Ahmet diye dua etmemi söylemiştiniz. Fakih Ahmet kimdir ki tevazu ve niyaz eyledim? Allah-u Teala'ya tevazu etmiş olsaydım evla değil miydi?
3: O sırada Fakih Ahmet tasarruf sahibi bir evliyaydı. Allah-u Teala yardımını onun vasıtası ve onun bereketiyle göndermiştir.

0: Evet, tevazuundan bu cevabı vermişti. Akşemseddin Hazretleri Fakih Ahmet benim. O bendim dememişti. Aslında Fakih Ahmet Akşemseddin Hazretlerinin kendisiydi.
1: Güzel şeyler söylüyorsun ama bir şeyler yapmamız lazım Hasan Efendi. Ateş neredeyse sönecek.
0: İmdat ya Fakih Ahmet. İmdat ya Fakih.
1: Bırak şimdi dua etmeyi. Bir şeyler yapalım. İmdat. Baksana ateş sönüyor.
0: Fakih Ahmet. Yapacağımızın en iyisi bu doktor bey. Siz de dua edin. İmdat ya Fakih Ahmet.
1: Doktor arkadaşlarım duysa, beni görseler ne biçim gülerlerdi.
0: Evet, siz de Akşemseddin Hazretlerinin hürmetine Allah'ın bize yardım etmesi için dua edin. Ve inanın. İnanın ve dua edin.
1: Duaymış. Hem böyle yollara çıkıyorsun hem de yanına silah almıyorsun. Bak şimdi bir silahın olsaydı, gördün mü, Fatih de toplar döktürmüş.
0: Silahım dua doktor bey. Eğer burada tüfek kullanırsan çığ altında kalırsın.
1: Çığ mı?
0: Hadi, hadi siz de dua edin.
1: Başka çare yok. Ne diyeyim peki?
0: Yetiş ya Fakih Ahmet deyin.
1: Pekala. Yetiş ya Fakih Ahmet. İmdat ya Akşemseddin Hazretleri.
0: İnanarak.
1: Yetiş.
0: Samimiyetle.
1: Yetiş.
0: Yüreğinizden.
1: Yetiş.
0: Yüreğinizden.
1: Yetiş ey büyük insan.
0: İyi. Bekleyin şimdi doktor bey.
1: Evet. Gitmediler.
0: Bakın. İyi bakın.
1: Ateş tamamen söndü.
0: Ateşe değil doktor bey. Kurtlara bakın, kurtlara.
1: He? Olamaz. Olamaz, gidiyorlar.
0: Bakın. Hani bize yaklaşan o kurt var ya. Sanki bir ses duydu uzaklardan. Kaldırdı başını. Dinledi. Bakındı şöyle bir. Sonra da döndü. Gitti.
1: Diğerleri de peşinden gidiyor. Kurtulduk Hasan ağa. Kurtulduk.
0: Kurtulduk. Kurtulduk elhamdülillah.
1: Dua. Dua kurtardı bizi.
0: Allah kurtardı. Dua sayesinde. Akşemseddin Hazretleri sayesinde.
1: İnanamıyorum. Hasan ağa inanamıyorum. Ama gözlerimle gördüm. Ben dua ettim ve kurtlar gitti.
0: Dua müminin silahıdır be.
1: Hasan ağa. Hasan efendi. İyi ki çaldın kapımı bu akşam. İyi ki takıldım senin peşine. Hadi, hadi artık çıkalım şuradan. Bir an evvel Hasan'a gidelim de derdine derman olalım.
0: Hatip edindi. Kurtlar gitti. Şu kızağın yanına gidelim de çıkaralım karların altından. Sonra da yola düşeriz.
1: Hadi, hadi vakit kaybetmeyelim.
0: Hadi, hadi kara kız.
1: Bak, bak kızak şurada işte, ucu görünüyor.
0: Tamam. Şimdi kara kıza koşalım. Oldu.
1: Oldu işte.
0: Hadi doktor bey, atlayın. Hop.
1: İnşallah başka bir tehlikeyle karşılaşmayız.
0: Meraklanmayın, meraklanmayın. Geldik sayılır.
1: Bu gece çok şey öğrendim senden. Çok garip adamsın Hasan efendi. Kılıktan kılığa soktun beni. Bir geceye ömür sığdırdın Hasan ağa. Hayatımı değiştirdin.
0: Değişen ne ki doktor bey?
1: Hislerim, fikirlerim, her şey, her şeyim değişti. Sağ ol Hasan efendi, sağ ol.
0: Ben ne ettim ki bey?

0: Ben de ne zamandır hep bunu düşünürdüm. Şu karşı yakadaki tepenin eteğinde uzun zamandan beri bir nur görüyorum. İnşallah oradadır. Hadi oraya gidelim. Bu dallardan birini şu tarafa, diğerini de öteye atıyorum. Bu iki dal arası Mihmandar-ı Resulullah Eyüp Sultan Hazretlerinin kabridir. Akşam oldu. Dönelim.
1: Elhamdülillah. Allahü Teala ne büyük nimetleri ihsan etti. Elhamdülillah.
2: Hadi bakalım getirin şu fidanları. Dikkat edin, toprağıyla getirin.
3: Bütün eşraf ve ulema önünde silahtarlar bu fidanların yerini niye değiştirirler?
4: Padişah efendimizin buyruğumuş. Bak, fidanların söküldüğü yeri dümdüz ediyorlar.
3: Akşemseddin hazretlerini imtihanı imtihan mı ederler sultanımız?
4: Bilemeyiz. Padişahımız geldiler. Akşemseddin de yanında.
1: Hocam, Hazreti Halit'in kabrinin tayinini sizden tekrar rica ediyorum. Lütfen gidelim. Bak paşa, hocam silahtarın diktiği dalların olduğu yere bile bakmadı. Doğruca kabrin olduğu yere gidiyorum.
0: Dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halit'in kabri burasıdır. Burayı kazın. Silahtara, Sultan Hazretlerinin mührünü çıkarın ve kendisine teslim edin.
1: Allahu Ekber.
0: Kabrin baş tarafından bir metre kazılınca bu Halit bin Zeyd'in kabridir yazılı bir taş vardır.
5: Sultanım, bakın bir taş çıktı.
0: Taşı temizleyiniz.
5: Bakın sultanım, üzerinde bu Halit bin Zeyd'in kabridir yazıyor.
1: Müjdeler olsun. İstanbul'un fethine sevindiğimden ziyade Akşemseddin'in mahiyetine bulunmaktan iftihar ediyorum. Çınarların yerini hocamızdan şüphemiz olduğundan değil, herkesin görmesi için değiştirdik. Bunu bilin. Şek ve şüphe kalmasın. Tamam mı?
5: Emrederseniz sultanım, çınar dallarını kabrinin baş ve ayak uçlarına dikeyim.
0: O dallar da senin hatıran olsun.
6: Evet, orada o çınarlar hala durur. Fatih Sultan Mehmet Han Ebu Eyyub el Ensari'nin kabri şerifi üzerine bir türbe ve Akşemseddin ile talebelerine mahsus odalarla bir de cami-i şerif bina ettirdi. Akşemseddin'den orada oturmalarını rica etti.
1: Ey hocam, sizin için Hazreti Eyüp Ensari'nin bulunduğu yere cami ve müştemilat inşa etmeyi düşündük.
0: Sultanım, bize destur verin. Göynü'ye dönmek istiyoruz.
1: Hocam, artık beni talebeliğinize kabul buyurmanızı istirham ediyorum. Göynü'ye birlikte gidelim.
0: Olmaz sultanım. Sen bizim tattığımız lezzeti tadacak olursan saltanatı bırakırsın. Devlet işlerini tam yapmazsın. Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için devletin ayakta kalması şarttır. Seni talebeliğe kabul edersek düzen bozulabilir, halkımız perişan olabilir. Bunun vebali büyüktür. Allahü Teala'nın gazabına maruz kalabiliriz. Bize destur verin. Hem hane halkımız yolumuzu gözler durur.
1: Destur sizin hocam.
7: Şimdi hatırlıyorum. Annemin beni çocukken götürdüğü yer orasıydı. Eyüp Sultan'ın kabriydi.
6: Demek hatırladınız. Ne güzel. Biz de menzilimize iyice yaklaştık doktor.
7: Ya. Neredeyse sabah olacak. Etraf aydınlanmaya başladı. Hala gelemedik Hasan abi.
6: Geldik bey, geldik. Biz de...

0: Yolumuzun sonuna geldik. Akşemseddin Hazretleri gibi.
1: Peki Akşemseddin Hazretleri Göyni'ye yerleşince ne yaptı?
0: Çocuklarını ve talebelerini yetiştirdi. Küçük oğlu daha 5 yaşındaydı. Onu düşünüyordu.
2: Ey hatun, bu küçük çocuk yetim kalır, zelil olur diye korkuyorum. Yoksa bu zahmeti çok dünyadan çoktan göçerdim.
0: Deyip mescit olarak kullandığı odaya geçer, oğulları ve müritlerini toplar, vasiyetini yapar.
2: Her işe besmele ile başla. Temiz ol. Daima iyiliği adet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kendini başkalarına methetme. Namahreme bakma. Harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Tırnağınla dişini kurcalama. Elbiseni üzerinde dikmekten sakın. Cünüp kimseyle yemek yemek gam verir. Yalnız bir evde yatmaktan sakın. Çıplak yatmak fakirliğe sebep olur.
0: Herkesle tek tek helallaşıp veda eyledi. Yasin-i Şerif okudu, bitirdi. Sünnet üzere sağ yanına yatıp uyuverdi. Artık uyanmayacaktı. Hanımı yanına geldiğinde hali gibi sözlerinin de doğru olduğunu anlamıştı.
1: Hasan ağa, ağlıyorsun sen.
0: Dedim ya doktor, ben sulu gözlünün biriyimdir. Her şeye ağlarım. Bakmayın bana. İşte geldik. Ha? Geldik.
1: Ya sahiden hiç farkında değildim. Ya ama burası kasaba. Hani köye gidiyordu.
0: Hadi buyurun doktor bey. Hastam iyileşti şükür.
1: Ama nasıl olur Hasan'a? Hastanı görmedik bile. Ya hasta...
0: Doktor bey, hadi inin. Sabah namazına yetişmem lazım. Daha çok işim
1: ama
0: var.
1: Hasan'a...
0: Çok.
1: Hey Hasan'a, nereye gidiyorsun? Hasan'a.
3: Oh. Allah Allah.
1: Amma da tuhaf adammış be. Hasan ağa, kafamı allak bullak ettin. Hay Allah. Gitti.

Dostum Ziya, tarih 13 Mart 1964. Sana bir mektuba başlamıştım. Ama bitirmeden bir köylünün peşine düştüm. Bütün gece karda yol aldık. Köyünde hastası varmış. Ama bir türlü köyüne gidemedik. Meğer dönüp dolaşmışız. Sabahleyin beni tekrar kasabaya bırakıp gözden kayboldum. Ama artık ben olmaktan çıkmıştım. O kar, o soğuk, o fırtına meğer benmişim, nefsimmiş. O ihtiyar Akşemseddin Hazretleri'ni anlatarak kendimi göstermişti bana. Ilık bir sıcaklık kaplamıştı her yanımı. Buzlar çözüldü, fırtına dindi. Dostum, biliyorum hiçbir şey anlamıyorsun. Ben de anlamamıştım. O adamın arada sırada görünen doktor olduğunu öğrenene kadar. Evet, eski bir doktormuş. Hastam dediği de bendim. Bendeki hastalıkları Akşemseddin Hazretleri gibi bir gönül hekimiyle tedavi edip bıraktı. Evet dostum, elhamdülillah iyileştim. Daha önceki mektubumda tayinimi ayarlamanı isteyecektim senden. Ama o geceden sonra vazgeçtim. Ben burada, bu insanlarla kalmak istiyorum. Biraz sonra da onlardan birine yemeğe davetliyim. Oraya gideceğim. Seni de en kısa zamanda bekliyorum. Selam ederim.

0: TGRT FM Haber.
1: Korkunç cinayetin ardından polis olaya karışan 5 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul Fatih'te trafikte neden bakıyorsun kavgası çıktı. Aracından inen Maganda diğer sürücüye saldırdı.
1: Neden bakıyorsun dedi. Önce küfretti, ardından camı yumrukla kırdı. Görüntüler İstanbul trafiğinden. Fatih Aksaray'da iki sürücü arasında neden bakıyorsun tartışması büyüdü. Aracından inen sürücü diğer sürücüye küfretti, arabasına yumruk attı. Hızını alamayan Maganda yanındaki kadının çığlıklarına da aldırış etmedi. Tekrar geri döndü ve aracı yumrukla tuzla buz etti. O anlar saldırıya uğrayan sürücü ve vatandaşlar tarafından an bir an kaydedildi. Görüntüler üzerine Maganda sürücü gözaltına alındı. 180 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün kullandığı araçta 2 ay trafikten men edildi.
2: İstanbul'da taksi skandallarına bir yenisi daha eklendi. Ayağının tozuyla bindiği araçta hayatının şokunu yaşayan Koreli turist uyanık taksicinin hedefi oldu. İşte 10 dakikalık yola fahiş fiyat isteyip kamerayı kapattırmaya çalışan o fırsatçının pişkinliği.
3: Taksiye bindiğimde 350 lira demişti. Bindim ve biner bilmez ne olduysa 750-800 lira istedi. İndiğim zaman 750 lira istedi.
1: Turistlerin ırkı değişiyor, rengi değişiyor. Ama bazı taksicilerin o avcı tavrı asla değişmiyor. 10 dakikalık mesafe için istediği rakam pes dedirtti.
3: 10 dakika taksi 750 lira. Sadece 10 dakika geldim.
1: Güney Koreli kadın, kadim şehir İstanbul'un tarihi güzelliklerinden etkilenmeye fırsat bile bulamadı. Ayağının tozuyla bindiği o sarı araçta adeta hayatının şokunu yaşadı.
3: Vay be, Türkiye'ye gelir gelmez taksiyle kazıklanmak mı?
1: İddiaya göre uyanık taksici önce 350 liraya anlaştı. Ancak açgözlülüğü hemen devreye girdi. Yaptığı usulsüzlüğün, çektiği fahiş fiyatın taksici de farkındaydı. Turistin çekim yapmasına izin vermedi.
4: Kamera close.
1: Turist kadın daha şehri gezemeden sosyal medyadan tüm dünyaya işte bu sözlerle sitem etti.
3: Vay be, Türkiye'ye gelir gelmez taksiyle kazıklanmak mı?
2: İzmir'de iki sürücünün yol verme tartışması taşlı kavgaya dönüştü. Öfkeli aile tartıştıkları sürücünün aracını taşladı.
5: Aracımızı taşlıyorlar.
6: Ne taş atıyorsun sen ya?
5: Evet, bu araç aracımızı taşlıyor.
1: Ufak bir yol verme meselesiydi. Takip etti, hakaretler savurdu. Bunlarla da yetinmedi. Aracı taşladı.
5: Sürekli arkadan önümüze gelerek bizi taciz etmekte, yolumuzu yavaşlatmakta.
1: Görüntüler İzmir Çandarlı yolunda kaydedildi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma yaşandı. Sürücüler araçtan inmedi. Ancak benzeri görülmemiş bir kavga yaşandı. Taraflardan biri ailesiyle birlikte seyir halindeyken aracı taşlamaya başladı. Ard arda taş atan şüpheliler küfür ve hakaretleri de eksik etmedi.
6: Evet.
1: Taşlanan araçta hasar oluşurken görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı.
2: Ünlü sunucu Deniz Akkaya Kocaeli'de karıştığı kavga sonrası adliye çıkışında adeta ateş püskürdü. Hakkındaki taşkınlık çıkardı iddialarını sert bir dille yalanlayan Akkaya ev sahibi hakkında da uzaklaştırma kararı aldığını açıkladı.
7: Taşkınlık çıkardığını söyleniyor, doğru mudur? Evet. Öyle haberler çıktı.
1: Ünlü manken Deniz Akkaya ile ev sahibi birbirine girdi. Karakolluk oldu. Kocaeli Kartepe'deki lüks villada başlayan tartışma adliye koridorlarına kadar taşındı.
8: Yine rahatsızlık vermek için terasıma gördüğünüz gibi pislik yaptırılmış.
1: İddiaya göre Maşukiye mahallesinde kiraladığı villada oturan Deniz Akkaya ile ev sahibi Kürşat Akçebe arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Ancak olayın perde arkasından adeta bir skandal çıktı.
4: Burada bir ev kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardı. Kendisi taşkınlık çıkardı. Hiç uzaklaştırma aldım.
1: İddiaya göre ev sahibi Deniz Akkaya'ya cinsel tacizde bulunduğu tehditler savurdu. Akkaya da şikayetçi oldu.
4: Haber yaparken çok doğru yapmış
1: olsun. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ünlü manken, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin taşkınlık iddialarına sert yanıt verdi.
4: Ben şikayet aldım hanımefendi, uzaklaştırma aldım ben.
1: Kocaeli 1. Aile Mahkemesi Deniz Akkaya'nın şikayetçi olduğu ev sahibini bir ay süreyle uzaklaştırdı.
2: Silivri'de iki kişi sokak ortasında bıçak ve sopayla kavga etti. Bıçaklı şahıs karşısındakini yaralayıp kaçtı.
1: Biri bıçak salladı, diğeri sopayla karşılık verdi. Silivri'de iki kişi arasında bilinmeyen nedenle bıçaklı sopalı kavga çıktı. Bıçaklı şahıs karşısındakini kolundan yaraladı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Bıçaklı şahıs koşarak olay yerinden uzaklaştı.
2: Kırıkkale'de bir kişi kameraları atlatmak için kafasına çöp poşeti geçirip kundakçılık yaptı. Çöp poşetli kundakçı polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
1: Filmlerdeki o dahi maskeli soyguncuları unutun. Bu hikaye filmleri bile geride bıraktı. Kameraları atlamak için kafasına çöp poşeti geçirip kundakçılık yaptı.
9: Çevre, gel bırak.
1: Olayın adresi Kırıkkale. Gece yarısı bir çay ocağı kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede iş yerini sararken yangın büyümeden söndürüldü. Kundakçının peşine düşen asayiş ekipleri güvenlik kameralarını inceleyince ilginç bir detayla karşılaştı. Şüphelinin gizlenmek için başına çöp poşeti taktığı görüldü. Kimliği kısa sürede belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2: Ankara Sincan'da da hırsızlar bir markete girdi. Dolaptan kucak dolusu dondurma çaldılar. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Önce dükkanın önünde bir tur atıp keşif yaptılar. Sonra biri şeffaf brandayı açıp içeri girdi. Diğeri ise dışarıda gözcülük yaptı. Dondurma hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Ankara'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı mahallesinde yaşandı. İki kişi akşam saatlerinde bir marketten dondurma çalmak için harekete geçti. Önce Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan marketin önünde dolaştılar. İçeri nasıl gireceklerini hesapladılar. Daha sonra hırsızlardan biri dükkanın etrafını çevreleyen şeffaf brandayı açarak dondurma dolabına ulaştı. Diğer kişi ise o esnada etrafı kolaçan ediyordu. İçerideki kişi alabildiği kadar dondurmayı aldı, hızla dışarı çıktı. Dolabın kapağını açık bıraktığını fark ederek geri döndü. Kapağı kapattı, içeri sızdığı bölmeyi eski haline getirdi. Arkadaşıyla birlikte olay yerinden hızla ayrıldı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
2: İstanbul Küçükçekmece'de pusu kurup kurşun yağdıran kasklı saldırgan kameraya yakalandı. Vurduğu adam ise hayatını kaybetti.
1: Bekleyip pusu kurdu, silahla vurdu. Ardından böyle kaçtı. Olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Motosiklette seyir halinde olan 45 yaşındaki adam silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz ve yüzü kapalı şüpheli ard arda ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Çığlık çığlığa yardım isteyen adamın imdadına mahalle sakinleri yetişti. Çevredeki vatandaşlar saldırıya uğrayan adamı sakinleştirmeye çalıştı.
10: Gel lan, gel.
1: Ağır yaralı adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.
2: İstanbul Fatih'te 4 katlı binadan beton parçaları sokağa düştü. 2 kişi son anda koşarak bakın nasıl kurtuldu.
1: Binadan beton parçaları düştü. Saniyelerle facia atlatıldı. 2 kişi son anda koşarak kurtuldu. Sokak bomba atılmış gibi savaş alanına döndü. Olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında 4 katlı binadan dev beton parçaları büyük bir gürültüyle yola düştü. Molozları park eden 2 kişi az farklı ezilmekten kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Beton parçaları otomobil ve motosiklete çarptı. 2 araçta da büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Sokakta güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri de sokağı temizledi.
2: 157 hırsızlık suçundan kaydı olan 32 yaşındaki kadın her yakalandığında hamile olduğu için serbest kalıyordu. 127 yıl aşkın kesinleşmiş hapis cezası olan kadın süresi dolmasına rağmen teslim olmadı. Polis operasyonuyla yakalandı. Firari yükümlünün bu kez de 8. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.
1: 127 yıl hapis cezası 7. hamileliği nedeniyle ertelenmişti. Yine hırsızlığa karıştı, yine yakalandı. Bu kez 8. çocuğa hamile olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti aranan hükümlülere yönelik operasyonunda hırsızlık suçundan 157 kaydı bulunan ve hakkında toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 yaşındaki Elif Şeyh'in yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin çocuklarıyla akrabalarının yanında kaldığı belirlendi. Yakın zamanda 70 yaşındaki bir akrabasının evine yüksek hızlı internet aboneliği yaptırıldığının tespit edilmesi üzerine ekipler adresi takibe aldı. Yapılan polis baskınında firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Elif Şeyh'in daha önce de yakalandığı ancak yaşları 2 ile 12 arasında değişen 7 çocuğu ve hamileliği nedeniyle cezasının ertelendiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şüphelinin bu kez de 8. çocuğuna 3 aylık hamile olduğu tespit edildi. Öte yandan Elif Şeyh'in alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği hırsızlıklarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Hakkında 18 ayrı aranma kaydı daha bulunan Elif Şeyh, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
1: Belçika'nın Antwerp kentinde faciaya yol açan bir yangın çıktı. Alevler Linkeruwer bölgesindeki 10 katlı binanın 8. katında çıktı. Bina sakinlerinin camlara ve balkonlara çıktığı anlar kameralara yansıdı. Yetkililer çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu. Binada yaşayan 200'den fazla kişi tahliye edildi. Çevrede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
2: Trafikte soğukkanlı olmanın hayati önemi bir kez daha kanıtlandı. Çin'de meydana geldi ilginç olay. Hep birlikte izleyelim.
1: Önde giden kamyon az kalsın felaketi oluyordu. Çin'in Sincan bölgesinde seyir halindeki otomobil beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Bir kamyonetten kopan branda otomobilin ön camını tamamen kapladı. Ama sürücü panik yapmak yerine dörtlü flaşörlerini yaktı. Hızını yavaşça düşürdü ve emniyet şeridine yöneldi. Aracı güvenli bir şekilde durdurdu. Ön camı kapatan brandayı kaldırdı. Olayı kazasız belasız atlattı. Sürücünün soğukkanlı davranması faciayı önledi.
2: WhatsApp'ta yeni dönem başladı ama beraberinde yeni bir tehlikeyi de getirdi. Artık telefon numarası yerine sadece kullanıcı adıyla iletişim kurulabilecek, mahremiyet açısından doğru gibi görünse de dolandırıcı ve siber suçlular bunu fırsata çevirebilir. Yani risk artacak, daha fazla dikkat etmek gerekecek.
10: WhatsApp'a kullanıcı adı özelliği geldi. Dolandırıcılar bu durumu hemen fırsat bildi.
11: Yani mesela bir erkek çok bir bayan tanımadığı bir bayanı çok rahat işletebilir.
12: Şimdiye dek WhatsApp'tan size birinin mesaj atabilmesi için telefon numaranızı bilmesi gerekiyordu. Yeni güncelleme ile birlikte bu durum ortadan kalkıyor. Artık yalnızca kullanıcı adıyla iletişim kurulabilecek.
13: Nickname olarak herkesin bildiği ismimin kısa halini kullanabilirim.
10: Telefon numarası yerine sadece kullanıcı adının görünmesi dolandırıcılar ve siber suçlular için yeni fırsatlar oluşturabilir.
14: Telefon numarasının ortalıkta olmaması iyi bir şey.
12: Sadece kullanıcı adı var, telefon numarası yok. Böyle birisi size mesaj atsa
14: şüphelenirim, yani kimden ne geliyor?
15: Başka birisinin adına, başka birisinin fotoğrafına insanlara mesaj atıyorlar ve gerçek bir insan yani değiller.
12: Kullanıcı adı almak için ayarlardan hesap bölümüne gelmemiz, ardından kullanıcı adı menüsüne tıklamamız gerekiyor. Buradan kullanıcı adı oluşturun menüsüne bir kez daha tıkladığımızda almak istediğimiz kullanıcı adını yazacağız. Kullanıcı adı kontrol edildikten sonra alabilirsiniz dediği zamansa ileriye tıklayarak telefon numaramızı onaylamamızı isteyecek.
10: Özellikle ilk kez iletişime geçilen kişilerle veya kalabalık gruplarda numaranın paylaşılmaması kişisel verilerin korunması açısından olumlu bir adım. Ancak gizliliği arttıran her özellik kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılabilir.
16: TC ile olur veya gerçekten şirket kimliğiyle böyle bir kullanıcı kodu oluşturursa daha mantıklı.
12: Uygulama yeni bir endişeyi de beraberinde getirdi. Uzmanlara göre yalnızca kullanıcı adıyla iletişim kurulması suçlulara ve suç örgütlerine kalkan olabilir. Sizce bu durum iyi mi olur, kötü mü olur?
14: Kötü olur.
17: Kime şikayet edeceğim bilgim yok.
12: Asıl sorunsa olası bir dolandırıcılık, tehdit veya hakaret durumunda ortaya çıkacak. Çünkü mağdurun elinde adli makamlara sunabileceği yalnızca bir kullanıcı ismi olacak.
10: Bu durum savcılık ve kolluk kuvvetleri hesabın gerçek sahibini tespit edebilmek için WhatsApp'tan bilgi istemek zorunda kalacak. Bu da soruşturmaların daha uzun sürmesine ve adli süreçlerin yavaşlamasına neden olabilir.
11: Muhtemelen böyle bir durumda WhatsApp'ı silerim.
2: Çöpe atmayın, makineye bırakın. Çünkü artık her şişenin bir karşılığı var. Depozito iade sistemi Türkiye genelinde resmen başladı. Geri dönüşüm sayesinde hem doğa korunacak hem de ekonomiye katkı sağlanacak.
18: Ülkemiz ve çevremiz için çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Cam şişe, pet şişe, alüminyum kutu artık hiçbirinin yeri çöp değil.
19: Hem ekonomimize hem de doğamıza çok güzel bir iş oldu.
1: O atıklar artık ekonomiye dönüyor.
20: Ben bu kadar beklemiyordum ama gerçekten iyi yani.
1: Türkiye genelinde depozito iade sistemi resmen devreye girdi. Bu sistem sayesinde cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajları yeniden değer kazanıyor.
21: Doğa işaretine sahip olan ürünlerin iadeleri yapılıyor.
1: Marketlerden büfelere, restoranlardan otellere kadar binlerce noktada kurulan akıllı geri dönüşüm makineleri vatandaşın hizmetine sunuldu.
18: Bunu tüm ilçelerde çok yaygın olmasını istiyorum ki insanların buna katılımı daha da artması lazım. Doğaya da duyarlı olmamız lazım.
1: Sistem oldukça basit. Önce uygulama indiriliyor ve kayıt yapılıyor. Depozito logosu bulunan ambalaj makineye bırakılıyor. Sonrası ise para hesapta.
21: İadeniz tamamlandıktan sonra direkt online olarak hesabınıza geçmiş oluyor.
1: Sadece birkaç saniye süren işlem ama kazancı büyük.
21: 200 kere 200 tane ambalaj atabiliyor. İlk seferde de 50 ambalaj atıyor. Her şişe başına, her ambalaj başına da 1 lira ücreti var.
1: Amaç geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak, atıkları kaynağında toplamak ve çevreyi daha temiz bırakmak. Hem doğaya nefes hem aile bütçesine destek. Depozito iade sisteminin en büyük hedefi ise geri dönüşümü günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek.
2: Yurdun dört bir köşesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu yaşandı. Bağımsızlığın 100. yılında denizler Türk bayraklarıyla donatıldı.
1: Denizlerin bayramı coşkuyla kutlandı. Yurdun dört bir yanında aynı heyecan vardı. Bir Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda denizlerde görsel şölen sunuldu. Türk denizciliğinin bağımsızlık simgesi olan kabotaj hakkı 100. yılında gururla kutlandı. Muğla Fethiye'de dalgıçlar bayramı denizin dibinde karşıladı. Düzce'de denize Türk bayrağı açıldı. Yüzme ve yağlı direk yarışları yapıldı. Küçükten büyüğe herkes eğlenceye ortak oldu.
0: Yarışmacılarımıza başarılar diliyorum.
1: Bitlis'te de kortej yürüyüşü düzenlendi. Deniz şehitleri için dua edildi.
3: İlahi ya Rabbi ellerimizi açtık. Çevirme ya Rabbi.
1: Sakarya'da tekneler denize açıldı. Bu görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da da büyük bir coşku vardı. Boğaz'da selamlama geçişi yapıldı. Büyükçekmece'de düzenlenen su sporları etkinliğinde de kıyasiye yarışıldı.
22: Kabataş Bayramı hakkında bildiklerim kendi sularında gemi veya başka yelkenli tekneleri sürmedir.
1: Tekirdağ'da da Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Edincik Mayın Avlama Gemisi bayrama özel ziyarete açıldı. Samsun'da da deniz şehitleri unutulmadı. Mavi sulara çelenk bırakıldı.
23: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
24: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
25: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
26: Burada.
25: YKS Türkiye dördüncüsü.
26: Burada.
25: YKS Türkiye 12.'si.
26: Burada.
25: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
27: Burada.
25: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
26: Burada.
25: Kickboks Dünya Şampiyonu.
27: Burada.
25: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
27: Burada.
25: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
28: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri 1. Bölüm. İslam alimlerinin büyüklerinden ve evliyanın meşhurlarından. Silsile-i Aliye denilen evliyanın 33.'südür. Osmanlı Devleti'nin son devirlerinde yaşadı. Seyyid olup, soyu Hazreti Hüseyin'e ulaşır. Lakabı Hazreti Şeyh ve Allame'dir. Arvaslı olduğu için Arvasi nisbesiyle meşhurdur. Babası Abdülhamid Arvasi'dir. 1825 Hicri 1241'de Arvas'ta doğdu. 1895 Hicri 1313'te vefat etti. Kabri şerifi Van'da Müküs'ün Arvas köyündedir. Mensup olduğu temiz ve asil aile, Anadolu'nun şark vilayetlerinin ilim, irfan ve güzel ahlak vasfının timsali olmuştur. Dedelerinin her biri, zamanlarının alimi, fazilet örneği ve saygıdeğer fertleriydi. Kısa zamanda emsalini geçip meşhur olduğu gibi, dini ilimleri ve zamanın fen bilgilerini de öğrendi. Tasavvufta ise büyük alim ve veli Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin huzurunda manevi olgunluklara erişip, icazet-i mutlaka ile insanlara doğru yolu anlatmak ve öğretmek müsaadesi verildi. Hocasının emrine uyup, akli ve nakli ilimlerde zamanının yegane alimi oldu. Allahü Teala'ya hamd olsun. Seyyid Taha Hazretlerini gördüm. Tasavvufun ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyururdu. Çeşitli ilimleri, hatta ziraati ve sanatları, siyasal bilgileri de iyi bilen Fehim-i Arvasi Hazretlerine Van valisi ve devlet adamları gelip meselelerini sorunca müşküllerini hallederlerdi. Sohbet ve dersleriyle pek çok insanın doğru yola kavuşmasına vesile oldu. Van ve havalisinde çok sevildi ve hürmet gördü. İlmin, medeniyetin ve İslam ahlakının yayılmasında çok büyük hizmetler yaptı. 93 Harbi'nde Ruslara karşı milli birliğimizi korumak için talebeleriyle birlikte Doğu Bayezid cephesine gidip büyük muvaffakiyetler gösterdi. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, senin yanında bulunmayan birisinden, onun beğenmediği şekilde kötü olarak bahsetmen, onun ölü halindeki etini yemen gibidir. O halde gıybet edenler o kardeşinin ölüsünün etini yiyorlar. Çok sakınmalıdırlar. Amr bin As Hazretleri yanında birkaç kişiyle beraber ölü bir katırın yanından geçiyordu. Yanında bulunanlara, sizden birinizin bu kokmuş katırın etinden yiyip midesini doldurması, Müslüman kardeşinin etinden yemesinden iyidir. Yani Müslüman kardeşini gıybet etmekten iyidir. Allah'tan korkunuz ve gıybet etmeyiniz. Tövbe ediniz. Allahü Teala tevvaptır. Tövbeleri kabul edicidir buyurdu. Bid'at sahibi birisinden fasık diye bahsetmek gıybet olmaz. Maksadı insanları onun şerrinden uzaklaştırmak, onun tuzağına düşmemeleri için onları sakındırmaktır. Bu mübahtır. Çünkü Resulullah Efendimiz fasık için gıybet yoktur buyurdu. Halid bin Rebi Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir zaman dostlarımla beraber bir yerde bulunuyorduk. Orada bir Müslümanı gıybet ettiler. Ben mani olamadım. O gece rüyada siyah bir kimsenin pis kokulu domuz etini bir tabağa koyup getirdiğini ve önüme koyduğunu yüksek sesle "Hadi ye!" dediğini gördüm. Ben Müslümanım, Müslüman domuz eti yemez dedim. Ama Müslümanın etini yersin, o bundan 1000 kat daha haramdır deyip, o etten bir parça kesti, ağzıma koydu. Uyandım, o et ağzımdaydı ve pis pis kokuyordu. 40 gün onun pis kokusunu ağzımda duydum. Hadis-i şerifte, sizden biriniz din kardeşini arkasından gıybet ederse, onun için mağfiret dileyip ona dua etsin. Gıybetine kefaret olur buyuruldu. Yani, ya Rabbi, gıybet ettiğim kimseyi mağfiret eyle demelidir. Nefsinin ayıplarını, kusurlarını görmeyen kimse, doğru yoldan ayrılıp azgınlaşır. Dünyada haram, günah olan işlerle meşgul olan kimseler, herkesin yanında zelil olur, aşağılanır. İlimlerin en faydalısı, kulluk vazifesiyle ilgili hükümleri öğrenmektir. Ve yine ilimlerin en yükseği, tevhid ilmi olup, Allah-u Teâlâ'nın zatına ve sıfatlarına ait olan bilgileri öğrenmektir. Dinde farz ve vacip olan emirler yerine getirilince, tevazu sahibi olmakla beraber, kahramanlık göstermenin bir zararı olmaz. Sünnet olan bir amel ve talep edilen bir ilim, kibirle beraber hiçbir fayda vermez. Dinde bilinmesi zaruri olan bilgileri, helal ve harama dair bilgileri öğrenmek her Müslümana lazımdır. Çünkü bunlara uygun amel yapmak ancak bunları bilmekle mümkün olur. Yaşanmayan ve tatbik edilmeyen bir ilim meyvesiz ve faydasız olur. Bilmeden gelişi güzel yapılan bir amel ise eksik olur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte ilim talep etmek her Müslümana farzdır buyurdu. Denilir ki tasavvufun tamamı edepten ibarettir. Her zamanın, her halin ve makamın riayet edilmesi gereken edebi vardır. Edebe yapışan kimse büyüklerin mertebesine kavuşur. Edepten mahrum olan kimse yakınım zannettiği yerden pek uzaklardadır. Kabul edileceğini umduğu yerden geri çevrilir. Edepten mahrum olan kimse, bütün hayırlardan mahrum olur. Denilir ki, nefsin edebi, nefse hayrı tanıtmak ve onu teşvik etmek, ona şerri, kötüyü tanıtıp ondan men etmektir. Denilir ki, edep, fakirlerin senedi, zenginlerin süsüdür. İnsanlar edep hususunda 3 kısımdır. Bunlar, dünya ehli, din ehli ve din ehli arasında da dereceleri yüksek olanlardır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, müminlerin Allah için birbirlerini ziyaret etmeleri güzel ahlaktandır buyurdu. Ziyaret edilen kimsenin kendisini zorlamadan evinde ne varsa misafirine onu ikram etmesi gerekir. Evinde bir yudum su bile olsa onu ikram eder. Ev sahibinin yanında ikram edeceği bir şey olduğu halde misafirine ikram etmezse o gün ve o gece Allah-u Teâlâ'nın gazabını üzerine çekmiş olur. Kiminle arkadaş olalım diye sorulunca cevabında hasta olduğunda seni ziyaret eden, günah işlediğinde senin için Allahü Teala'dan af dileyen kimseyle buyurdu. Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki: Allahü Teala benim için birbirini sevenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere sevgim haktır buyurdu. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifte buyurdu ki: Allah için ziyaret et. Kim Allah için ziyaret ederse 70.000 melek onu ziyaret eder ve Allah'ım o senin için ziyaret ettiği gibi sen de ona vasıl ol, ziyaret et diye niyaz ederler. Giyinmede temizliğe çok dikkat etmelidir. Çünkü Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifte temizlik imandandır buyurdular. Giyimde avret mahallini örtüp sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiselerin temiz, imkanına göre kıymetli kumaştan olması esastır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen yiyin, için, israf etmeyin. Çünkü Allahü Teala israf edenleri sevmez. Araf suresi 31 buyuruyor. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte sizden biriniz bir şey yediği zaman Bismillahirrahmanirrahim desin. Eğer başında besmeleyi unutur, sonra hatırlarsa Bismillahi evveluhu ve ahiruhu desin buyurdu. Rızık hususunda merak ve endişe etmemelidir. Bütün vaktini bununla geçirmemelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen nice hayvanlar vardır ki rızkını yüklenip taşımaya güçleri yetmez. Onlara da size de rızkı Allahü Teala verir. Allahü Teala semiyedir, alimdir buyuruyor. Ankebut suresi 60. Yemek yerken açlığı gidermek, nefse hakkını vermek, ibadet ve taatleri yapabilecek kuvveti, enerjiyi kazanmak kastedilir. Yoksa yemek lezzet almak niyetiyle yenmez. Yemek yerken hiçbir yemeği kötülememelidir. Ebu Hureyre, Resulullah Efendimiz hiçbir yemeği asla kötülemedi buyurdu. Acıkmadan yememeli, acıkınca yemelidir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte yediğiniz yemekleri Allahü Teala'yı anarak ve namaz kılmak suretiyle eritiniz. Tok karınla uyumayınız, yoksa kalbiniz kasvetli olur buyurdu. Büyüklerden bir zat şöyle buyurdu: misafire ve ev sahibine şu 3 şey lazımdır. Ev sahibine lazım olan 3 şey. 1. Misafire helal yedirmek. 2. Namaz vakitlerini gözetmek ve namaz vaktinde misafirini kaldırmak. 3. Gücünün yettiği şeyi misafirden esirgememektir. Misafire lazım olan 3 şey, ev sahibinin dediği yere oturmak, kendisine ikram edilen yiyeceklere rıza göstermek, ev sahibinden izin aldıktan sonra evden ayrılmaktır. Resulullah Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde lezzetleri gideren ölümü çok hatırlayınız buyurdu. Bela ve musibet zamanında sızlanmamalı ve şikayette bulunmamalı, bela ve musibete göstereceği sabırdan dolayı Allahü Teala katında kazanacağı ecir ve sevabı gözünün önüne getirmelidir. Allahü Teala'nın sabredenler için hazırladıklarını düşünmelidir. Hayırlı işlerde Allahü Teala'dan yardım dile. Bir şey başına gelirse bu Allahü Teala'nın kaderidir. Allahü Teala neyi dilerse yapar de. Eğer şöyle olsaydı veya böyle olsaydı demekten sakın. Çünkü böyle söylemek şeytanın açtığı bir kapıdır. Bela ve musibet zamanında kulun doğru veya yalancı olduğu anlaşılır. Kim genişlik zamanı şükreder, bela ve musibet zamanında da feryat edip şikayette bulunursa, o yalancılardandır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, bela ve musibet, ariflerin kandili, müritlerin uyanıklığı, gafillerin de helakidir. Seyyid Fehim Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Seyyid Fehim Hazretleri bir defasında talebeleriyle Van Gölü kıyısında giderken gölde bulunan Akdamar adasındaki Ermeni kilisesinden bir papaz çıkarak su üstünde yürümeye başlar. Talebeler bunu görünce bazılarının hatırına Allah'ın düşmanı dediğimiz papaz su üzerinde yürüyor da evliyanın büyüğü Allahü Teala'nın sevdiği, seçtiği kulu bildiğimiz Seyyid Hazretleri acaba neden yürümeyip kıyıdan dolaşıyor diye gelir. Seyyid Fehim Hazretleri bu düşünceyi anlayıp mübarek ayaklarındaki nalınları ellerine alıp birbirlerine çarpar. Nalınlar birbirine çarptıkça papaz suya batar. Boğazına kadar gelince bir daha çarpar. Batar ve boğulur. Sonra böyle düşünen talebesine dönerek, o sihir yaparak su üstünde gidiyor. Böylece sizin imanınızı bozmak istiyordu. Nalınları çarpınca sihri bozulup battı. Müslümanlar sihir yapmaz. Allahü Teala'dan keramet istemekten de haya ederler, buyurdu. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri, şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, dilin adabı, daima Allahü Teala'yı anması, kardeş ve dost edindiği kimseleri hayırla anması, onlara dua, vaaz-ü nasihat etmesi, onlara hoşlanmadıkları şeyleri konuşmamasıdır. Dil gıybet etmemeli, söz taşımamalı, başkalarını kötülememeli, kendisine lazım olmayan şeylerle ilgilenmemelidir. Bir topluluk arasında bulunduğu zaman o topluluk kendisini alakadar eden konularda konuşuyorlar ise konuşmalıdır. Eğer kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşuyorlarsa, onların yanından uzaklaşmalıdır. Her yerde halin gerektirdiği şekilde konuşmalı, yoksa konuşmamalıdır. Denilir ki, Allahü Teala dili, kalbin tercümanı, hayrın ve şerrin anahtarı olarak yarattı. Kalbinin iyiliğini istiyorsan, dilini muhafaza etmek suretiyle kalbine yardımcı ol. Susmak önemli bir iştir. Çünkü susmak, cahilin perdesi, akıllının süsüdür. Fuhuş ve şehveti tahrik edip, fuhşa sürükleyen sözleri, dedikoduyu ve her kötü olan şeyi dinlememelidir. Kulak, Allahü Teala'nın zikrini, vaaz-ü nasihatleri, dine ve dünyaya faydası olan şeyleri dinlemelidir. Böyle şeylerden bahsedenleri dinlemek çok güzeldir. Haramlardan, insanların ve dostların ayıplarına bakmaktan gözü men etmelidir. Bakılan şeylere ibret ile, Allahü Teala'nın kudret ve azametine, güzel yaratmasına delil olarak bakmalıdır. Fakat insanın böyle olabilmesi için, kötülüğü emreden nefsin isteklerinden temizlenmesi lazımdır. Allahü Teala hakkında, Müslümanlar hakkında, güzel zan sahibi olmak, hasetten, hıyanetten, kötü ve bozuk akidelerden kalbi temizlemek, kalbin edeplerindendir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, hakikatini bilmediğin şeye zan ile tabi olma bilmediğin şeyi biliyorum deme. Muhakkak ki kulak, göz ve kalbin her birine sahibinin ameli sorulur. Sahibin senin ile ne

olunduğu zaman mümkün mertebe onlara uygunluk gösterilir. Dinen mahsuru olmadığı müddetçe onlara muhalefet etmekten, onlara kin beslemekten, gıybet etmekten, onlara haset etmekten sakınılır. Tam tetkik etmeden, araştırmadan hüküm vermeyiniz. Bilhassa talaka, boşamaya ait meselelere karışmayınız. Ruhsatla, izinle yetinmeyiniz. İmkan oldukça azimeti esas kabul ediniz. En küçük bid'atten bile kaçınmayandan zararı dokunmasın diye siz ondan kaçın. İlimden yalnız konuşma ile yetinen ve hakikatiyle sıfatlanmayan helak olur. İbadet yaparken fıkhın gereğini yerine getirmeyen ibadet yapmış sayılmaz. Fıkıh bilgisi öğrenirken vera sahibi olmayan aldanır. Kendisine lazım olan işleri yapan ise kurtulur. Kendisinden harikalar zuhur eden birini görürseniz hemen o haline aldanmayın. Hak Teâlâ'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmasını görünceye kadar dikkatli olun. İyi ahlak herkese sevdiği şeye göre muamele etmektir. Konuşurken, otururken hiç kimseye yabancılık çektirmemektir. Hazreti Ali bin Ebu Talib, ilim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen koruyacaksın. Fakat ilim seni korur. Mal sarf etmekle azalır, ilim sarf etmekle çoğalır buyurdu. Yine Hazreti Ali, alim gündüzleri oruçlu olduğu halde harbeden, geceleri de ibadetle geçiren mücahit abidten daha üstündür. Bir alimin ölümüyle İslam aleminde bir gedik açılır. Açılan bu boşluğu onun gibi yetişecek bir alimden başkası dolduramaz buyurdu. Hiçbir şey ilimden üstün değildir. Çünkü sultanlar insanlara hükmeder, alimler ise sultanlara hükmeder. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen muhakkak namaz müminler üzerine vakitleri belirli olarak farz olunmuştur buyuruyor. Nisa suresi 103. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerde buyuruyor ki Allahü Teala 5 vakit namazı kullarına farz kıldı. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. O namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye Allahü Teala'nın bir vaadi yoktur. Allahü Teala dilerse ona azap eder, dilerse onu cennetine koyar. Resulullah Efendimize en faziletli amel sorulunca farzları eda etmek, haramlardan sakınmak buyurdu. Peygamber Efendimiz namazın faziletiyle ilgili olarak hadis-i şeriflerde buyurdu ki su pisliği giderdiği gibi 5 vakit namaz da günahları giderir. Namaz cennetin anahtarıdır. Kıyamet gününde kulun önce namazına bakılacaktır. Eğer namazı tamam ise diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazı eksik ise diğer amelleri kendisine çevrilir. Allahü Teala buyurdu ki: "Kulum farzları eda etmekle benim azabımdan kurtulur. Nafilelerle ise bana yaklaşır." Ailene namazı emret. Allahü Teala sana ummadığın yerden rızık gönderir. Cemaatle kılınan namaz yalnız kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Şöyle rivayet edilir. Selef-i Salihin cemaatle tekbiri kaçırdıkları zaman birbirlerine 3 gün taziyede bulunurlardı. Cemaati kaçırdıkları zaman ise 7 gün taziyede bulunurlardı. Ebu Said-i Hudri Hazretleri şöyle anlattı. Biz

7 kişi bir yerde bulunuyorduk. Yanımıza Resul-i Ekrem Efendimiz geldi ve "Rabbiniz ne buyuruyor biliyor musunuz?" dedi. Biz "Allahü Teala ve Resulü bilir." dedik. Bunun üzerine Server-i Âlem Efendimiz, "Rabbiniz buyuruyor ki kim evinde abdest alır, sonra ibadet etmek için camiye gelirse onun için benim katımda kendisine azap etmeyeceğime dair bir ahd olur." buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şerifte 40 gün iftitah tekbirini kaçırmamak şartıyla 5 vakit namazı cemaat ile kılan kimseye Allahü Teala biri nifaktan, diğeri de cehennemden azad olmak üzere 2 berat yazar buyurdu. Denildi ki, kıyamet günü bir kavim yüzleri parlak yıldızlar gibi olduğu halde haşrolunacaktır. Melekler, "Siz ne amel işlediniz ki yüzünüz böyle parlak?" diye sorarlar. Onlar, ezanı duyunca başka hiçbir şeye bakmaz, hemen abdest alır, cemaate giderdik, derler. Sonra başka bir topluluk getirilir. Bunların yüzleri ise ay gibi parlamaktadır. Melekler onlara da amellerini sorunca, onlar da "Biz dünyadayken vakit girmeden abdest alırdık," derler. Daha sonra başka bir topluluk getirirler. Onların ise yüzleri güneş gibi parlamaktadır. Onlara da amelleri sorulunca, "Biz ezanı mescitte dinlerdik," derler. Huşu, tazim ve haya gibi batini şartlara riayet ederek yalnız Allahü Teala'nın rızası için kılınan namazlar, mükâşefe ilminin kapısı demek olan ilahi nurların kalpte parlamasını temin eder. Yer ve gök inceliklerini, rububiyetin sırlarını keşfeden Allahü Teala'nın veli kulları bu mertebeye ancak namazda ve özellikle secdede yükselebilirler. Zira kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. İnsanlar kıyamet günü çok aç, susuz ve çıplak olarak haşrolacaklar. Ancak Allahü Teala için yedireni Allahü Teala doyuracak, Allahü Teala için içireni Allahü Teala içirecek ve Allahü Teala için giydireni yine Allahü Teala giydirecektir. Sırrı-i Sekati Hazretleri buyuruyor ki, sadakada 4 haslet vardır. Birincisi, sadaka senin yanındayken azdır. Onu verdiğin zaman çok olur. İkincisi, o seninle beraber olunca yok olur. Onu verince baki olur. Üçüncüsü, senin yanında olunca senin olmaz. Verdiğin zaman senin olur. Dördüncüsü, seninle olunca sen onu korursun. Onu verdiğin zaman o seni korur. Resul-i Ekrem Efendimiz, sadaka sahibinden 70 belayı def eder buyurdu. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki, her iyiliğin mükafatı 10 mislinden 700 katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, "Nefsim elinde, kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Allahü Teala oruçlu kimseye orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaat etmiştir." buyurdu. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor. Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Cennet 4 kimseyi iştiyakla ister. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanı.
İbn Mesud Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, eğer kullar Ramazan-ı Şerif'te olanları bilmiş olsaydılar, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi, buyuruldu. Oruç, şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler, yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resul-i Ekrem bir hadis-i şerifte, şeytan, kanın damarda dolaştığı gibi insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız, buyurdu. Allahü Teala orucun kendisine ait olduğunu bildirdi. Çünkü her amelin bir karşılığı vardır. Orucun karşılığı ise Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Kıyamet gününde kul hasımları, kendisinden alacağı olanlar olduğu halde gelir. Birisi onun namazının sevabını, birisi zekatının sevabını, birisi haccının sevabını alır. Bu kimse üzerinde daha borç kalır. Hasımları onun orucunun sevabından ister. Bunun üzerine Allahü Teala, onun orucu bana aittir. Onu almanız için size izin yoktur, buyurur. Orucun bu derece pek yüksek fazileti vardır. Seyyid Fehim Hazretleri hakkında nakledilir ki, Seyyid Fehim Hazretleri, hocası Taha-i Hakkari'nin oğlu Seyyid Ubeydullah-ı Hakkari ile birlikte hacca gitmek üzere Hicaz yolculuğuna çıktıklarında önce İstanbul'a uğradılar. Sultan II. Abdülhamid Han onların İstanbul'u teşrifini duyunca sarayına davet etti. Kendilerini sarayda misafir edip ziyadesiyle ikram gösterdi. Sohbetlerine iştirak etti. 12 günlük bir misafirlikten sonra Mısır'a gitmek üzere merasimle Haydarpaşa'ya kadar uğurlandı. Hac yolculuğu sırasında Mısır'a uğradığında Mısır Eser Üniversitesi ulemasının günlerdir uğraştıkları halde çözemedikleri bir meseleyi çözdü. Eser Reisül Uleması, rektörü, onun ilim ve takvadaki yüksek derecesini görerek, yemin ederim ki bizim ilmimiz bu zatın ilmi yanında denizde bir damla gibidir. Vera ve takvamız ise bu zatın vera ve takvası yanında bir hiçtir, dedi. Kısa sürede Mısır'da şöhreti duyulan Seyyid Fehim-i Arvasi Hazretleri, bir müddet daha Mısır'da kalarak bazı müşkil meseleleri halletti. Bir müddet sonra oradan ayrıldı. Hicaz'a varınca buranın alimleriyle de sohbet ve ilmi müzakerelerde bulunan Seyyid Fehim-i Arvasi Hazretlerinin ilimdeki ve tasavvuftaki yüksek derecesi Hicaz uleması tarafından da takdir edildi. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri, talebelerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Çünkü siz, Kur'an-ı Kerim okumanıza karşılık, ecir sahibi olursunuz. Onun her harfine karşılık, 10 sevap verilir. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa, orada bolluk ve bereket çoğalır. O evden şeytanlar çıkar, oraya melekler gelir. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunmazsa, o evde darlık, sıkıntı ve huzursuzluk olur. O evden melekler çıkar, şeytanlar girer. Kişi Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman, bir melek onun iki gözünün arasından öper. Büyüklerden birisi de buyurdu ki, kul Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi açıp okuyup bitirinceye kadar melekler ona rahmet okur. Yine bir kimse vardır. Kur'an-ı Kerim'den bir sure açar. Okuyup bitirinceye kadar melekler ona lanet eder. Niçin böyle olur diye soranlara da helalini helal ve haramını haram tanırsa melekler ona rahmet okur. Böyle olmazsa yani helali helal ve haramı haram tanımazsa,
melekler ona lanet eder, diye cevap verdi. İlminin fazla, amelinin çok olmasıyla gurura kapılan bir kimse, marifet sahibi değildir. Çünkü şeytan da pek fazla bilgiye sahipti. Mantık yürütmek suretiyle, ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu iddia etti. Halbuki meleklere hocalık yapıyordu. Sonunda kendi nefsinin üstün olduğunu söyleyip kibirlendi. Böylece Allahü Teala'nın gazabına uğradı ve lanete müstahak oldu. Ebedi olarak rahmet dergahından kovuldu. Sakın, çok sakın, iyi ibadetlerine, yüksek ilmine aldanma. Çünkü Belam-ı Baura ve Bersisa en çok ibadet edenlerdendiler. Fakat sonunda nefis ve şeytana uyarak dünyaya bağlandılar. Ahiretlerini ziyan ettiler, rezil rüsva oldular. Kalbinde ufak bir leke görürsen oruç tut. Gitmezse az konuşmaya bak. Gitmezse günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse her hali iyi bilen Allahü Teala'ya yalvarmaya, sızlanmaya başla. Salih Müslümanlar Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddet ve belalara sabrederler. Aza kanaat ederler. Allahü Teala'dan başkasından korkmazlar ve kimseden bir şey beklemezler. Ancak Allahü Teala'dan isterler. İnsana yüksek makamları veren, aziz eden, aşağı düşüren, zelil edenin Allahü Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimizin sünnet-i şeriflerine tam uyarlar. Onların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşurlar, öfkelerini tutarlar, şehvetlerini yenerler. Nefislerinin arzularını yapmazlar. Allahü Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Nefse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak, Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefis bunları istemez. Saadete kavuşmak nefsin rızasını terk edip Allahü Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Herkes bilir ki dünya hayaldir ve dünyada ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. Şeytanın vesveselerine aldanmamalı, kötü kimselerin dostluğundan şiddetle kaçınmalı, onlarla sohbet etmemelidir. Yoksa sonu dünyada pişmanlık, ahirette ise üzüntü ve hasrettir. O halde bu kötü akibetten sakınmalıdır. Çünkü orada pişman olmak ve mazeret, bahane kabul edilmez. İnsan kabrinde amelleriyle baş başa kalır. Onun için dünyada hayırlı işler, ahirette fayda sağlayacak ameller yapmalıdır. Günahlardan sakınmalı, dinin yayılması için gayret etmelidir. Bütün işlerini iyi niyetlerle yapmalıdır. Helal rızık kazanmalıdır. Fakirlere yardımcı olmalı, akrabaların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yumuşak sözlü olmalı, herkesin anlayacağı şekilde konuşmalıdır. İnsanlarla güzel geçinip kimsenin kalbini kırmamalıdır. Öksüzlerin işlerine yardım etmeli, çaresiz kalanlara, dul kadınlara, yaşlı kimselere hizmet edip dualarını almalıdır. Merhamet eden merhamet bulur. Dünya öyle bir topraktır ki üzerindekini kendi besler, büyütür ve yine onları kendisi yer. İbret ile bakıldığında yerde halı gibi serili olan bu toprakta
bizden önce gelip yaşayanların hep uzuvlarının olduğu görülür. Aslında bastığımız toprak değil, önce yaşayanların yüzleri, yanakları ve diğer azalarıdır. İşte dünyanın aslı budur. Bunu bilip ona göre hareket etmek lazımdır. Az bir edebe sahip olmak, edebe aykırı olmayan ilim ve amelden eftaldir. Kendi nefsini iyi idare edebilen akıllıdır. Nefsini idare edemeyen ve insanlara güzel muameleden gafil olan cahildir. Rızkın neyse ona kavuşursun. Hiç üzülme. Hırsa da kapılma. Çünkü hırslı olan kimse aradığını kolay kolay bulamaz. Kul kanaat sahibi olduğu zaman hürdür. İhtirasa kapıldığında köle sayılır. Kalbinden tamahı çıkar ki ayaklarındaki zincir çözülsün. Dünya, yani Allahü Teala için olmayan şeyler alçaktır. Onu sevmek hatadır. Bir anlık olan dünyada ibadet etmeye bak. Dünyayı isteyen aldanır. Ahireti isteyen mesrur olur. Dünya hataların kaynağıdır. Ahiret ise Allahü Teala'nın mükafatları dağıtma yeridir. Dünya cefa yeri, ahiret sefa alemidir. Takvanın temeli dünyayı bırakmaktır. Kulluk esasının birincisi nefsi tanımaktır. Halbuki onu tanıyan çok azdır. Onu tanımak şöyle dursun. Varlığını kabul edenler dahi kıymetli kimseler olarak kabul edilir. Allahü Teala nefisten daha ahmak, daha çirkin ve ondan daha pis kokulu bir şey yaratmadı. İrfan sahipleri için ondan daha dar bir zindan düşünülemez. Nefsini tanıyabilen, her tarafı emin olan, tehlikelerden korunmuş bir kaleye sığınmış olur. Tanıyamayan, hatta anlamak istemeyen için tehlike büyüktür. Onu anlamadıkça şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Onu anladıktan sonra marifet sahibi olunur. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki: büyüklerimizden bir zat şöyle buyurdular. Mahşerde bir cemaat cennete giderken melekler diyecekler ki: bir dakika, hesap görüldü mü size? Mizana uğradınız mı? Diyecekler ki: yok. Siz Sırat Köprüsü'nden geçtiniz mi? Hayır. Peki ne ameliniz oldu ki siz böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya gidiyorsunuz doğru cennete? Onlar da diyecekler ki: onu Rabbimize sorun. Allahü Teala buyuracak ki: onlara dokunmayın. Onlar benim muhiplerimdir. Bunlar ümmeti Muhammed'den olup Allah rızası için birbirini seven kullarımdır. Ben onlara hesap sormam. Sırat köprüsünü de geçmez, doğru cennete giderler. Mahşerde güneş bir mızrak boyu alçalacak. Herkes buram buram terleyecek. Hesabın görülmesini bekleyecek. Fakat o mahşerde 7 sınıf insan arşın altında gölgelenecek. Onlar için azap korkusu olmayacak. Onlardan bir tanesi de Allah için müminin yüzüne sevgiyle, muhabbetle bakanlar. Onlara mahşer azabı yok. Onun için gelin birbirimize sevgiyle bakalım, muhabbetle bakalım. Hem Allahü Teala günahlarımızı affetsin, hem de arşın altında gölgelenelim. Lokman Hekim ne demiş oğluna? İki şeyi unut, iki şeyi unutma. Yaptığın iyilikleri unut. Sakın bir daha bahsetme. Çünkü her anlatışta bir miktar daha sevabı gidiyor. O yazılmış bir sevap. Unut. Sana yapılan kötülükleri de unut. Neden? Çünkü sabrettin, sana Allahü Teala bir ecir verdi.
Her söylediğinde kaybediyorsun. İki şeyi unutma. Allah'ı unutma, bir de ölümü unutma. Bitti. İki şeyi unutma. Allah'ı unutma, bir de ölümü unutma. Ölüm hak. Bir şey mutlaka olacaksa, muhakkak olacaksa, kesin olacaksa, onu siz olmuş bilin. Neden? Çünkü olacak. Onun için en mutlu, en huzurlu, en mesut insan ölümü hatırlayandır. Ölüm frendir, fren. Yani koşan insanı durduran, efendim yuvarlanan taşı durduran ve insana düşünme payı veren ancak ölümdür. Bir iki dakika dahi düşünsen o dahi yeterlidir. Çünkü insanın nefsi hep ister. Bu bana yeter demez. Kesinlikle ne verirsen biraz daha. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insanın nefsini heyluva diye bir hayvana benzetiyor. Misal olarak bu hayvan doymak bilmeyen bir mahluk. Ne yese doymuyor ama ne yese, taş yiyor, kaya yiyor, ağaç yiyor, ne yerse doymuyor. İşte Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, sizin nefsiniz bu cinstendir. Doymaz, doymaz, doymayan bir mahluk. Allahü Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et. Çünkü nefsine ben düşmanım, ben. Allahü Teala'nın düşmanım dediği nefse dost olan, nasıl Allahü Teala'nın dostu olabilir ki? İkisinden biri dostun. Ya Allahü Teala ya nefsin. Tam zıt ama. Yani gece ile gündüz gibi. Ya Allahü Teala'nın dostu olacaksın ya da onun düşmanım dediği nefsin dostu olacaksın. Allahü Teala'nın dostuysan Allah'ın dostlarıyla berabersin. Nefsinin dostuysan nefsinin dostlarıyla berabersin. Nefsinin dostları Allahü Teala'nın düşmanları ve düşmanlık yapıyorlar. Nerede düşmanlık yapıyorlar? Cenab-ı Hak yediriyor, içiriyor, her şeyi veriyor. Gel şimdi bana bir teşekkür et bakalım diyor. Ben yapmam demek olur mu? Allahü Teala muhafaza etsin. Bir gün bir köylü geldi Cenab-ı Peygamber'e aleyhissalatu vesselam. Ya Resulallah, İslam dini nedir? O bir hadis-i şerif buyurdu mübarek. Ettazimil emrillah ve şafakatil halkillah. Bu din Allahü Teala'nın bütün emirlerine ve yasaklarına hürmet etmektir. Saygı duymaktır, kabul etmektir ve onun yarattığı her canlıya şefkatli olmaktır, merhametli olmaktır. Herkese merhamet şekli farklıdır. Kâfire merhamet edersin, dinden bahsedersin. Acıma hissi budur. Yoksa hiç kimseye kızmaya hakkımız yok. Kızmak bize yakışmaz. Kızacak bir adam varsa o da seninle, çünkü Allah ona düşman olduğu için. Muhammed Masum Hazretleri, yani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin büyük oğlu, hadis-i şerif okutuyormuş. Alimler demişler ki, acaba en son hangi hadis-i şerifi okuttu? Muhammed Masum Hazretleri vefatından önce en son hangi hadis-i şerif okudu ve izah etti diye alimler araştırmışlar. Sonunda şu hadis-i şerifi bulmuşlar. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, aleyhissalatu vesselam, ahirette, cennette Allahü Teala bazı kullarına o kadar yüksek dereceler, o kadar yüksek makamlar, o kadar yüksek köşkler verecek ki bakanların gözleri kamaşacak. Diyecekler ki bunlar kim? Bu derecelere nasıl kavuştular? Hangi ibadeti yaptılar? Hangi ameli işlediler de bu makama kavuştular diyecekler. Cevap şu, bunlar öyle makam sahibi falan değil. Bunlar çok ibadet edenler de değil. Fakat bunlar dünyadayken çok acı çektiler, çok hastalık çektiler, çok üzüntü çektiler. Onun için Allahü Teala onlara bu dereceleri ihsan eyledi. Ve onları seyredenler diyeceklermiş ki, ah keşke biz de dünyadayken
ellerimiz parçalansaydı, vücutlarımız paramparça olsaydı, o kadar acıyı biz

de çekseydik de, kardeşlerimize nasip olan nimet, bize de nasip olsaydı diyeceklermiş. Allahü Teala dert vermesin. Dert, bela istemek doğru değil. Çünkü Hazreti Peygamber'in duası var. Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, siz dua ederken, Ya Rabbi, bana sıhhat ver, afiyet ver diye dua edin. Talep etmeyin. O verirse ona itiraz etmeyin. Ona sabredin. O verirse ama. Yoksa sen ellerini açıp da istersen olmaz. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men lem yeşkürün nase lem yeşkürullah. Size bir iyilik edene, ki bu başta anne, baba, hoca, işveren, eğer teşekkür etmezseniz, men lem yeşkürün nase, iyilik edene teşekkür etmezseniz, Allahü Teala'ya şükretmiş olamazsınız. Allahü Teala sizden razı olmaz. Çünkü o iyiliği Allahü Teala yaptı. Fakat onlara yaptırdı. O halde siz evvela onlara şükredin. Onların rızasını, duasını alın. Sonra isteyin Cenab-ı Hak'tan. İsteyin. El avuç açarak isteyin ne istiyorsanız. Men lem yeşkürün nase lem yeşkürullah. Her işin başında büyüklerin duası alınması lazım. Büyüklerimizin duasını alalım. Herkesin duasını alalım. Hiç kimsenin kalbini kırmayalım. Çünkü yine İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Şerif'te buyuruyorlar ki, ister Müslüman olsun, ister kafir olsun, ister inansın, ister inanmasın, ister fasık olsun, ister facir olsun, ister evliya olsun, önemli değil, kim olursa olsun, kalp kırmayın. Çünkü Yüce Allah, yarattığı bu kainatta, bu mahluklar arasında, kendisine en yakın olan kalbi yaratmıştır. Hiçbir şey fark etmez. Komşuyu üzersen yandaki sıkılır. Şimdi iki ev yan yana düşünün. Birinde feryat var, yanındakinin bundan rahatsız olmaması mümkün değil. Onun için buyuruyor ki mübarek zat, kalp Allah'ın komşusudur. Eğer bir insanın kalbini kırarsan, o komşuyu darıltmış olursun. O halde siz kırılın, zararı yok. Ama bir Müslümanın, bir insanın kalbini kırmayın. Hatta hadis-i şerif var. 70 kere Kâbe'yi yıkmaktan büyük günahtır buyuruyor. Allahü Teala muhafaza etsin. Şimdi bu kadar hassas, bu kadar ince bir yol, yani bir kalp kırmanın, bir kalp incitmenin günahı ve cezası 70 kere Kâbe yıkmaktan daha büyük günah olunca nasıl bir mümin birine el kaldırır, tokat atar veya öldürür? Bu akıl alacak iş değil. Öyle bir din ki bir dalı koparamıyorsun. Bir yaş dalı koparamıyorsun. Bunda bir can var. Yani nasıl bir insana tokat atabilirsin ya da masum insanlara, hem de din adına, Allah muhafaza etsin, onları öldürebilirsin. Ne olacak iş değil. Kat'iyen olacak iş değil. İşte ne var bunun içinde? Bunun içinde cehalet var. Çünkü Hazreti Peygamber buyuruyor ki, ilim neredeyse din oradadır. Din neredeyse ilim oradadır. Bunu ayıramazsın. Evet, iman etmek şart. Ama imandan sonra ilk emir oku, yani ilim öğren. Çünkü namaz da kılsan bilmen lazım, oruç da tutsan bilmen lazım, ticaret yapsan bilmen lazım. Ne iş yaparsan yap, onun ilmini bilmen lazım. Bilmezsen olmaz. El mer'u me'a men ehabbe, el merdu me'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. El mert, insan. Me'a demek beraberdir. Yani dünyada kim kimi seviyorsa, menfaatsiz, parasız olarak, öyle bilsin ki ahirette onunla beraber olacak.

0: Hem de sonsuz hayatta. El merdü me'amen ehabbe. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Rabbimize hamdolsun.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden Arbor ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm, ya sonrası? Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minberde yanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdiatik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevrat'ından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isimde diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların üluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım, acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki, bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra
birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş. Aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Avrupa'dan Asya'ya sıcak havanın etkili olduğu bir takvimdeyiz. Türkiye için de bugüne özel İstanbul için bir uyarı yapılmış durumda. Temmuz için de yine Türkiye genelinde sıcaklıkların 3 derece civarında, bazı yerlerde daha yüksek, yüksek seviyede seyredeceği ifade ediliyor. Bu tabii nasıl serinleriz sorusunun da cevabını aramamıza yol açıyor. Özellikle evinde kliması olmayan, serinlemeye fırsat bulamayan yaşlılar için, çocuklar için, kronik hastalığı olanlar için kritik bir dönem anlamına geliyor. Çin'de gökyüzünden su püskürtülüyor yere, böyle birazcık nem dağılsın diye. Ama tabii biz neden yapış yapış hissediyoruz, bir ona bakalım. Aslında vücudumuzun klima sistemi terlemek. Biz terlediğimizde vücudumuzdan su atıyoruz. Ama dışarısı o kadar nemli ki vücudumuzdan dışarıya attığımız nem havaya karışamıyor. Dolayısıyla üstümüze yapışık kalıyor. Bu da nefes alınmaz, yapış yapış, nemli, sıcak, konforsuz bir his oluşturuyor. Bu bizim hissettiğimiz. Peki bedenimiz bu teri dışarı atamadığında, serinleyemediğinde ne oluyor? İşte o da kronik hastalar için riskli bir dönem anlamına geliyor efendim. Dikkatli olun çocuklar. Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, anne adayları, bol sıvı tüketmeye, su içmeye, serin esintili yerlerde olmaya, özellikle de havanın çok sıcak olduğu öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya dikkat edin. Benzer bir sıcaklık Avrupa'da 2003 yılında yaşanmıştı. Bu sıcağın kaynağı ne? Önce bir ona bakalım, neden ejderha sıcakları var. Avrupa için Afrika üzerinden gelen sıcakların hareketsiz bir şekilde Avrupa üzerine adeta bir bulut gibi, bir fanus gibi çökmesinden kaynaklanıyor. Bu şimdi yavaş bir hareketle bize doğru geldi. Rüzgarımız bol olursa çabuk geçer ama Avrupa'da çok uzun süre kaldı. Asya'da çok sıcak. Özellikle bu nemli kuşak dediğimiz, yani Akdeniz, biraz Akdeniz'in altı Afrika, Avrupa, bu kuşakta yer alan ülkeler için bu yazın sıcak geçeceğini, bir sonraki yazın daha sıcak geçeceğini söylüyor uzmanlar. Ondan sonrakini görebilirsek, ömrümüz varsa, hafif bir serinlemeye doğru gideceğiz. Ama bu şu andaki dalganın en yüksek noktası Temmuz ayı gibi gösteriliyor. Sonrasında bir sonraki yıl için yine Temmuz-Ağustos sıcak geçecek tahmininde bulunuyor meteoroloji uzmanları.

Efendim biz tatilde olanlara ne diyelim, böyle güneşte olduğunuz saatlere, özellikle denizde olduğunuz saatlere dikkat edin. Güneş çarpması, sıcak çarpması huzurunuzu, keyfinizi, tatil neşenizi kaçırabilir. O yüzden çok sıcak saatlerde biraz kuytuda olmak, biraz serin içecekler içmek, bol su tüketmek, belki biraz odanıza gitmek, işte yazdığınız varsa evinize geçmek, bunlar tercih edilebilir. Ama tabii böyle 5 gün için, bir hafta için tatile gittiniz ve her anını değerlendirmek istiyorsunuz. Tesiste, oteldesiniz, orada kalmak istiyorsunuz ama yine de serin klimalı ortamlarda o çok sıcak saatleri geçirin. Böyle durumlarda işte insan böyle biraz uyumak istiyor ya tatildeyken. Halbuki ideal olan erken kalkmak ve denize gidip önce sabah güzel bir deniz banyosu yapmak. Sonra biraz dinlenmek, sonra hava biraz kırıldığında yeniden denize girmek. Havuz yerine denizi tercih etmek her zaman. En önemlisi bu, sağlık açısından da deniz suyunun şifalı bir etkisi var. Havuz suyununsa klorlu bir etkisi var. Onun da ne kadar faydalı olduğu tartışılır. O zaman biz denize mesela saat 9-9.30 gibi bir ilk deniz banyonuzu yapsanız, bir ayağınız suya değse, şöyle bir ürperseniz, biraz soğuk gelse, bir uyarsa değil mi vücudunuzu, bedeninizi? Hani öyle diyor ya uzmanlar, banyo yaparken bile, duşunuzu aldınız, çıkarken şöyle bir soğuk su dökünün üstünüze. Aynı şeyi denizde de yapalım efendim. Hatta işte denizden çıktınız, şöyle bir duş alıyorsunuz diyelim ki kenarda, bir tuzlu suyu akıtacaksınız üstünüzden. O suyu açtınız, ilk anda sıcak geldi, sonra o böyle borularda kalan ısınan su, sonra buz gibi, işte o buz gibi su çok güzel, çakı gibi. Arkasından gidin biraz dinlenin. Bir içecek için, bir sıcak içecek olabilir, bir Türk kahvesine hayır demeyiz, soğuk bir içecek, bir limonata, az şekerli, niye olmasın, bol su her zaman olsun. Ama unutmayın lütfen, aklınızda bulunması gereken gerçek o çok sıcak saatlerde mümkün olduğunca kenarda, köşede, böyle esintili yerlerde, gölgede bulmak. Şemsiyenin altında olmak bile bazen yetmiyor. Eğer bir esinti yoksa şemsiyenin altı da, özellikle denizden yansıyan sıcaklıkla birlikte, ışıkla birlikte, ışınlarla birlikte sizi rahatsız edebilir. UV açısından da bir risk oluşturuyor bu. Yani işte güneş yanıkları, güneş yanığı olmasanız bile vücudunuzun fazlaca UV'ye maruz kalması, her ne kadar koruyucu sürseniz de sizi rahatsız edebilir. Sıcak çarpmasının belirtilerini lütfen kaçırmayın. Bir konsantrasyon eksikliği, bir bunalma hissi, bir baş dönmesi hissettiğinizde mutlaka bir yanınızdaki kişiye bunu söyleyin ve bir yardım isteyin. Biraz su için. Eğer geçmiyorsa, hafif bir baygınlık hissi gelmeye başladıysa, öyle hissediyorsanız mutlaka tıbbi destek isteyin ki kendinizi hızlı şekilde toparlayabilirsiniz.

Nasıl serinleyebiliriz sıcak havada? Şimdi Avrupa sıcak havanın etkisinde ve her yerde, işte Çin'den de örnekler vermiştim size programın girişinde, buhar püskürtülüyor, soğuk buhar, su buharı. Böyle hafif böyle aşağı doğru inerken o size böyle yağmur hissi, nem hissi kazandırsın. Ama sonrasında daha fazla ısınıyorsunuz. Çok doğru bir yöntem mi tartışılır. Dünyanın pek çok yerinde yerlere fıskiyeler döşendi. İnsanlar bunun üzerinden yürüyorlar çıplak ayakla, en azından bir serinlik hissedelim diye. Yine bu soğuk hava, soğuk buhar püskürten mekanizmaları Türkiye'de de özellikle turistlerin çok olduğu yerlerde görüyoruz. Evet, o ilk anda bir serinlik hissettiriyor ama sonrasında o vantilatörün etkisi geçince birden güneş

tüketiyorsunuz. Onun içindeki limon oranı, posa oranı daha az. İşte bunları hesaba katarak aslında gün içinde ne kadar su tükettiğinizi hesaplamanız gerekiyor. Vücudun kaybettiği suyu geri kazanması çok kıymetli. Vücudumuz susuz kalırsa ilk 10 dakikadan başlamak üzere size aralıksız sinyaller gönderiyor. Susuzluk hissi bu sinyallerin aslında biraz daha orta seviyede bir uyaranı. Dolayısıyla biz ağzımıza bir kuruluk hissettiğimizde, bir konsantrasyon eksikliği hissettiğimizde, şöyle bir saate bakıp iki saattir su içmemişim dediğimizde mutlaka su içelim. Sıcak içecekler içtiğimiz andan itibaren bizi serinletir. Aynı şey acı yiyecekler için de geçerlidir. İşte bu ilk anda hissettiğimiz yükselen beden termometremiz daha fazla terlemeyi, dolayısıyla daha fazla serinlemeyi getirir. Yani yazın sıcak içecekler soğuk içeceklerden daha fazla işe yarar, serinletme anlamında.

Peki, terlemenin işe yaramadığı durumlar. Programın başında dedik ki bağıl nem o kadar yüksek oluyor ki terliyorsunuz ama bu ter ortama karışmıyor. Yani dışarıya çıktığınızda ya da ter dışarı çıktığında ortam o kadar nemli oluyor ki buharlaşmaya fırsat bulamıyor ve vücudunuza yapışıyor. İşte böyle durumlarda da soğuk içecekler daha fazla işe yararmış, aklınızda bulunsun. Yine klima serinlemek anlamında vazgeçilmezimiz ama klimayı da doğru kullanmak lazım. Eğer klimayı çok düşük değerlere ayarlarsanız, bulunduğunuz yer çok soğuk ama yandaki oda, mutfak, koridor, diğer ofis ya da arabadan çıktığınız anda dışarısı o kadar sıcak olur ki iki ortam arasındaki sıcaklık farkı sizi hasta edebilir. Dolayısıyla biz klimalarımızı o gün dışarıda hava kaç dereceyse ona göre bir ayarda değerlendirmek durumundayız. Ventilatörler ortamdaki havayı sirküle ettirir. Bazıları buhar üfler, bazıları soğuk buhar üfler, buz haznesi var vesaire. Ama eğer ventilatör kullanıyorsanız ve ventilatörünüz sabit bir noktada kalıyorsa onun da yine hareket edenini tercih etmek gerekiyor ki ortamdaki havayı döndürebilsin. Serinlemek için çok sıcak havalarda ventilatör ne kadar işe yarar? Yani sıcak havayı döndürmeye fayda sağladığı için aslında ventilatör yerine belki klima etkili ventilatörleri tercih etmek daha doğru olacaktır.

Şimdi biz kronik hastalığı olanlar diyoruz. Onlar dışarı çıkmasınlar diyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. İşte onlar zaten kendilerini biliyorlar. Ben yaşlıyım, bu sıcak havada dışarı çıkmayayım diyorlar. Ama gençliğine güvenip dışarı çıkanlar, onlar sıcak çarpmasından olumsuz etkileniyorlar. 2003 yılında Avrupa'da sıcak hava dalgası vardı. Programın başında söylemiştim. Ve burada hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin kişi olduğu ifade ediliyor. Sadece 15 bini Fransa'da. Bu rakamlar bugün çok paylaşıldı pek çok yerde. Ama gerçek rakamların, yani sıcak sebebiyle birincil değil ama ikincil etkileşimle hayatını kaybedenlerle birlikte rakamın 70 bine ulaşabileceği ifade ediliyor. Bu hayatını kaybedenlerin, yani Fransa'da hayatını kaybedenlerin yaklaşık %10'u 64 yaşın altındaydı, yaşlı değildi. Ne yaptılar? Dışarıda korunmasız, güvencesiz, sıcak altında uzun zamanlar geçirdiler. Şimdi bir inşaat işçisini düşünün, bir esnafı düşünün, bir temizlik işçisini düşünün. Tabii ki o çok sıcak saatlerde insanlar işverenleri tarafından da biraz kenara çekiliyorlar. Yani ya dur, bu sıcak saatte şimdi gölgede çalışalım en azından diyorsunuz. Yani açık alanda olmayalım. Ama tarladasınız, oralarda da yine bu sıcak saatlerde, bu içinde bulunduğumuz hafta boyunca mutlaka çalışmaya ara vermek gerektiğini

hatırlayalım. Bunu sadece çalışanlar hatırlamasın. Bunu işverenler de hatırlasın ve desin ki hava çok sıcak arkadaşlar. Hadi gelin şuraya kenarda bir ayran içelim hep beraber. Bir yarım saat dinlenelim. Hatta belki birazcık uyuyalım. Bu arada sıcak altında uyumak çok riskli bir şey. Uyuyacaksanız eğer bir öğlen uykusu yapacaksanız mutlaka serin ya da esintili yerleri bulmanız lazım. Kesinlikle güneş altında uyumayın. Çünkü uyuduğunuzda bu uykunun ne kadar süreceği bilinmez. O 10 dakikacık uyuyayım dediğiniz öyle başlayan süreç saatleri bulabilir. Uyandığınızda saatler boyu güneşin altında kalmış olabilirsiniz. Aynı şey güneşlenenler için de geçerli. Ya şurada 2 dakika uzanayımın sonu öğle sonrasını bulmak olabilir. O, hem UV açısından hem sıcak çarpması açısından çok hem susuzluk açısından çok büyük riskleri de beraberinde getirir.

Bir yandan da Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Pek çok konuşmuyorum farkındaysanız Türkiye elendikten sonra, ama elenenlere baktığımızda işte bugün tabii böyle bir çıkarımda bulunmak, yani güçlü ülkelerin elendiği Dünya Kupası'na döndü iş. Türkiye'de bu durumda ilk elenenlerden olduğuna göre baktığımızda liste Türkiye'yi güçlüler arasına sokuyor. Öyle olsun diyelim, hadi bakalım, inşallah bundan sonrası iyi olur. Tabii ki milli takımımıza, ay yıldızlı formaya inancımız, güvenimiz tam her zaman öyle. Ama hep de başarısını görmek istiyoruz. O heyecanı onlarla birlikte yaşamak istiyoruz. Böyle erken düşünce çaptan, grubun içinden insan ister istemez bir parça hayal kırıklığı yaşıyor. Ben biz bu saat için izninizi isteyeceğiz. Birazdan sağlık konuşmak üzere yine buluşacağız, ama giderken ne pişireyim sorusuna cevap arayanlara soğuk bir şeyler, zeytinyağlı yemekler, soğuk çorbalar, mutlaka ayran, mutlaka cacık diyorum, öyle gidiyorum. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şakir Volkan Erdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Volkan Bey.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, çok mersi. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bugün 40 yaş üstü kadın sağlığını konuşacağız. Aslında böyle kadın sağlığı deyince hep üreme çağı konuşuluyor. Hep böyle sanki tek konuşulacak kadın sağlığı ile ilgili başlık oymuş gibi.
1: Aynen öyle. Genelde 25-45 arası bizim için kadın, sonrasında biraz böyle emekliye ayrılma, istirahate çekilme dönemi gibi geliyor ama aslında hayat orada ikinci tekrar başlıyor.
0: Yani siz istirahate çekilseniz de sağlıkla ilgili beklentiniz, durumunuz ya da hastalığınız ve tedavisi durmuyor.
1: Aynen öyle. Aksine daha büyük sıkıntılar o yaşlarda başlıyor. En basitinden tecrübe ettiğiniz sıcak basmalarından tutun, çok konuşulmasa da İdrar kaçırmalar başlıyor.
0: Evet, evet.
1: Normalize ettiğimiz birçok şey aslında o yaş grubunda hastalık olarak karşımıza geliyor.
0: Bu yaş grubunu konuşurken tabii bu yaşa nasıl geldiğine de bakmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Kadının herhalde. Bizim sürekli yayınlarda önerdiğimiz işte belli yaş dönemlerinde düzenli olarak jinekolojik sağlığın kontrol altında tutulması, bununla ilgili testlerin yapılması. Hep şunu söylüyorum, hangi branşla ilgili olursa olsun doktora gittiğinizde size bir takım sorular soruyor. Siz ona eğer bilimsel cevaplar veriyorsanız, yani bir sene önce yaptırdığınız bir check-up'ınız, yaptırdığınız bir tahliliniz, bir görüntülemeniz varsa doktor zaten size çok fazla soru da sormuyor.
1: Aynen öyle, çünkü biz buna hastanın öyküsü diyoruz aslında. Hı hı. Hikayesinden birçok şey yola çıkarak kendimize bir yol haritası belirleyip daha net sorularla her şeyi öngörüp bir şeyler söyleyebiliyoruz aslında. Öykü bizim için çok önemli. Hı-hı. Ne yaptı, bu zamana kadar neler yaptı, hı-hı, nelere gitti, neler yaptırdı, neler yapmadı. Hı-hı. Bunlar bizim ileriki tedavimiz için direkt köşe taşı oluşturuyor.
0: Bunu yaparken de tabii özellikle bu sorulara cevap verirken işte bazı şeyleri unutabiliyoruz, bazı şeyleri, evet, önemsemiyoruz. Ama o hastanın hikayesi dediğimiz kısım, orada hakikaten doktor görmesi gereken her şeyi görüyor.
1: Aynen.
0: Mesela
1: öyle.
0: Bir yıl önce yapılan bir smear varsa, hı-hı, ona bakarak bey şu andaki durumu değerlendirebiliyorsunuz. Ya da bu nereden çıkmış dediğinizde bir yıl önce var mıydı yok muydu'nun cevabını görebiliyorsunuz.
1: Ya da şu anki durumu bir yıl önceye bakarak doğru bir durum mu? Ya bu acaba bir yerde bir problem mi var? Bu şimdi her şeye güvenmek diye bir şey de var. Yaptığımız her şeye her zaman güvenebilmek için hikayenin tutarlı olması gerekiyor. Bir yıl önceki simirde çok atipik bir şey görüp bu seneki simirde hiçbir şey görmemiş olmak çok anlamlı değil aslında gibi.
0: Ne oldu bu diyorsunuz,
1: evet,
0: yani, değil mi? Nereye,
1: evet,
0: gitti
1: yani
0: bu?
1: Hikaye bize gerçek yol haritasını gösteriyor. Nereye gidiyor, ne yapacak diye.
0: Şimdi biz bugün biraz böyle bölerek konuşalım. Bir jinekolojik sağlık tarafını, aslında 40 yaşla birlikte kadının bedeninde ne değişiyor, hı-hı, ve bu 40 yaşa nasıl girmek gerektiğini konuşalım. İkincisi bu yaşla beraber hayatımızdaki değişiklikleri, işte menopozu, premenopozu, belki yaşa göre siz, evet, buna artık premenopoz mu demek lazım?
1: Premenop- 40 yaşta. 40 yaş aslında şöyle, menopoz dediğiniz şey bir kapı değil. Kapıdan çıktım pat diye ben menopoza
0: keskin
1: girdim.
0: Keskin bir değişim değil,
1: değişim
0: yani.
1: Değil. Aslında bir Stroh'un eğrisine göre 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 40'ta bir koridora giriyorsunuz. Her kadın bir şekilde koridora giriyor. Türkiye yaş ortalaması menopoz için 50 olarak kabul edelim. Siz bir 10 yıl boyunca koridorda yürüyorsunuz. Kimisi bu koridordan ilk kapıdan çıkıyor, 41'de menopoz oluyor. Normalin erken varyantı oluyor. Kimisi 55'te çıkıyor bu koridordan, normalin geç varyantı oluyor. Ama bu koridorun uzunluğu tamamen kişinin kendi özelliklerine bağlı.
0: Peki bunun uzun veya kısa olması bir belirti midir? Yani kadın sağlığı açısından olumsuz bir şey midir, yoksa tamamen kişisel bir normal mi?
1: Kişisel
0: yani?
1: Bir normal. Normalin varyantı zaten. 40 yaş üstü bizim için menopoz.
0: Her an olabilir.
1: Evet, aynen öyle. Her an olabilir diyoruz ama aslında tanıya baktığınızda kitabi olarak menopoz şu demek: geriye yönelik bir yıl boyunca hiç adet görmemiş kadına biz menopoz diyoruz. Yani bana hastalar geliyor.
0: Buradaki düzensizliği menopoz gibi addetmemek lazım.
1: Evet, evet. Aslında koridorda yürüdüğünü belli ediyor bu. Yani şunu düşünün. Bir hikaye var ya, çocuk ilk olarak 4 ayak başlıyor, sonra 2 ayak gidiyor, yaşlanınca 3 ayak, sonra 4 ayak gidiyor diye. Aynen öyle, menopozun eğrisi de öyle. Yani daha doğrusu kadın sağlığının hormonal dengesi de öyle. İlk adete başladığında dengesizlik yaşıyor. İşte ilk 2 yıl az oldum, çok oldum. Günü şaştı, şöyle oldu, böyle oldu. Aynısını menopoza uyarlayın. Kapanış da aynı. Giriş de aynı, evet. Kapanış da aynı.
0: Tabii eğriden bahsediyoruz aynen dediğiniz öyle. Gibi. Bir taraftan bunu normal kabul etmek lazım ama tabii hormonal değişim, duygusal değişimi de beraberinde kesinlikle getiriyor.
1: Kesinlikle.
0: Sanki tek göreviniz üretken, yani kadın olarak tek göreviniz çocuk dünyaya getirmekmiş, evet, ve artık bunu yapamayacakmışsınız ya, gibi hissediyorsunuz.
1: Eksik hissediyorsunuz. Dediğiniz şey çok doğru.
0: Halbuki o yaşta sorsanız kaç kadın çocuk sahibi olmak ister?
1: Asla. Yani çok çok az. Ben üremin endokrinolojisiyle uğraşıyorum. Tüp bebek uzmanıyım aynı zamanda. Hani benim deneyip de başarılı olmamış hastaları bırakırsak, ilk defa 40'ından sonra, ya ben daha doğrusu ilk defa deyip devamını istiyorum. İşte iki çocuk var evde, bir daha istiyorum. 40'tan sonra gelen hastam yok gibi bir şey. Evet, ilk çocuk için gelen çok ama devamında, yani üreme fonksiyonlarını tamamlamış demek çok uygun olmasa da, tamamlamış herhangi bir hastam gelip de bana 40'tan sonra 4. çocuğu istiyorum, 3. çocuğu istiyorum demiyor.
0: Tabii aile bütünlüğünü oluşturduysa, evet, insan 40 yaşından sonra ona yeni bir çocuk istemek çok ekstrem sebeplerle kesinlikle olabilir belki. Ama yine de böyle baktığınızda çok premenopoz, özellikle de kapınızı erken çaldıysa, duygusal bir değişime de yol açıyor. Aynı zamanda bu hormonal değişim bazı hastalıkları da tetikliyor.
1: Hastalık değil, durumları, kondisyonları tetikliyor aslında. Aslında var olan genlerde gizli olan saklı kodlar var. Son kullanma tarihi var genlerin, öyle düşünün. Best before, bir yerden sonra o genler kullanılmaz oluyor ve fonksiyon kaybediyor. Ve yaş geçtikçe, yaş aldıkça, atıyorum, kolajen doksu bozuluyor. Kadının pelvik taban dediğimiz desteklerinde bozulmalar başlıyor. İşte idrar kaçırmayı destekleyen.
0: Bundan mı kaynaklanıyor?
1: Tabii ki de bunlardan kaynaklanıyor. Yani kadının benzin aslında hormonlar. Hem benzin bitiyor, hem genlerdeki son kullanma tarihi yaklaşıyor. Bunların üst üste binmesiyle beraber duygu durum bozuklukları da eklenince, hadi geçmiş olsun.
0: Hadi bakalım. Bu yola giriyoruz ama yolu böyle anlatmak çok kolay değil.
1: Kesinlikle. Bu yolu kocalardan dinlemek lazım aslında.
0: Bilmiyorum. Çok mu sinirli oluyor kadınlar?
1: Kesinlikle. Ya ben kendi annemden örnek vereyim. 13-14 yaşındaydım galiba. Annem benim sigara falan asla kullanan birisi değil. Gece 3.30-4 bir duman altı oldu. Anlamadık böyle ne olduğunu. Babamı da arkadaşları bir yerden böyle tütün mamulleri getirmişler. Allah Allah, ne oldu? Babana sinirlendim dedi, bir sigara yaktım dedi.
0: Sanki böyle hep içiyormuş.
1: Nasıl ya anne, hani sen öyle oğlum dedi, yani bu böyle bir şey. Hani 30 yıldır tanıyorsun, yapacak bir şey yok.
0: Bir değişim yaşatıyor insana, kabul etmek lazım. Peki şimdi bizim dediğim gibi aslında ikiye ayırarak gidelim. Bazı belirtiler, bazı durumlar var ki menopoz ya da 40 yaşında olsanız da olmasanız da olabiliyor. Ama biz 40 yaşla birlikte kadında nelerin değiştiğini ve daha çok nelerin ortaya çıktığını konuşalım bugün. Özellikle işte biraz önce söylediğiniz o idrar kaçırma, bunu mutlaka konuşmak lazım. Çünkü kadınlar bu konuyu çok da rahat konuşmuyorlar.
1: Yapılan çalışmalar, muayeneye gelen 40 yaş üstü kadınların sadece %20'sinin sorun yaşayanlardan bahsediyorum. Sadece %20'sinin bu sorunu sorun olarak atfedip anlattığını söylüyor.
0: Peki diğer türlü sordukça mı ortaya çıkıyor?
1: Aynen öyle. Yavaş yavaş soruyorsunuz. Benim standart muayene sorularım arasında idrar kaçırma en sonda yer alır. Çünkü önce bir güvenini sağlamam lazım. Bir rahatlasın hanımefendi. Bir gevşesin. Ondan sonra sorayım da bana net cevap versin diye.
0: Doğru cevap
1: almak. İlk başta sorduğum zaman genelde şöyle oluyor. Tabii ya, normal. Kadınlık da var. Daha çok böyle yuvarlakça. Yani bu normalize ediliyor.
0: Peki normal bir şey mi kadının idrar kaçırması?
1: Asla değil. En basitinden şunu sorun. Ben hastalara anlattıkken şunu söylüyorum. Çevrenizde hiç yaşlı olup düşüp kalçasını kıran var mı diye soruyorum. Herkesin var. Hikayeyi dinlediniz mi diyorum ya. Neden kırdı? Genelde hep hikaye %99 lavaboya giderken oluyor. Neden? Kaçırmak istemediği için hanımefendi.
0: Acele ediyor.
1: Acele ediyor. Body body yürüyor. Yağlıya takılıyor. Ya yerdeki bir şeyi görmüyor ya da ayakları dolaşıyor.
0: Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
1: Kesinlikle. Bizde geriatrik hasta popülasyonu dediğimiz, yaşlı hasta popülasyonu inceleyen bir dahili bilim dalı var, geriatri diye. Dahilinin yan dalı. O stajındayken benim çok dikkatimi çekmişti bu olay. Yani ciddi anlamda yaşlı popülasyon dediğiniz anda hayatı onlara göre modifiye etmeniz gerekiyor.
0: Siz hayatı,
1: hastanın
0: evi, her şeyi,
1: konforunu, idrarını, gecenin bir yarısı tuvalete kalkma ihtiyacını modifiye edemezseniz, bunu normalize ederseniz, bu başımıza orayı burayı kırmakla geliyor.
0: Evet, Allah korusun. Tabii şimdi sanki normalmiş gibi olmasının sebebi belki de kadınların doğum yapması ve orada oluşan o gevşekliğin ömür boyu devam edeceğini düşünmesi. Hı. Ama kolay bir yöntemle aslında bu problemden aslında kurtulabiliriz.
1: Çok genç yaştan itibaren kegel egzersizi yapmak lazım. Hı. Yani biz ne diyoruz? Spor sağlıktır. Pelvik tabanın sporu da kegel egzersizi. Evet. En başından beri biz kegel egzersizi yapsak doğumlarda bizi etkilemez.
0: Yani rahimi
1: pelvik bölgenin kasılması.
0: Oturduğumuz yerde bile çok rahatlıkla
1: kesinlikle
0: yapabiliriz.
1: Şu an ben konuşurken bile yapabiliyorum. Hı-hı. Ne konuşmamı engelliyor ne Hı-hı. size muhabbetim. Yani hiçbir şekilde dışarıdan anlaşılan ya da benim sosyal hayatımı etkileyebilecek bir spor da değil aslında. Çok güzel bir spor. Hı-hı. Ve direkt pelvik kasları etkiliyor. Ben bunu bir tek kadına değil erkeklere de öneriyorum. Herkesin yapması gereken bir şey.
0: Peki hasta bu şikayette geldi ya da siz dinlerken öğrendiniz. 40 yaş üstü bir hasta potansiyel olarak da idrar kaçırma problemi olabilir. Teşhis koydunuz. Nasıl bir tedavi
1: önce
0: var?
1: Önce şunu anlamaya çalışıyorum. İdrar kaçırma ikiye ayrılıyor. Biri stres inkontinans dediğimiz bir provokatif bir şey var. İşte ağır kaldırma, öksürme, kahkaha, hapşurmayla istemsiz bir şekilde ıslanma. Hı hı. Diğeri ise aciliyet tipi urgency dediğimiz idrar kaçırma.
0: Sıkışık olduğunda.
1: Sıkışık, bir sıkışık olma değil aslında. Şu an sohbet ediyoruz bir anda kadının tuvalete gitme ihtiyacı geliyor. Hı. Acil, urgent bir durum oluşuyor. Ve bu urgency idrar kaçırmada işte sorguluyoruz. Ne kadar sıklıkla gidiyorsun? Gece kalkıyor musun? Gibi birkaç trik soruları var. Onlara baktıktan sonra tipini anladıktan sonra ve muayene ettikten sonra tedavi yöntemimize bakıyoruz. Eğer stres faktörü varsa yani bir öksürük, işte hapşurma, gülme gibi bir şey varsa bunun tedavisi ekseriyetle ameliyat oluyor. Ama sıkışma tipi daha sık gördüğümüz, yaşta da özellikle artan bir tip. Onlar da basit ilaçlarla, medikal tedavilerle ama kronik bir süreç tabii. Hmm. Hasta zaten o süreçte bir sürü ilaç kullanıyor. Şeker oluyor, tansiyon oluyor ya da başka nörolojik hastalıklar oluyor. Bir de siz üstüne bir ilaç daha ekliyorsunuz. Hastayı kuru tutmaya çalışıyorsunuz. Hı? Frekansı azaltıyorsunuz. Yani şunu duymak çok acı. Hastalar hep şöyle anlatır. Hocam ben bir pazara gittiğimde de bir alışveriş merkezine gittiğimde ilk baktığım şey tuvaletin yeri oluyor. Evet. Ya da misafirliğe gittiğimde oturduğum odadan tuvaletin mesafesine bakıyorum diyor. Düşünsenize sizin aklınıza hiç geldi mi acaba? Benim hiç aklıma gelmedi evet. Nerede diye. Tabelalara bakarım alt katta mı üst katta mı çünkü yetiştirebilme gücüm var. Ama bu hastalarda yok. Ve sosyal bir ortamdasınız. Agorafobi oluşuyor bir müddet sonra. Toplum dışarı çık yani hasta dışarı gitmekten korkuyor.
0: Su içmiyor.
1: Aynen öyle. Su içmiyor direkt dahili hastalıklara davetiye çıkarıyor.
0: Tabii. Su içmediği için tuvalete gitmeyeyim ihtiyaç olmasın diye su içmiyor ama dediğiniz gibi pek çok dahili hastalığına.
1: Biz basit bir şey diyoruz. Yani idrar kaçırma çok basit diyorsunuz ama
0: Ama çözümü de aslında korktukları basit. Kadar hiç değil. Daha erken söylemiş olsalar o kadar uzun süre bu problemi çekmeyecekler.
1: Kesinlikle. İşeme günlüğü dediğimiz bir sistem var. Bir kağıt. Hastaya diyorum ki ya beni yanında düşün. Hı-hı. Sürekli. İşte bir bardak su içtim, bir bardak kahve içtim, çay içtim. Tuvalete şu kadar çıktım, şu kadar çıkmadım. Ya da ne lazım hissettiğin ne? De, hocam ben iki bardak çay içtim, üç defa tuvalete çıktım gibi işeme günlükleri yapmalarını istiyoruz. Yani hayatlarını modifiye ederek başlıyoruz. Hı-hı. Hasta diyor ki hocam ben bir demlik çay içiyorum. Yani siz sağlıklı olsanız da bir demlik çaydan sonra zaten
0: tuvaletten çıkamazsınız. Zaten divritik.
1: Yani bunu ayırmak lazım. Hı-hı. Yani bu gerçekten sağlık problemi olan bir durum mu? Yoksa hastanın alışkanlıklarıyla alakalı bir durum mu? İşte hastanın kalp hastalığına bağlı olarak kullandığı bir diüretik var mı? Hı-hı. Ya da bilinmeyen bir şeker hastalığı var mı? Benim öyle çok tanı koyduğum hasta var.
0: Aslında?
1: Hasta idrar kaçırıyorum diye geliyor. Fakat tahlillerini bir istiyorsun ki hastanın şekeri tavan yapmış. Hı. Aslında şeker hastası. O yüzden sürekli tuvalete gidiyor.
0: Tuvalete gidiyor.
1: Şekeri regüle ediyorsun. Hocam Allah razı olsun diyor. Ben bir şey yapmadım ki sadece sen bir kadın olarak kadın doğumcuya geldin diyorum.
0: Evet, tabii şikayet itibariyle size geldi ama aslında gitmesi gereken uzmanlık başka birisi.
1: Aynen öyle çünkü anlamıyor.
0: Bir de galiba ameliyattan korkuyor kadınlar bu noktada.
1: Ameliyattan kim korkmaz? Yani 15 yıllık doktorum bana ameliyat deseniz ben de korkarım. Burada ameliyattan korkmaktan ziyade yapılmaması gerektiğinde başına gelebilecekleri kar zarar dengesini anlatmak lazım. Yani empati yapmak lazım. Evet bir bıçak. Ameliyat dediğiniz şey kontrollü bir bıçak. birinin vücuduna kontrollü bir şekilde kesi yapıyorsunuz. Evet, bunun sonunda şifa var. Ama en nihayetinde bilinçaltı bunu bıçak olarak algılıyor. Önce neden korkuyor? Ne kazanacak? Ya da ne kaybedecek? Bu dengeyi iyi kurup anlattıktan sonra hastalara hiçbiri korkmuyor. Çünkü onların aslında Türkiye'de hastanın en büyük derdi dinlenmek. Dinlenmek istiyor. Toplumda dinlenmiyor. Evde dinlenmiyor. Bari diyor muayene odasında dinleneyim. Ben de genelde
0: biraz uzun mu tutuyorsunuz muayenelerinizi?
1: Bayağı uzun tutuyorum. Her hastam hocam içeridekinin ne derdi vardı diye çıkıyor. Sonra çıkarken güzel bir tebessümle şimdi anladım diyor. Evet. Çünkü ben önce dinliyorum.
0: Evet.
1: Çünkü benim ilk sorum şudur. Buyurun, geçmiş olsun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü bir karşınıza geldiği zaman bir insan sizden önce bunu duymak istiyor. Tabii. Dinlenmek. Problemin ne dediğin zaman kitleniyor.
0: Tabii direkt problemi anlatmaya başlamak çok kolay bir şey değil. Çünkü günlük hayatımız böyle değil.
1: Aynen öyle. Yani size kimse bankaya gidince buyur hayırdır
0: ne istiyorsun demiyor. Evet. Oradaki o süreç tabii hastanın kendini rahat hissetmesi ve belki de kendi gözünden kaçanları bile daha net anlatmasına aracı oluyor, yardımcı oluyor. Şimdi ve ne kadar sürüyor ameliyatları? Nasıl bir operasyonu var idrar kaçırma?
1: İdrar kaçırmanın ameliyatları genelde alttan yapılıyor. 2-3 santimlik kesiyle teknolojik aletlerle ciltten 5 milimlik 2 tane delik açıyoruz. Alttan girip üstten bir yama tarzı bir şey söyleyeyim ama destek koyduğumuzu düşünün sadece. İdrar borusuna destek yapıyoruz alttan. Köprü gibi. Köprünün ayaklarına bir tane daha destek biz koyuyoruz gibi düşünün. Ameliyat aşağı yukarı bir yarım saat 40 dakika sürüyor. Çok uzun süreli bir ameliyat değil. Genelde hastalar, ben özellikle ayık olmalarını tercih ediyorum. Çünkü ameliyattan sonra mutlaka mesanelerini şişirip ablacığım lütfen öksürür müsün? Genelde yaşları benden büyük olduğu için ablacığım teyzeciğim bir öksürür müsün? Kaçıyor mu deyip onu gözümle pozitif olarak görmeye çalışıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. Hasta genel anestezi olduğunda bu olmuyor. Mümkün değil. Uyuyor. O nedenle de kontrolü sağladıktan sonra kestiğimiz o 2-3 santimlik yere 2 tane dikiş atıp yukarıdakilere birer tane dikiş atıp toplamda 4-5 tane dikişle bu ameliyatı bitiriyoruz. Bir gece yatırıyorum standartta. Ertesi günde rahat rahat çişini yapabiliyorsa
0: evine gönderiyorum.
1: Evine gönderiyorum.
0: Herhangi bir ağrı sızı sonrasında idrar yapmada vesaire bir sorun yaşıyorlar mı?
1: Çok şükür başıma gelmedi. Ama tabii literatürde ağrılı idrar, kasık ağrısı, ciddi ağrılarda başımıza gelebileceğine dair bilgiler var. Ben bunu önlemek için mutlaka hastayı taburcu olmadan önce lütfen diyorum ev konforunda, ben dışarıda bekliyorum seni, bir tuvaletini yap. Mümkünse ölçülü bir kaba yap. İçeride ne kadar idrar kalmış, kaba ne kadar yapmış diye bakıyorum. Ameliyatın ilk günden sonra sonuçta orada bir ödem oluyor, bir kanlanma bozukluğu oluyor. Orada bir dokunun normal fonksiyonu biz iatrojenik olarak bozmuş oluyoruz. İlk günden sonra bile rahat idrar yapıyorsa, çok pardon, ilk günden sonra daha rahat bir idrar yapıyorsa sonraki günlerde bu rahat rahat idrar yapacağı anlamına geliyor. Evet. Ameliyatın başarısını zaten o sırada direkt gözlemlediğim için
0: Rahat
1: taburcu edebiliyorum.
0: Peki, yine ameliyatlardan söz açılmışken bu yaş grubunda sık rastladığınız ameliyat gerektiren başka problemler var mı? Ben gene böyle yakın çevremden miyomları, kistleri, çikolata kistlerini vesaire çok konuşuyorlar.
1: Aynen öyle. Özellikle adım adım gidelim. Şimdi yumurtalıklarla başlayalım. Bu yaş grubunda biz kist görmeye çok fazla beklemiyoruz. Gördüğümüz zaman aklımıza daha farklı şeyler geliyor. Çünkü yavaş yavaş kist dediğiniz aslında üreme fonksiyonlarının bize bir göstergesi. Yani her üreme çağındaki fonksiyonları tam olan bir kadın adet döngüsünün ortalarında bir tane folikülü büyütür. Biz ona dominant folikül deriz. 25-30 milime geldiğinde çatlatır. Eğer çocuk sahibi olacaksa olur, olmayacaksa kendi kendine içine çöküp kaybolur. Fakat 40'lı yaşlarda yavaş yavaş üreme fonksiyonları kendini geride bıraktığı için bu kistler genelde altından başka şeyler çıkartabiliyor.
0: Korkuyorsunuz yani biraz.
1: Aynen öyle. İşte 40'lar kuralı var mesela çikolata kistinde. 4 santimin üstünde, 40 yaşının üstünde, işte kandaki CA125 dediğimiz değerin 40'ın üstünde olması biz acaba bunun altında bir kötü huylu hastalık mı var gibi sorular getiriyor. Yani 40 yaşından sonra özellikle yumurtalıklarda kaynaklanan kistlere o kadar masum bakmamak lazım. Miyomlar da sık karşılaştığımız bir durum. Hatta miyomlar o kadar sık ki bir yayında ölen hastalara otopsi yapılmış. Otopsi yapılan 10 kadının 8'inde miyom saptanmış. Miyom dediğiniz şey rahim duvarının hücresinin kontrolsüz bölünmesi. Aslında illa böyle kötü olacak diye bir şey yok. Hatta ortalama 300 kadın miyomunun bir tanesi kötü huylu çıkıyor. Fakat yeri, büyüklüğü, şekli bunların hepsi kadında farklı semptomlara neden oluyor.
0: Bunların hepsi kanamayla mı kendini ifade ediyor? İlla yani size neyle geliyor hastalardan?
1: Şunu düşünün. Kendi kafanız bir rahim olarak düşünün. Kulağınızda bir miyom olarak düşünün. Bu size çok kanama yapmaz. Bu ne yapar sizde? Sık idrar çıkma, kabızlık ya da ağrı yapar. Çünkü dışarıda. Ama aynı şekilde ağzınızın içinde dilinizi miyom olarak düşünün ve siz kanıyorsunuz. Miyom da tam o rahimin kendini kasıp kanamayı durdurduğu noktada bulunduğunu düşünün. O zaman da kasamayacağı için kanamayla karşımıza gelecek. Artı bir de 40 yaş üstü adet düzensizlikleri de gelince yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta durumu, miyomdan mı kanadı, hormondan mı kanadı, kimden kanadı çok belli olmuyor mu? Ekseriyette miyomdan kaynaklanıyor bu durumlar. Tabii yerleşim yerine bağlı olarak. Tabii yine yaşla ilintili olarak 40 yaşından sonra büyüme eğiliminde olan miyomlara çok masum bakmamak lazım.
0: Özellikle sık kontrolden bahsediyoruz.
1: Sık kontrol. Özellikle 3 ayda bir, 6 ayda bir baktık. Bir anda 150'den fazla bir büyüme var. Acaba bu bir kanser olan miyom tipi mi demek lazım? Yani kadınları da korkutmamak lazım. Her miyom kanserdir değil. Miyom kanserleşmez. En başından beri
0: öyledir.
1: Fıtratı kötüdür. Ya kanserdir ya da değildir. Bunu anlamanın tek yöntemi patolojidir zaten.
0: Parçalacaklar ve onun sonucuna
1: ameliyat,
0: göre
1: direkt ameliyat. Miyomda parça alma diye maalesef bir şey söz konusu değil. Miyomu global olarak çıkartıp
0: her erkekte çıkartıyorsunuz.
1: Her tamam erkekte tamamını çıkartıyoruz. Yani yarısını çıkartmıyoruz, tamamını çıkartıyoruz ama bizim için bir şikayetin olması gerekli. Hastanın 10 santimlik bir miyomu var. Tabii 10 santim biraz abartı oldu ama 4 santimlik bir miyom olsun. Şikayet yapmıyor. Menopoza kadar bekleyelim diyorum. Küçülecek çünkü yüksek ihtimalle iyi huyluysa.
0: Evet,
1: hormonlar gidince azalacak. Benzin bitince araba duracak. O nedenle takip etmeye daha çok meyilli oluyorum menopoza yakın dönemde küçük boyutlarda.
0: Yani yine 40 yaş civarını konuştuğumuz için bugün aslında o yaş
1: biraz daha dikkat etmek gerekiyor.
0: Şimdi o yaş için aslında programın başında o yaşa hazırlıklı gelmekten bahsederken bir takım testlerden, bir takım kontrollerden de bahsettik. Siz bu öncesi kontrolleri, yani hiçbir şikayetiniz yokken doktora gitmeyi ve bir hani tırnak içinde sağlık kontrolü diyelim, check-up diyelim, bunları yaptırmayı, bunu düzenli hale getirmeyi öneriyorsunuz.
1: Kesinlikle. Dünya Sağlık Örgütü, bizim Sağlık Bakanlığımız en basitinden 30 yaşını geçmiş her kadına rahim ağzı kanseri açısından tarama öneriyor. 5 yılda bir HPV ile tarayın diyor. 40 yaşından sonra mutlaka 2 yılda bir meme USG ya da...
0: Bunlarla ilgili bakanlıktan da sürekli randevu için yönlendirmeler kısa mesajla geliyor kadınlara.
1: Kesinlikle, kesinlikle. HPV açısından aile sağlık merkezlerinde, ketemlerde kadınlar çok rahatlıkla gidip... Ya ben yaptırmadım, 5 yıl içerisinde HPV'm yok. Lütfen bakar mısınız demeleri yeterli. Eğer sonuç kötü çıktığında da mutlaka kadın doğuma gözükmeleri gerekiyor. Pozitifliği. Ben en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Hocam simir yaptırdım, niye HPV yaptırıyorum sorusu mesela. Ben şunu şuna
0: benzetiyorum. Simir daha çok biliniyor ama.
1: Çünkü daha eski. Yani uzun yıllardır rahim ağzı kanserini biz simirle tanıyoruz. İşte önceden yıllıktı, 3 yıllık oldu, değişti. Yani herkes bir şekilde eskiden kalma bilgiyle ben diyor yıllık simirimi yaptıracağım diyor. Fakat HPV artık bir üst düzey. Yani şöyle düşünün. Rahim ağzını bir duvar olarak düşünün. Simir rahim ağzının röntgenini çekiyor. Acaba daha önce biri soruya yumruk attı mı? Orası bir kırıldı mı? Bir şey oldu mu diye. Olay olduktan sonra kontrol
0: durum
1: ediyor.
0: Durum tespiti yapıyor.
1: Durum tespiti yapıyor. Aynen öyle. Fakat HPV ise bir güvenlik kamerası düşünün. Duvarı sürekli gözlemliyor. Biri duvara zarar vereceğini anladığı anda, yani HPV virüsü rahim ağzını kanserleştirmeye yönelik işlem yapacak dediği anda güvenlik kamerası devreye giriyor. Bu hastada HPV var. Ya ileri tetkik et ya da yıllık HPV ile takip et diyor. O nedenle bir üst tarama, daha güvenli bir tarama yöntemi olarak tüm dünyada simir ve HPV birlikte yapılıp HPV'nin güvenilirliği daha üst düzeyde olmuş oluyor.
0: Zaten artık taramalarda bakanlığın da sadece Türkiye için söylemeyelim, dünyada da hücresel değişimi yakalama hedefi var.
1: Aynen öyle. Çünkü artık biz şunu biliyoruz. Kanser öldürmüyor. geç tanı öldürüyor. Siz ne kadar geç tanırsanız hastayı, bu hastalığın evresini ilerletmiş oluyor ve bu maalesef hastayı
0: zor duruma
1: sokuyor.
0: Evet. Hani bugün hiç kanserleri konuşmadık ama 40 yaş üstü işte böyle yavaş yavaş artık menopoz konuşmaya başlamış kadının korkulu rüyalarından biri, evet, de genital bölgedeki kanserler. Belki bir gün ayrıca onu konuşuruz. Ama burada bilmemiz gereken şey aslında 30'lu yaşlardan itibaren düzenli kontrollerimizi yaptırmak. Kesinlikle. Ve 40'lı yaşlar elimize bir takım verilerle girmek.
1: Aynen öyle. Mesela hasta geliyor 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda hiçbir takibi yok. Herhangi bir takviyesi yok. Hocam ben kemik erimem var mı baktıracağım. Menopoza girdim, kemik erimesi baktırmak istiyorum. Aslında zaten çoktan geç kalmış oluyoruz. Yani yapım yıkım dengesi, yıkım yönünde ön plana çıkmış. Biz yerine ne kadar koyarsak koyalım asla o yapımı yapılamayacağız. 30'lu yaşlardan itibaren 35'te kemik yapımı artık sonlanıyor. Mutlaka takviyeler 30'lu yaşlarda başlamalı. Yani bireysel emeklilik gibi yatırımı, menopoza yatırımı aslında erken yapmak lazım.
0: Tabii artık kadınlar bazı şeyleri biliyorlar. Ben şimdi yayınlardan da hem kendi takip ettiğim yayınlardan hem kendi yaptığım yayınlardan şunu gözlüyorum. Kadınlar bu konuda tamamen, yani bir 10 sene öncesine göre, hani o zaman çok daha zordu harekete geçmeleri. Şimdi ya da 20 sene öncesine göre. Şimdi artık çok daha farkındalığı, evet, yüksek hareket, evet, ediyorlar. Kendi bedenlerine yatırım yapmanın yaşlanmak değil, yaş almak getireceğini biliyorlar. İkisi arasında çok büyük fark var.
1: Kesinlikle. Ben fakülte yıllarımı hatırlıyorum. Fakülte 2006 fakülte girişliyim. Hastalar şunu derdi. Hocam sen ne dersen okey. Sen söyle. Ne yapalım? Ama şimdi şöyle geliyor. Hocam bu da varmış. Şu da varmış. Bunu da yapalım mı diye geliyor.
0: Ya da bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bana uygun mu diyor.
1: Aynen öyle. Bilinçli bir şekilde geliyor. Sadece maalesef bilgi ulaşmak kolay olduğu kadar da kirlenmesi de çok kolay oldu. Kaynaklarını sorgulamıyoruz. Her duyduğumuza inanıyoruz. Mutlaka işte bir komşuya faydalı olan şey size faydalı gelecekmiş gibi geliyor. Yani doğru bilgiye ulaştığınız zaman, evet, bu devirde hem hekimlik yapmak hem de hasta olmak kolay ama o doğru.